0: gün ve bir olay. Çünkü demokrasilerde esas olan iktidarın seçimle gelip seçimle gitmesidir.
1: Dünya 1945'te yeni bir döneme girdi. Savaşın ardından artık birçok ülkede demokratik yönetim sistemi yayılmaya başlamıştı. Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'la Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Ancak bunun için bile Milli Şef İsmet İnönü'den onay alınmıştı. 6 ay sonra CHP hükümeti baskın seçim yapınca Demokrat Parti hazırlıksız yakalandı. Kurallara da uyulmadı, seçmene baskı yapıldı. Oy sandıkları değiştirildi ve seçimi CHP kazanmıştı. O gün Demokrat Parti seçimi kaybetse de Türk siyasi tarihinde yeni dönem başladı. CHP 394, Demokrat Parti ise 65 vekil çıkarmıştı. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun sloganı o günlerde ortaya çıktı. Yeter, söz milletin. ...1946 seçimlerinde kullanılan bu slogan, demokrasinin önündeki engelleri yıkıp geçti. Halk artık bu üç kelimeyi haykırıyordu. Milli Şef İsmet İnönü yaklaşan tehdidi görmüş, adam yerine konulmayan kasabalı, köylü, Çarıklı Erkan'ın iktidarı alma korkusu CHP'yi sarmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 1950 Mayıs'ında demokrasi baharı yaşandı. Umutlar ilk kez çiçek açmış, beyaz devrim gerçekleşmişti. Demokrat Parti seçimi çok farklı kazandı. 408 milletvekili çıkardı. CHP ise 69'da kaldı. Demokrasi tarihinde önemli bir başlangıçtı bu. Adnan Menderes başbakan, Celal Bayar ise ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Milli Şef dönemini halk sandıkta yıkmıştı.
2: 50 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir sürpriz olmuştur. Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde izleyenler de, Ulus Gazetesi'nde izleyenler de, aynı anda İnönü ile birlikte Çankaya Köşkü'nde takip edenler de böyle bir netice beklemiyorlardı 50 seçimlerinde. Ve 50 seçimleri takip ettiği zaman hepsi muazzam şok olmuştur. Çünkü böyle büyük bir yenilgi asla bekledikleri bir şey değildi.
3: Ve memleketimizin süratle ilerleme ve kalkınma ve medeni milletler seviyesine erişme yolunda hızla ilerlemesinin milletçe saadetini duyabilecek bir huzura kavuşmak bizim için elbette mukadderdir.
1: Ancak büyük bir sorun vardı. Seçim sonuçları karargahı rahatsız etmişti. Onlara göre halk yanılmıştı. Ve bu düzeltilmeliydi. Tankların namlusu demokrasiye çevrildi. Komutanlar İsmet İnönü'ye mesaj yolladı. Seçimlere hile karıştırıldığı yalanıyla müdahale etmeyi önermişlerdi. İlk mesaj CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi aracılığıyla verildi. Ordu üst yönetimi daha sonra İnönü ile de görüştü. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde siyasete uzak durulması gerektiğini düşünenler çoğunluktaydı. Bu, cuntacıları haliyle tedirgin etti. İnönü, sıcak bakmayınca darbe planları da ertelendi.
4: Biz ihtilal yapacağız filan dediler sonuçta. O da 57 seçimlerinin arifesinde. İhtilal yapmayın, biz ihtilale geleceğiz, sizin istediğiniz yapacağız filan diye vaat etti. 57 seçimlerinde yine Demokrat Parti ekseriyet alıp iktidarda kalınca bu sefer İsmet Paşa haber gönderiyor. Diyor ki ne duruyorlar, ihtilal yapsınlar filan diye.
2: Bakın, junta faaliyetleri tabii 1950 seçimlerinin meydana gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor orduda. Sonra diyorlar ki Menderes niye bu kadar çok Genelkurmay Başkanı değiştirdi veya orduyla niye bu kadar uğraştı? Menderes ordunun siyasal bir aktör olmasını istemiyordu. Siyasetin normal rayında gitmesini istiyordu. Siyasetin siyasetçiler eliyle gitmesini istiyordu. Neticede Menderes'in ne kadar haklı olduğu 55'ten sonra bir kez daha ortaya çıktı. Niye? Çünkü orduda cuntalar başladı.

0: Oradaki bu cuntalar bir kanser gibi, virüs gibi artık en ufak birimlerde dahi nüksetmeye, kendini göstermeye başladı. Bunun rahatsızlığını da herkes yaşadı, bir şekilde yaşadı. 60'a öyle geldik, kolay kolay da gelmedik.
1: Geri adım atılsa da Demokrat Parti tehlikeyi görmüştü. Vakit geçirilmeden hamleler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman'la bazı kuvvet komutanlarının da arasında olduğu 15 general ve 150 albay emekliye sevk edildi. Cesur kararlar cuntacıları korkutmuştu. Ancak bu kez kapalı kapılar ardında darbeye giden karanlık yola taşlar bir bir döşenmeye başlandı. Milletin yıllarca kanayan yaraları bir bir şifa buldu o dönem. Türkçe ezan 1932'den 1950'ye kadar sürdü. Hasret bitmeliydi artık ve öyle de oldu. Yasa hazırlandı ancak orduda yine homurdanma başlamıştı. Ancak Adnan Menderes geri adım atmadı ve ezan 18 yıl sonra artık olması gerektiği gibiydi.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Demokrat Parti'nin ilk icraatlarından birisi ne olmuştur? Türkçe ezan uygulamasını kaldırmak olmuştur. O da şu şekilde olmuştur. Arapça ezan yasağı vardır biliyorsunuz. Türkçeden başka dillerle okunamaz diye Tanruludur, Tanruludur böyle bir şey. Bundan vazgeçilmiştir. Bu da milletin kalbinde muazzam bir sevgi fırtınası, sevgi halesi oluşturmuştur. İnsanlar Allahu Ekber nidalarını minarelerden duyunca coşmuşlardır. Büyük bir sevgi duymuşlardır. Tekrar kendilerinin özgür olduklarını hissetmişlerdir. O İslam'ın evrensel mesajının, yani ezanın orijinal haliyle, aslıyla semalarımızda tekrar dinlenir olması, minarelerimizden tekrar okunur olması insanlarımızı muazzam mutlu etmiştir.
2: Halk camileri doldurdu o gün. Kurbanlar kesildi. Bazı yerlerde üst üste tam 7 kez ezan okundu. Sadece bununla kalınmadı. Menderes millete verdiği sözleri bir bir tutmuştu. Baskı altındaki dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılap softalarının yaygaralarına ehemmiyet vermeyerek ezanı Arapçalaştırdık. Mekteplerde din dersleri yeniden başlattık. Radyoda Kur'an okuttuk. Türkiye bir Müslüman devletidir ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir. Millete umuttu Menderes ve arkadaşları. Ve kalkınma hamlesi başladı. Önce devletteki israflar engellenmeliydi. İlk iş olarak da kamuya ait çok sayıda otomobil satıldı. Serbest piyasa ekonomisine geçiş hızlandı. Özel sektör desteklendi. İthalat kısıtlamaları kaldırıldı. Tarımda makineleşme devrimi yapıldı. Artık çorak topraklardan ürün fışkırıyordu. Buğday üretiminde dünya dördüncüsü olunmuştu.
3: Tarım sektöründe modern anlayışın yaygınlaşması, taban fiyat uygulamaları, çiftçiye sağlanan krediler, tahıl ürünlerinin yanı sıra tarıma dayalı sanayi ürünlerinde de büyük artışlar sağladı.

0: Ülke şantiyeye döndü. Barajlar inşa edilmeye başlandı.
1: Özellikle baraj yapımında atılan adımlar, yeni sulama olanaklarıyla birlikte çeşitli sanayi dalları için gereken enerjinin üretilmesine de katkıda bulundu.
0: Teşvik yasasıyla yabancı sermayeye kapılar açıldı. Ekonomide liberal bir politika izledi. Bu başarı rakamlara da yansıdı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yılda ortalama %9 büyümeye başlamıştı.
2: Sefalete mahkum olmanın bu memleket

0: Milletin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz.
1: Demokrat Parti ile birlikte Türkiye'nin her tarafında milyarderler oluşmaya başlamış. Sadece milyarderler oluşmamış, aynı zamanda neler oluşmuş? Türkiye'nin her tarafı adeta bir şantiyeye dönmüştür. Fabrikalar kurulmuştur. Tarımsal gelişme noktasında önemli adımlar atılmıştır. Tarıma makineler girmeye başlamıştır. Tarımsal makinalaşma tarımda verimliliği de artırmıştır. Yine okullaşma son derece artmıştır. İnsanlarımıza fırsat eşitliği biraz daha yaygın hale getirilmiştir. Cumhuriyetin nimetleri diyoruz ya, Cumhuriyetin nimetlerinden istifade bütün memleketin vatandaşları bakımından işte Demokrat Parti döneminde biraz daha hissedilir olmuştur. Fazlasıyla hissedilir olmuştur.
2: Geçmişe dönük baktığımız zaman bu milletin sırtına saplanan hançer dediğimiz darbeler yerli ve milli her şeye karşıdır. Yerli ve milli istemiyor. Mutlaka dışarıyla bir bağlantısı olacaktır. Şimdi Allah rahmet eylesin merhum Adnan Menderes 1960 yılının Temmuz ayında Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar verdi. Sovyetler Birliği bir açıklama yaptı. Bu seyahati çok önemsiyoruz, çok önemli bir seyahattir diye. Amerika'dan tepki geldi, bu seyahat nedir diye. Menderes Temmuz'da Sovyetler Birliği'ne gidecekti. 27 Mayıs'ta darbe oldu.
3: Darbeler yoluyla bir ülkenin sorununa çözme imkanı yok. Esas itibariyle bizim yaşadığımız darbeler başka ülkeler için de böyle. Arkasında yabancı güçler, emperyalist güçler olmadan bir darbenin yapılma şansı yok. Onun için darbelerin temelinde yabancı politikaların taşeronunu yapmak var.
4: Rusya'nın Türkiye'ye yakınlaşması söz konusu oldu. Benim gördüğüm kadarıyla ipler de orada koptu. Batılı dostlarımız Türkiye'nin kendileri dışında Rusya gibi güçlerle işbirliği yapmasını kabul edemediler, hazmedemediler. Ve o nedenle Türkiye'deki yönetimin değişmesi lazım geldiğine söylemeye başladılar, düşünmeye başladılar.
5: Demokrat Parti ile Türk iç ve dış politikasında büyük değişimler oldu. Türkiye 20 Eylül 1951'de NATO'ya da katıldı. Menderes döneminde paraya mevcut Cumhurbaşkanı'nın resminin basılması uygulaması kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yeniden paralara basılmaya başlandı. 1938'de vefat eden Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde tam 15 sene bekletilmişti. Demokrat Parti, Gazi'nin naaşının Anıtkabir'e taşınmasını sağladı.
6: Bundan 15 yıl önce fani hayata gözlerini kapayan o büyük, ölümsüz insan, bugün muvakkat kabirden alınarak milletinin sıram kolları üzerinde vefat tepedeki Anıtkabir'e götürülecek.
7: Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yarın daima inandığım ve bağlandığım Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde.
5: Ve 1954 seçimleri yaklaşıyordu. CHP ilk kez bir seçim öncesi politika değişikliğine gitti. Yıllarca Çankaya'dan çıkmayan milli şef artık köy köy gezmeye başlamıştı. Demokrat Parti ise milletvekili adaylarını belirlerken daha hassastı. Başarılarıyla öne çıkan isimler partiye kazandırıldı. Bunlardan biri de Fatin Rüştü Zorlu'ydu.

0: 42 yaşında NATO daimi temsilcisi olan Zorlu, bürokrasinin parlayan yıldızıydı. Haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
1: Fatih Rüştü Bey çok değerli bir insan, bir devlet adamı, gerçek bir devlet adamı. Genç bir adam. Çok genç yaşta dışişlerinde çalışmaya başladı.
0: İlk sınavını da boğazlar konusunda verdi. Zorlu 1936'da Montreux'deki Milletler Arası Konferansa Büyükelçilik Sekreteri olarak katıldı. O görüşmelerde çok önemli kazanımlar elde edildi.
2: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought through every political expedient to take joint control of the straits with Turkey.
0: Boğazlar Komisyonu kaldırılarak kontrol Türkiye'ye bırakıldı. Marmara ve Ege adaları silahsızlandırıldı. Zorlu ilk önemli sınavından başarıyla çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında da çok kritik görevler üstlendi. Paris Büyükelçiliği Başkatipliğine atanan Zorlu, burada edindiği istihbarat bilgilerini Ankara'ya ileterek Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasına katkı sağladı. Cesur, çalışkan, tuttuğunu koparan bir kişiliği vardı. Başbakan Adnan Menderes de onu fark etmişti. Demokrat Parti 1950'de iktidara gelince Zorlu'ya da bürokraside önemli görevler düştü. 1954 seçimlerinde artık siyaset sahnesine çıkma zamanı gelmişti. Adnan Menderes'in ısrarı, yakın akrabalarının da baskısıyla Zorlu'nun siyasi hayatı başladı. 2 Mayıs 1954'te seçim yapıldı. Demokrat Parti yine tek başına iktidar oldu. Oyların %58.4'ünü alarak 503 milletvekilliği kazanmıştı. CHP büyük bir hezimet daha yaşadı. Sadece 31 vekil çıkarabilmişti. Fatin Rüştü Zorlu'ysa Çanakkale'den milletvekili seçildi.
3: 54 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ders oluyor. O zamana kadar hala Cumhuriyet Halk Partisi şöyle düşünüyor. Ya işte biz millete çok büyük hizmetler ettik. Bunlar bizsiz olamazlar. Ayrıca bu demokratlar da bu ülkeyi yönetemezler. Bir batağa saplarlar. Öyle bir beklenti içerisindeler. Bu asla tahakkuk etmiyor çünkü millet muazzam bir refaha kavuşuyor. Millet muazzam bir huzura kavuşuyor. En azından milletin manevi alanları da kendisini hissetmiş olduğu rahatlık dalga dalga bütün Türkiye'de herkes tarafından, her inanç grubu tarafından da hissediliyor.
0: Menderes hükümeti kurunca Zorlu da başbakan yardımcısı oldu. Özel olarak Kıbrıs konusunda görevlendirdi. O da ilk iş olarak hedefleri belirledi. Kıbrıs üzerinde en az Yunanistan kadar Türkiye'nin de hak sahibi olduğu belgelerle dünyaya anlatıldı. Bu amaçla Beyaz Kitap hazırlanarak dış temsilciliklere gönderildi. Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve hakları da korunacaktı. Kuşkusuz bu dönemin dış politikasını Kıbrıs meselesi belirledi.
4: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
5: Fatih Rüştü Zorlu Bey New York'a gittiği zaman Birleşmiş Milletler'de Yunanların Kıbrıs'a self-determination verilmesi fikrine karşı Kıbrıs'ta iki cemaat vardır. Türkler ve Rumlar iki ayrı bütündür. Bunların her birine ayrı ayrı self-determination verilmesi.
6: In fact, on Cyprus there are two national communities.
5: O zaman arzu edilen gerçekten bir Taksim değildi ama Taksim'i istemek de enerjisi sağlayacak self-determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikam

0: eden şekli ise ya Taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.
1: Seçimden bir süre sonra hükümet askeri ve sivil yargıyı birleştirmek için harekete geçti. Demokrasilerde askerler için ayrı bir yargı düzenlemesi olamazdı. Ancak asker karşı çıkınca Menderes de geri adım attı. Kanun taslağı geri çekildi. Savunma Bakanı da görevden alındı. Demokrat Parti'nin ilk 4 yılında tam 4 Milli Savunma Bakanı değişti. Ordudaki direnç kırılmamıştı. Milli iradenin iktidarına tahammül edilemiyordu.
2: Savunma bakanları askerin kontrolüne giriyorlar. Bu darbeci eğilimlere karşı yeterince mücadele edemiyorlar. Veya darbe girişimlerini tam zamanında, vaktinde bir türlü başbakanla, cumhurbaşkanıyla paylaşmıyorlar. Biraz korkak davranıyorlar bu konularda. Bazen de tesirlerinde çok fazla kalıyorlar.
1: 1954 sonunda ordu içindeki cuntacılar gizli gizli örgütlenmeye başladı. İstanbul'da ilk toplantıyı yaptılar o dönem. Talat Aydemir, cuntacıların başında bulunuyordu. Darbe yapmak için yemin etmişlerdi. Bir süre sonra Yarbay Faruk Güventürk, demokrasi düşmanlarının başına geçti. Zamanla alt kademelerdeki cunta yapılanması üst kademelere de sirayet etti. Darbe hazırlığı o günlerde başlamıştı.
3: Dedim ki arkadaşlar, kurduğumuz bu cemiyet belki bir ihtilal cemiyeti. Bu böyle ordunun ıslahı falan, bunun içine koyalım dedim. Bu bir ihtilal cemiyeti. Ve biz orada kurduğumuz teşkilatın böyle bir ihtilal teşkilatı açıyor dedim ben. İhtilal dedim. Ya İdama kadar gider idam oluruz veyahut da muvaffak oluruz. Bunu göze alan kalır. Herkes göze aldı. Yemin ettim.
1: O dönem Kıbrıs'ta önemli gelişmeler yaşanıyordu. Yunan terör örgütü EOKA 1955'te adada saldırılara başladı. İngiltere 30 Haziran'da konuyu görüşmek üzere Türk ve Yunan temsilcilerini Londra'da yapılacak konferansa davet etti. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Vekili olarak Zorlu vardı. Konferansta eğer Kıbrıs bir devlete devredilecekse bu devletin Yunanistan değil Türkiye olması gerektiğini savundu. Ankara lehine önemli gelişmeler yaşanıyordu. Ancak Selanik'ten gelen bir haber her şeyi yerle bir etmeye yetti. Ve 6 Eylül'de düğmeye basılmıştı. Atatürk'ün doğduğu eve bombalı saldırı düzenlendi. Bu haber İstanbul'da infiale neden oldu. Önce üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak sloganları atıldı. Ancak o gün esrarengiz şekilde eylem birden amacından çok farklı boyuta evrildi. Önce birileri harekete geçti. Kitleleri de peşinden sürükledi. Azınlıklara ait ev ve iş yerleri yakılıp yıkıldı. Birkaç saat içinde Beyoğlu'nda yağmalanmadık yer kalmadı. 6 Eylül akşamı başlayıp 7 Eylül sabahına kadar devam eden olaylarda tam 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulla aralarında fabrika, otel gibi yerlerin bulunduğu 5317 mekan saldırıya uğradı.
2: Gayrimüslimlerin de kendilerini en fazla ifade edebildikleri, rahat hissedebildikleri husus nedir? Demokrat Parti hükümetinin politikalarıdır. Demokrat Parti hükümetinin politikalarına karşı ne yazık ki 6-7 Eylül hadiseleri büyük bir provokasyon olarak organize edilmiştir. Halbuki o güne kadar hem Rumların, hem Yahudilerin, hem Ermenilerin Demokrat Parti'den çok sayıda temsilcisi olmuştur. Parlamentoya girmiştir. Demokrat Parti

0: Bunların vakıflarını da önünü açmıştır. Dini özgürlüklerin yaşamalarını da önünü açmıştır. Fakat 6-7 Eylül hadiseleri Türk siyasi hayatı açısından da bir talihsizliktir. Demokrat Parti açısından da bir talihsizliktir. Ama kesin olan bir şey vardır ki o da provokasyondur.
1: Sıkı yönetim ilan edildi. Polis yetersiz kalınca tanklar sokağa çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı getirildi. Binlerce kişi tutuklanıp yargılandı. Ancak hepsi beraat etti. Oyunu kuranlar kuklaları da korumaya almıştı. Hükümet özür diledi. Mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı. Olaylar sonrası istifalar ve görevden almalar ard arda geldi. İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etti. Milli Emniyet Hizmetleri Şefi, İzmir Valisi, İzmir'de bulunan birliklerin komutanları, İstanbul Emniyet Müdürü ve 3 general görevden alındı. Çok sayıda memurun görev yeri değiştirildi.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sirayet etmiş olan bazı cuntacı grupların burada Demokrat Parti'nin başarısız olmasını hem uluslararası alanda hem de içeride sıkışmasını temin etmek için gevşek davrandıklarını da görüyoruz. Netice itibariyle sonrasında 6-7 Eylül hadiselerinin Menderes son derece kararlı davranmıştır. Bunun hem siyasi hem bürokratik mesullerinin derhal istifasını almıştır.
1: ...6-7 Eylül olaylarının ardından Demokrat Parti de karıştı. Partiden ihraç edilenler yanlarına aldıkları 10 vekille Hürriyet Partisi'ni kurdu. Bir süre sonra Demokrat Parti'den kopmalar öyle arttı ki... ...Hürriyet Partisi CHP'nin milletvekili sayısını geçerek ana muhalefet konumuna yükseldi.
2: 11 arkadaşın dışında bu metine imza eden diğer milletvekillerini partiden... İhlal et. Arkadaşlar üzüldü. Üzülmeyin de biz de istifa ederiz dedik. Nihayet biz de sonunda istifa ettik.
1: Demokrat Parti'de sular durulmuyordu. 29 Kasım 1955'teki grup toplantısı tam 6,5 saat sürdü. Parti içi muhalefet bastırmış, İktisat ve Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Başbakan Yardımcısı Fatih Rüştü Zorlu istifa etmek zorunda kalmıştı. Menderes'te yeni bir hükümet kurmak üzere görevinden ayrıldı. Çok geçmedi, yeni kabine 8 Aralık'ta açıklandı. Hükümeti deviren muhalifler yeni kabineye ezici bir çoğunlukla güven oyu vermişti. ...6-7 Eylül olayları en büyük darbeyi Kıbrıs görüşmelerine vurdu. Olaylar çıkınca Londra konferansı sona erdi. Haliyle anlaşma sağlanamamıştı. Fatih Rüştü Zorlu'nun kazanımlarımız bir gecede heba olup gitti sözleri hasarı gözler önüne sermişti. Her şeye rağmen Kıbrıs konusunda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Kıbrıs artık uluslararası bir sorundu. Yunanistan'sa Türkiye'nin taraf olduğunu kabul etmek durumunda kalmıştı. Artık Kıbrıs'ın gelecekteki statüsü ve yönetim şeklini kimlerin saptayacağı belirlenmişti.
3: Oradan dönerken tam şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli tabii üzüntülü. Yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu. Ne yapayım ben?

Takvim yaprakları 27 Ekim 1957'yi gösterdiğinde Türk siyasi hayatının ilk erken genel seçimi yapıldı. Katılım oranı %76.6'larda kaldı. Oyların %48.6'sını alan Demokrat Parti 424 milletvekili çıkardı. CHP'nin vekil sayısı ise 178'de kalmıştı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu Hürriyet Partisi 4'er vekil kazanabildi. Ancak Demokrat Parti'nin oyu 1950'den sonra ilk defa %50'nin altına düşmüştü. Kasım 1957'de Celal Bayar yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Fatin Rüştü Zorlu oturdu.

Yeni hükümetin en büyük sorunu ekonomiydi. Kalkınma hamlesi yavaşlamıştı. İç karışıklıklar, döviz sıkıntısı ve kapanan fabrikalar büyük sıkıntılara neden oldu. Dünya Bankası'nın kredileri durdurması hükümeti zor durumda bırakmıştı. Kuşkusuz bunun nedenlerinden biri de ülkede yetişmiş ekonomi uzmanlarının olmayışıydı. O yıllarda ekonomi de Dışişleri Bakanlığı'ndan yönetiliyordu. Fatin Rüştü Zorlu öncelikle bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmaya gitti. Sancılı süreç Türkiye ekonomisini vurdu. Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri, OECD ve IMF'den sağladığı kredilerle 1958 buhranının etkilerini kısmen de olsa azalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik işbirliğini artırmaya çalıştı. Ancak bu bile muhalefetin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

0: Yarım kalan Kıbrıs meselesi hükümetin önceliği. Zorlu Dışişleri Bakanı sıfatıyla daha güçlü ve daha yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü. Adada Taksim'den başka çare olmadığını her platformda vurguladı. Yunanistan, 1957'nin başında meselenin çözümü için tekrar Birleşmiş Milletler'e gitti. 26 Şubat'ta görüşmelere başlandı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasındaki müzakereler tam 3 yıl sürdü. 1959'a gelindiğinde ise kritik kararlar alındı. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fatih Rüştü Zorlu, artık Kıbrıs için yeni bir istikbal açılmıştır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması kabul edildi. Garantör 3 ülkeye de gerektiğinde adaya müdahale hakkı verilmişti.
1: TMT'yi kuran Fatih Rüştü Zorlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim Mavna'mız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol. Hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz Halk Partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu. Devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.
0: Türkiye artık adada söz sahibiydi. Ve bunda en büyük pay Fatih Rüştü Zorlu'nundu. Azimli ve tuttuğunu koparan bir karaktere sahipti. Dış politikaya da o dönem damgasını vurdu. Atatürk döneminden sonra ilk kez cesur bir dış politika benimsenmişti. Türkiye'nin onur ve menfaatleri hassasiyetle korundu. O duruş sayesinde Türkiye dünyada söz sahibi devletlerden biri oldu. Cesur politikalar meyvelerini yıllar sonra verdi. O antlaşma 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na resmi dayanak yapıldı.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk ve en önemli adımıydı.
1: Fatih'in rüştü zorlu. Kıbrıs meselesinin aşılmasına da muazzam bir diplomasi örneği sergilemiş bir insandır. Bugün bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, esasında Milli Mukavemet Teşkilatı kurulmuşsa, bunda Menderes'in ve Fatih'in rüştü zorlunun payı çok büyüktür. Kıbrıs üzerine sürekli artık konuşuyoruz, gündeme geliyor, Kıbrıs dile getiriyoruz, Kıbrıs meselesinin önemini kavruyoruz. Ama işte bugün mavi vatandan da bahsediyoruz. İşte bu mavi vatanın kutsallığı üzerine ilk en önemli adımlar ne zaman atılmıştır? İşte bu Milli Mukavemet Teşkilatı ile atılmıştır, Kıbrıs meselesi ile atılmıştır. Bunları da asla unutmamamız gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof, yıllar sonra hem Kıbrıs hezimetini hem de zorlunun süreçteki rolünü itiraf etmişti.
2: Davayı kaybettik. Zorlu kazandı. Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuşturulmasından başka çıkar yol olmadığı üzerinde mutabık kaldık.
3: I mean, it was a miracle that they were alive, really, to walk out of that aircraft. Very lucky, very lucky.
4: Premier Menderes of Turkey has narrowly escaped death.
0: Ülke 17 Şubat 1959'da bir uçak kazasıyla sarsıldı. Kıbrıs Antlaşması'nı imzalamak için Londra'ya giden Başbakan Adnan Menderes'in uçağı düştü. Sisli havada ormanlık alana düşerek parçalara ayrılan uçağın enkazından Menderes yaralı kurtulmuştu. Ancak Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlerinin de arasında olduğu 14 kişi o kazada hayatını kaybetti.
4: Premier Menderes of Turkey has narrowly escaped death. Pathé News filmed him in London at a Baghdad Pact meeting. He is 59, a firm member of the Western Alliance. The Viscount airliner that brought Adnan Menderes to Britain for the Cyprus conference crashed in a wood near Gatwick Airport. 15 people were killed. Mr. Menderes himself was only slightly injured. From the wreckage, he was taken to a nearby farm, thence to the London clinic.
3: When I got to the field, three men came towards me, and they were very shocked. And I took them to my home in my car, and my husband went onto the aircraft to help, to see what he could do to help. And gave them tea and blankets, because they smelled of fuel. The fuel was quite strong on their clothes. From the explosion, I suppose. And it wasn't until we got home in my house that I realized I had the Turkish Prime Minister and his Foreign Secretary, Mr. Menderes. I didn't ask them too many questions because they were quite shocked. I mean, it was a miracle that they were alive, really, to walk out of that aircraft. Yeah. Very lucky, yes.
0: Menderes, İngiltere'de hastanede tedavi görürken, yıllar sonra Kuzey Kıbrıs'a bağımsızlık yolunu açan Zürih Antlaşması'na imzayı attı. Tedavisi tamamlanınca da yurda döndü. On binler havalimanına koştu o gün. Milletin adamını coşkulu bir kalabalık karşıladı.

O yıllarda çok sayıda karanlık olay yaşandı. Seneler sonra bazı gerçekler ortaya çıktı. Bazıları ise gizemini hep korudu. O dönem Türkiye Kıbrıs'ta haklarını almak üzereyken yaşananlar da dikkat çekiciydi. 1955'te Londra'da Kıbrıs sorunu görüşülürken 6-7 Eylül olayları yaşandı. Tüm kazanımlar bir anda silindi. Aradan 4 yıl geçti. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs konusunda anlaştı. Başbakan Menderes, Zürih Antlaşması'nı imzalamak için Londra'ya giderken bu kez uçak düştü. Esrarengiz olaylardan birine kaza

0: diğerine provokasyon denilerek üzeri kapatıldı. Ancak her iki olaydaki karanlık noktalar tarihin sırlı sayfalarında yerini aldı. ...1957 seçimleri Demokrat Parti'nin artık seçimle mağlup edilemeyeceğini göstermişti. Ordu içindeki cuntacılar da bunu anladı. O sene sonunda 26 Aralık'ta 9 subay olayı patlak verdi. Türk demokrasisi karanlık ellerin hedefindeydi. Ordu içinde tam 3 yıl önce örgütlenmeye başlayan darbeci yapılanma artık iyice büyüyüp serpilmişti. Ancak darbenin başarılı olması için üst düzey bir ismin liderlik etmesi gerekiyordu. Önce İsmet İnönü düşünüldü. Ancak ne olduysa vazgeçtiler. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin ismi üzerine uzlaşıldı. Randevu alındı. Yarbay Faruk Güventürk 24 Aralık 1957'de Ergin'le görüştü. Cuntacı Güventürk olumsuz bir durumda bakana suikast düzenlemek için silahını da yanına aldı. Kapıda onu bir de cip bekliyordu. Her türlü önlem alınmıştı. Bakanın emir subayı da cuntacıydı. Güventürk, bakana açıkça liderimiz olun, iktidarı devirmek istiyoruz demişti. Bakan şaşırmadı. Ancak siz isterseniz yapın ama beni karıştırmayın cevabını verdi. Aynı gün kabine toplantısı da vardı. Menderes gelen darbe ihbarını orada açıkladı. Binbaşı Samet Kuşçu, cuntacı 9 subayın adını vermişti. 3 albay, 4 binbaşı, 1 yüzbaşı ve Faruk Güventürk. Birkaç saat önce cuntadan liderlik teklifi alan Şemi Ergin ise böyle bir şeye ihtimal vermediğini söyledi. Başbakan Menderes en yakınındaki ismin ihanetine uğramış, Ergin cuntacıların liderlik teklifini kabineden saklamıştı. Binbaşı Kuşçu hainleri deşifre etti. Ancak elinde delil yoktu. Cuntacı örgüt panikteydi. Deşifre olmuşlardı. Alt birimlere haber salındı. Örgüt tedbir alıp dağıldı. Cuntacı Yarbay Faruk Güventürk tutuklandı. Askeri mahkemeye çıktı. Göstermelik bir yargılama yapıldı. Celal Bayar tehlikeyi fark etmişti. Olayın üzerine gidilmesini istedi. Ancak Başbakan Adnan Menderes, ülke kritik bir dönemden geçerken orduyla daha fazla gerginlik yaşamamak için kendi içlerinde halletsinler diyerek konuyu kapattı. Ancak bunun bedeli çok ağır olacaktı.
1: Çok ciddi bir önlem alabilseydi, 9 subay meselesinde çok daha kararlı davranabilseydi, bu subayların tamamını cezalandırabilseydi, en azından ordudan tard edebilseydi, inanıyorum ki 60 darbesinin önü kapanmış olurdu, kesilmiş olurdu veya 60 darbesi bu kadar kolaylıkla gerçekleştirilemezdi. 60 darbesi işte bu cezasız kalmadan kaynaklanan fiili durumu beraberinde getirmiştir.
0: Cuntacı 9 subayın yargılanması 6 ay sürdü. Sonunda 8'i beraat etti. Tek mahkum olansa ihbarcı binbaşı Samet Kuşçu'ydu. Orduyu isyana teşvikten 2 yıl hapse mahkum edildi. Olay kapatıldı. 27 Mayıs darbesini 1960'ta yapanlar işte o örgütün içinden çıktı. 9 subay olayı iyi irdelenmeyince ülke ve millet çok ağır bedeller ödeyecekti.
1: Bayar'ın yanındaki, Menderes'in yanındaki subaylar bile o cuntanın içerisine girmişler. O cuntanın içerisinde oldukları için de hızlı bir şekilde olaydan haberdar oluyorlar, gizli tutulan soruşturmadan dahi. Ve ne kadar delil varsa hepsini yok ediyorlar.
0: Türkiye ilkleri yaşıyordu. Ülke 1960'a çok gergin girmişti. Siyasilerin söylemleri çok sertti. Öyle ki İsmet İnönü işi darbe tehdidine kadar vardırmıştı. CHP Genel Başkanı'nın şartlar oluştuğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır açıklaması darbenin işaret fişeği gibiydi.
2: İsmet İnönü'nün çok beyanatı var. Yani darbe gerektiği zaman darbe meşru bir haktır. Ve sizi ben bile kurtaramam falan, o meclisteki konuşmaları var onun yani. Onlar da

0: destekledi ve maalesef bu 27 Mayıs darbesi yapıldı.
1: Demokrat Parti, Şubat ayında CHP'nin yandaşlarını silahlandırarak iktidara karşı kışkırttığı gerekçesiyle harekete geçti. Bunun için de mecliste tahkikat komisyonu kuruldu. İnönü meclis kürsüsünden çok sert açıklamalar yaptı. Sokaklar bir anda karıştı.
2: Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır, aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?
1: 19 Nisan'da üniversite öğrencileri yine sokağa sürüldü. Ankara, Kızılay ve İstanbul Beyazıt meydanlarında özgürlük sloganları atılıyordu. Başbakan Menderes, Kızılay'a giderek büyük bir cesaretle eylemcilerin arasına girdi. Yanına kadar sokulanlara korumalar müdahale etmek istedi ancak Menderes durun dedi. Özgürlük sloganı atan gençleri dinledi ancak mesele ne demokrasi ne de özgürlüktü. Bir süre sonra da alandan ayrıldı. Menderes'in bu tavrı eyleme katılanları bile şoke etmişti. Çarıklı, kasabalı denilerek yıllarca küçümsenen milletin adamlarına tahammül edilemiyordu. Halk yanılmıştı onlara göre ve bu düzeltilmeliydi. Sokağa sürülenler de darbe öncesi tiyatronun son perdesinde görevlendirilmişti.
0: Öğrencileri işte efendim demokrasi bitti, diktatörlük başladı diye sokağa döktüler. O 28-29 Nisan öğrenci olayları başladı. İşte o sırada babam İstanbul İl Emniyet Müdürü. Yani şimdi Beyazıt'ta toplanıyorlar, şeye doğru gidecekler, vilayeti işgal edecekler. O zaman 1960 böyle panzerdi, biber gazı falan yok ki, atlı polisler var. Babam da atlı polislerle onları durdurmak üzere bir set kurmuş. Evde anlatıyordu. Ya dedi çocuklar dursun diye şey yaptık dedi. Bir anda dedi bir tane polis kalmadı şeyin üstünde, atın üstünde dedi. Atlara üstünde sigara söndürmüşler. Efendim polisleri yerlerde sürüklüyorlar. Tam tersini anlattılar. Polis efendim işkence yapıyor, eziyet ediyor. Tam tersi oldu. Ben bizzat işin içinde yaşadım bunları yani. O zavallı polisleri perişan ettiler.
3: Türkiye'yi içten çökertmek lazım. Türkiye içinde demokrasi işletmez hale getirmek lazım. Bunu sağlamak için de öğrenci hareketleri, yani toplumun dinamik kesimi olan öğrenci hareketlerinden başladılar. Üniversiteler sokağa döküldü. Kardeş kardeşe vurulur mu diye sloganlar atarak kimsenin vuruldu ettiği de yoktu. Sokaklara düştüler, üniversiteleri kapattılar, üniversite öğretim üyeleri tahrik edildi, onlar sokaklara çıktı. Yani olmayan bir anarşik ortam, idare edilemez ortam yaratılmak istendi.
4: ...27 Mayıs'ta İnönü'nün doğrudan etkisi yok ama dolaylı etkisi var. Nasıl dolaylı etkisi var? Yurt gezilerine çıkıyor İnönü biliyorsunuz. Yurt gezileri esnasında da müessif hadiseler meydana geliyor. Keşke o müessif hadiseler meydana gelmemiş olsa ama siyasal kültürümüz maalesef İnönü'nde usluyla bir çatışma içerisine doğru gidiyor. İnönü'nün meşhur sizi ben bile kurtaramam sözü var biliyorsunuz. Artık bu sizi ben bile kurtaramam darbeciler tarafından bir mesaj olarak dahi algılanıyor.
1: O gün başlayan olaylar Nisan sonunda kontrolden çıktı. Ülke genelinde bir öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı. Polis yetersiz kalınca ordu olaylara müdahale etti. Ancak yine her şey göstermelikti. Meydanlardan toplanan gençler ara sokaklarda

0: serbest bırakılıyordu. Hatta kışlaya götürülen eylemcilerle askerlerin futbol maçı yaptığı da ortaya çıkmıştı. Junta yapılanması 6 yılda içten içe orduyu sardı. 1960'a gelindiğinde kışla artık siyasi iktidarı da tanımaz hale gelmişti.
1: İstanbul'dan beni Vali Yetkiner arıyor dediler. Çıktım telefona, dedi ki Dayar Bey, akşam yakaladığımız CMS'lere bindirdiğimiz o öğrencilerin hepsi Davutpaşa Kışlası'na gitmeden yolda CMS'de bırakılmışlar. Efendime söyleyeyim, oraya yalnız 40-50 kişi gitmiş. Ertesi günü Davutpaşa Kışlası'nın futbol takımıyla maç yapmışlar. 2-2 berabere kalmışlar. Vaziyet böyledir.
0: 21 Mayıs'ta Harbiyeliler sokağa sürüldü. 6 gün sonra, yani 27 Mayıs'ta ülke ilk darbeyle tanıştı.
2: Sari bu. Mikrop gibi geçici. Herkes fısıl fısıl konuşmaya başlıyor. Ya ne biçim ihtilalcilik bu, ama önüne geçmenin imkanı yok. Artık ben iyice sinirlenmişim. Tepsiye bir vurdum. Tepsinin içindekiler hepsi odanın içine yayıldı. Sıkı tutmuş ama tutuyormuş demek ki, tepsi elinde kaldı. İki sapında. Tepsi elinde kaldı. Döndüm çocuklara. Oğlum dedim, bu işi hemen yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bağırarak ama. Kendimde değilim ben. O fısıltıyadan çıktım. Şimdi yırttım o perdeyi. Bağırıyor. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hepsi birden bağırdı. Yapıyoruz dediler, yapıyoruz. Hadi öyleyse dağılalım.
3: Bütün bakanlar kurulu şu seyahati tehir edin be. Tehir edin de şu işi bitirelim. Dedik canım, iki günden ne olacak? İki gün sonra geleceğim ben. O iki gün sonra kıyamet koptu.
4: Evvela öğleden saat 11'de. Sonra öğleden sonra saat 2'de toplanarak ayaküstü. Yani Sami Küçük'ün odasında ayaküstü toplanarak kesin kararımızı verdik ve ihtilal makinesi işlemeye başladı. Saat 2'den sonra her şey bitti. Yani 14'ten ihtilal kararı verildi ve makine işlemeye başladı. İhtilal çekirdek kadrosu saat 21'de Harbokun'da toplamamıza ayrıldık. Herkes kendi kanallarını işletmeye başladı.
5: İnönü hem darbeyi önleyebilirdi hem de asılmaları önleyebilirdi. Bunda talimata tabi olduğu kesin. Çünkü Türkiye'yi kalkındırmakta olan bir kadronun önü kesilmeliydi. 1950-1960 arasında Türkiye 1'e 4 kalkınmıştır. Milli gelir 430 liradan 1690 liraya çıkmıştır. Bir kalkınma hamlesi gördüğü için önü kesilmeli Türkiye'nin. Menderes'le biz toplumda bir rahat nefes alma oldu. Ve tam uçak take-off'a geldi. Yani teker pistten kalkıyor. Küt bir darbe.
6: Bunlar hepsi Türkiye'ye en az 20 yıl, 30 yıl geriye götürdüğü gibi hiçbir sorunu da çözmemiş. Tam tersi, yeni sorunları da beraberinde getirdiği gibi Türkiye'nin uluslararası itibarını da büyük ölçüde zedelemiştir. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'nden üyeliğimiz askıya alınmıştır uzunca süre. Bunları hesaba kattığımızda artık şu tecrübeye gelmiş olmamız lazım ki seçimle gelen seçimle gitmeli. Millet kim istiyorsa onu getirir. Kimin kalmasını istemiyorsa onu da götürür. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yöntem ülkeye fayda getirmiyor.
7: Hemen sıkı yönetim ilan ediyor. O zaman örfi idare, o zaman kitabıyla. Yani asker geliyor, polis ikinci planda. Asker geliyor, gelen asker zaten hep böyle darbelerden önce dikkat edin. 12 Eylül'de şunda bunda da hep sıkı yönetim ilan ediliyor. Bir anarşi başlıyor, ülkede bir huzursuzluk, sıkı yönetim, arkadan darbe.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri dışında 37 subay tarafından yayınlanan bildiriyle Demokrat Parti iktidarına son verildi. Junta'nın başında tüm general Cemal Madanoğlu bulunuyordu.
8: Türkiye'deki bütün darbelerin, muhtıraların, ara rejimlerin, müdahalelerin anası da babası da 27 Mayıs 1960 darbesidir. Öyle bir tohum atıldı ki o tohum bugün hala yeşildir. Yani 27 Mayıs ruhu çok kişinin bünyesinde, vücudunda yaşıyor. Günümüzde hala devlet adamı

0: böyle bir baş kaldırıdır bu. Milli iradenin silahla görevden uzaklaştırılmasıdır. Yani bir cinayettir. Açık açık konuşmak lazım buna. Darbenin akıl hocaları hep aynıdır.
1: Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, Demokrat Partili vekiller, belediye başkanları, hatta dönemin genelkurmay başkanı tutuklandı.
2: 27 Mayıs'ı yani neresinden baksanız bir kanunsuzluk. Seçimle gelmiş meşru bir iktidar var. 3 tane seçim kazanmış. Bu son seçimleri de kazanmış ve yeni genel seçimlere de aylar var. 1961 ayı ilk aylarında falan yeni genel seçimler oldu. Şimdi böyle bir ortamda ne amaçla darbe yapılıyor yani? Bu organize olmuşlar ordunun içinde junta dediğimiz bir grup ve muhakkak uzantıları yurt dışında. Artık Siyonizme mi gidiyor, Amerika'ya, CIA'ya mı gidiyor bilmiyorum. Yani onunla ilgili çok ipuçları var. Hepsi NATO münasebetiyle, o subayların, Milli Birlik Komitesi'nin subaylarının hepsi NATO münasebetiyle Amerika'da eğitim almış kişiler.
0: Bu darbeler yerli ve milli değildir. Dışarıdan sulanmışlardır, dışarıdan beslenmişlerdir. Size ben buradan Amerikan kaynaklarından okuyorum. 27 Mayıs'ın kadrosu. Fahri Özdilek, Amerikalılar bir liste yayınlıyorlar. Amerikan yanlısı ve batıcı. Cemal Madanoğlu, sağlam bir ABD yanlısı. Osman Köksal, 1952-53, Kore'de savaştı. Amerika Birleşik Devletleri Üstün Hizmet Madalyası sahibi. Sami Küçük, ABD yanlısı olduğu saklanamaz. Ahmet Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fort Style Topçuluk Okulu'nu bitirdi. Fort Bragg'te psikolojik savaş eğitimi gördü. Supi Karaman, ABD'nin yürüttüğü atom silahları kursunu bitirdi. Supi Gürsoy Trak, Amerika'daki hangi okuldan mezun? Onu da yazıyor. Ya şimdi hiç kimse bize maval okumasın. Yani hiç kimse yerlilikten, millilikten filan bahsetmesin. 12 Mart muhtırasının gerisinde de dışarısı vardır. 1980 darbesinin gerisinde de yine dışarısı vardır. Türkiye'nin efsane Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil hatıralarında yazıyor bunu. İsmail Cem, eski TRT Genel Müdürü, ona verdiği mülakatta diyor ki 1960 darbesinin gerisinde CİA vardır diyor. Bu kadar açık.
1: 3 yıl önce cuntacıların liderimiz ol dediği eski Milli Savunma Bakanı Çemi Ergin de gözaltına alınmıştı. Ancak ona farklı bir yaklaşım vardı. Demokrat Partililer yasa adaya götürüldükleri vapurda işkence görürken erlere Çemi abimize yanlış yapmayın talimatı verilmişti. Cezaevinde de ayrı bir koğuşta tutuldu. Yargılama sürecinde kirli tezgah gün yüzüne çıkacaktı. Türk demokrasisi için kara gün. Sokağa çıkma yasağı başladı. Her türlü siyasi parti faaliyetleri yasaklandı. Hükümetin yanında durabilecek kim varsa juntanın hedefinde. 235'i general, toplam 5000'e yakın subay emekli edildi. Darbeciler Milli Birlik Komitesi'ni kurdu. Başına da emekli orgeneral Cemal Gürsel getirildi. Ülke seneler sürecek bir karanlığa gömülmüştü artık.
0: Darbe olduktan sonra Milli Birlik Komitesi bir bildiri yayınladı. Tebliğ yayınladı. 27 numaralı tebliğ. Devlet arşivlerinde olan bir şey. Burada Cemal Gürsel'in görevleri sıralanıyor. 1. Milli Birlik Komitesi Başkanı. Yani darbeyi yapan ekip başkanı. 2. Devlet Başkanı. 3. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı. 4. Kurulacak ilk hükümetin başkanı. 5. Milli Savunma Bakanı. Ya biz bugünkü siyasetçilere diktatör diyoruz. Ya işte diktatörün danışkası. O gün tek kişi çıkıp da bu bir diktatör diyebildi mi? Vallahi diyenin gazetesini kapatırlar, adamı da içeri atarlar. İdamla da yargılarlar. Böyle bir dönem geçirdik.
3: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler...

0: milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
1: Asker siyasetle uğraştığı zaman güçlü olmaz, gücünü kaybeder. Şimdi bakın, 1960'a geldik ama ordumuz tel tel dökülüyordu. Siyasetle uğraşıyordu ama bu ordumuza hiçbir güç kazandırmadı. Darbe de neticede ordumuza bir güç kazandırmadı. Saygınlık da kazandırmadı. Ordumuzun var olan saygınlığını ne yazık ki milletin nezdinde sorgulanır hale getirdi. Bu bakımdan da hiçbir darbeyi biz doğru bulamayız, hiçbir darbeyi övmeyiz, hiçbir darbe Türkiye'nin hayrına olmamıştır.
2: Feci bir olaydır 27 Mayıs. Ve Türkiye'ye verdiği zarar inanılmazdır. 27 Mayıs'tan sonra darbeler silsilesi başladı. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela Talat Aydemir olayları. 1962-63 darbe girişimleri. Yani darbeciler darbecilere darbe yapıyor. Ondan sonra 9 Mart cuntası oluştu. Bunlar Marksist, Leninist, komünist subaylar. Cemal Madanoğlu var başlarında. İşte onlara karşı 12 Mart muhtırası verildi. Bilahare şeye oldu işte, 12 Eylül yapıldı.
1: Türkiye'nin darbelerle çözülecek, muhtıralarla çözülecek bir sorunu olmadığını 60 darbesi de bize göstermiştir. Sonraki muhtıralar da göstermiştir. Sonraki 80 darbesi de netice itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiştir.
3: Her şey önceden kurgulanmıştı. Hızlıca adına Yüksek Adalet dedikleri bir kurul oluşturuldu.
4: Çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. Kimi ona oy vermiş, kimi sempatiyle izlemiş, kimi kızmış, kimi sevmiş. Divan üyeleri arasında da böyle düşünenler vardı. Bu toplumun insanlarıydık.
5: Yasada bir kara lekedir siyasi tarihimize. Ben yasada duruşmalarına gittim. Yaş altı tanesini takip ettim. A, B, C, D diye bölümler var. A, Demokrat Parti'den mevkuf olan, tutuklu olan, muhakeme edilen kişilerin arka tarafı. Orayı onların yakınlarına ayırmışlar. B, C, D yandan görüyorsunuz. Ama arkadan sadece kafalarını görebiliyorsunuz. Yüzlerini bile görmelerine imkan sağlamıyorlar. Ve bir aileden bir kişiye 15 günden, 30 günden ne bir sıra gelecek, oradaki koltuk şahsiye oturacak yer sayısınca. Bir zulüm ki anlatılır ayıbilir değil.
6: Yasada da tek kelimeyle tam bir hukuksuzluk yaşandı. Bir eşkıya hukuku uygulaması yaşandı. Fakültenin, hukuk fakültelerinin birinci sınıfına başlamış olan öğrencilere öğretilen ilk şeylerden bir tanesi kanunlar geriye yürümez. Bugün de meclisten çıkan kanunların son maddelerine bakarsanız bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girerler veya daha ileriki bir tarihe atıp da bulunur. Bir kısım hazırlıkları devlet yapsın diye. İlk defadır ki ceza hukukuyla ilgili kanunları geriye yürüterek bir yargılama yapıldı. Bu hukuk adına bir cinayettir, bir cinnettir. İşin kötü tarafı Türkiye'nin anlı şanlı hukukçuları ceza kanunları sırf Demokrat Parti iktidarını mahkum edebilmek için geriye doğru yürütmek suretiyle tam bir eşkıya hukukunu uygulayarak bu insanları mahkum etmişlerdir.
3: Amaç yargılama değildi. Cuntanın yazdığı tiyatronun son perdesi duruşma salonlarında sahnelenecekti. Adnan Menderes de duruşmada buna dikkat çekmişti.
7: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasi

0: Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
1: 27 Mayıs'ta darbe oldu. 8 Haziran, aradan 12 gün geçmiş, 11-12 gün geçmiş. Cemal Gürsel, darbenin lideri, orgeneral, konuşma yapıyor. Bizim yıktığımız insanlar çok mücrimdir. Yeni nesiller bunu bilemez, suçludur. Tarihte bunlar kadar mücrim insan yoktur. Belki Neronlar bunlar seviyesinde olabilir. Bu adamlar biricik harbiyemizi ve burada yurt aşkıyla yanan 1500 kişilik masum çocukları, vatansever evlatlarımızı kurşuna dizmeyi, toptan imha etmeyi tasavvur etmiş insanlardır. Bu bir rivayet değildir, delilleri vardır. Ya bu nasıl bir çılgınlık? Adnan Menderes hükümeti 1500 harbiye öğrencisini kurşuna dizme kararını almış. Bunun delilleri var diyor. Biz de bunu devlet radyosundan dinliyoruz. O günkü insanlar bu yalana inanıyorlar. Hani delil nedir yani, bu böyle bir rezillik olabilir mi?
2: Kararın çıkması da uzun sürmedi. Yüksek Adalet Divanı sanıklara savunma hakkı vermiyordu. Menderes ve hükümet üyelerinin yargılandığı davalar Yassıada Spor Salonu'nda görüldü. Demokrasiyi yargılayanlar duruşmaları da Yassıada Saati isimli programla radyodan yayınlıyordu. Milli iradeyi yerle bir edenler trajikomik şekilde radyodan demokrasi vaat ediyordu.
3: Değerli dinleyiciler, Yassıada Saati'ni açıyoruz.

0: Muhterem dinleyiciler, yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananeli dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
1: Düşükler vesaire gibi kamuoyuna sürekli yalan bilgi pompalanmıştır Demokrat Partililerle ilgili. Bunların servetleriyle ilgili vesaireyle ilgili o kadar yalan bilgi pompalanmıştır ki yargılama esnasında bunların hiçbirisi ispatlanamamıştır, ortaya konamamıştır. Hiçbirisinin servetiyle ilgili iddia edilen şeyler ortaya konamamıştır. Yasa da bir yalan mahkemesidir.
2: Müthiş bir propagandalar başladı. Yani Demokrat Parti aleyhine. Efendim işte Menderes Kars Ardahan'ı Ruslara satmış. Böyle bir şey yok. Ondan sonra işte efendim Celal Bayar'ın bankalarda 103 milyon serveti varmış ki o zaman 103 milyon muazzam bir para 60'ta. Halbuki Yassıada'dayken bankalara baktılar, adamcağızın birkaç not kağıdıyla yani bir komik bir para çıktı yani böyle 3-5 bin lira bile değil yani 100 lira 200 lira gibi bir para çıktı, yalan. Efendim işte şey yani böyle Türkiye'nin mesela Türk kadınları Amerikan 6. filoya şuna buna Amerikalılara peşkeş çekiliyormuş Türk kadınları. Akıllardan geçmeyen bir şey.
3: Dolayısıyla tam manada hukuksuzluğun yaşandığı bir yargılama sürecidir. Her türlü insani saygının hukuki nezaketinde ötesinde netice itibariyle bunlardan herkes ders çıkarmalı.
4: Milletin adamlarına kin büyüktü. Menderes, Zorlu ve Hasan Polatkan, hatta tutuklanan Demokrat Partililer işkencelere maruz kaldı. Hücrede tutuluyorlardı. Menderes bir duruşmada 4-5 aylık tecrit nedeniyle konuşma

0: Yetisinin hasar gördüğünü anlatmıştı. Sağlıklı cümleler de kuramıyordu.
1: Kumandan Beyefendi'nin büyük lütufları olmasa zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkanını vermemiş olsalar şimdi huzurunuzda bulunmak imkanını dahi elde bulundurmak ve bulundurmayı muhtedir olamayacaktı. Arzım şu ki bana imkan verecek, beni moralimi ve asabımı, rahatsızlığımı düzeltecek bir rejimin taktikini kendiniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim.
0: Yassı adada duruşmalar sürerken işkenceye dayanamayan tam 8 siyasetçi ve bürokrat yaşamını yitirdi. Darbeden 2 gün sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik'in pencereden atlayarak intihar ettiği açıklandı. İşkencelere dayanamayanlardan biri de Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'dı. Milli mücadelenin her safhasına katılmış, İstiklal Madalyası'na layık görülmüştü. Düşmana diz çökmeyen kahraman 73 yaşında darbecilerin işkencelerine maruz kalmıştı. Lütfi Kırdar 17 Şubat 1961'de ifade verirken "Belki de bu son konuşmamdır. Son defa karşınızda bulunuyorum." dedi ve birkaç dakika sonra mikrofonun önüne yığılarak hayatını kaybetti.
2: Yassıada'da aylar boyunca tam anlamıyla bir zulüm makinesi işletilmiştir. Ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekilleri, bürokratları hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret ürünü insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar. İstiklal Harbimizin kahramanlarından olan bu ülkenin cumhurbaşkanını intihara teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Bu ülkenin yüreği vatan sevdasıyla dolu Genelkurmay Başkanı'nı darbecilere katılmayı reddettiği için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülmemiş rezillikler sergilediler.
0: Darbeciler milletin adamlarını küçük düşürmek için Düşükler Yassıada'da ismiyle film bile çekmişti. Devleti 10 yıl yönetmiş siyasetçilere insanlık dışı bir muamele vardı. Sanıkların Yassıada'ya gidişinde görüntü çekilmediği için Bayar ve Menderes'in yeniden motordan indirilerek adaya getirildikleri anlar yeniden bir kurmaca ile çekilmişti. Yürekleri sızlatan olaylar yaşanıyordu.
3: Menderes'i arkadaşları önce kılık kıyafetleri düzeltilmiş, giydirilmiştir. Sonrasında da onlar adeta bir artistler gibi. Hatta zatında bu film o kadar ızdırap vermiştir ki hepsine, rahmetli Bayar intihara kalkışmıştır. Böyle bir şey olamaz diye. Sonrasında da açıklama yapmıştır Bayar. Hatıralarında da bunu yazar. Bizleri film artistleri gibi giydirdiler. Sonra da bizimle böyle bir aşağılayacak bir film çektiler diye. Yasa da başından sonuna işkencedir.
4: Asıl şöyle muayyen noktalar tespit edelim.
5: Evet beyefendi.
4: Partinin Kayseri'deki kongrenin durdurulması ve yapılmaması sizin emrinize müstenektir diyor.
5: Beyefendi şimdi benim emrim...
4: Kayseri'ye sokulmaması, Himmetli'de de trenin durdurulması sizin emrinize müstenektir diyor.
5: Arkadaşım da.
4: Buna da bahsedeceğiz. Yoksa Ali Bekir şöyle, gece vakti şöyle, onlar karışır. Bir rengi noktalarını bulacağız, seçeceğiz değil mi?
5: Beyefendi arz ediyorum.
4: Evet.
5: Evvela bendeniz tamamıyla normal telakki etti.
4: Mesela sizin de izahlarınız birbirini tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor.
5: Beyefendi,
4: mesele nedir? Mesele partinin, parti kongresinin kimin tarafından durdurulduğu, Kayseri'ye kimin İnönü'nün

0: sokulmaması emrinin kimin verdiği, Himmetli Dede, trenin kimin emriyle durdurulduğu, Yeşilhisar'a girmesin diye kimin, girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği, bu, buralar.
1: Beyefendi, bir taraftan dahiliye vekili görüşüyor, bir taraftan ben görüşüyorum, bir taraftan hükümet kararıdır diye valiyi naklediyor. Bir hükümet toplantısı ve bir hükümet kararı bahis mevzu değil. Mesul vekil olan dahiliye vekilidir.
0: Evvela sizinle konuştum diyor. Evvela sizinle konuştunuz.
1: Evet,
0: zaten dahiliye vekili de,
1: bendeniz...
0: Müntehir Namık Gedik de, Medeni Berk de sizin adınıza, sizin namınıza hareket ediyor. Kendi kendine değil ya.
1: Beyefendi, bu böyle...
0: Anladınız isteniz.
1: Bu böyle telakki edilemez. Bir defa şu noktadan arz etmek isterim. Şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden, çok evvelden haberdar olduğum halde tamamıyla tabii telakki ettim ve katiyen şey yapmadım.
0: Peki Ankara'da başlasın sizin temasınız.
1: Evet.
0: Ankara'da başlasın. Duymuyor, değil diyor. O emirler onun emriyle olmuştur diyor.
1: Beyefendi, şimdi şeydeki Himmet Dede'nin, arz ettiğim gibi Himmet Dede'nin istasyon olduğunu ve orada telkifi lazım geldiğini kat'i...
0: Biraz müsaade buyurun. Diyorsunuz ki Himmet Dede'nin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye defaatle
1: evet
0: söylediniz. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki, benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki, hatta Himmet Dede'nin bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum demesine getiriyorsunuz. Himmet Dede'nin istasyon olduğunu bilseniz ne çıkar, bilmeseniz ne çıkar.
2: Gözleri dönmüştü. Duruşmalarda savunma bile yaptırmıyorlardı. Menderes savunma yaparken hakim Salim Başol kısa kes diyerek azarlıyordu.
3: Yasada tiyatro mahkemesi. Aslında bu yanlış bir deyim. Tiyatro sanatına ve tiyatroculara hakarettir. Yani bir soytarı mahkemesidir. Bir soytarılıktır. Bir cinayet mahkemesidir. Bu mahkemenin verdiği kararlar yok sayılmalıdır. Mahkeme tutanaklarından okuyorum size. Adnan Menderes savunmasını yapıyor. Ya idamla yargılanıyor. Önünde sehpa var, ip var. Mahkeme Başkanı Salim Başol diyor ki, bizim burada boş laf dinleyecek vaktimiz yok. Sorduğum soruya kısa cevap vermezsen sözünü keserim. Okundu, anlamadın mı? Kısa söylemek mümkün, uzatıyorsun. Kendi çiftliğinizin, kendi maaşınızın peşinden koşmayı bilirsiniz. Menderes maaş almamış adam. İhtiyacı yok buna. Varlıklı bir aile. Mahkeme Başkanı Salim Başol sanıkları azarlıyor. Samet Ağaoğlu'na diyor ki, kısa kes, az konuş. Hasan Polatkan idam edildi. Ona söylediği şu: boş söz bunlar, boş. Eğer böyle konuşmaya devam edersen seni susturur, dışarı çıkartırım. Hüseyin Fırat'a, haydi otur yerine, otur. Tevfik İleri savunmasını yaparken, ya söyleyeceklerim var diyor. Bitti diyor, çık dışarı. Mahkemeden çıkartılıyor. Ki Tevfik İleri bu ülkede bakanlık yapmış bir insan. Unutulmaz bir anıt insanlardan birisi.
4: Fadil Üçlü Ömer oturuyor, normal oturuyor. İnsan 2-3 saat, 4 saat, ölene kadar saat 10'da başladı diyelim. 12'de yanımda ara verdi. Bir saat ara verdi. Tekrar başladı akşama. Böyle oturuyorsunuz. Fatih Üçlü doğru otur. Fatih Üçlü dedi, Dışişleri Bakanlığı yapalım ya. Adnan Menderes. Kaykaya. Tevfik İleri. O tesbihi cebine koy. Başkanın adı Salim Başol.
5: Evet,
4: sağ ol. Ona biz Zalim Başol diyorduk toplum. Zalim Başol, Zalim Başol.
6: Bu darbeleri meşruiyet kazandırmak için fetva veren hocalardan bir tanesi benim de anayasa hukuku hocamdı. Ben ondan okudum anayasa hukukunu. Derdi ki her kuvvet kendi hukukunu beraberinde getirir. Yani 27 Mayıs'ın kanunsuz olduğu, hukuksuz olduğu, anayasal hiçbir gerekçesi olmadığını kendisi de bildiği için niye böyle hocam denildiğinde her kuvvet kendi hukukunu beraberinde getirir demek suretiyle hukuksuzluğun gerekçesini izah etmiş oldu.
2: Sözde yargılamanın uzaması istenmiyordu. Hasan Polatkan son duruşmada savunmasını yaparken hakim Başol bir

0: Ben sinirlendim.
1: Uzatma. Sizi buraya gönderen güç cezalandırılmanızı istiyor. Kısa kes, dedi.
0: Bu oynanan tiyatronun itirafıydı. Zaten Yassı Adada sözde yargılama yapılırken İmralı'da dar ağacı kurulmaya başlanmıştı. Zeytin dikilecek yalanıyla da 80 mezar kazılmıştı.
2: Çukur kazmaya başladık. Mahkumu ben seferber ettim. Ziraatçılardan bir kısım mahkumu. Orada günlerce çukur kazıyorlar. Aşağı yukarı 80-90 öyle bir çukur kazıldı, geçti. Top sahasını güzelleştiriyoruz diye şey yapıyoruz. Kale direkleri yeniden çekiyoruz falan. Aslında sehpa yapılıyor. CHT askeriyeye cephane sandığı adı altında silah konulacakmış zannediliyor bu şekilde. Marangozhaneye talimat verildi. Tabut yapıldı.
3: İnönü şunu da yapabilirdi. Hayır, yasalı yargılamaları asla olmaz. Bu doğru bir şey değildir. Tarzında bir kesin net tepki vermiş olsaydı. Ama İnönü onu da yapmadı. Yasalı yargılamaların önünü açtı. Ne yazık ki ona bir meşruiyet sağladı durumuyla. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60 darbesine bir inkılap nazarıyla bakması dahi büyük bir sıkıntıdır. Halbuki darbe darbedir. Darbeden inkılap olur mu? Darbeye devrim adını verebilir miyiz? Veremeyiz.
0: Cuntacılar sözde yargılamayı yapacak hakim ve savcıları da özel olarak seçmişti. Talimatları kesindi. Kalem kırılacaktı. Sözde Adalet Divanı oluşturulurken de en küçük ayrıntı bile dikkate alınmıştı. Mahkeme Başkanı Salim Başol, darbeden sadece 24 gün önce Yargıtay Başkanı olmak için girişimde bulunmuş, ancak Menderes'le görüşememişti. Bundan dolayı çok kızgındı. İddianamede Demokrat Partili olmayı suç sayan Başsavcı Altay Ömer Egesen ise 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuş, ancak listeye girememişti. Onun da hesabı vardı.
3: Yasada yargıçları büyük hatalar yapmışlardır. Hukuk cinayeti işlemişlerdir. Hukuku katletmişlerdir. Yasada siyasal yargılamayı da aşmıştır artık. Bir intikam yargılamasına doğru gitmiştir. Neyin intikamını almışlardır? Milletin demokrasiye kavuşmasının mı, refaha kavuşmasının mı? İşte bu kadar amatsız bir şey maalesef oluşmuştur. Türkiye'ye hiçbir fayda getirmemiştir. Türkiye'nin en büyük zarar gördüğü yargılamalardan birisi de, yargımızın da zarar gördüğü birisi yasa da olmuştur.
4: Şimdi avukat Talat Asal, Allah rahmet eylesin, benim çok aziz dostumdur. Menderes'in avukatıydı. Mahkemede bir gün dedi ki, Menderes'i yargılarsınız ama güneş batmadı dedi. Güneş, Adnan Menderes. Hakim dedi ki çık dışarı. Çıkarttılar. Ertesi gün evine polis geldi. Sen asker kaçağısın, haydi askerlik şubesine gideceksin. Askerlik yapmamışsın. Avukat Talat Asal'ı askere aldılar. Anlaşıldı ki Talat Bey 31. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak askerliğini yapmıştır. Bıraktılar. Bir de çektiği eziyet yanına ikar kaldı. Ve bir de bu şu demek: bundan sonra sakın ha mahkemede Adnan Menderes'i güneşe falan benzetme. Güneşe benzetirsen seni atarız içeriye. Ben şunu söylemek istiyorum. O zaman da barolarımız vardı. O zaman hangi baromuz buna karşı bir tepki gösterdi? O zaman hangi avukat örgütümüz Talat Asal'a sahip çıktı? Vur abalıya, gelen vurdu, giden vurdu. Yani o bakımdan, yani bizim bir toplumca değişik kuruluşlar olarak, yani bir affedersiniz, geçmişte şunları yaptık, ey Allah'ım bizi affet. Ey bu şehit olanlar, ölenler, orada yargılananların aileleri, kusurumuza bakmayın, biz bir halt ettik. Ya bunu demek bu kadar zor mu?
0: Uydurma suçlamalara delil bulamayan junta farklı yöntemlere başvurdu. Yassıada'da duruşmalar sürerken birden eski savunma bakanı Şemi Ergin'e ait olduğu öne sürülen bir not defteri ortaya çıktı. Davanın en önemli delili buydu artık. Ergin'in cezaevinde junta ile anlaşarak yazdığı öne sürülen o notlar kader arkadaşlarını ipe götürmüştü.

0: ikisinin de Yasıada'da yargılanmaları esnasında günlükleri ortaya çıkıyor. Bugün günlüklerine baktığınız zaman iktidarı suçluyorlar, içinde bulundukları hükümeti suçluyorlar adeta. Şöyle de bir iddia var. Şemi Ergin olsun, Ethem Menderes olsun bu günlükleri daha sonra Yasıada'dayken yazdılar. Eskiye dayanmıyor esasında bunlar diye bir iddia var. Netice itibariyle demokratlar 1975'te Moda Kulübü'nde bir toplantı yapıyorlar. 311 kişi davet ediyor eski Demokrat Parti milletvekilleri. 2 kişi davet edilmiyor hayatta olanlardan kim? Birisi Şemi Ergin davet edilmiyor, birisi de Ethem Menderes davet edilmiyor. Niye davet edilmiyor? Şundan dolayı davet edilmiyor. Bunlar diyorlar davayı satan insanlar.
1: Darbe 27 Mayıs 1960 tarihinde oldu. Aradan bir hafta geçti, geçmedi. Milli Birlik Komitesi, darbeyi yapan komite, 3 Haziran 1960 tarihinde bir tebliğ yayınladı. Devletin kayıtlarında var. Tebliğ şu: gençlerin gizli yerlere gömüldüğü. Darbeden önce Menderes yönetimi gençleri öldürmüş ve devlet bildirisi yayınlanıyor. Gençlerin gizli yerlere gömüldüğü, ıssız yerlerdeki kuyulara atıldığı, bir kısmının buzdolaplarına konulduğu, bir kısmının hayvan yemi yapılan makinelerde kıyılarak toz haline getirildiği hakkında korkunç haberler alınmaktadır. 27 Mayıs darbesi ile Türk siyasetine yalancılık kurumsal olarak girmiştir. Aynı yalancılık bugün devam etmektedir. Etrafa baktığınız zaman yalandan geçilmiyor. Yalanı at, izi kalsın. Ya hani bu gençlerimizin, yavrularımızın, evlatlarımızın cesetleri nerede? Hangisi kıyma makinelerinde kıyılmış? Yani bir insan, bir devlet yönetimi böyle bir bildiriyi nasıl kaleme alabilir?
2: Muhalif bazı gazetelerin birçok sayfasının boş çıktığını gördük. O boşlukta insanların kafasında tereddütler yaratıldı. Acaba burada ne haber vardı? Hangi haber silindi? Hangi haber buradan yok edildi? Sıkı yönetimin öyle bir yetkisi vardı o dönemde. Şimdi bu şartlar altında insanlar Türkiye'de gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığına inanmaya başladılar. Bu propaganda yapıldı. Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar.
3: Sıkı yönetim ilan edildi. Bu sefer efendim polis öğrencilere ateş etti. Yüzlerce öğrenci öldü. Nerede öğrenci cesetleri? Sakladılar. Kıyma makinalarından geçirildi. Konya yolu inşaatının altına saklandı. Efendim işte bu sahnelerde kuyulara atıldı. Ve bunlara inanılıyordu. Gazete manşetleri var. Efendim işte ve yalan haberler. Efendim falanca yerde mezar kazıldı. İçinden işte 18 öğrenci cesedi çıktı. Yok öyle bir şey.
4: Yasıada'daki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 592 sanıktan 288'i için idam isteniyordu. Anayasayı ihlal suçlaması altında tüm dosyalar birleştirildi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. 6-7 Eylül olaylarından bile Demokrat Parti sorumlu tutulmuştu.
5: 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
6: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi ne kim ilah etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
5: Arz ettim bunu. Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman efkar-ı umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
7: Önünde Celal Bayar, Celal Bayar'ın yanında Adnan Menderes, Adnan Menderes'in yanında hükümet.

0: üyeleri, arkada takat komisyonu üyeleri, arkada milletvekilleri. Celal Bayar'da hiçbir perva yok. Geliyor. Açık kahverengi bir paltosu var. Bir de fotörü var. Paltoyu atıyor yere. Üstüne şapkayı da atıyor. Hiç mahkemeyle ilgilenmiyor. Önde bir kulaklık var. Duysun diye. Onu da kullanmıyor. Hareketli görünce şeyleri, salonu, bu sefer ne konuşuyorlar diye uzanıyor, bakıyor. Bir perva. Mahkemeyi hiç saymıyor. Menderes'in tam zıttı. Yan yana sandalyeleri. Sandalyeler de bu kahvehanelerde vardır. Kontrplak. Demirle ortası böyle şekillenmiş. Yaslanıyorsunuz. 10 yıl idare eden bir idare. Bir hükümet var önümüzde. Milletvekilleri var. Onların tabi olduğu muamele. Allah. Hakaretler, küfürler, dövmeler, sigara söndürmeler.
1: Ancak bir süre sonra Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin cezası müebbet hapse çevrildi. Celal Bayar hakkındaki idam kararı da yaş haddinden dolayı hapse dönüştürüldü.
2: Sivil siyasetin her ne olursa olsun, darbe, darbe teşebbüsü, muhtıra, postmodern darbe, artık adına ne derseniz deyin, bir şekilde karşı çıkma ahlakını kendisinde bulması lazımdır. Eğer sivil siyaset bunlara karşı çıkmazsa, darbeciler her şeye cesaret bulurlar. Sonrasında da acılar yaşanır, ızdıraplar yaşanır.
3: Kapı vallahi vuruldu gibi hatırlıyorum. Böyle tak tak tak zil var halinde. Babam, annem açtılar. Biz de Ömer'le salondan bakıyoruz böyle. Korku için titriyoruz yani böyle. İki tane süngülü müngülü asker, bir önde bir üstte hemen elinde Thompson. Beyefendiyi karargaha götüreceğiz dediler. Babam tamam dedi, tabancam var dedi. Emniyetin tabancasını aldılar, indiler aşağıya. Biz de yukarıdan bakıyoruz işte. Bir telaş oldu orada, böyle rüzgar esiyor falan. Cemselerden birine bindirdiler, gitti. Yani bir vedalaşma. Babacığım hakkını helal et. Son görüşümüz o kapıdaki hali. Bir daha gelmedi, bitti. Gidiş o gidiş.
1: Menderes ve arkadaşları hücrede tecrit altındaydı. Anne, baba, eş ve evlat hasreti sarmıştı her yanı.
4: Diyalog ancak işte yemek yer misiniz? O ilacın, o da sorardı. İlacın nerede? Geleceklerdi, giderceklerdi. Veya mektup geldi mi? Çok meraklıydım. Eşine gelen mektupları hasretle beklerdi. Mektupları çok geç verirlerdi. 3 gün sonra gelirdi. Nasıl oluyor? Mektup evvela 1. Ordu'ya gidiyor. 1. Ordu'dan bizim Kasımpaşa'da bir teslim merkezi kurmuş. Oraya gidiyor. Orada okuyorlar. Şey kısımdan atıyorlar böyle dışarı. Kendilerine göre şey yapıyorlar. 3 gün sonra ellerine geliyor. Çok yani her ne zaman bizim görse mektup yok mu? Mektup yok mu diyorlardı. Bir nevi otur eziyet yapıldı. Manevi olarak işkence yapılmadığı bir örnek vereyim. Ben çok ne zaman görsem üzülüyorum o fotoğrafı. Bir aile görüşmesinde eşi, iki çocuğu da beraber, eşi iki çocuğuyla beraber ziyaret ediyor Menderes'i. Menderes'i biz götürdük. Mizansen şöyle yapmışlar. Komutan ortada koltukta oturuyor. Eşi bir tarafında, oğlu bir tarafında oturuyor. Menderes ayakta böyle gariban duruyor. Eşinin yanında bir insanı böyle aşağılayıcı bir şey yaptırmak. Komutan, ne çektiriyorsun sen orada resim değil mi? Yani büyük hata orada. Ve bir nevi manevi olarak ona bir acı çektirmiştir muhakkak.
1: Zorlu tek evladına, biricik kızına çok düşkündü. Sevin nişanlıydı ancak o mürüvvetini göremeyecekti. Bunu düşününce kahroluyordu. Hasreti de yüreğini dağılıyordu. Sevin'i son kez görmesine bile izin verilmemişti. Bir mektup bıraktı sevdiklerine. Ölümün kıyısından benim için üzülmeyin. Allah'ın takdiri diyordu mektubunda.
5: Anneciğim, Emel'ciğim, Sevinciğim, ağabeyciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyle.

0: hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Allah memleketi korusun.
1: Gece yarısı saat 2 civarlarında Ankara'dan Milli Birlik Komitesi'nden idam emri geldi onların. Mahkeme karar verdi ama meclis karar vermedi buna da. 4 kişinin idamına karar vermişler. 4 kişinin de bir tanesi Celal Bayar, yaşı ilerlemiş olmasına dolayısıyla onu şeyden de düştüler. İdamdan da düştüler. Geriye kaldı 3 kişi. Menderes zaten o gün hasta, gelemedi. İki tane Fatih Rüştü zorluğuyla efendim Hasan Polatkan'ı sabah saat 4.30 ile 5.15 arasında ikisini de infaz ettiler.
2: Rahmetlikler idam edilecekti. Hasan Polatkan'dan Fatih Rüştü zorluğu o gün getirdiler. Menderes rahmetli biraz rahatsızmış. Onları sahbağa vurdular şöyle 3 yere. Onları astılar. Ben arabamla, o zaman general şoförüydüm burada. Arabamla hamamı götürdüm. Hocayla beraber bunlar yıkandı, tabuta kondu. Götürdüm elimle, defnettim buraya.
3: Junta idam cezalarının bir an önce infazını istiyordu. Böylece herkese mesaj verilecekti. Ve 16 Eylül 1961'de önce Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın asılması kararlaştırıldı. Ölüm bile korkutamamıştı kahramanları. Büyük bir metanetle dar ağacına yürüdüler. Zorlu önce abdest aldı. Dualar okudu. Dar ağacının altındaki sandalyeye de kendisi çıktı. Bu sırada celladın ellerinin titrediğini fark edince, "Oğlum, ne titreyip duruyorsun? İlmik senin değil, benim boynuma geçecek." diyerek onu teskin etti. Masmavi gökyüzüne bakıyordu. "Allah memleketi korusun." dedikten sonra altındaki sandalyeyi yine kendisi devirdi. Türk dış politikasının cesur yüreği geride büyük bir başarı hikayesi bırakmıştı.
4: Fatih Rüştü Zorlu'yu rahmetliye aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefim edildi kendisine. Zaten biliyordu. Fakat öyle metanetli ki yani adam idam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmiş falan. Celal titriyor böyle, eli ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Herif telaşından boynuna değil de buraya ipi geçirdi. Döndü, dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim, sen değilsin. Telaşın nedir? Şuradan indiriver şunu dedi. Ondan sonra düzeltti. Fakat her şeye kendini hazırlamış bir insanın havası içerisinde arkasında boşluğun alındığının farkında ipin boşluğunu alıyor. Kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan kimseye nasip olmayacak büyük bir metanetle sandalyeye tekmeyi kendisi vurdu.
3: Hasan Polatkan, başarısı ve çalışkanlığıyla muhalefetin bile takdirini kazanmıştı o dönem. Ancak onun da kalemi kırılmıştı. Dar ağacına yürürken vücudunda cezaevinde gördüğü işkencelerin izlerini taşıyor. Ellerinde sigara yanıkları vardı. "Karım ve çocuklarım suçsuz olduğumu bilsin." demişti son sözünde. Zorluyla aynı gün asıldı.
4: Polatkan çok bitkin, harap, böyle yani ölüm halindeki ağır hasta nasılsa kollarına girip getirdiler onu. Belki biraz daha kalmış olsaydı yukarıda korkudan mı olur yahut da o stresin verdiği heyecandan mı olur, belki de kalp krizi geçirebilirdi. O geldi, ona da Yahya Eskişehirli dini terkinde bulundu, o hiçbir şey söylemedi, gitmişti.
3: Hafız Hacı Gülsüm

0: anneye evladının idam edildiği hiç söylenmedi. Vefat edene kadar biricik oğlunun Pakistan'da sürgünde olduğunu sandı. Yıllarca yüreği evlat hasretiyle kavruldu, hasretle gözyaşı döktü. Vefat edince de Hasan'ına kavuştu. Ve Adnan Menderes, milletin yaralarına şifa olan lider. Hücrede çok ağır işkenceler görmüştü. Psikolojisi, konuşma fonksiyonları bozulmuştu artık. Cunta'nın çok büyük bir kini vardı ona karşı. 17 Eylül'de elleri arkadan kelepçelendi. İmralı Adası'na götürüldü. Mahkeme kararı yüzüne okundu. İdam sehpasına çıkmadan önce din görevlisiyle birkaç dakika konuştu.
1: Hoca ona dini telkinlerde bulundu. Ondan sonra kulakları çınlasın, sağ kendisi tahmin ediyorum. Öyledir. Hüseyin Yücel, onlar işte son sözü soruldu orada. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. Karım ve çocuklarımı şefkatle anıyorum diye bir cümle sarf etti. Bir tane fazla, bir tane eksiktir bilmiyorum. Onun da altına imzasını attı.
0: Ardından beyaz gömlek giydirildi. Menderes idam sehpasına çıktı. Başı dimdikti. Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim. Karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum, dedi. Menderes o gün saat 13.21'de İmralı Adası'nda idam edildi.
2: Vatanıma ve milletime saadetler temenni ederim, dedi. Ondan sonra kendi ayağına vurdu. Orada vefat etti. Onu da aldık aynen. O şey arkadaşların, öbürlerinin gömüldüğü yere götürdüm. General, ben, hoca tabutların iplerine sallandırarak şey yaptık, devrettik. Oraya mezar olduk. Bunu belli olsun diye etrafına taşlar dizdim bana.
0: Son sözünde Allah diye haykırmıştı.
1: En son gören, soyan, yıkayanların başında olan benim. Benden sonra artık günahıyla, sevabıyla toprağın altına gitti. Başka kimse görmedi, Allah biliyor. İddia ediyorum ve söylüyorum da, parmağımı da basa basa, Menderes'in göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, sigara söndürülmüş, kurumuş, olduğu gibi kalmış kabukları. Bizzat başında olan bir kişi olarak, Cezayir müdürü olarak, zabıtlarda imzam olan bir kişi olarak ben şahidim.
3: İki tane gardiyan kollarına girdi Menderes'in. Şimdi barakaların arasından ağrı geçtik, şeye gidiyoruz. İdam sehpasının olduğu yere gidiyoruz. Menderes'in kolundan çıkın dediler. Sağlıklı olduğunu görsünler diye. Onlar kolundan çıktılar. Menderes'i önden çekemedim. Arkası görünüyor çünkü. Heyet görünüyor. Onlar görmek istemiyorlar. Ve arkadan çektim. Hatta bir ara bir daldım, ben onlarla beraber yürüyorum ben de. Hep merak ediyorum, acaba ne yapacak? Tökezlemeden sehpanın başına kadar geldi. Orada masa var, basamakla çıktı yukarıya. Kelime-i şehadet getirelim dedi. Kelime-i şehadet getirdiler. İpi de gerdi merdi bir şeyler yaptı Menderes'in boynuna. Bir de sandalye çıkmıştı. Sandalyeyi çektiler. Menderes dönmeye başladı. Ben de sehpayı kurdum, oradan bakıyordum çünkü. Bana döndükçe ben de çekiyordum resmini. Böyle bir haşmetli bakışı var ki göz dönüyor böyle. O fotoğrafı görünce eyvah dedim. O benim şeyime, zihnime yerleşti o beni. O an ne hisseder bir insan? Anlatamıyorsun ki bunu. Her şeyin artık zoom yaptığı yer, tepe noktasındasın yani.
4: Üçü de çok haysiyetli bir şekilde o sehpaya gitmişlerdir. Üçü de vatanı millete emanet etmişlerdir. Vatan sağ olsun demişlerdir. Üçü de ailelerine yazdıkları mektuplarda başlarını dik, mağrur olduklarını, gönüllerinin ferah olduğunu, milletle hiçbir problemlerinin olmadıklarını, millete her hakkını helal ederek gittiklerini ifade etmişlerdir.
5: Çok iyi bir sandık. Çok bulunmaz. Onun gibi bir daha dünya çıkmaz. Bey abi hoş geldin diyemezdim. O beni sorardı. Nasılsın kızım, iyi misin diye. E girerler. Atlarını binerler. Gezerler gelirler çiftliğe. Akşam giderlerdi. Gazetesini getirdiler. Böyle gösterip ederler beni. Bu da Allah 60'ım kedi bir çabarım yok. Bilmiyorum.
6: Başbakan Adnan Menderes. Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Dışişleri Bakanı Fahrettin Üsküdar'ın idamları birer cinayettir. Ve bu idamlar muhakeme edilmelidir. Daha doğrusu yasa da mahkemesi muhakeme edilmelidir.
7: İşte o gün bu fotoğraf kazındı hafızalara. Zulmün, siyasi soykırımın karesiydi bu. Milletin o gün yaşadığı travma senelerce sürdü. 27 Mayıs'ta ülkeyi saran o zifiri karanlıktan çıkmak da öyle kolay olmadı.
8: Türk teokrasi tarihinde bu kara leke hiçbir zaman silinmez ve devamlı olacak. Bu büyük olarak bir milletin üzerinde ders verecek şekilde bir ibret şeyi delil olarak kalacaktır. Darbeyi yapan kişilerin hiçbirinin ismi millet tarafından hatırlanmamaktadır, unutulmuştur, silinmiştir. Ve bundan sonra da herhangi bir darbe teşebbüsünde bulunacak olurlarsa onlar da lanetle iade edilecektir. O günkü iktidarın temsilcisi olan Adnan Menderes milletin kalbinde, vicdanında ebedi yerini almış ve devamlı olarak hatırlanmaktadır.
9: Yasada da gözyaşı vardır, hukuksuzluk vardır, zulüm vardır, işkence vardır, kötü muamele vardır, hakaret vardır. Yani aklınıza kötü iş anlamında ne geliyorsa yasada da bunların hepsi yaşanmıştır. 10 sene ülkeyi yönetmiş ve çok iyi izler, mükemmel izler bırakmış bir başbakana karşı yapılan tavırlar, yapılan muamele, onun yayınlanan, yayından sonra izin verilen fotoğraflar o zulmün işaretleridir. Aslında o yargılamayı yapanlar sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyerek o yargılamanın iç yüzünü ortaya koymuşlardır. Ama ne yazık ki Türkiye demokrasi tarihi bunu yaşamış, bunun tarihine resmetmiştir. Ama şu anda o hareketin en önde gelenleri bile, yani 27 Mayıs 1963 için bu anayasaya uygundur fetvasını verenlerin dahi savunamadığı bir kara noktadır 27 Mayıs 1960. Çok şükür ki sonrasında Türkiye tekrar demokrasisini ayağa kaldırarak, gerekli yasal değişiklikler, anayasa değişiklikleri yaparak, seçimlere daha ciddi olarak asılarak bugünlere gelmiştir.
7: Aradan seneler geçti. Milli irade düşe kalka büyüyüp güçlendi. Milletin adamları da pes etmedi. Menderes'in beyaz devrimle açtığı yolda yürüdü, hayaller bir bir gerçekleştirildi. O karanlık günlerle hesaplaşma vakti de gelmişti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ilk adımı attı. 11 Nisan 1990'da çıkarılan yasayla Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın itibarı iade edildi. Naaşları da aynı yıl devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Yassı adanın tarihi 60 yıl sonra değişmişti. Milletin kanayan yarasıydı Menderes ve arkadaşları. Daha fazlası yapılmalıydı elbette. Yapıldı da. Ülkeyi karanlığa gömen Yüksek Adalet Divanı'nın yetkilerine hukuki dayanak olan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırıldı. Adli siciller ve her türlü arşiv kayıtları silindi. Yassıada da değişmeliydi. Ancak o günler unutulmamalıydı elbette.

İsmi Yassı, namı Yaslı Ada, 5 yılda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu. Karanlıktan aydınlığa geçişin simgesiydi artık. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için yeni nesillere anlatacaktı o günleri.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: Ajans Eli Günden herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sıcak bir haberimiz var. Aydın'da yerleşim yerlerine yakın bir noktada zirai yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Detaylarına bakacak olursak yangın akşam saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik arazide çıktı. Kuru otların hızla yanmasıyla alevler yerleşim bölgelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için canla başla görev yapıyor. Ve bir yandan alevlerle mücadele halen daha devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangın geceyi adeta gündüze çevirmiş durumda. Havanın da rüzgarlı olmasıyla birlikte yangının yayılma riski oldukça fazla. Ancak bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yurdun dört bir yanından aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kaza haberleri peş peşe geldi. Manisa'da çöp kamyonun altında kalan gençle Kayseri'de otobüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Diğer kazaların detayları da haberimizde.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. İlk acı haber Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geldi. Geçimini hurda kağıt toplayarak sağlayan 20 yaşındaki Erol Karasulu yolu karşıya geçerken aniden hareket eden çöp kamyonunun altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerinden geçtiği Karasulu kaza yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokakta bisikletle gezen 10 yaşındaki çocuğa özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk

0: Antalya'nın Manavgat ilçesinden de iki kaza haberi geldi. Otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdullah Muhammedi yaşamını yitirdi. Manavgat'ta ise tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan tur minibüsü sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını yıkarak refüje devrildi. 15'i turist, 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Adana ve Mersin'de güvenlik güçleri firarilere geçit vermedi. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari teslim olmamak için polise ateş açıp el bombasının pimini çekti. Mersin'de ise uyuşturucu ve cinayetten 79 yıl hapis cezası bulunan kırmızı bültenli firari şafak baskınıyla yakalandı.
2: Adana ve Mersin'de hareketli dakikalar yaşandı. İlk olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde. Polis ekibi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan'ın saklandığı adresi tespit etti. Firari hükümlü baskın sırasında pencereden polislere tabanca ile ateş açtı. Hükümlü mermisi bitince el bombasının pimini çekerek direnmeye başladı. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekibi sevk edildi. İkna çabaları bir saat sürdü. Özel harekat polisi düzenlediği operasyonla firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı etkisiz hale getirdi. Pimi çekilmiş el bombası ise uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Bir diğer kritik operasyonun adresi ise Mersin'di. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüpheli Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Firari hükümlü jandarmanın şafak vakti yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki firari de adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndüren Amerika ziyareti sona erdi. Erdoğan çok sayıda programa katıldı. Liderlerle kritik görüşmeler yaptı. Mesajlarında kardeşlik, birlik ve beraberlik sözleri damgasını vurdu. Amerika'da yaşayan Müslümanlara her zaman yanınızdayız diye seslendi. Başkan Erdoğan son günlerde herkesin konuştuğu fon krizini de değerlendirdi. Türk ekonomisine yönelik risk olmadığını vurguladı. Sorumluların hesap vereceğini de söyledi.
3: Erdoğan çok çetindir. Onunla uğraşamazsınız. Kendisi harikadır.
4: Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar.
5: Kardeşlik mesajlarını Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretinin son gününde de yoğundu.
4: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.
5: Amerika'da yaşayan Müslümanlara seslendi. Sizler Türkiye'nin elçilerisiniz diye ekledi.
4: Şimdi çok daha büyük bir atılımın eşiğindeyiz. Sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü yerlerde görmek istiyoruz.
5: Müslüman düşmanlığıyla ancak bu şekilde mücadele edebiliriz dedi. Yanınızdayız diye seslendi. Türkiye-Amerika İş Konseyi toplantısında ise Türk ekonomisine dönük mesajlar verdi.
4: Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
5: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim etkinliğine de katıldı. Baş döndüren diplomasi trafiği son günde

0: devam etti. Cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Irak Başbakanı Ezzeydi ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da ayrı ayrı bir araya geldi. Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan dış politika mesajlarını da buradan verdi.
1: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.
0: Cumhurbaşkanı New York'ta hizmet vermeye başlayan bir Türk pastanesini de ziyaret etti. Çayın yanında haşhaşlı ekmek ikram edilince Erdoğan geçmişe gitti. Yeni açılan pastane için dua da okundu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan dönüş yolundayken Birleşmiş Milletler'de yaptığı tarihi konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erdoğan'ın haksızlıklara değindiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın konuşması insanlığı ferahlattı dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür yaklaşımı yalnızca Türkiye'nin değil daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmeden önce Türk evinde gazetecilerle de buluştu. Erdoğan'a sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi de soruldu. Cumhurbaşkanı Türk ekonomisine yönelik bir risk bulunmadığının altını çizdi. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur diye konuştu. Her masada barış diplomasisiyle yer alan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İran için atacağı adımlar da soruldu. Erdoğan kritik soruya Hürmüz Boğazı vurgusuyla yanıt verdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır diye konuştu. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin perde arkasını da anlattı. Tahıl koridorunun yeniden açılacağı sinyalini verdi. F-35'lerle ilgili sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
3: Türkiye müttefikimiz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
0: Ve terörsüz Türkiye. Erdoğan, süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz diyerek süreçte bir sorun yaşanmadığının da altını çizdi.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef sözlerine sert tepkiler geldi. A Haber yayınına telefon bağlantısıyla katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sanık sandalyesinde oturması gereken bir katilin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşması trajedidir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarını örtemeyeceğini dile getirdi.
5: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
6: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber Gece Ajansı'na telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, sanık sandalyesidir dedi.
5: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
6: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldi.

0: geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
1: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Şimdi ise sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki politikalarını gündeme taşıdı. Abbas, Filistin halkının topraklarındaki varlığının tehdit altında olduğunu söyledi. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Filistin lideri, uluslararası toplumu harekete geçme çağrısı yaptı. Abbas'ın verdiği en çarpıcı mesajsa yeni bir Nekbe'ye izin vermeyin çağrısı oldu.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsü yine tarihi bir ana, bir haykırışa tanıklık etti. Konuşan isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Ancak Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize engeli sebebiyle salonda değil, ekrandaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla bağlandı, sözlerine ABD'nin vize tavrını eleştirerek başladı.
3: ABD'nin yetkililerimize üst üste ikinci yıl vize vermemesi ev sahibi ülke yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır.
0: Abbas, Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi.
3: Tehlike artık sadece iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin engellenmesi sınırlı değildir. Tehlike artık Filistin halkının kendi topraklarındaki yaşamını ve varlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.
0: Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspını aynı çerçevede değerlendirdi.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlar münferit olaylar değil. Aksine Filistinlerin kendi topraklarındaki yaşamlarını zorlaştırmayı ve onları bu toprakları terk etmeye zorlamayı amaçlayan kötü niyetli bir sömürgeci plandır.
0: İki devletli çözüm önerisini yineleyen Mahmut Abbas, dünya kamuoyuna harekete geçin çağrısı yaptı. Abbas'ın en sert ve en dramatik mesajı ise 1948'deki büyük sürgüne, yani Nekbe'ye atıfla geldi.
3: Yeni bir Nekbe yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin. Çocuklarımızın korku ve tehdit altında yaşamasına izin vermeyin.
0: Mahmut Abbas konuşmasını Filistin halkını koruyun haykırışıyla tamamladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar tansiyonu yüksek başlıkların ele alındığı zirvede liderler rekabete kabul etti ama işbirliği kapısını açık bıraktı. Şimdi tüm dünya Washington ve Pekin'den gelecek ilk hamleye kilitlendi.
0: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da

0: Aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
1: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
0: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
1: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
0: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
1: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
0: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
1: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok, ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
0: Xi'nin bu sözleri, Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.
2: Maalesef çok üzücü bir haber. Dolunay Elçi, henüz 8'inde bir evladımız. Birkaç gün sonra da doğum günüydü. Bir servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Üstelik ona çarpan sürücü engelliydi. Kaza sonrasında da tutuklandı.
3: Şu an kızım da herkes gibi okula gidebilirdi.
4: 9 Ekim'de 9 yaşına girecekti.
3: Kızımı aldılar.
5: Ne okula gidebildi ne de yeni yaşını karşılayabildi. 9 yaşına günler kala minik Dolunay korkunç bir kazaya kurban gitti.
3: Kızım sağına soluna bakan bir çocuk. Kenarda duruyor, orta yolda değil. Kızım dur dur diye işaret ediyor, kızımı görmüyor.
5: Kahreden kaza haberi İstanbul Esenyurt'tan geldi.
4: 18.41'de akşam evin önünde oluyor kenarda. Çocuğum kenarda dururken servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğum havaya uçuyor zaten. Beyefendi hala göremiyor. Ön tekere düşüyor çocuk. Arka tekere düşüyor, yine göremiyor. Kardeşi de görüyor zaten orayı, canlı şahit. Komşular da görüyor. Bağırarak o şekilde durduruyor şoförü.
5: Zor da olsa durabilen servis şoförü aracından indi. Gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Ambulansı aramak yerine ise öyle bir şey yaptı ki büyük tepki çekti.
4: Şoför engelli. Bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Şahıs ambulansı aramıyor, polisleri arıyor beni koruyun diye. Ambulans gelmedi, adresi bulamadığını beyan etti. Çocuğum öldükten sonra 4 tane ambulans geldi. Polis geliyor, ambulans daha sonra geliyor.
5: Biricik kızlarını kaybeden aile, servis firması ve şoföründen de şikayetçi oldu. Kaza sonrasında gözaltına alınan servis şoförü tutuklanırken firmayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
4: Yani insana bir vicdan azabı olur ya. Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. O zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok. Böyle bir saçmalık var mı ya? Cinayet işliyor resmen ya. Firmanın da kapanmasını istiyorum.
3: Kim sorumluysa tutuklansın. Hepsinden şikayetçiyim.
5: Dolunay'dan geriye ise giyemediği okul üniforması ve yazdığı günlük kaldı.
2: Evet. Eyüp Can Güner geçen yıl çalıştığı iş yerinde ustası tarafından kovalanmış, ardından da cansız bedeni bulunmuştu. İlk bilgiler genç adamın düştüğü yönündeydi ama acılı anne olayın peşini bırakmadı. Israrla takip etti. Son

0: Bir kişi raporu da onu haklı çıkardı. Rapora göre Eyüpcan kendi düşmemiş, birisi onu itmiş. Samet Öztaylan ve Kıvanç Tunçbaş'ın özel haberi.
1: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüpcan, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
2: Oğlunun feci şekilde ölümünün üzerinden tam 14 ay geçti ve bir nebze rahat nefes aldı. Olayın peşini bırakmadı, yeni bilirkişi raporu anneyi haklı çıkardı.
1: Olay günü sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor. Bugün duruşmada mahkemeden beklediğimiz adli tıp, adli tespit, olay yeri inceleme raporlarımız geldi.
2: Eyüpcan Güner 30 Temmuz 2025'te Mersin Anamur'da çalıştığı döner dükkanında ustası tarafından kovalanmış, bir iş anında köşeye sıkışmıştı. Ardından da iş merkezi zemininde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli usta masum olduğunu iddia etti ama rapor aksini söylüyor.
3: Rapora göre Eyüpcan yüksekten düşerek hayatını kaybetti ama nerede bulunduğu daha da kritikti. Çünkü Eyüpcan yüksekten düştüğünde 2 metre ileri düşmüştü. İşte bu da ittirilerek düşürdüğünün en önemli kanıtı. Eğer kendi düşseydi direkt aşağıda bulunacaktı.
1: Ne yazık ki 2 metre ötesinde bulundu. Oğlum sanık tarafından öldürüldü. Baskıyla itilerek atılarak öldürülmüştür.
4: İlgili bilirkişi raporunda yer aldığı üzere Eyüpcan'ın ön bölgesinden basınç uygulamak suretiyle itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
2: Rapor mahkeme heyetinin eline henüz geçti. O yüzden mütalaa beklenen duruşma 15 Ekim ertelendi.
1: Buradan mahkeme heyetimize, başkanımıza, savcımıza, hakimlerimize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bu olayın üstüne gittiler. Bu olayı aydınlattılar.
4: Eyüpcan için adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğimizi ve sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isterim.
0: Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç kaldırımdaki 4 kişiye çarptı. Sonrasında da berber dükkanına daldı. Kazada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.
5: İki otomobil çarpıştı. Savrulan araç önce kaldırımdaki 4 kişiye ardından berber dükkanına çarptı. Bayrampaşa feci kazanın adresiydi.
6: Aşağıdan yukarı çıkan araç vurunca dükkanlara doğru arabayı savurdu.
5: Otomobil kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu.
6: Hızlı gelmese bu kadar savurmaz zaten arabayı.
5: Yolcu koltuğundaki bir kişi de kazada yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.
6: Sokak arasında böyle bir kazanın olması insana biraz şaşkınlık ve durgunluk veriyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de akrabalar arasında evde başlayan kavga sokağa sıçradı. Yere düşen bir kadın dakikalarca yumrukla darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
7: Evdeki kavga sokağa taştı. Kadını dakikalarca yumrukladı. Dehşete düşüren olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre bir evde akraba olan kişiler arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Kısa sürede büyüyen kavga sokağa taştı. Bir kadın yumrukla darp edildi. Yumrukların hedefi olan kadının yanındaki kişi saldırıya yumruk ve tekmelerle karşılık verdi. Aldığı darbelerle geri çekilmek zorunda kalan saldırgan uzaklaşırken bebek arabasını fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın ve yanındaki kişi bebeği alarak sokaktan ayrıldı. Kavgada son buldu.
0: Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Mehmet Çakmak, yapay zeka ile kendisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanındaymış gibi gösterdi. Onun bu sahtekarlığı cezasız kalmadı. Önce gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Yapay zeka ile kendisini Başkan Erdoğan'ın yanında gibi gösterdi, bu sahtekarlık sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 53 yaşındaki Mehmet Çakmak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğrafını koyarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğunu iddia eden şüpheli, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Çakmak paylaşımlarında öyle ileri gitti ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı paylaşıma Bakan Gürlek için bir de not düştü. O notta aslan gibi can dostur ifadesinin yer alması dikkat çekti. Yine yapay zeka ile yapılan görselde Başkan Erdoğan'la aynı masada görülen Mehmet Çakmak'ın önündeki dosyalarla birlikte çalışma toplantısı imajı vermeye çalışması dikkat çekti. Savcılığın değerlendirmesine göre Çakmak bu paylaşımlarla kamu görevlileriyle irtibatı olduğu ve onlar nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Mehmet Çakmak, yapay zeka ile yaptıklarıyla birlikte aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamuoyunda dezenformasyon oluşturma gibi suçları da işlemiş olarak görülüyor. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilen Mehmet Çakmak'ın aynı zamanda 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. O toplantının ardından kameralar karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. İstifa dalgasına yeni katılanlar da var. Şimdi merak edilen Yavaş'ın bir sonraki adımının ne olacağı?
8: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
9: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir, evet yani.
10: Mansur Yavaş'ın istifasına neden olan sözlerinin arkasında durdu.
9: Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil. Bizim söylediğimiz tek şey bu.
10: Mansur Yavaş'ın istifa kararının yankısı sürüyor. Kararın ardından Özgür Özel Yavaş'a tebrik telefonu açarken Kemal Kılıçdaroğlu ise A takımıyla bir araya geldi. CHP sözcüsü kameralar karşısına geçerek istifa kararını yorumladı.
9: Belediye başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal yolculuklara da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir.
10: Mansur Yavaş istifa kararını Müslüm Sarı'nın hiç kimse CHP'den üstün değildir çıkışından sonra aldığını söylemişti. Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözler çok ağır geldi. Bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı dedi.
11: Çık o toplantıdan gel. Resepsiyona katıl, genel başkanın kimsenin önünde ya nerede bizim başkan falan filan diye Ankara'da fellik fellik onu aramasınlar. Sen böyle bir saygısızlığı yapmışsın. Müslüm Sarı sana konumunu hatırlatmış.
10: Yavaş istifasının ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının da CHP'den ayrılmasıyla ilgili ise bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifaların sorumlusu da olamam yorumunu yaptı.
12: Efendim bizim Mansur Yavaş'a vefa borcumuz var diyerek istifa etmiş. Peki bu beyefendiler sadece Mansur Yavaş'a karşı mı borçlular?
13: Demek
12: vefa borçları
13: yani.
12: Sadece Mansur Yavaş'a karşı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı hiçbir vefa borçları yok mu?
10: CHP 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da büyük şehrin yanı sıra 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Mansur Yavaş'ın ardından 8 başkandan istifa haberi geldi. 2 belediye başkanı daha önce yeni partiye, 4 belediye başkanı da AK Parti'ye geçmişti. Böylece CHP'nin Ankara'da sadece 2 ilçe belediyesi kalmış oldu.
0: Muhalefetten bir başlığımız daha var. O da CHP ve Yeni Parti arasındaki soğuk savaş. Hem sahada hem masada devam eden bir gerilim söz konusu. Son iddia ise oldukça çarpıcı. Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmek için kolları sıvadığı söylentisi Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. Bu duruma ise Özgür Özel'in politikalarının yol açtığı öne sürülüyor.
14: Putlancılardan kurtulun! Yeni partimize buyurun.
10: Özgür Özel'in bu çağrısına uydular, CHP'den istifa edip yeni partiye koştular. Ancak kulislerdeki son iddiaya göre gidenler şimdiden pişman oldular.
13: Büyük olasılıkla giden arkadaşlarımızın %50'si yıl sonuna kadar partisine geri dönerler.
10: 91 milletvekili yeni partiye geçmiş, 44 milletvekili CHP'de kalmıştı. Gözler yeni partinin Kasım'ın ikinci haftası yapacağı kurultayda.

0: kulislerde Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası yeni partideki milletvekillerini baba ocağına çağıracağı konuşuluyor. Bazı milletvekillerinin dönmek için hazırlıklara başladığı da.
1: 6 tane yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediklerini ifade ettiler. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
0: Yeni partide yaşanan kırılmanın arkasında ise Özel'in yanlış politikalarının yattığı artık yüksek sesle dile getiriliyor.
2: Özgür Özel'in üst üste yaptığı hatalar yani havayı söndürdü. Şimdi dönüş sinyalleri başlamış. Bazıları geri dönmek istiyormuş.
0: Özel ise parti içindeki kaosa kulaklarını tıkayıp Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye devam ediyor. Son olarak Alman basınına konuşan Özel, şaibeli kurultay davası üzerinden yargıyı eleştirdi. Türkiye için yeni bir başlangıcın zamanı gelmiştir sözleriyle ise partisine destek istedi.
3: Yeni parti dediğiniz şeyin tamamen misyonu tıpkı Özgür Özel'in CHP'de olduğu gibi yolsuzluk ve hırsızlığı savunmaktan ibaretti.
0: Ve İBB davası yolsuzluk ve rüşvet çarkını bu kez müteahhit Selim Özderya deşifre etti. Belediyeden hak edişlerini alamadığını anlatan Özderya, başkasına %10, sana hemşehri kıyağı %5 denilerek 20 milyon lira rüşvet alındı. Deprem ve gıda kartı kılıfıyla haraç istediler diye konuştu.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'da huzur sağlandı. Güven ortamının tesis edilmesiyle bölgeye yeni yatırımlar yapılıyor. Böylece hem işsizlik önleniyor hem de ekonomik büyüme sağlanıyor.
5: Bu fabrikalar kuruldu. Bu fabrikalar kurulduğundan beri biz bir altyapı kurduk. Şu an ihracat yapabiliyoruz.
6: Güven ortamı sağlandı. Bölge yeni yatırımlarla kalkınıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle Doğu ve Güneydoğu'da silahlar sustu, huzur tesis edildi. Terörün etkisinin ortadan kalktığı bölgede fabrikalar yükseliyor.
7: Güneydoğu'da sanayi ve üretime yönelik kamu yatırımları bir hayata geçiriliyor. Diyarbakır'da 16 proje faaliyete geçti.
5: Şu an 5 tane fabrika var burada. 5'ini şu an 4'ü zaten komple faaliyette. Şu an ortalama 750 kişi şu an istihdam yapılıyor burada.
6: Yatırımlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da işsizlik azaldı, bölgenin ihracat potansiyeli arttı.
7: Yeni açılan fabrikalarda yüzlerce kişi çalışıyor. Yeni üretim alanları kentin ekonomisine katkı sağlıyor.
5: Avrupa ülkelerine şu an ihracat yapıyoruz. Ciddi de bir kalitesel olarak da bir iş yapıyoruz.
6: Yeni yatırımlarla bölgenin ekonomisinin daha da büyümesi hedefleniyor.
8: Ve ailemi ve kendi ekonomiyi buradan sağlıyorum. Aileme de destek oluyorum, kendi ihtiyaçlarımı da karşılıyorum. Umarım burada ve bu bölgede bu tekstillerin ve işverenlerin artmasını umuyorum.
9: Böyle fabrikaların daha çok açılmasını, daha bölgede yayılmasını istiyoruz.
4: Çocuğu okula başlayan anne babaları eğitim ve kırtasiye ve kıyafet gibi bekleyen bir masraf daha var. O da kurs ücretleri. Gerek takviye dersler gerekse spor aktivitelerin ücretleri ayda 60 ila 70 bin lirayı buluyor.
10: Yüzmeye gitmek isterim, robotiğe gitmek isterim. Futbola gitmek isterim.
11: Bütçem kurtarmıyorsa gönderemem.
0: Çocukların yeteneği de var, hevesi de var. Ama birkaç aylık kurslar 60-70 bin lirayı, özel ders paketleri ise 100 binleri buluyor. Ücretler cep yakıyor, yetenek fahiş fiyatlara takılıyor.
12: Onluk dersin birim maliyeti 7500 lira, 90'lığında birim maliyeti 6000 liraya geliyor. Ödemesi 540 bin lira oluyor.
13: Maddi durumu yeten var, yetmeyen var. Oğlumu o kursa göndermiş olsa gerçekten şu an 60-70'in üzerinde yani.
14: Haftada sadece 1-2 saat ve birkaç ay sürecek kursların ücretleri on binlerce lirayı aşıyor. Bazı paketlerde yüz binler söz konusu oluyor. Ailelerde birden fazla çocuk söz konusu olduğundaysa fatura katlanıyor. Hal böyle olunca kurs belirlemede çocuğun yeteneği değil bütçe ön plana çıkıyor. 10 ders ne kadar oluyor yani? 75 bin.
12: Evet.
15: Bayağı uçmuş almış gitmiş fiyatı, özele verme imkanı el vermiyor.
16: Robotik kursu ben yazdırmak istiyordum. Haftada bir saat. Bu çocuk ne eğitim alacak haftada bir saatte? Eve gelene kadar unutuyor.
0: Spor ve sanat çocuğun gelişiminin bir parçası ama özel kurslardaki bu fiyatlar eğitimi ve hobiyi giderek gelir düzeyine bağlı bir ayrıcalığa dönüştürüyor. Ailelerse çocuğunun yeteneğiyle cüzdanı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.
16: Her şeyi sömürüyorlar oradan.

0: Ömürmeyecekler. Veremiyoruz işte çocuklara. Ondan sonra da eğitim diyorlar.
1: Resim öğretmeni olmak istiyor. Ben ona ileride resim şeyine göndermek istiyorum mesela. Yani karşımıza çıkan fiyatlar çok pahalı.
2: Normalde çok pahalı. Yani imkanlar da yetmiyor.
3: Burada bir dengenin ve denetimin olması gerekmektedir. Belirli kurslarda tavan fiyatlarının belirlenmesini önermekteyim.
4: Ben ücret kursları değil, belediyenin kurslarını tercih ediyorum.
5: Belediyelerin ücretsiz kursları aileler için önemli bir alternatif. Ancak orada da başka bir sorun var. Ya ders saatleri çocukların okuluyla çakışıyor ya da sınırlı kontenjanlar, daha kayıtlar açılır açılmaz doluyor.
3: Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler kontenjan sıkıntısı yaşamamalı. Çocukların okulda olabileceği veya giriş çıkış saatlerine denk gelen kurs saatleri de değiştirilmeli.
6: Ben yüzme kursuna gitmek isterdim.
7: İstanbul'da kullanılan toplu taşıma kartını yenilemek ya da değiştirmek isteyenleri bugünlerde süreli bir yolculuk bekliyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte kart merkezlerinde saatler süren kuyruklar oluşuyor.
8: Bazen oluyor 1,5 saat, bazen oluyor 1 saat.
5: Aslında işlemlerin neredeyse tamamı dijital, ancak İstanbul yine de bu kuyruğa mecbur ediliyor. Üstelik saatlerce sıra beklemelerinin sebebi sistemin verdiği arızadan ibaret.
9: Avcılar'da bulunan İstanbul Kart Dolum Noktası. Bölgede pek fazla şube olmadığından bu bölgede oturanlar buraya geliyor. Ancak gelenler kimi zaman 1, kimi zaman 1,5 saat sıranın kendisine gelmesini bekliyor.
10: 4 defa oldu geliyor.
9: Dördüncü geliş.
10: Birinci defa 1,5 saat, ikinci defa 2,5 saat bekledim.
11: 12.50'de geldim.
9: Yani ne kadardır bekliyorsun?
11: Tahminim 1 küsur saat oldu.
12: Yoğunluk oluyor, görüldü gibi.
13: 2 sefer geldim, hep böyle.
9: Bu yoğunluk devam ediyor.
13: Evet, ediyor.
5: Üniversite öğrencilerinin kayıt dönemi de bu yoğunlukta etkili. Ancak sistem sağlıklı işlemeyince bekleyen herkes oluyor. Eve gelmesi gereken kartlar uğruna mega kente yeni taşınanlar da çileyle mecburen tanışıyor.
8: Zaman zaman bu dijital sistemi de deniyoruz ama orada bir zorluk var, olmuyor. Başarılmıyor.
9: Uygulama üzerinden işlemini tamamlamak isteyenler son noktaya geldiğinde bir aksilikle karşılaşıyor ve yine bu şubeye gelmek zorunda kalıyor. Dakikalarca, hatta kimi zaman saatlerce sıra bekliyor.
14: İnternetteki sistemden, uygulamadan girdim. Sistemde hata veriyor, yapamıyorsun, mecbur buraya geliyorsun.
10: Dün geldim. Dün dedi kimliğini getirmen lazım. Dedim her şey internetten bitmiş. Niye halletmeniz işimi? Zora sokuyorlar.
7: Amerika'da mazot fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı formülü gündemde. Trump yönetiminde bu konuda fikir ayrılığı yaşanırken enerji uzmanları ihracatın kısılmasının kısa vadede fiyatları rahatlatsa bile uzun vadede ters tepebileceği uyarısında bulunuyor.
15: ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlik derinleşiyor. Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor, enerji tesisleri hedef alınıyor, petrol sevkiyatları aksıyor, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kısıtlanıyor. Bu tablo küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırıyor. Brent petrol geçtiğimiz gün yaklaşık %4 değer kazandı. Varil fiyatı 100 doları aştı. Brent savaş öncesinde ise 70 dolar civarında işlem görüyordu. Son gelişmelerle birlikte petroldeki jeopolitik risk primi yeniden yükseliyor. Washington'da ise dikkat çeken bir petrol hamlesi gündemde. Politico, Trump yönetiminin 90 günlük mazot ihracatı yasağını değerlendirdiğini yazdı.
16: Dizel yakıtı piyasaya sürmeyelim dedim. Çok fazla dizel üretiyoruz. Bu normal otomobil benzini üzerinde biraz etkiye sebep olabilir. Çünkü bunu yaptığınızda bilirsiniz bir tür akış oluşur. Bu bir denge meselesi.
15: Enerji Bakanı Chris Wright, kapsamlı bir ihracat yasağının işe yaramayacağını söyledi. Trump ise daha önce kararın hızla verileceği mesajını vermişti. Yani Washington'da mazot ihracatı konusunda yönetim içinde de fikir ayrılığı var. Enerji uzmanları böyle bir adımın kısa vadede ABD'de fiyatları rahatlatsa bile ileride daha yüksek fiyatlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
7: 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önceki Nevruz Bayramı'nda bu yönde mesaj vermişti. Şimdi gözler AK Parti'ye çevrildi. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılırsa resmi tatil

0: Tatil günü 16.5'a yükselecek.
1: 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Ben de parlamentoya sunmaya varım. Hep birlikte bu adımı atalım inşallah.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nevruz Bayramı'nda böyle demişti. Şimdi yeniden gündeme geldi. AK Parti 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olmasına yönelik yeni yasa düzenlemesinde son aşamaya geldi. Halihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı'nın yapılacak çalışmalarla tüm Türk dünyasının ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Yasal düzenleme gerçekleşirse kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Resmi tatil 16,5 güne yükselecek.
0: Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleneksel el sanatları sanatçısı unvanına layık görülen Velibat, tahta paletlerden onlarca tür oyuncak üretiyor. Ürünlerinde vernik, boya ve kimyasal madde kullanmayan sanatçı evinin bir köşesini de mini müzeye dönüştürdü.
2: Takunyalar, beşikler, çeşit çeşit oyuncaklar ve ilk insansız hava aracı Bayraktar Akıncı. Bunların hepsi tahtadan.
3: Velibat 47 yaşında bu işe çocukluk yıllarında başladı. Daha sonra kendini geliştirdi, değiştirdi. Şimdilerde ise tahtaları sanata dönüştürüyor.
2: Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleneksel el sanatları sanatçısı unvanına layık görülen Velibat, palet tahtalarından 150 farklı türde oyuncak üretiyor.
4: Oyuncaklarımızı atıl durumdaki tahta parçalarını, ahşap parçalarını bir atıl durumdaki paletleri kullanarak bunları tekrar ikinci bir şans vererek doğal oyuncaklar üretiyoruz. Doğada hiçbir şekilde zarar vermiyoruz ve hiçbir şekilde de ağaç kesilmeden bu doğal oyuncaklarımız burada üretimimizi gerçekleştiriyoruz.
3: Alt kısmına kurduğu atölyede küçük ev aletlerinin yardımıyla tahtadan oyuncaklar yapan Veli Batın en özel ürünü ise Bayraktar Akıncı.
4: Bayraktar Akıncı 20-25 gün bir süreyle zamanda yaptım. Milli gururumuz olduğu için bunu düşünerek yaptım. Yani bulunması gereken olduğu için bunu bir şekilde atıyorum ki Teknofestler düzenleniyor İzmir'de, Antalya'da, buralarda. Burada Denizli halkımız uzak olduğu için, gidemeyenler için bunu burada milli gururumuzu göstermek amacıyla düşünerek yaptım ben bunu.
3: Denizlili el sanatları sanatçısı evinin bir köşesini de müzeye dönüştürdü ve bu ürünlerde boya, vernik, kimyasal kesinlikle kullanılmıyor. Bu boyalarsa akrilik boya, yani su bazlı ve zararsız.
2: Doğal oyuncakları il merkezinde açılan festivallerde sergileyerek tanıtan Bat, öğrencilere yönelik eğitimler de veriyor.
4: Birebir makinelerimi götürüp çocuklarımıza buluşarak birebir eğitimlerini sağlıyorum. Orada işte talaşın tozunu yutmalarını, ahşap oyuncağın atıl bir durumdaki bir tahta parçasının nasıl bir doğal oyuncağı, sağlam oyuncağa dönüştüğünü birebir çocuklarımıza gösteriyoruz. Ayrıca bu yapmış olduğum eğitimlerde Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesinden yola çıkarak çocuklarımıza bunun atıl parçalardan nasıl bir doğal oyuncak yapıldığını göstermek ve bilgilendirmek amacım.
0: Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu, tarihi mirası, eşsiz manzarası ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi tarihi gemiden Boztepe'ye, Fındık Müzesi'nden Ordu mutfağına uzanan renkli bir yolculuğa çıkıyor.

0: Hemen merkezinde yer alan Altınordu ilçesini birlikte gezeceğiz. Hazırsanız Anadolu Diyarı başlıyor. Müslüman No 4, ordu ve orduların kahramanlığını tarih boyunca bizlere aktaran önemli bir yer. Ziyaretçiler de geliyor. Nedir hikayesi?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Gemimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gemimizin hikayesi efendim 17 Ağustos 1921 tarihinde Mehmet Gökbora Bey, bu gemimizin kaptanı, Ordu açıklarında deniz üzerindeyken Yunan ve İngiliz gemileri tarafından arada kalarak gemimizin ön uç kısmını yakarak gemimize battı süsü veriyor. Ve yanındaki düşman gemiler daha sonrasında geminin batıldığını gördükten sonra kendileri Mehmet Gökbora Bey'in yanından, bu geminin yanından ayrılıyorlar. Daha sonrasında Mehmet Gökbora Bey gemimizi Ordu halkıyla beraber efendim karaya taşıyor. Karada içerisindeki herhangi malzemelerin hepsini Ordu halkının yardımıyla boşaltıyorlar ve daha sonrasında tekrardan Ordu halkıyla birlikte bu geminin onarımını sağlıyorlar efendim. 19 Ağustos tarihinde tekrardan Ordu halkıyla beraber gemiyi denize çıkartarak Trabzon istikametine doğru yolculuğunu devam ettiriyor efendim.

0: Müsümat No 4 gemisini ziyarete gelenler elbette ki sergi salonunda da o döneme ait izleri buluyor. Hatta o dönemde gemiden temsili olarak karaya çıkartılmış olan malzemeler ve savaşta kullanılan silahların birer örneği de bu sergi salonunda devam ediyor. O dönem gemide bulunan denizci usturlapı da yine buradaki sergi alanında. Denizci usturlapı ise o dönemlerde gemilerin yönlerini bulmak için kullandıkları bir nevi pusula.
1: Çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir şehir. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Biz Esbiye Giresun'dan geliyoruz ama çok güzel bir yer yani.

0: Altın Ordu merkezde gezmeye devam ederken ters ev ve teleferik arasında Boztepe'ye çıkacaksanız bu caddeden geçmeniz gerekiyor. Burada esnaflar hem yörenin ürünlerini satmaya çalışıyorlar hem de yöreyi tanıtmaya çalışıyorlar. Yöreye özgü önemli ürünler var. Onlardan birisi de cevizli helva, coğrafi işaretli ama hem nasıl yapılıyor hem de burada nasıl ilgi görüyor onu da ustamız bize anlatsın.
1: Hoş geldiniz tekrardan.
0: Coğrafi işaretli bu ürün nedir, nasıl yapılıyor bize biraz anlatır mısınız?
1: Bu helvamız bizim Ordu'ya ait coğrafi işaretli bir helvadır ve dededen bize kalan bir meslektir. Bu bizim hem turizm için hem genel olarak insanlarımıza tanıtımımızı beğendiren bir helvadır.
0: Nasıl yapılıyor?
1: Bunda çöven diye bir bitki var. O mide, bağırsak, sindirim sistemine çok faydalıdır. İçinde ceviz var, şeker var. İki kalem ürün yapıyoruz. Bir de fındıklı pekmezli yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da coğrafi işaretli de. Bu da Kabataş coğrafi işareti aldı.
0: Hangisi daha çok ilgi görüyor?
1: İkisi daha ilgi geliyor. Ama fındıklı sevenler için dışarıdan gelen insanlarımız fındıklı, Ordu'nun insanları cevizli seviyor. Bunda şeker yok, tut pekmezini üzümden yapıyoruz.
0: Peki gelenler, görenler, tadına bakanlar ne söylüyor?
1: Çok güzel bir lezzet diyor ve çok beğeniyorlar ve alan bir daha alıyor ve bir daha tadıyor.

Merkez Altınordu'ya geldiğinizde yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de elbette ki teleferiye binerek sıfır noktasından Boztepe'ye önemli bir rakıma çıkmış olmak. Boztepe'nin o eşsiz güzelliğini göstereceğiz. Birazdan buradan teleferiye binip bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım o yolculuk nasıl geçecek?

72 metre halat uzunluğu, 2 istasyon ve 28 kabinle birlikte teleferik 0 noktadan 510 rakıma Boztepe'ye yaklaşık 7 ile 8 dakika arasında çıkabiliyoruz. 2 istasyonlu olması, istasyonlar arasında geçiş olması elbette ki yükseklik korkusu olanlar için zor olsa da adrenalin tutkunları için elbette bir başka keyifli.

0: Ordu'ya geldiğinizde bu şekilde teraslar sizi karşılıyor. Terastan hem Ordu'ya tepeden bir bakma imkanına sahip olurken özellikle yerli ve yabancı turistlerin teras alanındaki fotoğraf çekmeleri ve bu anı ölümsüzleştirmeleri olmazsa olmaz bir tutku halinde. Sıfırdan 510 rakamı.
1: Aynen öyle.
0: Teleferikle 7-8 dakikada.
1: Aynen dediğiniz gibi.
0: Dağ kızağı. Evet. Maç paraşütü.
1: Evet, aynı dediğiniz ya, gibi.
0: Adrenalin. Nasıl buralar?
1: Harika ya. Yaşanacak yer. Gerçekten Ordumuz çok güzel bir yer. Yani, Türkiye'nin gizli kalmış bir şehri yani.
0: Kırmızı var, yeşili var, denizi var.
1: Harika ya abi ya.
0: Var. Ne bulur buraya gelen?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Nesi var? Yaylamız biliyorsun çok meşhur. Genellikle yaylamız doğal güzellik,
0: o güzelliği var çıktık. Ya. Çocuk uyudu mu abi?
1: Evet uyuyor.
0: Bir bakayım mı?
1: Tabii ki.
0: Nazar değdi. Evet. Ay maşallah.
1: Torunum olur.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oh,
1: evet.
0: Ne kadar gözsüz maşallah.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Harikasınız. Ordu'da olup da evet, böyle yani. Torunu da alıp gezince.
1: Ay harika bir şey.
0: Oksijene bola çıkınca yani uyumuş çocuk.
1: Evet evet aynı şekilde.
0: Kolaylıklar olsun, iyi gezmeler. Dünyanın %75'lik kısmını fındıkta Türkiye karşılıyor. Türkiye deyince de elbette ki en önemli fındık ihtiyacının karşılandığı illerden birisi de Ordu. Ordu, Altınordu ilçesinde. Ordu'ya özgü gezilecek en önemli yerlerden birisi de Fındık Müzesi. Fındık Müzesi'ndeyiz.
2: Evet.
0: Bu müzeye gelenleri ne bekliyor burada ve neler var bu müzede?
2: Kısaca anlatayım size. Öncelikle konak hakkında size bilgi vermek istiyorum. Geçmişten günümüze, topraktan sofraya fındığın hangi aşamalardan geçtiğini nostaljik ve dil ve anlatımla ziyaretçilerimize sunmaktadır müze.
0: Fındık bölge için son derece önemli. Geçmiş günlerden günümüze kadar uzanan fındığın yolculuğuyla ilgili birçok materyale bu müzede rastlamak elbette mümkün. İşte onlardan yalnızca bir tanesi 1960'lı yıllarda elek olarak kullanılan bu ürün müzede. Yine 1975'li yıllarda bölgede özellikle fındık üretiminde savurma makinesi olarak kullanılan bu ahşap tarihi makineler de müzede yerini almış durumda.
3: Şimdi fındığın daha önceden ne kadar emek çekildiğini müzeyi gezmeden önce bilmiyordum. Ama gördüğüm görseller fındığın ne kadar emek çekilerek bugünlere getirildiğini yaşayarak görmüş gibiyim. O emekler hakikaten zay edilmeyecek düzeyde.
4: Merak ettiğim için geldik, tatilimizi de değerlendirdik. Çok da mutlu oldum.
0: İlgimi çeken bir şey oldu mu yukarıdaki?
4: İlgimi çeken işte fındığın Cumhuriyet'ten veya önce de yayılması için birçok milli piyangolarda para üzerine resim var, milli piyangoların üzerinde resim var ve gitgide de ülke ilerledikçe teknolojinin de geliştiğini gördüm yani. Çok mutlu oldum. Çok emek var.
5: İlk fındığın aşamasından itibaren çok enteresanmış. Bayağı ilkel dönemlerde yapılan bir şeyler ama sonra da güzel gelişmiş. Fındığın bu kadar çeşitli olduğunu bilmiyordum ben. Evet. Çeşidi çok fazlaymış. Bildiğimiz bir fındık biliyorduk biz ama bir sürü ismi varmış. Ama güzel yani. İlgimi bayağı çekti.

Altın Oğlu'da, Anadolu Diyarı programımızda elbette ki gezdik, birçok yere gittik. Final olarak acıkıyor insan haliyle. Peki ne yememiz lazım? Yetiş Usta bizim imdadımıza yetişecek. Ancak şunu söyleyelim. Ülkemizin her bir yerinde lezzetler önemli.

0: özellikle pide milli bir yiyecek gibi. Evet. Ancak her bölgenin pidesi, pidenin çeşidi, yapılışı, hamuru, içi farklılık gösteriyor. İşte o lezzetleri bizlere sunan da ustalarımız. Yetiş Usta bizim imdadımıza yetişti.
1: Buyurun,
0: yetiş,
1: hoş geldiniz.
2: Kolaylıklarınız olsun.
1: Sağ olun.
2: Ordu pidesi.
1: Ordu pidemiz ince hamurlu, kavrulmuş kıymadan yapılan pidemiz. Açık şekilde.
2: Şimdi hamur burada.
1: Evet.
2: Niye ince hamur?
1: Bizim pidemizin inceğini yerken ağızda pide çıtır çıtır edecek, dağılacak.
2: Bir kişi rahatça yesin.
1: Rahatça yiyecek.
2: Hem doysun,
1: evet.
2: Hem de rahatsızlık hissetmesin. Şimdi içi anlatalım. Burada içler var farklı farklı ama bizim Ordu pidesinin özelliği,
1: evet, kıymalı. Kavrulmuş kıymamız var burada. İçinde karabiber, işte soğan ile birlikte harmanlanmış kavrulmuş kıymamız. Bu şekilde müşterilerimize servis ediyoruz.
2: Şimdi soğan var ya, hiç yokmuş gibi içinde.
1: Evet, hani et oranı yüksek tabii ki de.
2: Eti bol, soğan var.
1: Evet.
2: Baharatlarda ne kullanıyorsunuz?
1: Karabiber, tuz, başka bir şey yok işin.
2: Lezzeti veren karabiber.
1: Evet, karabiber.
2: Şimdi açalım hamuru, açacağız.
0: Şimdi bir kişinin rahatça doyabileceği hamuru, ince hamuru açacağız. Ustam açacak ama burada tabii Ordu'daki pidenin en önemli özelliği açık olması
2: ve kıymalı olması.
1: Evet, ve ince hamurlu olması.
2: İnce hamur.
1: Önceden yurdumuz hamuru.
0: Yetiş Ustamızın maharetlerinden hamurumuzu açalım.

0: Şimdi yetiş ustamız marifetli elleriyle bize karışık bir pide hazırladı ama başka bölgelerde gördüğüm karışık pideler gibi değil.
1: Evet.
0: Hiçbiri birbirine çok temas etmeden, iç içe geçmeden ama neler var?
1: İçinde kavrulmuş dana kıymamız, dana sucuğumuz, dende kaşarımız, Kayseri pastırmamız ve dana kuşbaşımız var içinde.
0: Harika. Şimdi işte karışık pide bu ama etrafını kapatacak mıyız?
1: Evet, evet.
0: Kapatalım.
1: Yine kapatacağız.
0: Her yörenin pidesinin sırrı elbette ki kendi içinde gizli. Ordu'da da Altın Ordu'ya geldiğinizde yiyeceğiniz bu pide çeşitlerinden karışık bir pide söylediğinizde işte bu şekilde yaklaşık 1-2 kişiyi doyuracak bu pideyi yiyebilirsiniz. Anadolu Diyarı programımızda bölgelerimizin geleneklerini, kültürlerini ve mutfaklarını anlatmaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Ordu'da Ordu pidesinin yanında bölgenin bağında bahçesinde yetişen önemli sebzeler ve elbette ki o sebzelerin sofraya dönüşü de var. İşte onlardan yalnızca bir tanesi sakarca kayganası, bezelye kayganası, etli karanahana sarması, gürcü dolması ve fındık bahçelerinin olmazsa olması fındık trimiti, onunla birlikte fasulye turşusunun kavrulmuş hali ve pancar dimlesi de sofraları süsleyen en önemli lezzetlerden birisi. Şimdi bizlere afiyet olsun, sizleri de Ordu'ya geldiğinizde bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Diyarı programında bu hafta Ordu'nun hemen göbeğinde, merkezinde bulunan Altınordu ilçesinde nerelere gidilir, neler yapılır, bunları sizlerle birlikte yaşamaya ve anlatmaya çalıştık. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Tam 3 saat boyunca hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi sabah ajansına karşınızda olacağız. Başkan Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde programını tamamladı ve yurda döndü. Başkan Erdoğan o programın son gününde ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii Başkan Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'deki soykırımından Rusya-Ukrayna savaşına, fon krizinden gündeme ilişkin sıcak başlıklara kadar pek çok değerlendirme vardı. Ama Başkan Erdoğan en önemli vurgusu bir kez daha Birleşmiş Milletler sisteminde yapılması gereken reforma ilişkindi. Başkan Erdoğan net konuştu. Dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var dedi.

0: temel ilkelere bağlı kalabilmesi, insanlığa vaadini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Mesele sadece Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın, İslam dünyasının, Avrupa'nın ve diğer bütün bölgelerin bu küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilme meselesidir. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var.
1: BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan bu süreçteki kararlı yolculuğunu da anlattı. İlk gün nerede duruyorsak bugün de oradayız dedi.
0: Bu yolculuk dimdik bir duruştan ibarettir. BM Genel Kurulu kürsüsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna-Rusya savaşında, Afrika'da, Myanmar'da ve son olarak Gazze'de yaşananlar benim dile getirdiğim gerçeği tekrar gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşının temelleri o yıllarda atıldı. Birleşmiş Milletler reformu o yıllarda yapılmış olsaydı bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi. Bizim meselemiz hiçbir ülkeye karşı olmak değildir. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir.
1: Başkan Erdoğan, tüm dünyayı etkileyen küresel krizlerin en üst sırasında yer alan ABD-İran savaşı ve Hürmüz düğümüne de değindi.
0: Hürmüz'deki tablo bu meselenin artık sadece İran'la Amerika arasındaki bir mesele olmadığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması şarttır. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemlidir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır.
2: Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarındaki o tarihi an, İsrail Başbakanı Netanyahu dün kürsüdeydi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne günübirlik bir ziyaret yapmıştı. Neredeyse hiçbir liderle görüşemedi. Gece Amerika'da kalamadı. Protesto endişeleri, tutuklanma endişeleriyle beraber hayatının en zor günlerini yaşıyor İsrail Başbakanı Netanyahu. Ve Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında ise işte o tarihi anlar yaşandı. Çünkü Netanyahu kürsüye çıktığında hemen hemen birkaç ülke dışında, hemen hemen genel kurulda bulunan ülkelerin tüm temsilcileri salonu terk etti. Netanyahu ne yapacağını şaşırdı. Tabii hakaretlere başvurdu bir kez daha ve ardından da tabii ki o skandal sözleri sarf etti. Netanyahu'nun kürsüye çıktığı anda yaşanan o görüntülere bakacağız.
3: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, delegeler salonu terk etti. Yuhalama sesleri nedeniyle konuşmasına geç başlamak zorunda kalan İsrail Başbakanı boş salona hitap etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu tarihinin en büyük protestosuna sahne oldu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salondan ayrılan temsilcilerden bazıları Netanyahu'yu yuhalarken İsrail lideri ise o anları gülümseyerek izledi. Boş salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı bir kez daha reddetti. Ardından da Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. Dev protesto Birleşmiş Milletler zirvesine damgasını vururken New York'taki genel merkezin çevresinde de gösteriler vardı. Zirvenin gerçekleştiği binanın etrafına akın eden yüzlerce ABD'li soykırımcı İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Suç Bakanı Netanyahu sloganları atan kalabalık, soykırıma son verin ve insanları finanse edin savaşı değil yazılı pankartlar taşıdı.
2: İşte uluslararası arenada da yalnız kalmış bir İsrail ve o soykırımın sonuçlarını çok net şekilde gördük ve daha da görmeye devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında tabii ki İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi.

0: Ama en anlamlı protestolardan birini New York Belediye Başkanı Mamdani yaptı. Mamdani Filistin'den gelen ailelerle bir araya geldi. Bir yemek yedi. Netanyahu tam da Birleşmiş Milletler kürsüsünde yalnız başına konuştuğu sırada ve bir zeytin ağacı diktiler. Barış mesajı verdiler. Bir de o görüntülere bakalım. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuştuğu sırada New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Filistin'den gelen aileleri Belediye Başkanlığı konutunda ağırladı ve o anlara ilişkin bir video paylaşıldı. Aileler hep birlikte bahçeye zeytin ağacı diktiler. Videonun dikkat çeken bir yanı video üzerine herhangi bir mesaj ya da video üzerine herhangi bir konuşma olmaması. Sessiz bir şekilde barış mesajı verildi. Özellikle Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında yaralananlar, Filistin'den gelenler, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ailelerle bir araya geldi. Tam da o sıralarda Netanyahu ise Gazze'deki soykırımı savunuyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler'de kalmaya devam edeceğiz. Çünkü çok fazla görüntü var. Bir skandal, bir provokasyon da yaşandı. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hiç görmediğimiz bir tablo. İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi İran temsilcisinin yanına gitti. Onu provoka etmeye başladı. Starlink uydularından bir parça gösterdi. Rejim değişecek dedi. Tehditler sürdürdü. İran temsilcisi ise İsrail temsilcisinin yüzüne bile bakmadı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılan İranlı bir diplomata yönelik hareketi sosyal medyada tepki topladı. Dan'ın salondaki İran masasına bulunan İranlı diplomata yaklaşarak Starlink uydu internet cihazını gösterdi. Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir ifadesini kullanan Dan'ı görmezden gelen İranlı diplomat, İsrailli diplomatın uzattığı cihazı da reddetti. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı İsrail temsilcisinin eylemini provokatif olarak vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu da Birleşmiş Milletler konuşması sırasında Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek cihazı taraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakmayı teklif etmişti. BM Genel Kurulu'nda şu ana kadar hiç görmediğimiz, bugüne kadar hiç yaşanmayan olaylardan biri İsrail temsilcisinin o provokatif hareketleri, İran temsilcisinin ise onu kale almaması.
1: Can be very useful for you to allow the Iranian people to get.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden yalan üzerine yalan söylerken İsrail'in Gazze'deki o soykırımını savunduğu Lübnan'a ilişkin mesajlar verdi. Tabi hedefinde Türkiye'de vardı. Türkiye yönelik skandal sözler sarf etti. Türkiye'den de ardı ardına tepkiler geldi. A Haber yayınına katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine sert tepki gösterdi.
2: Kürsüsünde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber gece ajansına telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil sanık sandalyesidir dedi.
2: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
3: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
2: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Şimdi ise sizin tezinizin

0: haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
2: Şimdi gazete manşetlerimizi ekranlara getirelim. Takvimlerimiz 25 Eylül Cuma günü gösterirken Sabah gazetesi manşetinde dünya söylediğimiz yere geliyor. Başkan Erdoğan 16 kez çıktı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor diyor Başkan Erdoğan. Hemen detaylandıralım bu açıklamaları, hızlıca bakalım. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Ne mutlu ki bugüne kadar tarihin hep doğru tarafında durduk. İlk gün söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler reformu yapılsaydı savaşlar önlenebilirdi. Dünyanın duvarlara değil köprülere ihtiyacı var. Mekke Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım. Elbette bundan rahatsız olanlar çıkacak. Biz tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılamayacak kadar mühimdir diyor Başkan Erdoğan. İsrail Başbakanı Netanyahu onun o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnız kalması yine günün Sabah gazetesinin manşetine yer alan haberlerden biri. Ve bir başka haber birazdan bize detaylandıracağız. Sabah yazdı, adli tıp hırsızı yakalandı. Kozinoğlu'nun zehirlenme iddiasıyla ilgili en önemli delil olan doku örneklerini değiştirdiği ileri sürülen Erinci gözaltında, Sabah gazetesinin manşetinde yer alan haberlerden biri. Ama şimdi gelelim o haberi biraz daha detaylandırma zamanı. Çünkü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. 2011'de yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yapan tutuklu Gürsoy Erinci Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra 22 Kasım 2011 yılında Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü olan Erinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Başsavcılık Erinci'nin doku ve kan örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırıyor.
6: Kozinoğlu soruşturmasında su sebili takacağım diye adli tıp kurumundaki odaya girerek Kaşif Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerini değiştirdiği iddia edilen kişi şüpheli sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
5: Öte yandan son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve FETÖ'nün eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
2: Şimdi bir yandan da Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Tutuklu sayısında da önemli bir değişim söz konusu. Gözaltına alınan, malum geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan 25 isimden 20'si tutuklandı. 5 isim içinse adli kontrol kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol kararı tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik tutuklamaya

0: Sevk edilen 22 zandan 20'sinin tutuklanmasına karar verirken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ve dünün en önemli gelişmesi, öğle saatlerinde o haber geldi. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da ve bölgedeki 8 ilde şiddetli şekilde hissedilen Şanlıurfa merkezli o deprem. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Neyse ki olayda bir can kaybı yok ama tabii ki deprem paniğe neden oldu.
1: Deprem oldu. Çok şiddetli bir deprem oldu şu anda.
2: Yer sarsıldı, yürekler ağza geldi. Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem Güneydoğu'nun birçok kentini ayağa kaldırdı. Saatler sabah 10.40'ı gösteriyordu. Merkez üssü Karaköprü olan depremle birlikte evlerde ve iş yerlerinde panik yaşandı.
3: Ofiste bilgisayar üzerinde çalışıyordum. Dışarı baktığımda insanlar kaçışıyordu.
2: Deprem sadece Şanlıurfa'yı sallamadı. Diyarbakır'dan Gaziantep'e, Adıyaman'dan Malatya'ya kadar geniş bir bölgede hissedildi. Diyarbakır'da araçların bulunduğu zeminde çatlaklar oluştu. Ekipler hemen sahaya çıktı. Mahalle mahalle, bina bina tarama başlatıldı.
4: Kısmi hasar almış binalarımıza ilişkin gelen bildirimler, ihbarlar ve tarama sonuçlarına göre hareket ediyoruz.
2: Şanlıurfa'da eğitime de bir gün ara verildi. Afeti en çok hisseden Karaköprü'nün kırsal mahalleleriydi.
5: Çok şiddetliydi. Haddinden fazla çok şiddetliydi yani. Yani her şey olabilirdi abi.
6: Meydana gelen depremle birlikte kırsal Hamurkesen mahallesinde bulunan bu iki katlı evin taşıyıcı kolonlarında da hasar meydana geldi.
7: 6 Şubat'ta evim yıkılmıştı, ağır hasarlıydı. Bunu da 2023-24 yılında yaptım yani. Yine hasar gördü yani.
8: Gördüğünüz gibi yani üstteki ev zaten kaymış gelmiş yani. Birbirinden kopmuş gelmiş.
2: Peki bu deprem 6 Şubat'ta bölgeyi sarsan büyük felaketin devamı mı?
9: Deprem elbette artçı getirecektir. Artçılar da bazıları hissedilebilir olur. Yani bu birkaç gün sürebilir.
10: Bugünkü deprem tekil bir deprem. Tekil ve bağımsız bir deprem. Ama bana sorarsanız nedeni ne diye, 2023 yılında meydana gelen hadisenin devamında, ardında, zaman dilimi içerisinde yayılmış 5 büyüklüğünde münferit bir deprem.
2: Depremin ardından panik nedeniyle yaklaşık 40 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ekiplerin sahadaki taraması ise tedbir elden bırakılmadan devam ediyor.
0: Muhammed Emir Çalışan 9 yaşındaydı. Okula hazırlanıyordu. Okula başlamanın heyecanını yaşıyordu. Ancak Adana'da sokak ortasında yaşanan çatışmanın tam da ortasına kaldı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çalışan kurtarılamadı.
11: Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani.
12: Okula gitmek için hazırlık yapıyordu. Heyecanlıydı. Arkadaşlarına kavuşacaktı. Ama olmadı. Maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan Halit Çalışan, 20 Eylül'de diş tedavisinin ardından 9 yaşındaki kardeşi Muhammed Emir Çalışan'la otomobile bindi. O sırada bölgede silahlı çatışma çıktı. Halit Çalışan, olay yerinden uzaklaşmak için harekete geçti. Ancak kardeşine kurşun isabet etti.
11: Ondan sonra oradan çıkarken işte orada bir çatışma olmuş yani. Bunlar da kaçayım derken çatışmadan işte mermi arabayı isabet ediyor. Ön camdan arkada oturan oğluma işte isabet ediyor alnının ortasına.
12: 23 yaşındaki ağabey yaralanan kardeşini hastaneye götürdü. Ancak 9 yaşındaki çocuk 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
13: fark ettim tam geri gelirken işte bizi ateş ettiler. Ondan sonra şoka girdim. Kendimi düzelttim. Apar topar hastaneye bastım.

0: Muhammed Emir Çalışan'ın cenazesi Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Yakınları törende güçlükle ayakta durdu.
1: Ciğerimdir yani. Nereye gitsem benimle birlikte gelip gidiyordu. En son zaten pazar günü beraberdik. Yapacak bir şey yok.
0: Yüreği yanan baba, oğlum okula gidecekti, mezara girdi dedi.
1: Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani.
0: Olay sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Acılı aile sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Şu anda benim ailem perişan durumda. Hanımım, çocuklarım, kızlarım hepsi perişandır. Ve etraftaki dostlarımız da aynı. Şu an perişan durumdalar. Bunların en ağır ceza almalarını ve ailelerinin de benim çektiğim acıyı çeksinler lütfen.
2: Adana'da ve Mersin'de güvenlik güçleri firarilere geçit vermedi. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari teslim olmamak için polise ateş açıp el bombasının pimini çekti. Mersin'de ise uyuşturucu ve cinayetten 79 yıl hapis cezası bulunan kırmızı bültenli bir firari şafak baskınıyla bakın nasıl yakalandı.
0: Adana ve Mersin'de hareketli dakikalar yaşandı. İlk olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde. Polis ekibi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan'ın saklandığı adresi tespit etti. Firari hükümlü baskın sırasında pencereden polislere tabanca ile ateş açtı. Hükümlü mermisi bitince el bombasının pimini çekerek direnmeye başladı. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekibi sevk edildi. İkna çabaları bir saat sürdü. Özel harekat polisi düzenlediği operasyonla firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı etkisiz hale getirdi. Pimi çekilmiş el bombası ise uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Bir diğer kritik operasyonun adresi ise Mersin'di. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüpheli Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Firari hükümlü jandarmanın şafak vakti yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki firari de adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
2: Bir hatırlatmada bulunalım. Gün başladı. Birazdan özellikle tabii ki evden çıkacaklar için bu hatırlatmayı yapalım. Sabah Ajansı etiketimize görüşlerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi bekliyoruz. Birazdan dedik ya özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar trafiğe çıkacak. Haftanın son iş gününde bugün nasıl bir trafikle güne başlıyorlar? Özellikle İstanbul'da yaşayanlar son birkaç gündür trafik çilesini derinden hissediyor. Görüşlerinizi bekliyoruz. Sabah Ajansı etiketini hatırlatalım. Biz trafiğe ilişkin bir detayla devam edeceğiz. Hep söylüyoruz. Aşırı hız, dikkatsizlik. Bunlar bir araya geldiğinde kaza kaçınılmaz oluyor. Adres İstanbul Üsküdar. Üsküdar'da aşırı hız yapan bir sürücü bir kazaya neden oldu. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç hızla öğrencilerin kaldırımda yürüyen öğrencilerin üzerine çıktı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı ama tam tersi bir tabloda olabiliriz.
0: Süratle ilerliyordu. Önce önündeki araca sonra da kaldırımda yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İstanbul Üsküdar'da 73 yaşındaki sürücü aşırı hız nedeniyle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce önündeki otomobile ardından kaldırımda yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. Kazada yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Bu görüntüler de avcılarda kayda geçti. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü aracından inmeye çalışırken dengesini kaybetti ve yola düştü. O sırada yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü motosikletliği son anda fark ederek manevra yaptı. Sürücünün refleksiyle otomobilin altında kalmaktan kurtulan motosikletliği çevrede

0: Ekiler yerden kaldırdı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
1: Geçtiğimiz hafta başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış vardı. Evler, iş yerleri su altında kalmış, araçlar ilerlemekte zorluk yaşamıştı. Şimdi o noktalardan birine, işte bu görüntünün yaşandığı adreslerden biri Keçiören'e gideceğiz. Keçiören'de yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Ama daha da ilginci, daha birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi o şu an çökmelerin yaşandığı yolda çalışma yapmıştı.
2: Yeni yapılan asfalt göçtü. Buradan patlamış, asfalt havaya kalkmış adeta. Asfaltı görüyorsunuz, kaldırımın üstüne çıkmış, havaya kalkmış. Yeni yapılan asfalt komple çöktü.
3: 40 yıllık sel sorununa kalıcı çözüm getirdik dediler. Yapılan yol, atılan asfalt ilk yağmurda çöktü.
4: Bu yolların halini görüyorsunuz. Rezil olduk.
5: Gece 3'e kadar pazar günü okullar açılmadan önce yaptılar. Ama sonuç işte bu.
6: Dün değil öbürsü günkü selde bu yeni yapılan asfalt komple zarar gördü. Çökmeler oldu.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'in Selçuklu Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışması çileye dönüştü.
7: Keçiören Selçuklu Caddesi'nde yaklaşık 2 yıldır süren altyapı çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Okulların açılmasıyla tamamlanan yollara asfalt atılsa dahi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle asfaltta çökmeler meydana geldi.
3: 28 Ekim 2024 tarihinde başlayan çalışmaların 774 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyordu. Ancak karadan geçen 2 yılda ilerleme kat edilemedi. Üstelik okulların açılmasına günler kala yol üzerinde bazı bölgelere asfalt atıldı. Özensiz, alelacele atılan asfaltsa ilk yağışta çöktü.
5: Mesela burayı hızlı bir şekilde yaptılar okullar açılmadan. Hemen yapılacak dediler. Çat pat. Gece 3'e kadar pazar günü okullar açılmadan önce yaptılar. Ama sonuç işte bu.
6: Altyapıda okullar açılacağı için işi hızlandırmak için baştan savma yapıldığını gözlemliyoruz esnaf olarak. Bütün uyarılarımıza rağmen yapılan iş hızlı yapıldığı için, bir an önce bitirilsin, oldu bittiye getirildiği için, eksik yapıldığı için bu halde burası.
3: Yaşanan olay sonrası yolu kullanan vatandaşlar ve cadde üzerindeki esnaf yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi.
4: 2 yıldır bir başladı, okullar açıldığı döneme geliyor. Yazıklar olsun yaptıkları belediyeciliğe. Oyu ben verdim onu ama yazıklar olsun.
5: Dükkanımızı açıyoruz. Buraya yol kötü diye müşteriler gelmiyor. Birincisi. İkincisi zaten dışarıdan nefes alamıyoruz tozdan topraktan. Hadi ona da kabullendik ama bir an önce bitsin diyoruz. Çünkü neredeyse 3 aydır yani 100 lira 200 lirayla dükkan kapatıyoruz.
6: Yaklaşık 23 ay oldu. Bu altyapı sorunlarını bitiremediler. Bitiremedikleri gibi bütün esnaflara, araçlara, trafiğe her şekilde zarar verdi. Esnaf olarak 2 senedir mağduruz. Birçok esnaf burada dükkan kapatmak zorunda kaldı. Kirasını ödeyemez duruma geldi.
1: Gazete manşetlerimizi ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu saat diliminde Türkiye ile devam edelim. Türkiye'nin manşetinde yer alan ekonomiye ilişkin önemli bir haber var. Aslında hepimizin gündelik hayatta yaşadığı haberlerden biri, yaşadıkları başlıklardan biri. Hemen bakalım. Yemek de aynı para kıyafette. Dışarıda yemek yemek artık lüks oldu. 4 kişilik bir ailenin restoran faturası 2 ila 3 bin lirayı buluyor. Ayda 2 defa lokantaya giden bir aile yemekleri için ödeyeceği parayla bot, kazak, pantolon ve bere gibi kışlık ihtiyaçlarını alabiliyor. Maalesef ki restoranlardaki o yüksek fiyatlar artık öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki işte yemek de aynı para kıyafette diyor Türkiye Gazetesi. Lokantalarda fiyatlar uçtu. Bu da ekonomi ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Manşete baktığımızda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. CHP'den Mansur Yavaş itirafı deniliyor. Bakalım neler var. Hizmet yoktu, kurtulduk. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil. Ankara için kalıcı proje üretememişti. Parti kamburundan kurtuldu dedi. Dikkat çeken bir nokta. Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardı ardına istifalar geldi. CHP'de Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 11'e düştü. Toplam 30 üyede Mansur Yavaş'la birlikte istifasını verdi. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde tartışılıyor. CHP NA takımı ayrılığı büyük bir kopuş olarak görmüyor. Yavaş'ın 7 yıllık başkanlığı planını da tartışmaya açan CHP'liler, Mansur Bey'in hangi büyük projesi, hangi hizmeti var? Askıda ekmek mi? Kemal Bey sayesinde

0: bu noktaya geldi. Siyaset biraz da vefa ister yorumunu yaptı. Son dönemde Yavaş'ın sebep olduğu tartışmaların partiye zarar verdiğini belirten CHP'liler, o kamburumuzdu. Belediyede personelin %95'i CHP'li değildi. Genel müdürler Mansur Bey'in arkadaş çevresinden. CHP'li olanlar mobbing görüyordu. Bu durumda 10 büyük şehrimiz Yavaş gibi olsa ne fark eder dedi. İstifa etmeseydi bu lafları söyleyecekler miydi? O da ayrı bir konu. Yavaş'ın ekibinden Özgür Özel'e de tepki var. Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları külliye ziyareti için onayımı aldı deyip istifa sonrası tebrik ettiğini belirten Özel'e tepki gösterdi. Görüşmeleri duyurması Yavaş'a siyasi zarar verdi deniliyor. Bir başka başlık, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Özellikle Başkan Erdoğan fon krizine ilişkin ilk kez konuştu. Fonda sorumlular hesap verecek. Türk evinde soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlardaki manipülasyonla ilgili net mesaj verdi. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesabı sorulacak. Bu konuda küçük bir tereddüt bile olmamalı ifadesini kullandı Başkan Erdoğan gazetecilere yapmış olduğu açıklamada. Bir yandan da tabii ki geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesiydi. Bu hafta içerisinde de konuşmuştuk. Manisa'da Turgutlu ilçesinde bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırı. 11 kişi yaralanmış. Yaralılar arasında durumu ağır olan öğrenciler de var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kameraların karşısına geçti. Katıldığı bir canlı yayında tabii ki bu okul saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ancak okulda polisin görevlendirilmesi fikrine sıcak bakmıyorum dedi. Ailelere de önemli uyarılarda bulundu.
1: Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
2: Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına değindi, ailelere seslenerek uyardı.
1: Ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir, ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimde güvenlik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin'in gündeminde Manisa Turgutlu'da yaşanan saldırı vardı.
1: Çocuk oradan silahı alıyor.
3: Çıkıyor.
1: Boyu kadar.
3: Evet.
1: Çıkıyor. Sokakta yürüyor.
2: Bakan Tekin her okula polis görevlendirilsin çağrılarına sıcak bakmadığını dile getirdi.
1: Okullarda polislerin yoğun bir biçimde bulunduğu okul özgürlükçü bir eğitim öğretim ortamı olamaz. Biz zaten tedbirlerimizi aldık bu anlamda ama bu anlamda toplumsal güvenlik, hepimizin güvenliği toplumun tamamını ilgilendiriyor. Aileleri ilgilendiriyor, evinde silah olan aileler.
2: Bakan Tekin ayrıca yaşanan olayın akran zorbalığı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.
1: Manisa'daki, Turgutlu'daki olayda da çocuk işte büyük annesinin, büyük babasının evindeki av tüfeğini alıp,
3: evet.
1: Şimdi ilk ifadelerinde akran zorbalığından bahsediyor ama çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Zaten yeni kayıtlı 9. sınıfa. Tamam.
0: Şimdi haberimizi de ekranlara getirdik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var. Okul saldırısı gündemde ama bu okul saldırısı başta olmak üzere suç gruplarının, yeni nesil suç örgütlerinin örgütlendiği, birbirleriyle temasa geçtiği bir ortam var, bir platform. O da Telegram. Telegram içerisindeki gruplar. Peki bu Telegram uygulamalarına erişim yasağı getirilebilir mi? Ya da bu gruplar üzerinden erişim yasağı getirmek soruna kalıcı bir çözüm olur mu? Uzmanlar ne diyor? Ailelere de sorduk. Ekranlara getirelim.
4: Grup açmışlardı, o grubu onları da eklemişlerdi.
5: Görünürde bir sanal sohbet uygulaması ama perde gerisinde çetelerin, suç örgütlerinin buluşma noktası.
6: Kimi zaman bir cinayet veya saldırıda, kimi zamansa trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin ailesine gelen mesajın altındaki linkte Telegram grupları her yerde. Büyük bir kalabalığın içindesiniz ancak gelen mesajda isim göremiyorsunuz. Gelin birlikte Telegram dosyasını açalım.
7: Herkes erişebilir buna. Anonim olarak bile erişebiliyorsunuz. Kimliğini gizleyerek isteyen oraya erişebiliyor. Kişileri tehdit etme ya da zorbalık yöntemi için bu uygulama daha çok kullanılıyor.
6: Tehdit edildi mi oldu?
5: Yıllarca bireysel silahlanmayla gündem oldu Telegram. Yasa dışı ürünlerin satışı, örgütlere eleman devşirilmesi ve daha

0: onlarca suç başlığında adı geçti. Manisa'daki son okul saldırısında da çeteler gün yüzüne çıktı. Hem saldırgandan hem de saldırıdan övgüyle bahsettiler, tehdit savurdular.
1: Telegram'ın bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri de kişisel verilerin girişinin zorunlu olmaması. Yani bir link üzerinden kolayca topluluğa dahil olabiliyorsunuz.
2: Anonim olduğu için onu bulamıyoruz. Mesela kendine bir nickname takıyor. O nickname'i gerçek ismi olmadığı için onu biz hiçbir şekilde bulamıyoruz.
0: Peki nedir bu Telegram ve kontrolü neden zor?
3: Gönderilen verilerde yok etme özellikleri var. Mesela herhangi bir suçlu ya da şüpheli bir veri gönderdi. Bu kendi kendine uçuyor. Yani telefona ya da herhangi bir yere kaydolmuyor. Hepsi genelde bulut ortamında oluyor. Telegram sonuçta yurt dışı kaynaklı bir uygulama ve bizim sunucularımıza barınmıyor. Çok büyük dosya, boyutlu dosyalar gönderilebiliyor.
4: Kardeşim var 12 yaşında. Onun hakkında endişeleniyorum yani. Onun elinde de telefon var şimdi. Telegram kullanıyor mu hiç bakmadım.
0: Siber suçlarla mücadele ekipleri sık sık bu platformlarda operasyon yapsa da ne yazık ki uygulamada geçmişi yok etmek çok kolay.
3: Discord'da gelen bir yayın yasağı gibi Telegram'a da gelebilir. Bunda da servis sağlayıcıların tarafından gelebilir. Yani Telegram IP'lerini engelleyerek buna erişim engeli getirebilir. Daha çok önleyici bir yöntem.
1: Tıpkı Discord'ta olduğu gibi Telegram'a da erişim yasağı gelebilir elbette. Ancak bu bir çözüm olamayabilir çünkü VPN'le de kolayca giriş yapılabilir.
0: Güçlü denetleme olsa da yine en büyük görev ebeveyne düşüyor. Özellikle bu platformları kullanan çocukları kontrol etmek olası bir suçun da önüne geçebilir.
3: Herhangi bir suçla ilgili bir şey konuşuluyor mu? Konuşuluyorsa müdahale edilmesi ya da bununla alakalı bir ihbar hattı oluşturabilir. Bu gruplar sürekli dediğim gibi denetlenerek önleyebileceği bir faaliyet oluşturabilir.
5: Peki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında başka neler konuşuldu? Çarpıcı görüntüler var, ekranlara getirelim.
0: Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü takibin ardından yaptığı operasyonda liman başkanı gözaltına alınırken makamında, evinde ve aracında arama yapıldı. Balıkesir-Bursa yolunda meydana gelen kaza 3 cana mal oldu. 8,5 aylık hamile Merve Turan'ın doğum yapmasına 2 hafta vardı. Hastane kontrolünden dönerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 yaşındaki kızı ve karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Anne ile iki çocuğu Bandırma'da gözyaşlarıyla toprağa verildiler. Kontrolden çıktı, kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. İstanbul'da 4 lise öğrencisinin ölümden döndüğü kazada yaşanan korku dolu anlar an be an kameraya yansıdı. Erzurum'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın patlamalarla büyüdü.
6: Abiciğim uzak kaç!
0: Sürücü kendini son anda dışarı attı. İtfaiye alevleri söndürdüğünde araç kullanılamaz hale gelmişti. Edirne'de sokakta küfürlü konuşanları uyaran lokanta işletmecisi eşiyle birlikte saldırıya uğradı. Karı kocayı darp edip iş yerine zarar veren şüpheliler kısa sürede yakalandı. 23 suç kaydı bulunan zanlılar adliyeye sevk edildi. Sakarya'da zincirini koparan köpek başıboş dolaşırken yolun karşısına geçen yayaya saldırdı. Talihsiz adamı ayağından ısırıp yere düşürdü. Sürücüler kaputlara vurup korna çalarak köpeği korkutup kaçırmayı başardı.
7: ...23 Eylül 2026.
0: Bolu Kartalkaya ve Bursa Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı.
5: İstanbul polisi devasa bir operasyona imza attı sayın seyirciler. Eğlence mekanlarından matbaa ve deterjan imalathanesi su verilen gizli adreslere kadar düzenlenen peş peşe baskınlarda 551 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 188 şüpheli ise gözaltında.

0: Kapıdan matbaaya kadar girildi. İmalathaneye çevrilen adresler tek tek çökertildi. 551 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 188 şüpheli gözaltına alındı.
1: Aç kapıyı polis!
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-23 Eylül tarihleri arasında kent genelinde devasa operasyonlara imza attı. Eğlence mekanlarından vale noktalarına, sokak satıcılarından imalathanelere kadar peş peşe düzenlenen baskınlarda toplam 188 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda toplam 551 kilo uyuşturucu maddeyle 4,5 ton uyuşturucu üretilebilecek 40,5 kilogram sentetik ham madde ele geçirildi. Esenyurt'ta deterjan ve sabun ürettiklerini iddia eden İranlı şüpheler de Bağcılar'da matbaa süsü verilen uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma kullandıkları belirlenirken yakalanan 188 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
2: İstanbul Kağıthane'de ise hırsızlar, sayın seyirciler, bir apartmanı gözlerine kestiler. Apartmanın içine girdiler. Tek tek dairelerin kapısını çalmaya başladılar. Ve o dairelerden birinde ev sahibi olduğunu fark ettiler. Tabii durumu fark etmeleri üzerine kaçmaya başladılar. Aşağı kata indiler. Ancak çıkış kapısını bulmak yerine bodruma indiler. Ve bakın sonra neler yaşandı.
3: Ne işiniz var apartmanda? Aşağıdan kadın ki...
4: Gel buraya, gel.
5: Ev sahibine yakalandılar, kaçarken çıkışı şaşırdılar.
4: Gel gel, yanlış çıktın, gel. Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık.
6: Komşumuz fark etmeseydi bir işlemler, bir şeyler yapacaklardı.
5: İstanbul Kağıthane'de bir apartmana giren iki kadın evde kimsenin olup olmadığını tespit etmek için kapılara tek tek vurup zillere bastı.
6: Ya dün iki tane bayan hırsızlık teşebbüsünde bulunmuşlar. Girmişler işte binalı, yani daireleri yoklamışlar.
5: Hırsız kadınlar kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin olduğunu fark etmedi. Kapı deliğinden kadınları gören ev sahibi cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Ardından dışarı çıkan ev sahibi önce komşusunun kapısını çaldı. Cevap alamayınca da kadınların peşinden merdivenlere yöneldi.
3: Ne işiniz var apartmanda? Aşağıdan kadın ki.
4: Gel buraya, gel.
5: Panikleyen kadınlar kaçmak için bodrum kata kaçtı.
4: Gel gel, yanlış çıktın, gel. Yukarı gel. Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık.
5: Ev sahibi kadınları apartmandan çıkmaları için uyardı. Bunun üzerine iki kadın binadan koşarak kaçtı.
4: Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık. Çık. Hırsız sizi. Sapık pislikler. Çık.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Emlak alım satımında yeni bir dönem var. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin detayları da netleşti. İnternette yayınlanan emlak ilanlarında artık sadece e-devlet yetkisi yeterli olmayacak. Emlakçıyla yapılan sözleşme de sisteme yüklenmesi gerekecek.
5: Emlak ilanı vermek için e-devlet üzerinden verilen yetki tek başına yeterli olmayacak.
8: Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor. E-devlet yetkisi artık tek başına yeterli olmayacak. Sözleşme de sisteme yüklenecek.
9: Emlakçının yapacağı iş öncelikle yazılı bir sözleşme almak. Daha sonra vatandaştan bu aldığı sözleşmeyle ilgili e-devletine girip bize pazarlama yetkisini veren bir e-devlet doğrulaması, EDS elektronik ilan doğrulama sistemine girip oradan bize ilan doğrulamasını veriyor.
5: Bu süreç tamamlandıktan sonra emlakçı ilanı portallarda yayınlayabiliyor. Yeni düzenlemeyle sözleşmenin de sisteme eklenmesi gerekecek. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise yabancıları ilgilendiriyor. Türk vatandaşları için uygulanan ilan doğrulama sistemi yabancı vatandaşlar için de zorunlu hale gelecek.
9: Yabancı vatandaşlar buradan mülk edinmeye ya da satmaya kalktıklarında Tapu Kadastro'nun satış sisteminde yabancıya satış dediğinde herhangi bir doğrulama yapmadan ilan verebiliyordunuz. Şimdi bunun da önünü kesen bir durum bu.
5: Amaç doğrulama dışı ilanların önüne geçmek. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

0: Gün çalışmasıyla yabancıların ilan süreci de sisteme dahil edilecek. Gayrimenkul satışlarında 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan güvenli ödeme sistemi ise ileri bir tarihe erteleniyor.
1: 1 Ekim'de yürürlüğe girecekti ama zaten bunun yürürlüğe girmesi için bu vergi reformlarının yapılması gerekmekte. Evet. Aksi takdirde sistem eksik çalışacaktı. Artık ileri bir tarihe ertelendi.
0: Yeni dönemle ilan verme, yetkilendirme ve satış sürecindeki kontrollerin artırılması hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Ve gecenin maçları Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda uzatma dakikalarında bulduğu golle Almanya ile berabere kaldı.
4: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brian Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı. Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Tacı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı gol. golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel.

0: Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Aptallık kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de vefat etti. Büyük sanatçıdan geriye birçok eser ve gözü yaşlı hayranları kaldı. İşte bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayat hikayesi.

Eser diline acılarını, sevinçlerini, duygularını aktardı. Gönülden dökülen nameler milyonlara ulaştı. Bozkır'dan dünyaya ulaşan eserleri yıllardır milyonlara

İzli. Yaşar Kemal'in deyimi de Bozkır'ın tezenesiydi. Gözlerini Kırşehir'de dünyaya açtı. Babası Muharrem Ertaş'ın izinden gitti. Saz çaldı, halk ozanı oldu.

0: ilişkilere sığmayan ömrün ilk durağı Büyük Usta'nın doğduğu bu ev. Neşet Ertaş 1938 yılında burada dünyaya geldi. Sessiz bir bozkır evinde başlayan ömre yokluk da sığdı, gurbetlik de mücadeledi. Bu mütevazi haneden yükselen sazın sesi yıllar içerisinde milyonlarca gönüle ulaştı.
1: Büyük Usta 1976'da sahnede felç geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle çok sevdiği sazını çalamaz hale geldi. Türkiye'de gördüğü tedavilerden sonuç alamayınca zor günler geçirdi. Ardından Almanya'ya gitti. Yıllar çok çabuk geçti. Neşet Ertaş'ın Anadolu hasreti burnunda buram buram tüttü. 2000'de baba ocağına döndüğü gün büyük bir heyecan yaşadı.
2: Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış.
1: Halkıyla buluştu, sazını çaldı, eserlerini büyük bir mutlulukla okudu.

Burası Kırşehir'de bulunan Kırtıllar Köyü. Neşet Ertaş'ın yalnızca doğup büyüdüğü yer değil, sesini, sazını, sözünü beslediği yer. Neşet Ertaş, Bozkır'ın sade hayatını, insanını ve acısını burada tanıdı. Bugünse Kırtıllar Köyü'nde onun adı ve abdallık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Neşet Ertaş 25 Eylül 2012 tarihinde hayata veda etti. Kırşehir'de babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedildi. Sazı öğrendiği babasının yanında başlayan yolculuğu yine onun yanında tamamlandı. Bozkır'ın tezenesi ömrü boyunca sevdasını, acısını, hasretini anlattı. Aradan 14 yıl geçti. Sesi onu hiç görmeyen kuşakların da yüreğine ulaştı.

0: Çok böyle insanları ne bileyim ben kıracak bir şekilde, işte biliyorsun türkülerde falan genelde telef hakkı falan da oluyor ama bunları hiç böyle konu etmiyordu.
1: Bir Neşet Ertaş geçti bu dünyadan ama türküleri, sanatı hala yaşıyor. Ertaş'ın eserleriyle büyüyenler onun açtığı yolda ilerliyor.
2: Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Dertlerinizin ortakçısıyım.

0: gelirdi. Ondan sonra hiç kimsenin gönlünü kırmazdı. Mesela bir halk tabirinde olsa, mesela bir istek isteyen olsa, hemen peki çalınacak, tamam devam edeceğiz derdi. Böyle kimsenin kalbini kırmazdı.
1: Kırşehirlilere büyüğünden küçüğüne kadar teşekkür ediyorum ki teşekkür az gelir, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum ki bu insanlar ayrım yapmadan, bu aptaldır, bu cingandır, bu şudur, bu budur ayrım yapmadan yüreklerindeki sevginin ifadesi olarak, sembolü olarak bizim aşiretlerden birimizin, babam veya öteki önemli değil, kimliğini tespit eden bir varlığı oraya en uygun yerine tespit ettikleri için ben büyüklerine küçüklerine saygı duyduğumu türkülerimden de söylemiş idim, söylemiş oldum.
2: Bozkır'ın tezenesi adına Kırtıllar'da Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açıldı. Onun izlerini taşıyan bu topraklar onu tanımak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu köyde Neşet Ertaş'tan geriye yalnızca hatıralar kalmadı. Türküleriyle geleceğe büyük bir miras bıraktı.
3: Bütün canlar yardımlaşsın tüm insanlar, dünyada fakir.

0: Söke ilçesinde zeytinlik bir arazide yangın çıktı. Kuru otların hızla yayılmasıyla alevler yerleşim bölgelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadele ise hala devam. Akşam saatlerinde bir başka yangın haberi ise Muğla'da geldi. Muğla'da Makilik alanda yangın çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Ve ne yazık ki kazalar, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri, tüm bunlar bir araya gelince hep söylüyoruz kazalarda kaçınılmaz oldu. Yurdun dört bir yanında yaşanan kazalara bakalım.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. İlk acı haber Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geldi. Geçimini hurda kağıt toplayarak sağlayan 20 yaşındaki Erol Karasulu yolu karşıya geçerken aniden hareket eden çöp kamyonunun altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerinden geçtiği Karasulu kaza yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokakta bisikletle gezen 10 yaşındaki çocuğa özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk yaşamını yitirdi. Aydın'daysa iki kaza yaşandı. İncirliova'da kontrolden çıkan beton mikseri iki servis minibüsüne çarptı. Kazada beton mikserinin sürücüsü Ferdi Altın hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Efeler ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sarı'ya otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinden de iki kaza haberi geldi. Otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdullah Muhammedi yaşamını yitirdi. Manavgat'ta ise tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan tur minibüsü sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını yıkarak refüje devrildi. 15'i turist, 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Ve gazete manşetleri Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz bu saat dilimi. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde yapay zeka tartışmaları var. Malum ABD Başkanı Donald Trump dün Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Onların da gündeminde yapay zekadaki gelişmeler vardı. Kontrolden çıkarsa tehlikeli. Son dönemde yapay zekanın yarattığı tehlike bu kez dünya liderlerinde bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında gündeme geldi. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan yapay zeka şirketlerin yöneticileri uyarılarda bulundu. Yapay zekanın kontrolden çıkma ve kendi başına kararlar alabilme ihtimali en çarpıcı noktaydı. OpenAI CEO'su Altman, önümüzde bir seçim var. Yapay zeka yaratıcılık ve keşfin yeni bir rönesansı da olabilir. Çalkantı ve düzensizliğin bir sanayi devrimine de dönüşebilir dedi. Beyaz Saray'da buluşan Trump ve Jinping de yapay zekada işbirliği çağrısı yaptı deniliyor. Bir başka haber aktaralım. Fon krizine ilişkin detaylara baktığımızda tabii ki Başkan Erdoğan fon krizine ilişkin ilk kez konuştu. Detaylara bakacağız. Kim sorumluysa hesap verecek dedi Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon depreminde yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Türkiye bu tuzağa düşmez dedi. Süreç adım adım ilerliyor. Aynı zamanda tabii ki terörist Türkiye süreci de Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Yine bu başlıkla ilişkin birazdan zaten detaylandıracağız ama son bir haber daha aktaralım. 5 lüks araca 26.280 lira. Fon soruşturmasına tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarızait 5 lüks aracın operasyondan hemen önce 26.280 liraya devredildiği belirlendi. Rolls Royce için sadece 6.000 lira.

0: ödenmiş. Yani dünyanın en pahalı arabalarına toplamda 25 bin liralık bir devir ücreti ödeniyor. Masak raporunda piyasa değeri 200 ile 220 milyon lira arasında olan 5 aracın 26 bin liraya devrinin mal varlığı soruşturulmadan kaçırılmasının amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şöphesi oluştuğu belirtildi. Araçlara el kondu. Bu arada dün Doğal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding'den Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun da tutuklandı. Bu da yine yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Şimdi buna ilişkin detaylara bakalım. Hürriyet'in de manşetinde yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Tutuklu sayısı 34'e yükseldi. Masak raporları başsavcılığa iletildi. Soruşturma Ankara'nın da gündeminde. 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için kritik bir toplantı yapılacak.
1: Bir tarafta yüz binlerce yatırımcının fonlardaki parası, diğer tarafta milyarlarca liralık yurt dışı transferleri. Fon soruşturmasında çember daralıyor. 455 bin aşkın yatırımcıyı etkileyen krizde 131 fonun nasıl tasfiye edileceği merak ediliyor. Savcılık fon paralarının hangi işlemlerde kullanıldığını, şirketlerdeki değer artışlarının arka planını ve yurt dışına çıkan milyarların izini sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 34'e çıktı. 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri sürüyor. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Yarız'ın soruşturma başlamadan önce piyasa değeri yaklaşık 220 milyon TL olan lüks araçları 26 bin liraya devrettiği ortaya çıktı.
1: Ayrıca tutuklu patronların iki özel jeti ve lüks yatına el konuldu. El konulan jet ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Pusula Holding'in patronu Serdar Turhan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Turhan, pusula yönetimiyle alakam yok dedi, ifadesinin devamında Küçül'ün talimatı verdiğini anlattı. Başsavcılık 74 milyarlık para trafiğini, 1,8 milyar nakit yatırma işlemlerini ve İsviçre'deki 90 milyon doları sordu. Turhan, 3 işlemde 1,8 milyar lira nakit için şahsi birikimim savunmasını yaptı. Masak, 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri detaylı olarak inceledi ve iki analiz raporu hazırladı. Yatırım fonlarındaki pay sahiplerinin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durdurulurken söz konusu işlemler de başsavcılığa bildirildi. 455 bin aşkın yatırımcı ise fonların nasıl tasfiye edileceğini merak ediyor.
2: Masak'la çalışmalar neticesinde toplamda 750 milyon TL'ye el konuldu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da kritik bir toplantı yapılacak. 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreci masaya yatırılacak.
0: Ve Başkan Erdoğan ilk kez yaşanan fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaretin son günde Türk evinde gazetecilerle bir araya gelmişti. Gündeminde yaşananlar vardı. Özellikle yaşanan fon krizinin ekonominin geneline yayılacak bir risk teşkil etmediğini vurguladı. Kimsenin en ufak bir noktada bile tereddütü olmasın dedi.
3: Selamünaleyküm.
4: Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir risk yok dedi. Binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu sonrası Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide fon krizine de değindi. Erdoğan, söz konusu krizin sınırlı bir alanı etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.
1: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.
4: Başkan Erdoğan fon krizine yönelik yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını vurguladı. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için

0: Gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydettim.
1: İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
2: Şimdi sosyal medyada zaman zaman kabine üyelerinin istifa ettiklerine yönelik haberler yayılabiliyor ve bu haberler çok hızlı bir şekilde etkileşime giriyor. Dün akşam da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik haberler bir anda sosyal medyada yayılmaya başladı ve hızlı bir şekilde etki oluşturuyordu. Özellikle tabii ki söz konusu olan isim ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı olunca bu piyasalar üzerinde de bir karşılığı olması anlamına geliyor. Piyasalar üzerine provokatif bir adım olarak da gözüküyor. Hemen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabının açıklamalarda bulundu. Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır dedi. Ülkemizin ekonomik istikrarına hedef alan bu tür spekülatif haberleri de itibar edilmemelidir dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yine dün akşamda sosyal medyada ortaya çıkartılmak istenen o spekülatif ortama son noktayı koydu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamada. Şimdi gündemin bir başka başlığıyla devam edelim. Trabzon'da 51 yaşındaki Ali Turhal Yamaç, Yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken heyelan meydana geldi. Toprak altına kalan Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Temeli kazarken toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde yaşandı.
3: Çağlayan mevkiinde Güney Mahallesi'nde Ali Turhal 51 yaşında komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken heyelan meydana geldi.
1: 51 yaşındaki adam toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
3: Ekipler heyelan olan bölgeye ulaştılar ve Ali Turhal'ı olduğu bölgeden kurtarmak için iş makineleriyle birlikte yoğun bir çalışma başlattı.
1: Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Haftayı tamamlıyoruz. Peki bugün ve hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler, hoş bulduk.
2: Şimdi serin, hatta soğuk diyebileceğimiz bir hafta içindeyiz. Peki hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor?
4: Evet, sıcaklıklar düştü. Hafta sonunda da yağış geliyor. Aslında hemen bugünden başlayalım. Şu bugün için yurtta genel olarak yağış yok ama Karadeniz'de devam eden çok kuvvetli olmayan yağışları göreceğiz. Özellikle öğleden sonraki saatlerde gün içerisinde, ama yarından sonra özellikle pazar günden itibaren kuzeyden gelecek olan, Balkanlardan gelen serin hava üzerimize akmaya başlıyor. Avrupa biraz ısınıyor. Biz biraz daha serinlemiş olacağız.
2: Bu hafta gözüküyor. Bahsedeceğiz.
4: Aslında önümüzdeki hafta serin ve hep hemen hemen her gün yağışlı bir periyoda girmiş olacağız. Önümüzdeki hafta yağışları çokça bol bol konuşacağız gözüküyor. Sıcaklıklar çok aşırı bir şekilde artmıyor. Ve mevsim normalleri ve altı değerler aslında diye biz altı değerlerde devam eden bir Eylül
2: o
4: sonu var.
2: O zaman isterseniz
4: diyelim.
2: Bir haftalık sıcaklık
4: tahminlerimize
2: bir
4: bakalım. Hemen onlara bakalım. Haritamızda geldiğinde
2: hemen haritamızı değiştirelim. O haftalık olarak. Şimdi bakın, bu harita bize ne anlatıyor hocam?
4: Şimdi 28 Eylül 5 Ekim haftası, yani önümüzdeki hafta, pazartesi bir dahaki pazartesi, batı bölgelerde mevsim normalleri altı, yani son 30 yılın ortalamasının altında sıcaklık değerleri var. Serin bir hava. Yurdun orta ve doğu kesimleri ise biraz daha mevsim normalleri değerlerde. Ekim'in ilk haftası diyelim, 5-12 Ekim arası yine özellikle mevsim normali, yani ortalamalara yakın değerler. İç bölgelerde biraz daha mavi alanlar, serin alanlar ortalamaların altında düşüyor. Biraz Ekim'in işte ortalarına gelen 12 Ekim, 19

0: Ekim haftası. Batıda sıcaklıklar biraz artacağız. Gibi. Doğuda sıcaklıkların düştüğünü söyleyebiliriz. 19-26 Ekim arasında ise batıda yine sıcak, doğu yine mevsim normalleri altında. Yani şu buradan şu çıkıyor aslında. Ayın 12'sinden sonra batı bölgeler biraz daha ortalamaların üzerine sıcaklık değerlerini görecek. Hani bu çok
1: Mesela şunu söyleyeyim. Birazdan 5 günlere bakacağız ama İstanbul'da mesela önümüzdeki hafta biz en yüksek kaç dereceyi göreceğiz?
0: Yani çıkacak değerler en fazla 20 dereceler, 21 dereceler. Yani batı oldukça bu hafta, önümüzdeki hafta yağışlar var, onları göreceğiz.
1: O zaman isterseniz bir bölgelerimize geçelim. 5 günlük tahminlerimizi de alalım. Şimdi yurt genelinde, yurdun batısı ve orta kesimlerinde güneş var. Karadeniz yağışlı dedik ama bakalım hava değişimi nasıl gösteriyor. Bugün 23 derece İstanbul.
0: Bugün 22-23 derecelere kadar, hatta İstanbul'da gece sıcaklığı şu anda 14 dereceler civarında ama 7-8 dereceye çıkan özellikle iç kesimlerdeki ilçelerimizde var. Sancaktepe gibi, Büyükçekmece'nin iç kesimleri gibi, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıcaklıklar oldukça düşüyor. İstanbul detayına baktığımızda yarınki yağmur biraz daha kuzey kesimlerde, hatta Trakya bölgesine yakın Avrupa yakasının kuzeyinde o yağış kendini çok zayıf gösterecek ama esas yağmur İstanbul'da pazar günü ve önümüzdeki hafta devam eden yağışlar. Yani 23-21 19 dereceye kadar düşen günlerde sıcaklıklar da biraz yükselse bile gece sıcaklıkları zaman zaman 10-12 derecelere kadar iniyor. Önümüzdeki hafta serin bir periyot.
1: O zaman önümüzdeki hafta evden çıkarken şemsiyemizi yanımızdan ayırmıyoruz.
0: Şemsiyelerimiz, biraz rüzgarlar da var beraberinde. Artık yağmurluklar, trench coatlar neyse yani
1: daha kalın giyince.
0: Kısa kol gömlek falan dışarı çıkmak biraz daha genç işi diyelim. Çok genç işi, çok
1: evet.
0: İstanbul için yani genel tablo böyle.
1: Ama Ege'ye bakalım. Ege'de tablo nedir dediğimizde burada biraz daha yüksek sıcaklıklar. Aydın 29 derece.
0: Ama o artık 30 dereceleri kaybettik. Bıraktık artık. 30 dereceler bitti. Gece sıcaklıkları iç kesimlerde 7 dereceye kadar düşüyor. İzmir 26 ile 14 derece arasında. Yakın plan için bugün için İzmir'de yağış gözükmüyor. Önümüzdeki günlerine de bakarsak İzmir'in pazar günü o gelecek sistem İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıklar 26 derecelerde bugün olduğu gibi ve çok değişiklik yok. Gece sıcaklıkları 17 derece. O İzmir'deki bunaltıcı hava artık ortadan kalkmış vaziyette ama deniz su hala sıcak, bunu söyleyeyim.
1: Denize girmek için hala uygun zaman.
0: Evet
1: mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim, Ege'de Akdeniz'de deniz uygun. Biraz Marmara artık sıcak. Deniz suyu sıcaklığı 20-22 derecelere kadar inmeye başladı. Biraz daha üşütür diyoruz. Akdeniz'in doğusunda Adana hattında var. Yani Toroslar üzerinden sokulan bölümde yağış var. Antalya gördüğünüz gibi 28 derecelere kadar inmiş vaziyette. Hemen Antalya detayına da bakalım. Antalya'da yakın plan için 28-29 dereceler. Artık o bunaltıcı günler biraz daha geride kaldı. Gece sıcaklıkları ama tabii 20 dereceler civarında devam ediyor. Akdeniz'de özellikle de önümüzdeki pazar günü, yani Akdeniz'deki yağışlar pazar günü hemen hemen ülkenin batı bölgelerinin tamamını kaplayacak olan, pazar günü gelecek olan yağışlar var. Önümüzdeki haftada özellikle kuzey kesimlerde o yağışlar devam edecek. Gözüküyor.
1: Evet, Akdeniz'de tablo bu. Şimdi İç Anadolu diyelim. Özellikle başkent Ankara güne nasıl başlıyor? Baktığımızda 20 dereceye düştük artık Ankara'da. Evet.
0: Yani bugün işte 20 derecelerde gece sıcaklıkları 9 derecelere kadar iniyor ki hafta sonunda 1-2 derecelik hafiften artışlar olsa bile yağış geliyor başkente de. Başkent için yağışta.
1: Pazar günü
0: akşam gece saatlerinde girmeye başlıyor. O pazar günü yağış pazarın gecesi aslında. Gecesinden başlayan bir yağış var. Pazarsa o yağış devam edecek. Önümüzdeki hafta da yine yağış geçişlerini başkentte göreceğiz.
1: O zaman Karadeniz diyelim ki Karadeniz neredeyse yağışın hiç bitmediği bölgemizdi. Bu yaz bütün yayınlarımızda bunu konuştuk. Yine var Samsun'un Artvin'e kadar.
0: Bugün Samsun, Artvin, Hopa'ya kadar diyoruz. Sınır kapısına kadar nefes almadan yağışlar ara ara devam. Bugünkü yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Öyle su basın. Geçtiğimiz haftalar biliyorsunuz çok kuvvetli yağışlar oldu. Bunlar gün içerisinde öğleden sonraki yağışlar kendini daha çok gösterecek. Batısında yağış yok. Trabzon'da da bugün 21 yükselen sıcaklıklar var. 21 dereceden 23-24 derecelere kadar çıkıyor. Hemen hemen her gün yağışlar. Bugün öğleden sonra ilerleyen saatlerde kuvvetli yağış değil. Ama yarından sonra pazar salı günlerindeki yağışlar biraz daha etkili yağışlar diyelim. Sel su baskını yapmaz.
1: Evet, bu önemli bir uyarı. Güneydoğu diyelim. Şimdi Güneydoğu'ya baktığımızda tabii yüksek sıcaklıklar bizi bekliyor. Diyarbakır 33 derece, Şanlıurfa 32 derece.
0: Yakın plan için yağış gözükmüyor burada zaten. Kuru mevsim, kupkuru hava. Güneydoğu Anadolu tam gezilecek zamanda aslında. Yüksek sıcaklık yok. Gece sıcaklıkları 15-16 derece. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Diyarbakır gördüğünüz gibi 32 derecelerde. Pazardan sonra sıcaklık yerlerinde birkaç derecelik düşüş var Güneydoğu Anadolu'da.
1: O zaman Doğu Anadolu'da diyelim. Doğu Anadolu. onu... olarak Doğu Anadolu'ya baktığımızda bakın karışık bir tablo mu?
0: Kuzeyinde.
1: Hemen bir tek kuzeyde yağış var.
0: Ardahan'da evet yağış var. Erzincan'da biraz daha İç Anadolu'nun doğusuyla birlikte etkili olan yağış kendini gösteriyor. Çok kuvvetli değil bu yağışlarda. Van detaylarına bakarsak 24-25 derece.

0: Gece 12-13 derecelere kadar düşüyor. Pazartesi günü gelecek olan bir yağışlı sistem var. Evet. Özellikle doğuda çok yağışlar fazla değil ama batı bölgeler önümüzdeki haftadan itibaren o serin, az önce büyük ilk haftalık haritamıza da baktığımızda o yağış havaları görmeye
1: tam
0: devam
1: sonbaharı gibi. Tam anlamıyla hani derler iliklerimize kadar hissettiğimiz o sonbaharı önümüzdeki hafta yaşayacağız.
0: Evet, sonbaharı yaşamaya
1: başlıyoruz.
0: Ben hep
1: kış mı geliyor dediğimde siz karşı çıkıyorsunuz ama bu kez anlaştık. Sonbaharı artık yaşıyoruz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Dedik ya soğuk bir haftaya bir kez daha merhaba diyeceğiz. Hı-hı. Konuşacağız. Pazartesi günü yine birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün ve iyi bir hafta sonu dileyelim.
0: Bir mukabele. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Şimdi Adil hocamızla birlikte havaların o soğumasını konuştuk ama tabii baktığımızda son birkaç gün içerisinde hızlı sıcaklık düşüşlerini görmeye başladık. Bu da haliyle tabii ki pek çok kişi de aynı şikayetleri beraberinde getiriyor. Çünkü grip vakalarında da artış var. Özellikle okulların açılmasında tabii burada önemli bir etkisini görüyoruz. Peki bu grip vakalarında son durum ne? Ne önlem alınması gerekiyor? Yanıtına bakalım.
2: Eşlik eden ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, bazen kusma, ishal gibi durumlar varsa burada daha çok viral bir enfeksiyon olabilir. Bunu düşünmek gerekebiliyor.
3: Okulların açılmasıyla çocuklarda viral enfeksiyonlar arttı. Sonbahar polenleri de alerjik şikayetleri tetikleyebiliyor.
2: Polen alerjilerimiz ortaya çıkıyor. Bu sonbaharda yabani otlar, bunlar da giderek artıyor ve bunlara bağlı burun akıntısı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, kaşıntı gibi şikayetler olabiliyor.
3: Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Tekin Nacaroğlu, enfeksiyon ve alerjinin ayrımında bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Sonbahar, ilkbaharda bu şekilde sabahları kalktığımızda şikayetlerimiz çok yoğun, hapşırıklarımız, göz kızarıklarımız varsa burada tetikleyici bir alerjimiz var mı diye bir takım alerji deri testleri yapıyoruz.
3: Çocuklarda viral enfeksiyon ve alerji belirtileri birbirine karışabiliyor.
2: Ateş yok, boğaz ağrısı yok, sabah kalktı hapşırıkları var, burun akıntısı var, gözlerde kızarıklık, kaşıntı var. Bu durumda bir saman nezlesi, alerjik nezlesi olabilir.
3: Sonbahar aylarında polen kaynaklı alerjik şikayetler artabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde artan hapşırık, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı alerji ihtimalini gündeme getiriyor.
2: Deri testi dediğimiz bu testler çok kolay testlerdir. Hemen sonuç verir ve ağrısız da çocuklarda çok kolay uygulayabildiğimiz bir testlerdir.
3: Alerjenlere yoğun maruziyet bazı çocuklarda ilerleyen dönemlerde astımla ilişkili olabiliyor.
2: Bazen çocuklarda bu ileride astıma çevirebiliyor. Maruziyeti yoğun olan çocuklarda astıma dönmemesi için biz bu çocuklarımıza alerjen immünoterapi tedavisi uygulayarak bu duyarlılıklarını ortadan kaldırabiliyoruz.
3: Okul döneminde bağışıklık için uyku ve beslenmede önem taşıyor. Çocukların düzenli uyku alışkanlığını kazanması, sağlıklı beslenmesi ve işlenmiş gıdalarla abur cubur tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor.
1: Şimdi havaların durumunu konuştuk. Haliyle yavaş yavaş yolların durumunda konuşmamız gerekiyor ama yolların durumunu konuşurken bir hatırlatma da bulunalım. Sabah Ajansı etiketimiz, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Özellikle şu dakikalarda trafikte olan, artık evden çıktıkları için dinleyicilerimize sesleniyoruz. Trafikte İstanbul'da ne durumdayız onu konuşacağız ama sizlerden gelen mesajlar var. Eren Yılmaz isimli bir izleyicimizden gelen tweet'i okuyalım. Ne olacak bu İstanbul'da trafiğin hali diyor. Her sabah 2 saat boyunca yol çekiyoruz. Bir de bu akşam Fransa maçımız var diyor. Dünya Kupası'ndaki kötü performansımızdan sonra umutsuz bir şekilde izleyeceğiz ama yine de milli takımımızın yanındayız ama yeter ki evimize gidebilelim. İstanbul trafiğinde daha ne kadar bu çileyi çekeceğiz diyor izleyicilerimiz. Sabah Ajansı etiketi sizlerden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz ama dedik ki özellikle trafik söz konusu olduğu zaman İstanbul'a ayrı bir parantez ayırmak gerekiyor. Çünkü son günlerde İstanbul'un 4000 bir yanında yollarda gerçekleştirilen çalışmalar kelimenin tam anlamıyla İstanbul'da çileye dönüşmüş durumda. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde viyadüklerde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle İstanbul'da gece de ayrı trafik var, gündüzde kısa bir mesafede bile bir yerden bir yere gidebilmek için artık 1 saat, 1,5 saat hatta 2 saat vakit harcamak gerekiyor İstanbullular. Peki bu trafik çilesi daha nereye kadar devam edecek? İstanbul'daki son duruma bakalım.
4: Saattir yoldayız. Bas kodan çıktım. Karşıya bir sürü daha bir saat gösteriyor. Böyle bir şey yok ya.
5: İstanbul demek artık trafik demek ama son günlerde çile katlandı. Okulların açılmasının ardından yollar tamamen kilitlendi.
6: Bir yılda 12 günümüz duran trafikte geçiyor. Acil önlem alınması gerekiyor.

0: saati 12'de yola çıktık. İlk durağımız Avcılar'dı. Avcılar'ın ardından Başakşehir'e geçtik. Başakşehir'dense Sütlüce'ye doğru yola çıktık. Ancak biz de evine veya okuluna gitmek isteyenler gibi trafik mağduru olduk. Saat 15.30'da ancak Sütlüce'ye varabildik.
1: Megakent'teki otoyol ve viyadüklerde süren bakım çalışmaları trafiği durma noktasına getirdi. İkinci çevre yolundaki Molla Gürani viyadüğündeki derz onarımı önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü sonra da bütün İstanbul'u kilitledi.
0: Saatler şu anda tam olarak 16.27'yi gösteriyor. Bizlerse Ok Meydanı Hastal Tem Otoyolu bağlantı yolundayız. Köprü trafiği tam olarak bu noktadan başlıyor. Şu anda 18.55'i gösteriyor. Bizlerse Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen çıkışındaki Molla Gürani Viyadüğü'nün üzerindeyiz. Bulunduğumuz yerde bir kasis var. Bu kasisler demir kasislerden oluşuyor. Ve altında derz onarım çalışmaları var. Aslında trafiğin en büyük nedenleri de bu. Çünkü buradan araçlar geçerken hızını yavaşlatmak durumunda kalıyor. Ve bazı sürücüler de buradan kaçmak için 15 Temmuz Köprüsü'ne yöneliyor. Ve bu yüzden de orada da yoğunluk oluşuyor.
2: Hiç boş durmadan 7.24 diğer köprüleri yapmışlar. Sıraya göre bu en son buraya gelmiş. Bu viyadüğü, bu köprülerin bakımı çok önemli. Gündüz trafiği aksatmaması için üzerine rampalar koyuyorlar. Rampaları koydukları zaman hız azalıyor.
0: Yolda mı kaldınız?
3: Maalesef.
4: Normal, her gün bu trafiği çekiyoruz.
3: Aşağı yukarı 1,5-2 saat sürüyor işe de gidiyor.
1: Viyadükteki çalışmanın önümüzdeki pazartesi günü bitmesi bekleniyor. Yalnız ikinci köprü yolu değil, İstanbul'da birçok yol şantiyeye dönmüş durumda.
0: Sultan'da bulunan bu ortaokulun karşısındaki İSKİ yol çalışması da mağduriyetlerin bir diğerini oluşturuyor. İSKİ'nin başlatmış olduğu bu çalışma okullar başlamadan bir hafta önce başlamıştı ancak hala bitmedi. Araçlarsa burada adım adım ilerliyor.
5: Bir aydır falan herhalde. Eşim yarım saatte gittiği iş yerine bir saatte gidiyor.
0: Nakkaş Başakşehir Otoyolu ve Sazlıdere Köprüsü için çalışmalar süratle devam ediyor. Ancak Isparta Kule ayağında bu çalışmalar için bazı yollar kapatılmıştı. Üstelik yazın başında kapatılan yollar aynı zamanda servis güzergahı, yani okullar açıldıktan sonra bu yol çalışmalarının devam etmesi trafiği felç ediyor.
2: Genelde böyle. Sabahları özellikle İstanbul'da trafik şu anda durma noktasına gelmiş. Kısa vadede düzenlenecek sinyal düzenlemeleri, otobüs yolları, bisiklet yolları. Orta uzun vadede de şu anki metro kadar bir metroya daha ihtiyaç var. Eğer bunlar yapılmazsa trafik durur.
6: Söz konusu olan İstanbul trafiği olduğu zaman sizlerden gelen mesajlarda da tabii ki önemli şikayetler var. Bir izleyicimizden gelen şikayeti daha okuyalım. Ömer Özdemir isimli izleyicimiz Sabah Ajansı etiketine düşüncelerini yazmış. Çekmeköy'den her gün Çeliktepe'ye, Levent'e gidiyorum. Köprü bağlantısı ve Büyükdere trafiğinden artık bıktım diyor. 20 kilometre yol için 2 saate yakın zaman harcıyoruz. Günlük olarak git gel minimum 3 saatimi yolda harcıyorum diyor izleyicimiz. Ve şu soruyu soruyor. Neden bu çalışmalar yazın yapılmadı? Neden Eylül ayı beklendi sorusunu soruyor. İstanbul'da yaşayan Ömer Özdemir isimli izleyicimiz. Ona da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Peki bu kadar çok trafikten bahsetmişken yeni gün nasıl başladı? O sorunun yanıtına da bakalım. Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyim. İzleyicilerimizden gelen o mesajları okuyoruz ama yeni güne ilişkin ne söyleyeceğiz? Şu an nasıl bir trafik var İstanbul'da?
7: Şununla başlamak istiyorum Gökhan Kurt. Aslında İstanbul'da doğup büyüyen, ortalama bir ömre sahip olan bir kişinin İstanbul trafiğinde geçirdiği süre 2,5 yıl olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle de yani İstanbul trafiğine çıkacak vatandaşlarımızın tekrar Allah'tan sabır diliyorum o trafiğe çıkan vatandaşlarımıza. İstanbul trafiğinde bulunduğumuz dakika itibariyle %45'lik bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğunun bir bölümünün Avrupa yakası oluşturur. Asıl yoğunluk Anadolu yakasında olduğunu söylemek mümkün. Özellikle sabahın bu saatlerinde, yani işe gidiş geliş saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerin daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Özellikle köprü anlamında. Şimdi bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Halıcıoğlu Köprüsü'ndeyiz. Hemen

0: o bağlantı yolunun üst kısmında, üst geçitteyiz. Burada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne doğru hem ana alterde hem de yan yolda trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Tam tersi istikamette, yani Avcılar istikamette hem yan yolda hem de ana alterde akıcı bir trafik var. İstanbul'un şöyle geneline bakacak olursak Avrupa yakasından %42'lik bir yoğunluk söz konusuyken bu durum Anadolu yakasında %53 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Yaklaşık bir yarım saat sonra da bu trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde %60'lara kadar çıkması bekleniyor. Biraz önce yayında sizler de belirttiniz. Özellikle bazı noktalardaki yol yapım çalışmaları da yine o trafik yoğunluğunu etkileyen faktörler arasında. Hemen köprülere de bakacak olursak bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için köprülerdeki trafik yoğunluğu da Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Aslında o Çağlayan'dan her sabah bahsediyoruz, Çağlayan'dan başlayan trafik. Fakat bu sabah bir değişiklik var. Çünkü o trafik yoğunluğu artık bulunduğumuz dakika itibariyle Haliç Köprüsü üzerinden başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar da o trafik yoğunluğu devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde o trafik yoğunluğu azalıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde ise 15 Temmuz Köprüsü özelinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Şanlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den başlayan trafik Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Yayına başlamadan önce %45'lik bir trafik yoğunluğu vardı. Yaklaşık 2-2,5 dakikalık bir yayın süremiz vardı. Bu 2-2,5 dakikada trafik yoğunluğu %4 artarak %49 oldu diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan İstanbul trafiğinden son detayları aktardı. Kadir'e teşekkür edelim. Güne ilişkin detayları da Kadir'den almaya devam edeceğiz. Bir de dünyanın gündeminde neler var dediğimizde tabii ki Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden gelen mesajlar dünyanın gündeminde. Kimden bahsediyoruz? Filistin lideri Mahmut Abbas bu kez kürsüdeydi ama kürsüdeydi ifadesi doğru olmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelmesine izin vermedi. Vizesine izin verilmemişti. Ve tıpkı geçen sene olduğu gibi Mahmut Abbas uzaktan bağlantıyla dünyaya seslendi. Çok önemli vurguları vardı. İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da yapmış olduğu eylemleri, saldırganlığı artık durdurun dedi. Ve en çarpıcı mesajsa yeni bir nekbeye izin vermeyin oldu.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsü yine tarihi bir ana, bir haykırışa tanıklık etti. Konuşan isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Ancak Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize engeli sebebiyle salonda değil, ekrandaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla bağlandı, sözlerine ABD'nin vize tavrını eleştirerek başladı.
3: ABD'nin yetkililerimize üst üste ikinci yıl vize vermemesi ev sahibi ülke yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır.
2: Abbas, Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi.
3: Tehlike artık sadece iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin engellenmesi sınırlı değildir. Tehlike artık Filistin halkının kendi topraklarındaki yaşamını ve varlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.
2: Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspını aynı çerçevede değerlendirdi.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil. Aksine Filistinlerin kendi topraklarındaki yaşamlarını zorlaştırmayı ve onları bu toprakları terk etmeye zorlamayı amaçlayan kötü niyetli bir sömürgeci plandır.
2: İki devletli çözüm önerisini yineleyen Mahmut Abbas, dünya kamuoyuna harekete geçin çağrısı yaptı. Abbas'ın en sert ve en dramatik mesajı ise 1948'deki büyük sürgüne, yani Nekbe'ye

0: atıfla geldi.
1: Yeni bir nekbe yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin. Çocuklarımızın korku ve tehdit altında yaşamasına izin vermeyin.
0: Mahmut Abbas konuşmasını Filistin halkını koruyun haykırışıyla tamamladı.
2: Bir de Gazze gerçeğini anlatalım. Yani rakamlarla, ama bu rakamlar bizim değil. Birleşmiş Milletler'in dünyaya ilan ettiği rakamlar. O rakamlara göre Gazze'nin yeniden inşası için 2026'nın ilk günleri itibariyle yapılan istatistiklerde 75 milyar dolara ihtiyaç vardı. Bugün bu rakam 80 milyar doları aşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri 2 milyar dolarlık bir yardım için dünyaya mesaj veriyor ama 75-80 milyar dolara ihtiyaç var. Gazze'nin ekonomisinin %95'i yok olmuş durumda. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük ekonomik krizi yaşıyor Gazze ve Gazze'de yaşayanların %90'ı işsiz, bir işleri yok. Çünkü işlerini yapabilecekleri bir alan kalmadı. İşte Birleşmiş Milletler'in rakamları ve Gazze gerçeği, o birçoklarının görmek istemediği gerçeklere de konuşmamız gerekiyor. Diğer yandan Orta Doğu gergin. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Tansiyonun yükselmesinin sebebi 7. ayına girmiş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı ve savaşın genişleyen tablosu. Dün itibariyle çok kritik yerlerde Tebuk'ta, Yanbu'da, Cidde'de, Mekke'de ve Taif'te Suudi Arabistan güvenlik alarmı verdi. Bu bölgelere yönelik saldırı ihtimallerinin arttığını duyurdu. Peki neler yaşanıyor? Özellikle Mekke bir kez daha gündemimizde. Hemen Pakistan'a gidelim. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Suudi Arabistan'dan çok önemli kentler için güvenlik uyarısı geldi. Nedir son durum? Nereye doğru gidiyor? Bir türlü uzlaşı sağlanamayan başlıklardan biri de Husiler konusu oldu.
3: Günaydın Gökhan. Evet, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilim diplomatik gündem başı olması bekleniyor. Tabii bu konuda Türkiye, Pakistan İran'la bu konuyu dile getirmiş ve İran'da Husiler ve Suudi Arabistan arasında bir uzlaşma sağlama konusunda rolünü oynamaya hazır dedi. Şimdi bizim aldığımız bilgilere göre Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilim konusunda Suudi Arabistan da bunun sona ermesini istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler içerisinde hem Yemen'de ulusal bir birlik hükümetin kurulması yönünde diplomatik çabalar bekleniyor, hem de Husiler ve Suudi Arabistan'da bir ateşkes yönünde diplomasi bekleniyor. Tabii ki bu az önce söylediğiniz haberde Suudi Arabistan'da bir güvenlik alarmı verilmişti. Hatta Riyad ve Yanbu'ya saldırılar, Husiler tarafından füze saldırılan olduğu yönde de haberler geldi. Ama şimdi Mekke anlaşması, orta savunma anlaşması şemsiyesi altında Pakistan, Türkiye birlikte özellikle Babıl Mandap'taki bu gerilimi sona erdirmek için yoğun bir çaba harcayacaklar. Önümüzdeki Ekim ayının başlarında bu üçlü toplantı bekliyor. Yani Mekke Orta Savunması Anlaşması altında bir toplantı bekleniyor. Bunun İslamabad'da yer alması konusunda fikirler var. Dolayısıyla genel sekreterlik kurulacak ve genel sekreter zaten ismi Pakistan tarafından açıklandı, görev başına geçecek ve dolayısıyla Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırının kesilmesi için biz yoğun bir diplomasi bekliyoruz. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki şu andaki duruma bakarsanız bizim aldığımız bilgilere göre Pakistanlı makamlar, özellikle Dışişleri Bakanları tarafındaki makamlar ABD'deki ara seçimlere kadar Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilim bu şekilde devam edebilir. Çünkü Trump siyasal olarak popülaritesini çok kaybetmiş durumda. %30 oranında. Dolayısıyla İran'da bundan yararlanmak istiyor. Gökhan?
2: Tablo giderek karmaşıklaşıyor. Hep söylediğimiz, korktuğumuz konu savaşın büyümesiydi. Ne yazık ki savaşın büyüdüğü tabloyu artık konuşuyoruz. Fakur Rahman bize İslamabad'dan gelişmeleri aktardı. Fakur'a teşekkür edelim. Onu uğurlayalım ve biz tabii

0: Gündemin bir başka başlığıyla devam edeceğiz. Dünyada güvenlik alarmı varken dünyanın gözü aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmişti. Bu kez Washington, başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Çok görkemli bir törenle liderler Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ama tabii masada sıcak başlıklar var. Çin liderinin mesajı ise çok netti. Savaşırsak hepimiz kaybederiz, hepimiz bu işten zararlı çıkarız dedi. İşbirliği mesajı verdi. Bir başka önemli başlıkta yapay zeka kontrolden çıkıyor mu sorusuydu. Amerika Birleşik Devletleri için, çünkü yapay zeka konusunda daha farklı noktalarda yer alıyorlar. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le yapmış olduğu o tarihi görüşmenin detaylarına bakalım.
1: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
2: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
1: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
2: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
1: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
2: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
1: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
2: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok, ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
1: Xi'nin bu sözleri, Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.
0: Ve şimdi artık savunma sanayi başlığını açacağız. Milli Savunma Bakanı'ndan gelen önemli bir uyarı, önemli açıklamalar. Tabii tüm Türkiye'nin gözü Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatına çevrilmişti. Dün seçkin gözlemci günüydü. Birazdan tatbikata ilişkin çok çarpıcı görüntüleri ekranlara getireceğiz. Ama öncelikle her perşembe olduğu gibi Milli Savunma Bakanı'nın basına bilgilendirme toplantısı vardı. Bu kez o toplantı TCG Anadolu gemisinde gerçekleşti. Özellikle Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail arasındaki o tehlikeli yakınlaşma Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Atina'ya yönelik uyarılar da vardı. Hemen ekranlara getirelim.
3: Yunanistan ve Rum yönetimine tepki gösterildi. Gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününde TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdi. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin dikkatlice takip edildiği vurgulandı.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devam eden silahlanma faaliyetleri ve üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve adadaki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz. Son olarak gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının

0: güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.
1: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın bölgedeki adaları silahlandırmasına da tepki gösterdi.
0: Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsü 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleriyle bunu meşrulaştırmaya yönelik çalışmalar mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir.
1: Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tehdit eden gelişmelere karşı önlem alınıyor ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi de vardı.
0: Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşemeyle bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizde önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir.
2: Şimdi savunma sanayinde ekranlara da getirdiğimiz gibi dün çok çarpıcı görüntüler kayıtlara geçti. Basına bilgilendirme toplantısında her perşembe yapılan o toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren silah sistemlerini de duyuruyor. Dünkü toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine Typhoon Block 2'nin kabul sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Peki nedir Typhoon Block 2? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kapasitesini önemli derecede arttıracak bir silah sisteminden bahsediyoruz. 20 Mayıs 2026'da ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti. 500 kilometrenin üzerinde bir menzili olduğu iddiası var ama tabi bu resmi olarak açıklanmamış durumda. Yaklaşık 610 milimetre çaplı 2.3 tonluk silah taşıma kapasitesi sahip. Makine Kimya Endüstrisi'nin yapmış olduğu iki paylaşım dün Deniz Kurdu tatbikatı sırasında Türkiye'nin denizlerdeki üstünlüğünü gösteren bir gövde gösterisi yapıldı. Bir oyundan esinlenerek yapıldı bu paylaşım. Amiral Battı oyunu. Makine Kimya Endüstrisi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu insansız deniz araçlarıyla birlikte Mavi Vatan'daki o gücümüzü animasyonla gösteren o video.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: alışveriş.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
13: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
14: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
16: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
17: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
18: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Reklam.
11: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
19: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
21: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
22: Denizi

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
14: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla bu saat dilimine başlayacağız. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin son gününde Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde fon krizi vardı. Türk ekonomisinin tamamına yayılan bir riskin olmadığını vurguladı ve sorumlular hesap verecek dedi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan dönüş yolundayken Birleşmiş Milletler'de yaptığı tarihi konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erdoğan'ın haksızlıklara değindiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın konuşması insanlığı ferahlattı dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür yaklaşımı yalnızca Türkiye'nin değil daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Amerika

0: ve uluslararası ticaret için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır diye konuştu. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin perde arkasını da anlattı. Tahıl koridorunun yeniden açılacağı sinyalini verdi. F-35'lerle ilgili sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
1: Türkiye müttefikimiz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
0: Ve terörsüz Türkiye. Erdoğan, süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz diyerek süreçte bir sorun yaşanmadığının da altını çizdi.
2: Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları devam ediyor. Mekke Savunma Anlaşması İttifakı kapsamında Dışişleri Bakanları 3 ülkenin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Gündemde ise tabii ki ittifak kapsamında atılacak adımlar vardı.
3: Şimdi diğer görüşmeler var. Onlara gideceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Ben de size başarılar diliyorum. Hafta boyu beraber olacağız.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gözlerin çevrildiği New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü temaslar küresel diplomasinin merkezine oturdu. Fidan son derece kritik bir zirveye imza attı. Ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan hattında savunma işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak dev adımlar değerlendirildi. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin yeni toplantısı için yapılan hazırlıklar da ele alındı. Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile Türk evinde bir araya geldi. İki mevkidaş Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la da görüşen Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri masaya yatırdı. Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdülmateyn ile görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ankara, New York'ta eş zamanlı yürüttüğü çok katmanlı diplomasi hamlesiyle küresel masadaki ağırlığını ve yön belirleyici rolünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında bu kez konuşma sırası İsrail Başbakanı Netanyahu'daydı. Ancak beklendiği gibi Netanyahu boş salona hitap etti. Netanyahu kürsüye çıktığında pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu'yu protesto etti ve Netanyahu o yalanlarını boş salona söylemek zorunda kaldı. Öncelikle neler yaşandı genel kurulda bir bakalım. Ardından başka detaylar da var, onu da konuşacağız.
5: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, delegeler salonu terk etti. Yuhalama sesleri nedeniyle konuşmasına geç başlamak zorunda kalan İsrail Başbakanı boş salona hitap etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu tarihinin en büyük protestosuna sahne oldu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salondan ayrılan temsilcilerden bazıları Netanyahu'yu yuhalarken İsrail lideri ise o anları gülümseyerek izledi. Boş salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı bir kez daha reddetti. Ardından da Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. Dev protesto Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne damgasını vururken New York'taki genel merkezin çevresinde de gösteriler vardı. Zirvenin gerçekleştiği binanın etrafına akın eden yüzlerce ABD'li soykırımcı İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Suç Bakanı Netanyahu sloganları atan kalabalık, soykırıma son verin ve insanları finanse edin, savaşı değil yazılı pankartlar taşıyor.

0: Peki İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl gitti? Bu soruyu sormamızın sebebi uçağın güzergahı. Malum Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu hakkında yakalama kararı vardı ve bu anlaşmaya taraf olan ülkelerin de bunu uygulaması gerekiyor. Yani baktığımızda bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'yu taşıyan uçak önce Yunanistan hava sahasına giriyor, ardından İtalya hava sahasına, Fransa hava sahasına girerek İrlanda'nın güneyinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Söz konusu ülkelerin tamamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafı olmuş durumdalar. Ancak uçağın hava sahalarını kullanmasına da izin verdiler. Bir yandan salon boşalıyor, insanlar Netanyahu'yu protesto ediyor ama diğer yandan ülkelerin tavrında en azından Avrupa tarafında çok da kayda değer bir değişim yok gibi duruyor. Diğer yandan gazete manşetlerimize de bakalım. Saatlerimiz 8'i 7 dakika geçerken Takvim Gazetesi'ni hemen ekranlara getireceğiz. Takvim Gazetesi'nde Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Ekonomide risk yok diyor Başkan Erdoğan. Başkan Erdoğan patlak veren fon krizinde son noktayı koydu. Ekonomide risk yok. Hukuk çerçevesine gerekli her türlü adım atılıyor. Sorumlular hesap verecek dedi. Başka mesajları da vardı. Neydi onlar dediğimizde veto hakkı haksızlık. Gazze güvende olmalı. Yunanistan bizim düşmanımız değil. Biz Yunanistan'la komşuyuz dedi Başkan Erdoğan. Bir başka haber ekranlara getirelim. Eski CHP'lilerin tabela kavgası. CHP'de yaşanan o tartışmaya bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti ile Yenilik Partisi arasında gerilim var. Eski CHP'lilerin tabela kavgası Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme isim değişikliği başvurusunu 29 Eylül'de görüşecek. Yeni partili Özgür Özel ile Yenilik Partisi lideri Yılmaz arasındaki pazarlığın sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Yenilik Partisi, yeni parti bize katılsın açıklamasında bulundu. Şanlıurfa'da korkutan deprem, 5,4'lük depremde yine Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberler arasında. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Bir cinayet haberi. Bugüne kadar hep kadın erkek şiddetinden bahsediyorduk. Ancak bu kez tam tersi bir tablo var. Adana'da nikah işlemleri için hastaneye gitmeye hazırlanan bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve 19 yaşındaki Ayşegül Kırgıl 18 yaşındaki nişanlısını bıçaklayarak öldürdü. İlk ifadesinde ise katil zanlısı ben onu öldürmek istememiştim, onu uyandırmaya çalışıyordum dedi.
1: Nikah işlemleri için hastaneye gideceklerdi, çıkan tartışma cinayetle bitti. Olay 21 Eylül sabahı Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan çift nikah işlemleri için tahlil vermek üzere hastaneye gitmeyi planlıyordu. İddiaya göre Ayşegül Kırıl nişanlısını uyandırmak istedi. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur Ayşegül Kırıl'ı yumruklayıp tokatladı. Bunun üzerine Kırıl mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören genç kadın durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Temur kurtarılamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde kendini korumak için bıçağı aldığını, arbede sırasında Temur'un yaralandığını söyledi. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim, pişmanım diyen kadın tutuklanıp cezaevine gönderildi.
0: Eyüp Can Güner'in hikayesini ekranlara getireceğiz. Bültenlerimize daha önceki dönemde de hakkında konuşmuştuk. Geçtiğimiz yıl çalıştığı iş yerinde ustası tarafından kovalanmış ve yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetmişti. Önce olay bir kaza olarak tanımlandı. Ancak Eyüp Can Güner'in annesi bu işin peşini bırakmadı. Ve son ortaya çıkan rapor, bilirkişi raporu gösterdi ki Eyüp Can Güner o yüksek noktadan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmiş.
2: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüp Can, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
3: Oğlunun feci şekilde ölümünün üzerinden tam 14 ay geçti ve bir nebze rahat nefes aldı. Olayın peşini bırakmadı, yeni bilirkişi raporu anneyi haklı çıkardı.
2: Olay günü sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor. Terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor. Bugün duruşmada mahkemeden beklediğimiz adli tıp, adli tespit, olay yeri inceleme raporlarımız.

0: geldi.
1: Eyüpcan Güner 30 Temmuz 2025'te Mersin Anamur'da çalıştığı döner dükkanında ustası tarafından kovalanmış, bir iş anında köşeye sıkışmıştı. Ardından da iş merkezi zemininde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli usta masum olduğunu iddia etti ama rapor aksini söylüyor. Rapora göre Eyüpcan yüksekten düşerek hayatını kaybetti ama nerede bulunduğu daha da kritikti. Çünkü Eyüpcan yüksekten düştüğünde 2 metre ileri düşmüştü. İşte bu da ittirilerek düşürdüğünün en önemli kanıtı. Eğer kendi düşseydi direkt aşağıda bulunacaktı.
0: Ne yazık ki 2 metre ötesinde bulundu. Oğlum sanık tarafından öldürüldü. Baskıyla, itilerek, atılarak öldürülmüştür.
2: İlgili bilirkişi raporunda yer aldığı üzere Eyüpcan'ın ön bölgesinden basınç uygulamak suretiyle itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
1: Rapor mahkeme heyetinin eline henüz geçti. O yüzden mütalaa beklenen duruşma 15 Ekim ertelendi.
0: Buradan mahkeme heyetimize, başkanımıza, savcımıza, hakimlerimize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bu olayın üstüne gittiler. Bu olayı aydınlattılar.
2: Eyüpcan için adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğimizi ve sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isterim.
3: Komşular arasındaki husumetleri sık sık ekranlara getiriyoruz. Apartman hayatında da karşılaştığımız bir tablo. Ancak Manisa'da yaşananlar artık bu kadar da olmaz dedirtti. Çünkü daha önce de 69 yaşındaki kadın komşusunun kapısına gitmiş, tartışmalar yaşamıştı ama bu kez o kadın eline almış olduğu matkapla komşusunun kapısına vurmaya başladı ve kapısına çelik kapıyı deldi. Peki neden bu olay yaşandı? Bakalım.
4: Asma'nın kapısını matkapla deldi, komşu kavgası karakolda bitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanda tek başına oturan 69 yaşındaki kadın, daha önce tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın, komşunun birçok kez yumruklayıp tekmelediği çelik kapısına bu kez matkapla vurarak deli kaçtı.
5: Bir haftadır gece 3-4 defa geliyor, kapıyı tekmeliyor. Kadın rahatsız, herhalde bir hastalığı var. Bizim kapıyı şu an matkapla kırmış. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum.
4: Saldırgan kadın polisin gelmesi üzerine kendini dairesine kilitledi. Zorla ikna edilen kadın gözaltına alındı.
3: Bir bağlantımız var. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ölümüne ilişkin sır perdesini aralama için çalışmalar devam ederken Kozinoğlu'nun DNA örneğinin değiştirildiği iddiası var. Şimdi örnek değiştirildi mi sorusunu soruyoruz. Peki nasıl oldu bu olay? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, bir kez daha günaydın, kolaylıklar diyelim. Önemli iddialar var. Detayları hemen senden alalım.
6: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. O gelişme de şu şekilde: 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu vefat ettikten sonra biliyorsunuz ki adli tıpta bir test yapılmıştı. Daha doğrusu adli tıp raporu bekleniyordu. Acaba kalp krizinden mi vefat etti yoksa başka bir sebeple mi vefat etti. Bu kapsamda adli tıp kurumundan bir rapor bekleniyordu. O raporun beklendiği esnada, yani tarihler 2011'i gösterdiğinde, adli tıp kurumundan bir hırsızlık vakası oldu. Ve bu hırsızlık vakasında da şüpheli Gürsoy Erinci tekrar Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, zaten cezaevindeydi. Bu hırsızlıktan dolayı tekrar ifadesi alınmak üzere Iğdır'da bulunduğu cezaevinden Silivri'ye getirildi. Silivri Adalet Sarayı'na getirildi. Dün saat 14'te sorgu işlemi başladı ve 17'ye kadar bu sorgu işleminin sürdüğünü söyleyebiliriz. Peki o dönemdeki şüphe neden onun üzerindeydi? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Kendisi aslında cezaevine girmeden önce kendi beyanı, o dönemdeki beyanı şu şekilde: cezaevine girmeden önce adli tıp kurumuna su veren firmada çalışıyordum. Ara sıra da su götürdüğüm oluyordu. Kendimi su firması görevlisi olarak tanıtıp girdim. Çaldığım kredi kartlarıyla kontür ve takım elbise aldım. Ziynet eşyalarını da bozdurdum demişti. O dönemde vermiş olduğu ifadesinde Silivri

0: Cumhuriyet Başsavcılığı da orada yaptığı hırsızlığın yanı sıra Kaşif Kozinoğlu'nun da yine kan ve doku örneklerinin de yerlerini değiştirebileceği şüphesiyle bu kişiyi Iğdır'dan Silivri Adalet Sarayı'na ifadesi alınmak üzere çağırdı. Yaklaşık 3 saatlik bir ifade verdi kendisi. İfadesinde neler söyledi onu da önümüzdeki saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Fakat Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerinde durduğu nokta şu: o dönemde Kaşif Kozinoğlu vefat ettikten yaklaşık 10 gün sonra, yani aslında raporun çıkacağı tarihlerde, ön raporun daha doğrusu çıkacağı tarihlerde, kan ve doku örneklerinin yerlerini değiştirebileceği şüphesi. Konuyla alakalı olarak da ilerleyen dakikalarda yine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Sabah Ajansı etiketi o hatırlatmamızı yapalım. Sosyal medyadan görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Özellikle bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimize ilişkine tabii ki görüşlerini beklediğimizi hatırlatalım. Siyaset diyeceğiz. Şimdi siyaset dediğimizde ise tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. Malum geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi yaşanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraberindeki 8 ilçe belediye başkanıyla birlikte CHP'den istifa etti. Ama Mansur Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği de tartışma konusu. Mansur Yavaş şimdilik bağımsız kalacağını söyledi ama yeni partiye geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları devam ederken dün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı da kameraların karşısına geçti.
2: Günü geldiği zaman bakılır, ortama bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi de bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir, evet yani.
4: Mansur Yavaş'ın istifasına neden olan sözlerinin arkasında durdu.
3: Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil. Bizim söylediğimiz tek şey bu.
4: Mansur Yavaş'ın istifa kararının yankısı sürüyor. Kararın ardından Özgür Özel Yavaş'a tebrik telefonu açarken Kemal Kılıçdaroğlu ise A takımıyla bir araya geldi. CHP sözcüsü kameralar karşısına geçerek istifa kararını yorumladı.
3: Belediye başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal yolculuklara da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir.
4: Mansur Yavaş istifa kararını Müslüm Sarı'nın hiç kimse CHP'den üstün değildir çıkışından sonra aldığını söylemişti. Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözler çok ağır geldi. Bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı dedi.
5: Çık o toplantıdan gel. Resepsiyona katıl, genel başkanın kimsenin önünde ya nerede bizim başkan falan filan diye Ankara'da fellik fellik onu aramasınlar. Sen böyle bir saygısızlığı yapmışsın. Müslüm Sarı sana konumunu hatırlatmış.
4: Yavaş istifasının ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının da CHP'den ayrılmasıyla ilgili ise bu tartışmaların yaşanmasını, yapılmasını ben istemedim. İstifaların sorumlusu da olamam yorumunu yaptı.
6: Efendim bizim Mansur Yavaş'a vefa borcumuz var diyerek istifa etmiş. Peki bu beyefendiler sadece Mansur Yavaş'a karşı mı borçlular? Demek vefa borçları sadece Mansur Yavaş'a karşı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı hiçbir vefa borçları yok mu?
4: CHP 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da büyük şehrin yanı sıra 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Mansur Yavaş'ın ardından 8 başkandan istifa haberi geldi. 2 belediye başkanı daha önce yeni partiye, 4 belediye başkanı da AK Parti'ye geçmişti. Böylece CHP'nin Ankara'da sadece 2 ilçe belediyesi kalmış oldu.
1: Şimdi hatırlatmamızı yapalım. Sabah Ajansı etiketi. Sizlerden gelen düşünceleri, görüşleri bekliyoruz dedik. İstanbul trafiğine ilişkin tabii sıklıkla mesajlar geliyor. Onu hemen okuyalım. Gülpost isimli bir izleyicimiz sosyal medyadan paylaşmış. Toplu taşıma İstanbul'da çok pahalı. Daha ucuz toplu taşıma. Toplu taşıma ucuzlamadıkça trafik sorunu İstanbul'da bitmez. İBB'nin toplu taşımada fahiş fiyatı trafik çilesini daha da büyütüyor diyor izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de Ankara'da da benzer bir tablo var. Arka arkaya Ankara'da da ulaşımda zamlarla karşılaşıyoruz demiş. Sabah Ajansı etiketi sizlerden gelen düşünceleri, önerileri ve eleştirileri beklediğimizde hatırlatalım. Okumaya da devam edeceğiz görüşlerinizle. Şimdi bir siyasete aktardık. Bir başka başlık. Gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz Türk vatandaşı vatandaşlığı sağlayan organize suç örgütüne İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt elemanlarının sahte evrak ve raporlarla 1070 yabancıya vatandaşlığı

0: Vatandaşlık aldırarak 72 milyon dolara aşkın haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
1: İstanbul polisi mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar üzerinden milyonlarca dolarlık vurgun yapan organize suç örgütünü çökertti. MASAK analizleri ve bilirkişi raporları vatandaşlık için gerekli döviz girişinin gerçekte yapılmadığını, işlemlerin aracı şirketler ve satıcıların kendi finansal kaynaklarıyla sanal olarak döndürüldüğünü ortaya çıkardı. 1070 yabancıya usulsüz şekilde vatandaşlık kazandırıldığı, suç örgütünün bu yöntemle 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 88 kişiden 74'ü 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 26'sı tutuklandı, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne ait 30 şirket, 1 otel, 2011 taşınmaz, 86 lüks araç, 2 yat, 42 banka hesabına el konuldu.
0: İstanbul'da kullanılan toplu taşıma kartını yenilemek ya da değiştirmek isteyenler bugünlerde çileli bir yolculuk bekliyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte kart merkezlerinde saatler süren kuyruklar var.
2: Bazen oluyor 1,5 saat, bazen oluyor 1 saat.
3: Aslında işlemlerin neredeyse tamamı dijital, ancak İstanbul yine de bu kuyruğa mecbur ediliyor. Üstelik saatlerce sıra beklemelerinin sebebi sistemin verdiği arızadan ibaret.
4: Avcılar'da bulunan İstanbul Kart Dolum Noktası. Bölgede pek fazla şube olmadığından bu bölgede oturanlar buraya geliyor. Ancak gelenler kimi zaman 1, kimi zaman 1,5 saat sıranın kendisine gelmesini bekliyor.
5: 4 defa oldu geliyor.
4: Dördüncü geliş.
5: Birinci defa 1,5 saat, ikinci defa 2,5 saat bekledim.
6: 12.50'de geldim.
4: Yani ne kadardır bekliyorsun?
6: Tahminim 1 küsur saat oldu.
7: Yoğunluk oluyor, görüldüğü gibi.
8: 2 sefer geldim, hep böyle.
4: Bu yoğunluk devam ediyor.
8: Evet, ediyor.
3: Üniversite öğrencilerinin kayıt dönemi de bu yoğunlukta etkili. Ancak sistem sağlıklı işlemeyince bekleyen herkes oluyor. Eve gelmesi gereken kartlar uğruna mega kente yeni taşınanlar da çileyle mecburen tanışıyor.
2: Zaman zaman bu dijital sistemi de deniyoruz ama orada bir zorluk var, olmuyor. Başarılmıyor.
4: Uygulama üzerinden işlemini tamamlamak isteyenler son noktaya geldiğinde bir aksilikle karşılaşıyor ve yine bu şubeye gelmek zorunda kalıyor. Dakikalarca, hatta kimi zaman saatlerce sıra bekliyor.
9: İnternetteki sistemden, uygulamadan girdim. Sistemde hata veriyor, yapamıyorsun, mecbur buraya geliyorsun.
5: Dün geldim. Dün dedi kimliğini getirmen lazım. Dedim her şey internetten bitmiş. Niye halletmeniz işimi? Zora sokuyorlar.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Bir de haftanın son iş gününde piyasalara bakalım. Tabii özellikle Borsa İstanbul'da fonlara ilişkin gelişmeler Borsa İstanbul üzerinde satıcı yönlü bir baskı oluşturuyor. %2,74, %3'e yakın bir düşüşü yaşandı dün. 12.888 puandayız Borsa İstanbul'da. Bakalım yeni günde yön ne tarafı olacak, bakacağız. Dolar TL'ye ben bakalım. Dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket var. Artık 49 lira seviyesindeyiz. 48 lira 96 kuruştayız. 4 kuruşluk bir seviyeye kaldı 49 liranın ulaşılmasına. Euro TL'ye bakalım. Euro'da tablo nedir dediğimizde 55 lira 72 kuruştayız. Bir de petrol fiyatları. Petrol fiyatlarına baktığımız, daha doğrusu zaten altın fiyatları, petrol fiyatlarına diyelim, %1'e yakın bir düşüş var. 105 dolar 60 sent. Altın fiyatlarına baktığımızda ise düşüş devam ediyor. Özellikle Fed'in faiz artırması ve küresel piyasalarda faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle altında düşüş hızlanmış durumda. 4260 dolara kadar geldik. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki tabloda gram altında 6800 liranın altına geldik. 6707 lira ve gümüş fiyatlarını da hemen ekranlara getireyim. Gümüşte de 63 dolar 42 sentte dalgalanma devam ediyor. Altın ve gümüş hiç şüphesiz ki 2026 yılının değerli metaller açısından yatırımcısına en fazla değer kaybettiren değerli metaller olarak karşımızdaydı. Bir de ekonomiye ilişkin bir başka başlık diyeceğiz. O da gazetelerin iç sayfalarında yer alan haberlerden biri. Dar gelirliye çifte destek. Sabah gazetesi. Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvurular bugün sona eriyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya uygulamaya alınacak vatandaşlık maaşına da çalışmalar hızlandı. Peki nedir bu vatandaşlık maaşı? Hükümetin dar gelirli kesimlerin yaşam

0: koşullarını iyileştirmek için attığı adımlara bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'da konut erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut çalışmasının yanı sıra önemli bir başka başlık vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan sistem. Bu sistem il ve ilçe düzeyinde kişiler belirlenecek ve ona göre ek destekler de sağlanacak. Yeri sayım başlanmış durumda, gelir eşiği burada belirleyici olacak. İhtiyaca göre de süreç netleşecek. Ama Sabah gazetesinin iç sayfalarında da yer aldığı gibi bugün bir son tarih. Neyden bahsediyoruz? İstanbul için 15 bin o kiralık konut kampanyalarında artık bugün son gün başvurulardan bahsediyoruz. Peki nasıl başvurabileceğiz? Hala çünkü şansımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 18 yaşını doldurmuşsanız, eğer evliyseniz ve bir hane adına sadece bir başvuru yapabiliyorsunuz. Üzerinize herhangi bir mülkiyet olmaması gerekiyor. Son 5 yıl içinde konut alım satımı yapmamak gerekiyor. Eğer bütün bu koşullara ve aylık hane geliriniz 100 bin liranın altındaysa o zaman bu konutlara başvurabiliyorsunuz. Sayfamızı değiştirelim. Peki nerelerde bu kiralık konutlar var? İstanbul ve Anadolu'da toplamda 1071 konuttan bahsediyoruz Anadolu yakasında. İstanbul 1, 2, 3 ve 4 gruplara ayrılmış durumda. 1. grup Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. 3. grup Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören. Ve 4. grup Arnavutköy'de toplamda 1071 konuttan bahsediyoruz kiralık konutlarda. Ama acele etmekte fayda var çünkü bugün son gün.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Başkan Erdoğan gazetecilerle yapmış olduğu o konuşmada net bir mesaj vermişti. Biz Yunanistan'ın düşmanı değiliz. Biz Yunanistan'la komşuyuz demişti. Ama bu sözler Yunanistan'da nasıl yankılan dediğimizde tablo farklı. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni obüsler talep etmiş durumda ve hemen yanı başımıza konuşlandırmak için. Peki ne oluyor? Amerika'dan nasıl bir yanıt var? İlhan Tahsin'e gidelim. İlhan, bizden dostluk mesajları geldikçe, biz düşman değiliz, biz komşuyuz dedikçe Başkan Erdoğan, Yunanistan silahlanmayı arttırmaya devam ediyor ki zaten Miçotakis'in genel kuruldaki konuşması da çok dostane bir konuşma değildi. Ne oluyor bu talep, silah talebinde son durum ne?
2: Teşekkür ederim Gökhan. Tabii ki Türkiye dost elini yıllardan beri uzatıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Atina ziyaretinde hem İstanbul'da Miçotakis'i kabulü hem Ankara'da sürekli olarak yan yana yaşayan iki komşuyuz. Tarih bizi öyle yapmış gibi bir birlikte yaşamıyor. Ancak Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, Birleşmiş Milletler'e gidiyor, konuşmasını yapıyor ve oradan tekrardan bir bütün Kıbrıs'tan bahsediyor. Kıbrıs'ın hedefimiz diyor, Kıbrıs'ın birleşmesi. Bununla da kalmıyor tabii ki. Baktığımız zaman Yunanistan sürekli silahlanmaya devam ediyor. 2030 Yunanistan için çok önemli bir yıl. 2030'a kadar silahlı kuvvetlerinin tüm kademelerini tamamen yenilemek istiyor Yunanistan. Dolayısıyla da parayla yenilemeyeceğine göre bunu ihracat fazlalığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan, Irak'ta veyahut da başka ülkelerde kullanmış olduğu obüsler var. 109 milimetrelik Alpinler, bunları şimdi envanterine katmak istiyor baktığımız zaman. Onun için Yunanistan'dan bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere bavullarını hazırladı, gidecekler ve yaklaşık 250 obüsün üzerinde bu obüsü kontrol ederek alacaklar. Yerleştirecekleri yerler neresi? Her zaman Türkiye'nin söylemiş olduğu gibi adalar silahsız olması gerekir. Dolayısıyla da Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden ihracat fazlalığı alacak olan, kullanım dışı olan bu obüsleri tamir ettikten sonra, bakımlarını yaptıktan sonra Meriç sınırı başta olmak üzere ki oradaki askeri kışlalara, daha sonra da Midilli, Limni ve aşağıya doğru böyle güneye doğru adalara yerleştirmek istiyor. Çünkü menzil tutuyor baktığımız zaman. 35 kilometre ile 75 kilometre arasında bir menzili var bu obüslerin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yeni bir versiyon olarak kullanılır bir zaman. Ancak Yunanistan'ın karı çok eski. Şimdi bunları değiştirmek istiyor. Evet, Türkiye dost eli uzatırken Yunanistan silah alımına devam ediyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: İlhan Tahsin'e notları için teşekkür ederim. Gazetelerden küpürleri aktarmaya devam edeceğiz. Malum önceki gün Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti ve Sincar konusunda kritik bir dönüm noktası geride kalmıştı. Bir başka nokta, Mehmetçik Başika üssünü boşaltıyor. Hürriyet gazetesi, New York'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, İran Sincar bölgesine devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı ile İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Başika Zilkan yerleşkesini Irak'a

0: kademeli olarak teslim edeceğini de altını çizdi. Ama kademeli olarak gerçekleşecek. Buradaki adımlara göre Türkiye'de karşı hamlesini yapacak. Şimdi sıcak görüntüler var. Pakistan'a uzanacağız. Çünkü son dönemde biraz aslında gündem dışı kalmış bir başlık ama Pakistan'la Afganistan arasında yüksek gerilim var. Pakistan ordusu Afganistan'a yönelik yeni bir hava harekatı düzenledi. O hava harekatına ilişkin çarpıcı görüntüler de var. Hemen bakalım. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'ın Paktika ve Kandahar illerinde depolama alanları, hangarlara ve altyapılarına yönelik operasyon düzenlediği. Saldırıda dolanan mühimmatların da kullanıldığı belirtildi. İşte o gece görüntüleri 24 Eylül 2026 yani dün gerçekleştirilen o operasyonlarda Afganistan'a ait, Taliban'a ait depolar hedef alınmış durumda. Son günlerde Pakistan ile Afganistan arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Bir facia. Adresimiz Kazakistan. Kazakistan Hazar Denizi kıyısında bir tatbikat yapıyordu. Ama tatbikat bir faciaya neden oldu. 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Kazakistan'ın Aktau kentinde yaklaşık 43 kilometre açığında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyetleri sırasında bir kaza meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucunda 19 askerin denize sürüklendiğini, olayda can kaybının 12'ye yükseldiğini de duyurdu. Türkiye'de bu yaşanan olayların ardından Kazakistan'a başsağlığı mesajlarını verdi. Bir başka son dakika gelişmemiz var. Fon soruşturması kapsamında yeni gözaltılar var. Yeni gözaltılarla birlikte toplamda tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Bir kez daha belirten fon soruşturması kapsamında süreç devam ederken tutuklu sayısı an itibariyle yapılan son operasyonla birlikte 45'e yükseldi. Bu da yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz detaylardan biri olacak. Şimdi gelelim biraz da aslında spor demeyiz. Çünkü spor dediğimizde tabii ki Uluslar Ligi maçları var. Heyecan dolu günler başladı ama gözler bugün Türkiye-Fransa maçına çevrilmiş durumda. Amili futbol takımımız o Dünya Kupası'ndaki o zorlu sürecin ardından Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki nasıl bir maç bizi bekliyor olacak? A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizi bekliyor. Cem Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi gecenin maçlarını konuşacağız ama öncelikle tabii ki Amili futbol takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek. Nasıl bir maç bizi bekliyor?
1: Gökhan Bey, biz kendi tezini yazan bir takımız. Biz bir antitez takımı değiliz. Fransa çok güçlü olabilir. Şu andaki verilere göre dünyanın en iyi takımı olabilir. Ama eksikleri var. Evet, Fransa gerçekten saha içerisinde inanılmaz bir dizilişle birlikte rakiplerine sahayı dar ediyor. Fakat eksik yönleri de var. Nedir bunlar? Mesela savunmasını kalesinden 60 metre ileride kuruyor. Bizim hızlı oyuncularımız var. Bizim ön tarafta Kerem'imiz var, Oğuz'umuz var, Yunus'umuz var. Ön tarafta biz hızlı oyuncularla Fransa'nın bu savunmasını öne çıkardığı anlarda atacak uzun toplarla birlikte pozisyonlar bulabiliriz. Biz eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız eksik. Çok önemli bir eksik. Kenan bir dünya yıldızı eksik. Ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da en az onlar kadar sahada emek verecekler, ter dökecekler. Zor, imkansız değil. Ben hayata her zaman pozitif bakarım. Evet. Biz şu an olmamız gereken yerdeyiz. Biz A ligindeyiz. Türkiye olması gereken yerde. Bunun da keyfini çıkartmak, buralardan da oynanacak oyunlardan ders almamız gerekiyor. Önümüze çok iyi bakmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Ben oyuncu grubumuza güveniyorum Gökhan Bey.
0: Evet, Amili futbol takımımızı konuştuk ama dün akşam oynanan maçlar da vardı. Şimdi Turkuaz Medya tarafından yayınlanan canlı yayınlarla o maçları ekranlara getirdik. Sizin için gecenin maçı hangisiydi?
1: Hollanda-Almanya maçı benim için kıymetliydi. Çünkü iki yeri teknik direktör başlarındaydı. Takımların Klopp Almanya'da. Ben Klopp'u izlemeyi çok severim. Klopp oyuna her zaman farklılık katan bir teknik direktör. Xavi bir tarafta. Hollanda-Almanya olunca da çok keyifli maçlar. Şunu da çok net olarak söyleyelim. Artık endüstriyel futbolla birlikte her içerik ücretli. Nereye baksanız. Evet. Böyle maçların açık kanalda şifresiz yayınlanması oyunu takip edenler için kıymetli. Diğer maçlar

0: Haaland'ı seyretmek
1: Evet.
0: mesela çok keyifliydi Norveç maçında. Aynı anda yayınlanıyor ama dönüp istediğin zaman diğer maçlara da bakabiliyorsunuz. Çok kıymetli bir iş. Bu açıdan emeği geçenleri de tebrik etmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Bu akşamki maçı tabii ki konuştuk. Umut ederiz ki A Milli Futbol takımımız bu akşam bize büyük bir coşku yaşatır ve Fransa'ya karşı bir galibiyetle geceyi tamamlarız. Cem Kerpiççiler çok teşekkürler, kolaylıklar dileyelim.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Cem Kerpiççilere de veda edelim. Yayınımızı tamamlayalım. Ama biz spora aktarmaya tabii ki devam ediyoruz. Gecenin maçları diyeceğiz. Uluslar A Ligi 4. grubunda Portekiz Galler'i tek golle geçti.
2: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. Şimdi Ronaldo çok çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı. Arka direkte bir dokunmuş dışarıya. João Felix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını, João Felix kaleyi gördü, gol! João Felix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Felix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında, son şampiyon. Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo. Fernandes offside var gibi, sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun, evet offside, Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada, Palinha'nın bir müdahalesi var, avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. Ve çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
1: Etiketimiz Sabah Ajansı. Sizlerden özellikle maçlara ilişkin yorumlar gelmeye başladı. Ahmet İke isimli izleyicimiz. Akşam milli takımımıza başarılar dilerim. Takımda bunca eksik varken İlhan Fakıl'ın Ümit milli takımda değil de bu kadar formdayken A milli futbol takımımızda yer almasını isterdik diyor izleyicimiz. İzleyicimize de teşekkür ederim bize mesaj attığı için. Şimdi gazete küpürlerinde bu hafta sonu tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kampanyası var. Bütün sinemalar 90 lira olacak ve tabii ki Milliyet Gazetesi'nde de 90 90 liraya istediğiniz filmi seyredin. Bu hafta Beyaz Perde'de her zevke göre filmler var. Üstelik hafta sonu sinema biletleri tüm Türkiye'de sinema fark etmeksizin 90 lira. Avengers Endgame Encore, merakla beklenen filmlerden biri. Damat Mektebi, İsyan ve Üç Harfler bu hafta vizyona girecek filmler. Ama tabii ki özellikle biraz da bilim kurgu sevenlerin Avengers Endgame Encore filmi uzun zamandır merakla beklenen yapımlardan biri. Gazete küpürlerimizi de tamamladık. Şimdi günün bir başka başlığıyla devam edelim. Mersin'e gideceğiz. Mersin'in Mut ilçesindeki tarihi değirmen modern sanayinin soğuk çarklarına inat ilk günkü ihtişamını ve özgünlüğünü koruyor. Suyun sunduğu enerjiyle dönen taşlar yörenin en kıymetli mahsullerini asırlardır aynı titizlik ve itinayla öğütüyor. Çarkların her dönüşü hem geçmişin mirasını yaşatıyor hem de sofralara asırlık lezzeti işliyor.
3: Yüzyıllık su değirmeni zamana direniyor. Çarklar 3 kuşaktır suyun gücüyle dönmeye devam ediyor.
4: Geçmişlerin geleceğe bıraktığı mirası devam ettirmeye çalışıyor.
3: Mersin'in Mut ilçesinde bulunan tarihi değirmen yaklaşık 2 asırdır ayakta. Kravga mahallesindeki değirmenin çarkları gelişen teknolojiye meydan okuyor. Unutulmaya yüz tutan geleneksel değirmencilik mesleğini ise dedesinden ve babasından devralan Mustafa Zehir yaşatıyor.
5: Mustafa amca 3. kuşak olarak su değirmenini çalıştırıyor. Sabah saatlerinde işte bu ekmek teknesine gelerek ve burada köylerden gelen o bulguru, buğdayı ve mısırı eleyerek un haline getiriyor.
4: 15-20 köyü eskiden burada gelir, kışlık unlarını üdüller giderlerdi. Ama maalesef şimdi teknoloji çıktı ve fabrikalara gidiyorlar, elektrikli değirmenlere gidiyorlar.
3: Saniyede 100 litre akan suyun gücü 2 tonluk devasa değirmeni ilk günkü azmiyle döndürüyor. Asırlardır pes etmeyen o tarihi değirmen, teknolojinin soğuk çarklarına inat, ürünleri aynı itina ve lezzetle öğütüyor.
6: Geçmişten miras kalan, suyla çalışan un değirmenimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Suyumuz ne kadar çok olursa o kadar hızlı dönüyor, verimi o kadar verimli oluyor. Unu daha iyi öğütüyoruz yani.
1: Sabah Ajansı'nı her zaman söylüyoruz. Savunma sanayine ayrı bir parantez açıyoruz. Bir önceki yayın dilimimizde Deniz Kurdu tatbikatından makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen son teknoloji ürünleri Piranha'ya ekranlara getirmiştik. Ama bir yandan da Roketsan tarafından geliştirilen mühendislerimizin geliştirdiği hepimizi gururlandıran projeler var. Özel dosyamız var şimdi sırada. A Haber Roketsan'ın ürettiği füzeleri yerinde görüntüledi. Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku veren füzelerindeki son duruma dair detaylara bakalım.

0: Türkiye'nin vurucu gücü Roketsan, A Haber'e kapılarını açtı. Yerli ve milli füzeler bir bir boy gösterdi.
1: Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi olma özelliğine sahip olan Roketsan'ın Lalahan yerleşkesindeyiz. Roketsan 8000'e ulaşan çalışanı ve 3500 Ar-Ge personeliyle aynı anda yüzlerce proje yürütüyor.
2: Roketsan sadece üretmiyor, aynı zamanda araştırma ve geliştirmeye de ciddi bir yatırım ve katkı sağlıyor. Dünyada zaten en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında da 64. sırada yer alıyor.
0: Peki Türkiye'nin caydırıcı artıran Roketsan imzalı füzelerde çalışmalar ne durumda?
1: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Typhoon Block 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Typhoon 10 metrede uzunluğa sahip.
2: Typhoon Block 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda. Typhoon Block 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Typhoon Block 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Typhoon Block 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde popülerlik kazanmış kavramlar.
0: Ateşle ve unut özelliğine sahip yerli tank savar Karaoksa yakın zamanda yapılan test atışında bir hava hedefini imha etmişti. Karada hedefleri başarıyla vuran Karaok bu sayede şimdi de havada güvenlik sağlayacak.
1: Muharebe sahasının çevik gücü Karaok'u başka nerede?

0: Erdoğan'ın imzasıyla görüyorsunuz. Şu anda Karaok ilk etapta tank savar bir silah sistemi olarak üretilse de Roketsan'ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda hava hedeflerini de başarıyla vurabiliyor.
1: Roketsan ürettiği mühimmatları çoklu platformlardan atabilir hale getiriyor. Bu gerçekten çok stratejik bir kabiliyet.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemi savar füzesi Atmaca'yı görüyorsunuz. Şu anda 250 kilometre menzili olan Atmaca düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip.
1: Atmaca'dan evvel Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu mühimmat gücü Harpun, Amerikan Harpun'du. Aynı sistemler Yunanistan'da da var. Kısaca şöyle bir örnek vereyim. 82 Arjantin-İngiltere Savaşı'nda Arjantinler Fransa'dan aldıkları egzogot füzelerini kullanıyorlardı. Ancak arka planda İngiltere ve Fransa anlaşınca bu egzogot füzelerinin kodlarını Fransa, İngiltere'ye verdi ve bunlar işte pahalı birer demir yığınına dönüşmüş oldu. Allah korusun, biz sadece Harpunlara bağımlı olsaydık herhangi bir çatışmada biz de aynı akıbete uğrayabilirdik. Atmaca bizi bundan kurtardı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Mega Kent İstanbul tarımsal üretimiyle ekonomiye değer katıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar yaptığı değerlendirmede İstanbul'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Parıldar, kentte buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kuru fasulye ve nohut olmak üzere 6 stratejik ürün ile yem bitkilerinin üretim planlaması kapsamında değerlendirildiğini belirterek bu yıl söz konusu ürünlerin önemli bölümünde geçen yıla göre rekolte artışı beklendiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun

0: yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
7: maksimum. Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.

0: geldiniz. A Haber ekranlarına saatlerimiz 9'u gösteriyor. Önümüzdeki 4 saat boyunca Ajans Bugün de sıcak başlıkları konuşacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le birlikteyiz. Günaydınlar Faruk Bey.
1: Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Haftayı bitiriyoruz.
1: Evet.
0: Yoğun önemli bir hafta var. Evet. Önce içeriğiyle başlayalım. Tabii Birleşmiş Milletler de bitti artık. Oradan da yansımalar var. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. İçeride ekonomiye dair önemli başlıklar var. Siyasete ilişkin sıcak başlıklar var ama gündemin ana maddelerinden biri fon soruşturması. Yeni bir gelişme var. Hemen onunla başlayalım. Adliyeye sevk edilen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 19'u tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı var. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Daha fazla bilgi için Mustafa Kadir Mercan'a döneceğiz. Kadir, günaydın. Nedir son bilgiler? Senden dinleyelim.
2: Günaydın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında 21 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişlerdi ve o şüphelilerin işlemleri son buldu artık. Toplamda 19 kişi tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve sulh ceza hakimliğinde savcılık talebi doğrultusunda karar vermişti. Böylelikle toplamda son operasyonla birlikte dosya kapsamında tutuklu sayısı 45 oldu. Şunu da belirtmekte fayda var. Fon soruşturması diyoruz fakat iki farklı soruşturmanın olduğunu söyleyelim ve iki farklı soruşturmada da yine İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı süresi bugün dolacak isimler var. Onların da önümüzdeki saatlerde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor. Öte yandan dün de yine gelişmeler yaşandı fon soruşturması kapsamında. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Yarız'ın toplamda 5 farklı aracı 4 kişiye sattığı, yani operasyondan yaklaşık 1-1,5 ay önce devrettiği ortaya çıktı. Yaklaşık piyasa değerleri bu araçların lüks araçlar olduğunu söyleyelim ve piyasa değerleri yaklaşık 200 ila 250 milyon TL arasında. Fakat devrettiği rakam ise toplamda 26 bin lira. Tekrar etmekte fayda var. Bu lüks araçların piyasa fiyatı 200 ila 250 milyon TL arasında fakat devrettiği toplam tutarsa 26 bin TL ve bu kapsamda Muhammed Yarız'ın hesabına HK'dan 6256 TL ve 5756 TL HD'nin hesabından yine Muhammed Yarız'ın hesabına araç satışından dolayı 4756 TL yine bir başka kişi olan BB'nin hesabından Muhammed Yarız'ın hesabına 4756 TL ve İHR'nin hesabından yine Muhammed Yarız'ın hesabına 4756

0: paranın, gönderilen paranın küsuratı hep aynı kalmış durumda. Ya 256 ya da 756 şeklinde. Bunun da kendi aralarında bir şifreleme olabileceğini düşünüyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Konuyla alakalı olarak da ifadeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Her geçen dakika yeni bir gelişme oluyor fon soruşturmasında. Şu an tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. İlk defa konuştu Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler dönüşünde dün fon soruşturmasıyla ilgili ve Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok dedi. Bu bazı fonlarda yaşanan bir sıkıntı dedi. Yargının çok kapsamlı bir soruşturma başlattığını söyledi Cumhurbaşkanı. Hiç kimsenin de en ufak bir noktada tereddüdü olmasın açıklamasını yaptı.
2: Selamünaleyküm.
3: Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir risk yok dedi. Binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu sonrası Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide fon krizine de değindi. Erdoğan, söz konusu krizin sınırlı bir alanı etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.
4: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.
3: Başkan Erdoğan fon krizine yönelik yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını vurguladı. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.
4: İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyada kendisi hakkında çıkarılan Mehmet Şimşek Cuma günü istifa edecek haberlerini yalanladı. Dönem dönem hatta aralıklarla yaklaşık 6 aydır bir artık geleneksel hale geldi maalesef. Sosyal medyada bir tweet paylaşılıyor. Çok önemli bir bakan istifa edecek. Sonra da birkaç gün sonra genelde Mehmet Şimşek'i işaret ediyorlar. Tabii spekülasyonlar biraz tabii piyasada tedirginlik de oluşturuyor. Acaba bu fon meselesiyle ilgili de bu sefer bir bağlantısı var mıdır ya da neden bu dezenformasyon?
5: Şimdi tabii evet elbette fon meselesinden sonra bu ortaya atıldı. Zaten hani fonla birlikte ortalığı biraz karıştıralım. İşte ekonomi nereye gidiyor, borsa nereye gidiyor, işte bir kriz var algısı oluşturma çabası vardı. Bu tutmadı. Niye? Çünkü bunun devletin düzenleyici kurumları hemen aksiyon aldılar ve bu fonla ilgili meseleyi çözmek için harekete geçtiler. Bir yandan da az önce işte Kadir de anlattı, adli soruşturma devam ediyor. Aslında bu iki çalışmaya da baktığın zaman ikisi de yatırımcının hakkını koruyacak çalışmalar. Bir taraftan işte bu fonlar üzerinden haksız kazanç elde etmiş, suça karışmış kişilerle ilgili iddialar değerlendiriliyor ve 46 mı işte o kadar kişi tutuklandı. Demek ki çok ciddi deliller var orada. Ama bir taraftan da yine yatırımcının hakkını koruyacak şekilde hemen aksiyon alındı. İşte o şirketlerin MR'ı çekildi. Şimdi de 6 aylık süreç içinde bu yatırımcıların haklarının iadesi için bir çalışma yapılacak. Yani tasfiye çalışması yapılacak. Teknik bir konu. Ve bunun başında da bugün belki de bir toplantı yapılacak Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda. Dolayısıyla burada sürecin sağlıklı işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla dediğin gibi o 6 ayda bir, 3 ayda bir yani Sayın Bakan da mesaisinin bir kısmını bunlara cevap vererek harcıyor maalesef. Dolayısıyla bu istifa etti, edecek, ayrılıyor, gönderilecek gibi birçok yalan haber ortaya sürülüyor.

0: Sayın Bakan da anında bunu yalanlıyor. Dolayısıyla yine yalanlamış. Ortada böyle bir şey yok. Biraz ortalığı karıştıralım ki Sayın Cumhurbaşkanı da az önce verdin. Zaten ilk açıklamada da vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da var. Bu belli bir noktada oluşmuş bir sorun ve çözülüyor. Evet. Yani ekonominin genelini, piyasaları ya da para piyasalarını, finansal piyasaların genelini etkileyecek bir konu değil. Dolayısıyla kısa sürede bu konu çözülecek. Hatta ben bu konunun sağlıklı bir fon piyasası oluşturulması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Faruk Erdem. Buna da değinmiş olduk. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bugün istifa edeceğine dair gelen, sosyal medyada yayılan dezenformasyona ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen açıklamanın ayrıntılarını konuştuk. Bölgeye gidelim. Şimdi Suudi Arabistan'la Yemen arasında gerilim artarak devam ediyor. Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere pek çok yerde acil durum ilan edilmiş durumda. Suudi Arabistan yeniden alarma geçti. Mekke, Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif bölgesinde alarmın rengi kırmızı. Bu bölgelerde potansiyel tehlike uyarısı var. Açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bu şehirlerde yaşanabilecek acil durumlar tespit edildi, işaret edildi ve umre yapacaklara, yerel halka toplanma alanlarından uzak durun mesajı da paylaşıldı. Çok kısa bir süre sonra da alarm durumu kaldırıldı. Sivil savunma tehlikenin sona erdiğini açıkladı. Yemen'de Suudi Arabistan liderliğinde koalisyon, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzeyi de engellediğini açıkladı. Husilerin gerilimi tırmandırmasıyla birlikte kararlı bir şekilde mücadelemiz devam edecek açıklaması var Suudi Arabistan cephesinden. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmayla birlikte eşi görülmemiş bir protestoyla karşılaştı. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının hemen ardından delegelerin çok büyük bir kısmı ayağa kalktı. Bir anda salonu terk ettiler. Salondan yuhalama sesleri yükseldi. Netanyahu'nun boş salona hitap ettiği o anlarda dünya basınının gündeminde.
2: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, delegeler salonu terk etti. Yuhalama sesleri nedeniyle konuşmasına geç başlamak zorunda kalan İsrail Başbakanı boş salona hitap etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu tarihinin en büyük protestosuna sahne oldu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salondan ayrılan temsilcilerden bazıları Netanyahu'yu yuhalarken İsrail lideri ise o anları gülümseyerek izledi. Boş salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı bir kez daha reddetti. Ardından da Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. Dev protesto Birleşmiş Milletler zirvesine damgasını vururken New York'taki genel merkezin çevresinde de gösteriler vardı. Zirvenin gerçekleştiği binanın etrafına akın eden yüzlerce ABD'li soykırımcı İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Suç Bakanı Netanyahu sloganları atan kalabalık, soykırıma son verin ve insanları finanse edin savaşı değil yazılı pankartlar taşıdı.
1: Askeri casusluk soruşturmasında 5 gözaltı var. Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ayrıntıları Kadir Mercan anlatıyor.
3: 21 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyleyelim. Toplamda 5 şüpheli bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınmış durumda. Yurt dışında olduğu tespit edilen isimler var. Aslında MASA'nın kritik sisteminde casusluk soruşturması desek yeridir. Özellikle soruşturma kapsamında MASA'nın kritik dijital altyapısının 2012-2018 yılları arasında geliştirme ve bakım süreçlerinde FETÖ-PYD mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edilmiş durumda yapılan açıklamada özellikle Adalet Bakanı biraz önce yapmış olduğu

0: açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor. Emis üzerinden yapılan teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Tüm bu bulgular FETÖ-PYD'nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinden de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkanı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır dedi. Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bulunduğumuz dakika itibariyle 5 kişi gözaltına alındı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sıcak bilgiyi de Mustafa Kadir Mercan paylaştı ayrıntıları. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılandığı o konuşmayı getirmiştik ekrana. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Çok sert sözlerle tepkiler geldi Netanyahu'ya. A Haber yayınına telefon bağlantısıyla katılan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Sanık sandalyesinde oturması gereken bir katilin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşması trajedidir dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarını örtemeyeceğini söylediler.
2: Sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber Gece Ajansı'na telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, sanık sandalyesidir dedi.
2: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
3: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
2: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Evet. Şimdi ise sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki politikalarını gündeme taşıdı. Mahmut Abbas, Filistin halkının topraklarındaki varlığının tehdit altında olduğunu bir kez daha söyledi ve iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

0: Birleşmiş Milletler kürsüsü yine tarihi bir ana, bir haykırışa tanıklık etti. Konuşan isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Ancak Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize engeli sebebiyle salonda değil, ekrandaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla bağlandı, sözlerine ABD'nin vize tavrını eleştirerek başladı.
1: ABD'nin yetkililerimize üst üste ikinci yıl vize vermemesi ev sahibi ülke yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır.
0: Abbas, Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi.
1: Tehlike artık sadece iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin engellenmesi sınırlı değildir. Tehlike artık Filistin halkının kendi topraklarındaki yaşamını ve varlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.
0: Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspını aynı çerçevede değerlendirdi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil. Aksine Filistinlerin kendi topraklarındaki yaşamlarını zorlaştırmayı ve onları bu toprakları terk etmeye zorlamayı amaçlayan kötü niyetli bir sömürgeci plandır.
0: İki devletli çözüm önerisini yineleyen Mahmut Abbas, dünya kamuoyuna harekete geçin çağrısı yaptı. Abbas'ın en sert ve en dramatik mesajı ise 1948'deki büyük sürgüne, yani Nekbe'ye atıfla geldi.
1: Yeni bir Nekbe yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin. Çocuklarımızın korku ve tehdit altında yaşamasına izin vermeyin.
0: Mahmut Abbas konuşmasını Filistin halkını koruyun haykırışıyla tamamladı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Beyaz Saray'daki o görüşmeleri. Beyaz Saray'da ağırladı Çin Devlet Başkanı Donald Trump ve ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar pek çok tansiyonu yüksek başlıklar konuşuldu. Liderler rekabeti kabul ediyorlar ama işbirliğine de açık kapı bırakıyorlar. Bu görüntüler tabii tarihi görüntüler. Çok uzun bir süre sonra yapılan bu görüşmede Çin Devlet Başkanı Beyaz Saray'da ağırlandı. Ve yapay zekadan Tayvan meselesine, İran meselesine kadar pek çok konu konuşuldu. Aslında o görüşmenin ayrıntılarına bakıldığında manşet bir şey var mı dediğinizde hayır yok. Ortalama bir işbirliği mesajı paylaşıldı iki lider arasında. Evet, yapay zekada rakibiz ama işbirliğimiz devam edecek. Evet, İran'da uzlaşalım. Tayvan bizim topraklarımızdadır. Tayvan'ın bağımsızlığına dikkat çekti Çin Devlet Başkanı ve dedi ki Amerikalı şirketler, daha doğrusu Amerikan yönetimi Çinli şirketlere adil davransın.
3: Dün de biraz konuştuk aslında. Ben de buradan somut hiçbir şey çıkmayacağını söylemiştim. Ama bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından önemli bir görüşmeydi. Yani en azından bir diyalog var. Hı hı. 10 Kasım'da biliyorsun bu ticari ateşkes bitecek. Onu en azından uzatmış oldular. Ocak 2027'ye. Evet. Öyle gözüküyor ki işte Amerika'daki seçimler bir geçsin bir bakalım diye karşılıklı. Tabii iyi niyet dilekleri senin söylediğin gibi. Fakat diyaloğun olması önemli. Burada o en azından bu ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinin önüne geçmek açısından önemli. Tarife savaşları diyeyim ben. Ama dediğin gibi iyi niyet dilekleri. Zaten Çin'deki görüşmede de benzer sonuçlar çıkmıştı. Çok büyük bir beklenti içinde girmemişti. Zaten piyasalarda girmemişti. Ama bazı belirsizliklerin ortadan kalkması, işte en azından bu tarihin biraz ileriye atılması önemliydi. Diyaloğun devam etmesi önemli bu açıdan.
2: Evet. Şimdi bir görüntü var. O da çok konuşuldu, paylaşıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Halefi Selefi ile dalgası, yani Joe Biden'a bir göndermesi var. Çin Devlet Başkanı Beyaz Saray'daki temasları sırasında burası eski Amerikan başkanlarının olduğu, fotoğraflarının olduğu oda. Orada yürüyorlar beraber.

0: sonrasında görüntülerde Trump'ın Beyaz Saray'daki o eski başkanların bulunduğu tablodaki koridorda Xi'ye yanına gidip Joe Biden'a ait tabloya gösterip imza makinesinin yer aldığı tabloyu göstererek bu da Biden diyor. Sonra Çin Devlet Başkanı da gülüyor. Dinleyelim.
1: Orada bir el teması da yapıyor. Çinliler pek el temasından hoşlanmazlar. Özellikle şey biliyorsun, sarılma, dokunma, ama burada bir dokunma yapıyor. Çin'deki görüşmede de biraz uzak tutmuştu kendisini şey. Sarılmasın veya dokunmasın diye, ama dokunuyor Trump tabii.
0: Tepki istiyor biraz sanki.
1: Evet.
0: Bir evet, karşılık.
1: Tabii. Onu bilmiyor olması mümkün değil zaten, evet. Ama tabii onu yapıyor. Biden için mi imza makinesi diyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Orada da bir,
1: evet,
0: bir gönderme var.
1: O da gülüyor. İş yapmadı diye.
0: Evet, Meftun Özcan diyor ki Biden'ı unutamıyor Trump diyor.
1: Doğru, neticede rakibi. Ama artık geçti o dönem.
0: Evet. Şimdi bir de panda meselesi var. Biliyorsunuz Çin pandalarıyla ünlü. Çin Devlet Başkanı işbirliği anlaşması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne 2 pandanın gönderileceğini duyurmuş. Bu en güzeli galiba herhalde. Evet, çıkan de. En iyi sonuç bu. En somut, en azından bir veri var elimizde. Çinli panda haberlerini bayağı uzun zamandır paylaşmıyorduk bu arada. Geçenlerde birkaç hafta önce ben bir Çinli panda haberi görünce sevindim, mutlu
1: çok
0: oldum.
1: Çok enteresan hayvanlar ya.
0: Evet. Birkaç gün içinde Amerika'daki hayvanat bahçelerine ulaşacaklarmış 2 panda. Ama güzel hediye.
1: Bilmiyorum, hani doğal ortamlarında kalsalar daha iyi herhalde. Hayvanat bahçesinde bir hapishaneye koymuş
0: keşke
1: gibi olacaksın. İnşallah orada da iyi bakılır.
0: Evet. Ama
1: çünkü bunların nesilleri tükenen hayvanlar, biliyorsun çok az var.
0: Amerikan başkanının buna sahip çıkması, evet, gerekiyor. Ama tabii ki bir dostluk nişanesi olarak önemli bir sembol.
1: Başka bir mesajı var mı? Ben bilmiyorum. Yani ben öyle derin okumalar çok yapamıyorum.
0: Öyle
1: ama
0: yorumlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü dediğim gibi böyle çok da beklenen bir sonuç yoktu zaten. Trump da çok istediğini alabilmiş gibi durmuyor. Evet, evet. Ama en azından
1: hani o görüşme, o görüntü önemliydi. Hmm. Trump da bunu istiyordu zaten. Hani bir iade-i ziyaret gibi bir şey oldu. Sonuç çıkar mı bakacağız. Hani en azından iyi niyet dilekleri, bu özellikle Hürmüz'le ilgili Çin'in bakış açısını bir kez daha ortaya koyması, hani buranın bir an önce çözülmesi noktasında, hı hı, bundan sonra ne olur onu göreceğiz, ama petrol hala 105 dolar, hala 100 doların üzerinde.
0: Evet, piyasaları konuşalım. Sayın Zafer Ergezen'le birlikteyiz bu sabah. Zafer Bey, günaydınlar, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Donald Trump-Xi Jinping görüşmesinin piyasalara yansımalarını soralım. Aslında verilen mesajlarda hem rekabet hem işbirliği vurgusu var. Belki biraz daha iyimser karşılamış olabilir piyasa, ama Birleşmiş Milletler haftasının sonunda petrolde, altında ne görüyoruz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, özellikle ABD-Çin arasında şimdilik ilişkileri yönetilebilir seviyede tutmaya çabaları olduğunu görüyoruz. En azından anlaşma bir süre daha ertelenmiş durumda. Bu anlamda piyasalar için olumlu. Petrol için bir miktar olumsuz oldu, çünkü özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların ve Rusya-Çin arasındaki ilişkilere yönelik endişeler vardı. O yüzden petrol fiyatlarında bir miktar yükselişi gördük. Genel anlamda piyasanın aslında çok da fazla enflasyon endişeleri yaşadığını görüyoruz. Bundan dolayı tahvil faizleri yine rekor seviyelere yükselmiş durumdaki, örneğin son 17 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda ABD tahvil faizleri. Bununla birlikte dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Böyle bir ortamda doğal olarak piyasaların baskı altında kalması normal karşılanabilir. Ons altın tarafında da, gram altın tarafında da bu baskıyı görüyoruz. Keza gümüş tarafında da var. Borsalar tarafında bir miktar baskı var. Ama genel konjonktürü kısaca özetlemek gerekirse, petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon endişeleri artıyor. Bu da tahvil faizlerinin yüksek kalmasına yol açmakta. Bunun sonucunda da küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Genel tablo böyle diyebilirim. Tabii böyle büyük faizler yüksek kaldığı için de genel anlamda hem altın hem gümüş tarafında gene aşağı yönlü baskının

0: devam ettiğini görüyoruz. Bugün itibariyle de bir miktar dengeli açıldı ons altın ve altın fiyatları. Ama orada geri çekilme, eğer petrol fiyatları bu seviyede kalırsa bir süre daha devam edebilir. O yüzden temkinli olunacak bir piyasa diyebiliriz. Faiz endişelerinin piyasa üzerinde etkili olduğu bir dönem. Petrol fiyatları bu seviyede kaldığı için Trump'ın da bir açıklaması vardı aslında. Kasım seçimleri sonrasında bir anlaşma olabileceğini söylüyor İran'la. Bu ne demek? Bu Kasım sonuna kadar petrol fiyatları yüksek kalabilir demek. ABD tarafında da bir faiz indirimi yapıldı zaten. Bir faiz indirimi daha bekleniyor. Bu ikiye çıkabilir. O yüzden faiz arttırımı ikiye çıkabilir ve bunun endişelerinde piyasalara yansımasını görüyoruz açıkçası.
1: Bir rakamları da görelim mi hızlıca? Haftanın son işlem gününde hem altına hem petrole bakalım. Çünkü bu hafta biraz daha aslında dediğiniz gibi petrolün yukarıda kalması, belki olası bir Amerika-İran görüşmesi alt kademelerde, yani heyetler arası görüşme yapıldı deniliyor ama yine de oradan çıkabilecek bir olumlu sonucu bekliyordu petrol fiyatı. Altında bu arada 6728 lirayı görüyoruz gram altında. Altın yatay bir hareket var. Hafta boyunca da biraz daha negatifteydi ama bu seviyelerdeydi. Haftanın son gününde de benzer bir tabloyu görüyoruz. Siz de az önce dikkat çektiniz. Herhalde artık faiz yüksek kaldığı sürece FED tarafında yüksek altını görmek en azından şu an için biraz daha uzak bir ihtimal mi?
0: Evet, tabii bir miktar daha zor altın için. Ama şunu da unutmamak lazım. Özellikle Çin Merkez Bankası tarafından çok güçlü alımlar var. Temmuz ayında 19 ton aldı. Ağustos ayında yaklaşık 20 ton alım gerçekleştirdi. Benim gördüğüm kadarıyla bu ay içerisinde de bir miktar Merkez Bankası alımları var. Bunu da ay sonu bittiği zaman muhtemelen rakamlarda görürüz. O yüzden de aslında altın tarafında çok fazla geri çekilmeyi görmüyoruz. Burada gram altın tarafında 6600 seviyesi bence önemli bir seviye. Kısa vadede burada tutunduğunu söylememiz mümkün. Ama yükselişlerin de sınırlı kalacağını söyleyebilirim. Hı hı. Savaş biterse yukarı yönlü bir sıçrama görürüz. Ama bu sıçrama da 7200-7600 bandı arasında bir seviyelere gelmemize yol açar. Çok güçlü bir seyir beklemiyorum açıkçası. Bir miktar daha yatay piyasanın olduğu bir piyasa görme ihtimalimiz yüksek. Henüz yükseliş trendinin başlayacağı bir piyasa değil. Yükselişler genellikle satış fırsatı olarak değerlendiriliyor.
1: Evet. Faruk Erdem, petrolü de biraz açalım istiyorum. Çünkü petrol aslında bizim için daha önemli. Evet, yatırım tarafında.
2: Bütün dünya için.
1: Yatırımcı için. Evet, yani yatırımcı altına bakıyor, bekliyor. Dediği gibi Zafer Bey'in, yüksekten alanlar var. Onlar bir satış için fırsat bekliyorlar. Ama bizim en büyük problemimiz enflasyon. Ve petrol bu kadar yüksekken biz hayat pahalılığının düşmesini maalesef konuşamayacağız gibi görünüyor.
2: Yani bütün dünyada şimdi yüksek petrolle, yüksek maliyetle, enerji maliyetiyle birlikte bir enflasyon baskısı var. Türkiye'de de var. İşte Sayın Şimşek geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 7 puanlık bir etkisi oldu dedi. Yani düşün, %20'ler beklenirken işte %30'ları konuşuyoruz yıl sonu için. Dolayısıyla bu 7-8 puanlık etki elbette sosyal hayata da, vatandaş hayatına da yansıyor. Bütün Avrupa'da insanlar bak benzin fiyatları yüzünden ayaklanmış durumdalar. Dolayısıyla yani işte doğalgaz krizi bekleniyor Avrupa'da, sadece ısınma olarak düşünme. Bu doğalgaz dediğimiz şey sanayide kullanılıyor. Yani üretimde kullanılıyor. Elektrik üretiminde kullanılıyor. Dolayısıyla son tüketicinin kullandığı her şeye yansıyacak bir maliyet unsuru olarak görülüyor. Elbette hani altın iner çıkar, faiz iner çıkar ama bu enflasyon sosyal hayatı etkilediği sürece, üretimi etkilediği sürece büyük sıkıntı olacak. Şu anda hani 100 doların üzerinde kalıcı bir petrol çok tehlikeli dünya ekonomisi için. Aşağı düşse de, diyelim ki hani az önce Zafer Bey de söyledi, savaş bitse hani her şey düzelecek mi? Yani 60 dolara indi ama yarattığı tahribatın etkisi 6 ay 1 yıl devam edecek ekonomiler üzerinde. Hani bugün düştü petrol, yarın hepimiz çok rahatladık diye bir şey de söz konusu değil. İşte Ekim ayında FED tekrar toplanacak. Muhtemelen faiz arttırması bekleniyor. Dolayısıyla önce bu maliyetin düşmesi lazım. Bütün dünya için küresel ekonominin bu sıkıntıdan kurtulması için ciddi bir stres var şu anda dünyada. Birleşmiş Milletler'e de yansıdı bu stres. Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Dolayısıyla önce bu maliyetlerin düşmesi lazım bu petrolün. Onun düşmesi için de bu Hürmüz meselesi.

0: gitsin, çözülmesi lazım. Üretim düşüyor.
1: Kısaca bir Zafer Bey'e de söz vereyim bu petrolle ilgili. Zafer Bey, yüksek faiz, yüksek enflasyon, böyle yüksek petrol fiyatlarıyla mı devam edeceğiz bundan sonra?
2: Yani bundan sonrasından ziyade öncelikle şunu söyleyeyim. Çok doğru söylediniz ama bu sadece Türkiye için değil. Şu anda piyasadaki yatırımcıların, analistlerin büyük bir kısmı neredeyse tamamı petrol fiyatlarına odaklanmış durumda. Bana belirleyici petrol fiyatları. Faruk Bey çok doğru bir noktaya değindi. Bu sadece petrol değil, doğal gaz tarafı da var. Doğal gaz tarafı çok daha sıkıntılı. Özellikle Avrupa ekonomisine çok büyük hasar veriyor. Ve doğal gaz fiyatları petrol fiyatları gibi hemen gerilemeyecek durumda. Çünkü orada Katar'da özellikle Rusya'dan doğal gaz ithalatı azaldığı için Avrupa'nın Katar'a yönelmişti. Buradaki Katar'daki boru hatlarının hasar görmüş olması, tesislerin hasar görmüş olması maalesef bu Avrupa'nın işini çok daha zorlaştırdı. Fiyatlar bir süre daha yüksek kalacak. Peki yüksek kalacak mı? İşte bize bunun cevabını petrol fiyatları veriyor olacak. Eğer petrol fiyatları böyle yüksek kalmaya devam ederse ki Faruk Bey gene değindi. Her 10 dolarlık yükseliş yaklaşık enflasyon üzerine %1'lik yukarı yönlü etki yapıyor. Şu anda ortalamaların yaklaşık 20 dolar üzerindeyiz. Bu da bize şunu diyor, yaklaşık enflasyon tarafında %2'lik bir etki var yukarı yönlü. Net etkisinin %1'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için değil, şu anda hiç savaşla alakası olmayan Yeni Zelanda veya işte Arjantin gibi ülkeler bile bundan çok olumsuz etkilenebiliyorlar. Bir süre daha en azından petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece bunun etkisini göreceğiz. Faizler ise beklediğimizden bir süre daha uzun, yüksek evet. kalacak gibi gözükmekte. Çünkü bunun etkileri bir miktar gecikmeye geliyor maalesef.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Zafer Bey, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
2: herkese bol kazançlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sayın Zafer Ergezen'i ağırladık. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor her gün. Kozinoğlu'nun 10 gün sonra ölümünden Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürsoy Erince ifadesi alınmak için adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. 2011'de yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan tutuklu Gürsoy Erinci Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra 22 Kasım 2011 yılında Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü olan Erinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Başsavcılık Erinci'nin doku ve kan örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırıyor.
6: Kozinoğlu soruşturmasında su sebili takacağım diye Adli Tıp Kurumu'ndaki odaya girerek Kaşif Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerini değiştirdiği iddia edilen kişi şüpheli sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
5: Öte yandan son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve FETÖ'nün eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
1: Gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan organize suç örgütüne İstanbul merkezli 13 şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgüt elemanlarının sahte evrak ve raporlarla 1070 yabancıya vatandaşlık aldırdığı ve 72 milyon doları haksız kazanç olarak elde ettikleri belirlendi.
7: İstanbul polisi mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar üzerinden milyonlarca dolarlık vurgun yapan organize suç örgütünü çökertti. MASAK analizleri ve bilirkişi raporları vatandaşlık için gerekli döviz girişinin gerçekte yapılmadığını, işlemlerin aracı şirketler ve satıcıların kendi finansal kaynaklarıyla sanal olarak döndürüldüğünü ortaya çıkardı. 1070

0: Beş yabancıya usulsüz şekilde vatandaşlık kazandırıldığı suç örgütünün bu yöntemle 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 88 kişiden 74'ü 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 26'sı tutuklandı, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne ait 30 şirket, 1 otel, 2011 taşınmaz, 86 lüks araç, 2 yat, 42 banka hesabına el konuldu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yola bağımsız devam edeceğini açıklamıştı. Sonrasında Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti ve bu tüm istifalarla birlikte Ankara'da Büyükşehir Meclisi aritmetiği artık tamamen değişti. Yavaş'ın 2028'e kadar bağımsız kalabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adaylığı ve siyasi geleceğiyle ilgili de tartışmalar devam ediyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Yeni partiye mi geçecek? Bağımsız mı kalacak? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Tüm bu tartışmalar sürerken o istifa gerçekleşti. Mansur Yavaş CHP defterini tamamen kapattı.
3: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş'ın ardından istifa dalgası hızla yayıldı. Başkent'te 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldığını duyurdu. Hepsinin ortak mesajı ise Mansur Yavaş'la yola devam oldu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte Ankara'da CHP tablosu baştan aşağı değişti.
4: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: Başkent'te Çankaya ve Mamak belediyeleri CHP'den yeni partiye geçti. Gölbaşı, Haymana, Kahraman Kazan, Keçiören belediyeleri AK Parti'ye katıldı. Ayaş, Beypazarı, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Nallıhan bağımsız olarak yola devam etme kararı aldı. CHP'de kalan belediyelerse sadece Etimeskut ve Yeni Mahalle oldu. Mansur Yavaş'ın rüzgarı ile yaşanan istifalar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiğini de değiştirdi. Peki şimdi ne olacak? Mansur Yavaş açıkça bağımsız olarak devam ediyorum dedi. Yeni partiye geçiş kapısını da kapatır nitelikte konuştu. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dosyası ise hala Özgür Özel'in gündeminde.
5: Mansur Bey ile ilgili değerlendirmelerimi biraz önce yaptım. O çerçeve bizim üzerinde mutabık olduğumuz çerçevedir. Doğru çerçeve odur. Adaylıklar süreci geldiğinde de o çerçeveye sadık olarak önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
2: Mansur Yavaş'la ilgili kulisler hala hareketli. Yavaş bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı görevine devam edecek? Muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? AK Parti'ye mi geçecek? Mansur Yavaş'ın bir süre bağımsız kalacağı söyleniyor. Yavaş'ın 2028 seçimlerine doğru nasıl bir yol çizeceği ise merak ediliyor.
1: Yenilik Partisi, yeni partiyle yaşanan isim krizi sonrasında olağanüstü toplandı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni partiye birleşme çağrısı yaparak 5 Ekim'e kadar süre verdi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin ismi acaba değişecek mi? Anayasa Mahkemesi'nden ne karar çıkabilir? Ayrıntıları Ankara'dan Şener Çetin anlatıyor.
6: Evet, muhalefet cenahında yeni parti bildiğiniz üzere tüm krizlerin ve tartışmaların gölgesinde kuruldu ki o tartışmalarsa devam ediyor. Son olarak Yenilik Partisi ve Yeni Parti arasında bir isim benzerliğinden kaynaklı kriz çıktı. Yenilik Partisi konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni partiye bir tebligat gönderildi isim değişikliği yönünde. Yeni partiden açıklama geldi. İki parti arasında bir İltibas, benzerlik bulunmadığını söyledi. Bir bekleme kararı alındı. Ardından konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de şimdi konuyla alakalı gündemine aldığını söylemek mümkün. Zira 29 Eylül'de gerçekleşecek genel kurulunda Anayasa Mahkemesi'nin bu konu gündemde olacak, vereceği karar da elbette önemli. Geride bıraktığımız gün Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da konuya dair bir basın toplantısı düzenledi. Olağanüstü toplantıydı bu toplantı. Bazı kararlar alındı. Özellikle yeni partiye bu noktada bir süre verildi. Peki hangi kararlar alındı? İsim sorununu halletmek istiyorsanız...

0: Aynı şekilde yeterlilik konusunu halletmek istiyorsanız, toplumsal muhalefetin birleştirilmesini istiyorsanız, partilerin birleştirilmesini istiyorsanız gelin bir karar verin, 5 Ekim tarihine kadar süreniz var şeklinde bir göndermede bulundu. Yeni partiye isim değişikliği olacak ya da olmayacak. Gelin evet, birleştirelim partileri dedi. Bununla ilgili 5 Ekim tarihine kadar süre verdi. Partilerin birleşmesinin yeni parti adına daha sağlıklı, daha faydalı olacak söyledi Öztürk Yılmaz'ın bu çağrısı. Tabii bir yandan da az önce de ifade ettiğimiz gibi konu Anayasa evet, Mahkemesi'ne taşınmıştı ki 29 Eylül tarihinde genel kurul gündeminde olacak. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar önemli dedik. İtirazla red kararı çıkarsa yeni parti aynı ismiyle devam edecek. Fakat aleyhine bir sonuç çıkarsa, ismin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması halinde de evet, partinin önüne ya da arkasına bir ek gelmesi bekleniyor. Bu isimlerin de Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi olarak kulislerde konuşulan isimler olduğunu söylemek mümkün. Peki. Gözlerde o noktada çıkacak kararda diyelim. Biz de takip ediyor olacağımızı hatırlatalım. Sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul Fatih'te bir kişi kaldırımdaki ağacı iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla kesmişti. Belediye ekipleri kesilen ağacın yerine daha büyük bir ağaç diktiler. Görüntüler Fatih'ten geliyor ekrana. Bir kişi kaldırımdaki ağacı iş yerinin önünü kesiyor ve görünürlüğünü engelliyor diye elektrikli testereyle kesiyor. Fatih Belediyesi tarafından aynı yere daha büyük bir ağaç dikildi. Ekipler kesilen 6 metre boyundaki ağacın bulunduğu noktaya 7 metre boyunda bir manolya ağacı diktiler. 21 Mart Nevruz artık resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önceki Nevruz Bayramı'nda bu yönde bir mesaj paylaşmıştı. Şimdi AK Parti'den çıkacak karar bekleniyor. Çünkü bu konuda bir yasal düzenleme yapılırsa resmi tatil günü 16.30'a yükselecek. Ayrıntılara bakalım.
2: 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Ben de parlamentoya sunmaya varım. Hep birlikte bu adımı atalım inşallah.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nevruz Bayramı'nda böyle demişti. Şimdi yeniden gündeme geldi. AK Parti 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olmasına yönelik yeni yasa düzenlemesinde son aşamaya geldi. Halihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı'nın yapılacak çalışmalarla tüm Türk dünyasının ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Yasal düzenleme gerçekleşirse kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Resmi tatil 16.5 güne yükselecek.
1: Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda uzatma dakikalarında bulduğu golle Almanya ile berabere kaldı. Şimdi maç özetini getireceğiz ekrana, ardından yeni gelişmelerle tekrar buradayız.
4: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amirden geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollanda.

0: taraftar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Bro bir yerde kaldı, faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Meça golü attı. Brobi de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneck hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Meça. Meça ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink. Top dışarı gitti. Merdink'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. 90+5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor.
1: Hollanda Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de farklı sahalarda tespit edilen toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılması ve yerli toryum bileşiklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla toryumun yeni nesil nükleer reaktörlerde kullanılmasına yönelik ARGE ve projelendirme çalışmalarının yürütülmesi, özellikle Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: taksi. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarını sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta Yolu'nun 0 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize
13: çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Ardındaki kararda da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar var aslında. Türkiye ve Pakistan'da bu saldırılar karşısında harekete geçti diyebiliriz. Üç ülke Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Genelkurmay başkanlarıyla bugün toplanacak. Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, tabii ki Yemen'deki Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın destek olma yollarını görüşmek üzere Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil ve üst düzey bir toplantı düzenlemeye karar verdi ve bu toplantıda Genelkurmay Başkanı oraya gitmiş olacak. Tabi Yemen'in büyük bir bölümüne hakim olan Husiler, Suudi Arabistan'daki hedefleri onlarca füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Suudi yetkililer ise Husi savaşçıları tarafından ateşlenen 6 balistik füzeyi önlediklerini belirtmişti. Tabi bu olayın ardından Dışişleri Bakanları da bir yandan harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta gece saatlerinde, yani Türkiye saatiyle aslında gece saatlerinde bir toplantıya katıldı. Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısında. Bu toplantıda aslında Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan El Suud, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir araya geldi. Toplantıda müzakerelerin aslında geldiği son noktaya değinilmiş oldu. Ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. O açıklamada bakanlar bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapıldığının kabul ettiğini, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek verilmesinin yollarını ele almak üzere aslında Genelkurmay Başkanları'nın da bir araya geleceğini açıklamıştı. Ardından bizim Dışişleri Bakanlarımızdan da bir açıklama geldi. O açıklamadan da bahsedelim dilerseniz. Toplantıya dair bir açıklamaydı. Bu toplantıda anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi dedi. Toplantıda ayrıca Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı açıklaması geldi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan.
6: Evet.
5: Tabii Bakan Fidan aslında geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı da bir açıklama yapmıştı. Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılarla alakalı. Türkiye'nin de aslında elinden geldiği desteği vereceğini açıklamıştı. Ardından güvenlik kaynakları da Türkiye'nin aslında bu desteğin askeri destekten ziyade daha çok böyle radar gibi, tesisat gibi aslında o bölgeye lazım olacak malzemelerin gönderilmesi, istihbarat desteğinin sağlanacağını ifade etmişti yine güvenlik kaynakları da. Bugün de yine önemli bir toplantı gerçekleşecek diyerek söz sizlere bırakalım.
6: Çok teşekkürler. Damla Kuşkapan anlattı ayrıntıları. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Mekke toplantısına katılacak. Bölgesel bu yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da bakalım. Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin son gününde New York'ta Türk evinde gazetecilerle bir araya geldi. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 meselesine ilişkin artık somut adım beklediklerini söyledi. Karadeniz'deki gerilim, Mekke Savunma Anlaşması ve Gazze'deki insani krizi değerlendirdi.
7: Fazla ülkenin irade

0: da dönüşmesini bekliyoruz. Sayın Trump'la ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız. Kaan başta olmak üzere kendi savaş uçağımızı, hava savunma sistemlerimizi ve savunma sanayi kabiliyetlerimizi üretmek istiyoruz.
1: Bölgesel ve küresel gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karadeniz'de tırmanan gerilimi ele aldı.
0: Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir. Asla olmamalı. Karadeniz'de ticari gemilere saldırıyı kim yaparsa yapsın, kabul etmediğimizi, tarafların sorumlu davranmasını beklediğimizi net bir şekilde ilan ettik. Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi arttırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan hattında varılan Mekke Anlaşması'na ilişkin de konuştu.
0: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir. Biz ülkemize ve milletimize güveniyoruz. Kardeşlerimize güveniyoruz.
1: Erdoğan'ın gündeminde başta Gazze olmak üzere İsrail'in Orta Doğu'daki katliamları da vardı.
0: Gazze'de akan kanı durdurmadan, ateşkesi kalıcı hale getirmeden ve Filistinlilerin kendi topraklarında onurlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamadan Orta Doğu'ya kalıcı barış gelmeyecektir. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemlidir ve kıymetlidir. Fakat İsrail saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır. Gazze'deki insani felaket dünya gözlerini kaçırsa da orada duruyor.
2: Artık yavaş yavaş Eylül ayını da bitiriyoruz ve yeni yasama yılı başlıyor. Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan'ın mecliste vereceği mesajlar yeni döneme ilişkinde önemli olacak.
3: Gong çalacak, 28. dönem 5. yasama yılı başlayacak. 1,5 aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe günü mesaiye başlayacak. Saat 15'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
4: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Pek çok konuya değinecek kuşkusuz ama terörsüz Türkiye başlığına geniş yer ayıracak.
3: Başkan Erdoğan, meclisin açılış konuşmasında pek çok konuya değinecek. Vekillere önümüzdeki sürece ilişkin önemli mesajlar verecek. Meclis son olarak terörsüz Türkiye kapsamındaki milli dayanışma ve bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasını görüşerek tatile girmişti. 467 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Erdoğan'ın başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere tüm partilerin milletvekillerine teşekkür etmesi bekleniyor.
5: Değerli milletvekillerimiz, Türkiye oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye, enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar, terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, İnşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır.
3: Dış politikaya ilişkinde Erdoğan'ın çarpıcı mesajları olması bekleniyor. ABD, İran, Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaşlara vurgu yapacağı belirtiliyor. Yeni dünya düzenine dikkat çekeceği ifade ediliyor. Yaşanan gerginlik ve savaşlar dolayısıyla enerji krizine dikkat çekmesi bekleniyor. Irak'la yapılan anlaşmalar, Suriye'de yaşanan olumlu gelişmelerinde Erdoğan'ın gündeminde olacağı belirtiliyor. Ekonomik gelişmelere ilişkinde Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacağı ifade ediliyor. Meclis Genel Kurulu Erdoğan'ın konuşmasından sonra kapanacak. Akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon olacak. Siyasiler, bürokratlar, yüksek yargı organlarının başkanları, üst düzey askeri yetkililer, yabancı diplomatlar resepsiyonda buluşacak.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında eline bir çağrı cihazı aldı ve 2024 yılında Lübnan'da onlarca kişiyi öldüren o saldırıyla aslında Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir mesaj verdi. Netanyahu cihazı delegelere gösterdi ve bu cihazları hatırlıyor musunuz? Hizbullah'ın onları çok iyi hatırladığına eminim dedi. Netanyahu'nun bu sözleri İsrail'in 2024'te düzenlediği çağrı cihazları ve telsizlere yerleştirilen o patlayıcıların uzaktan infilak ettirildiği operasyona bir göndermeydi.

0: 17 Eylül 2024 tarihinde Lübnan genelinde Hizbullah üyelerinin kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamış ve ertesi gün telsizlerde benzer patlamalar yaşanmıştı. Saldırıda da onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Çocuklar da vardı ölenler arasında. İsrail başlangıçta saldırıların sorumluluğunu resmen üstlenmemişti. Sonrasında ülkesinin operasyondaki rolünü doğrulamıştı. Hatta sonrasında hatırlayalım, İsrail'den gelen açıklamalarda bu cihazlar yıllardır pek çok ülkede var aslında diyerek bir bilinmezliğe de işaret etmişti. Netanyahu bir kez daha o çağrı cihazlarını gösterdikten sonra da bugün dünya basınında da çok geniş yer buldu. Tam da bu cihazları kaldırarak gösterdiği o anlar. Bir başka görüntü yine Birleşmiş Milletler sürecinde, tam da Netanyahu Birleşmiş Milletler sıralarında kürsüye hitap ederken New York Belediye Başkanı Mamdani'den bir görüntü. Tam da İsrail Başbakanı konuşurken New York'un Müslüman Belediye Başkanı, hatırlayacaksınız daha önce New York'ta Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı ve şayet New York'a gelirse onu tutuklayacağız demişti, ama sonrasında Donald Trump'ın devreye girmesiyle benim buna gücüm yetmez demişti. Bu konuşma yapılırken Filistinli ailelerle belediye binasında bir araya geliyor Mamdani ve bu görüntüler paylaşılıyor. Filistin'den gelen aileleri belediye başkanlığı konutunda ağırlarken bir de bahçeye zeytin ağacı dikiyorlar barışın simgesi olarak. Sonra bir paylaşım yaptı New York Belediye Başkanı ve dedi ki dün gece Gazze'den Filistinli ailelerle bir araya geldik ve bir zeytin ağacı diktim. Barış geleceğimiz olsun ifadelerini kullandı. Çok sayıda da paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük bir takdir topladı. Mamdani'nin bu duruşu da aslında tabii bir yerde bu verdiği kararlarla birlikte bu duruşu da büyük bir takdir topladı. Şimdi Birleşmiş Milletleri yakından takip eden isim Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu ile birlikteyiz bu sabah. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir etki bıraktığı ve yansımalarını konuşacağız. Sayın Müderrisoğlu, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de tabii yoğun bir hafta geçirdiniz. Oradaki yansımaları sizin gözünüzden merak ediyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Türkiye cephesinden nasıl geçti Birleşmiş Milletler?
1: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'ydu. Teması aslında çok dikkate değer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllardır dile getirdiği Birleşmiş Milletler reformunun aslında gerekliliğini ifade eden bir temaydı. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek ve herkes için güven veren bir Birleşmiş Milletler. Bu aslında güveni yeniden tesis etmek vurgusu Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş yapısının bugünün gerçekliklerini yönetmeye yetmediği, krizlerin çözümünde yetersiz kaldığı, çoğu zaman ikiyüzlü davrandığı ve Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin menfaatlerini önceleyen ama dünyanın tamamını kucaklamayan bugünkü sistemin sürdürülemezliği. Bu yönüyle bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek dünya beşten büyüktür, gerekse daha adil bir dünya mümkündür diye başlattığı çağrının bugün dünyanın gündemine dönüşmüş olmasını ben oldukça dikkate değer buluyorum. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de aynı noktaya dikkati çekti ve daha kapsayıcı bir Birleşmiş Milletler'in önemine işaret etti. Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığı durumlarda katliam, kan ve gözyaşının durdurulamaz hale geldiğini belirtti ve bu durumunda dünyanın geleceğini, huzur ve istikrarını tehdit ettiğini ifade etti. O yönüyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan yaklaşık 14-15 sene önce başlattığı kampanyanın bugün gelinen noktada karşılık bulması yine önemli bir kazanç. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bizimle yaptığı sohbette eğer bu öneri zamanında hayata geçseydi birçok savaş da belki de yaşanmayacaktı diye de bir hatırlatmada, hatta bir serzenişte bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması önemli. Birleşmiş Milletler'de şöyle bir gelenek var. Kuruluşunda ilk konuşmayı hangi ülke yapacak diye bir soru cevap bulmaya çalıştığında birçok ülke savaş sonrası dönemde biraz da tutuk davranınca Brezilya ilk konuşmayı yapma misyonunu üstleniyor. O günden beri de bir gelenek olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Brezilya'nın açılış konuşmasıyla başlıyor. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var. Aslında onu birinci sıraya da koyabilirsiniz ev sahibi ülke olarak. Üçüncü sırada Ürdün Kralı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabı. Tabii Trump'ın konuşmasından sonra salon büyük ölçüde boşalıyor. Bir toparlamaya çalıştılar. Ürdün Kralı'nın konuşması da özellikle Gazze bağlamında hiç de fena değildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığında, ki bu onun 16. hitabıydı ki en kıdemli uluslararası liderlerden biri olarak kürsüdeydi. Salon tabii yeniden doldu. Elbette İsrail lobisinin ve temsilcisinin bildiğimiz tavrını ayrıca not etmeye gerek yok. Ama mazlumların sesi olma iddiasıyla başlayan konuşması, Filistin'e, Gazze'ye işaret eden vurgusu, Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşı, Suudi Arabistan'ın içine sürüklendiği durum, uluslararası enerji krizi, ailenin korunması, yapay zeka, iklim, yani çok geniş bir vizyon çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra hani Irak, İran, Suriye, Kafkaslar, Ermenistan, Azerbaycan, Keşmir sorunu, Uzak Doğu, yeniden Asya girişimi, Latin Amerika, Kuzey Afrika, Afrika'nın geneli, yani öyle bir çerçeve çizdi ki buna NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni de dahil ettiğinizde evrensel bir konuşmaydı Cumhurbaşkanı'nın vurguları. Elbette o yönüyle de önemli ölçüde karşılık buldu. Bir yandan da tabii bu görünür lider diplomasisinin yanında aslında lider eşleri diplomasisi boyutu da vardı. Özellikle Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği bu sıfır atık hareketi ve New York'ta yaptığı iklim konuşması. Bir yandan da dijital bağımlılık ve çocukların bu algoritma dünyasında nasıl korunacağı ve yeni nesillerin bu algoritmalar tarafından mı yetiştirilecek? Evet. Bunların vicdanı, düşünce sistemi bir takım şirketlerin tek eline ve modeline mi bağımlı kalacak? Yoksa değerler sistemi olarak çocukların yetişmesinde bu dijital bağımlılığa karşı bir dijital bağışıklık nasıl inşa edilecek? Hı-hı. Hakikaten çok önemliydi. Belçika Kraliçesi başta olmak üzere 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri konuştu. Aile Bakanı Sayın Mahidir Özdemir Göktaş'ın moderasyonunda Emine Hanım'ın konuşması da çok dikkate değerdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Uluslararası güvenlik ve strateji ve Birleşmiş Milletler reformu bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, hanımefendinin de çocuklar, aile ve iklim bağlamındaki orada yürüttüğü diplomasi birbirini tamamlayan iki önemli faaliyet olarak oldukça evet. önemliydi.
0: Okan Bey, ben tabii biraz Netanyahu'nun aldığı tepkilere de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bugün dünyada da çok konuşuldu, paylaşıldı bu görüntüler. Tek tek herkes dışarı çıkıyor. Orada olanlar da şu an tabii yine eleştiriliyor. Biraz sosyal medyada da bu sabah baktığımda ülkelere de dikkat çekilmiş. Ama bu tepki...
1: Doğru.
0: Önemli. Doğru. Bu tepki Doğru. çok önemli. Bugün zaten dün baktığınızda bu sene çok kaçak göçek gelişini konuştuk. Birkaç saat çok kaldı doğru. New York'tan ayrıldı. Çok kısa orada konuşurken dışarıda yine protestolar vardı. Ne kadar yapsalar da önüne geçemediler. Kalkıp İsrail'e delegeler alkışladı vesaire. Biraz bu tepkileri de yorumlamanızı rica ederim.
1: Çok önemli. Bir de haddini aşarak yine Sayın Cumhurbaşkanı evet. hedef aldığı akıl ve anlam dışı ama son çırpınışları ifade eden bir takım cümleleri de yok değildi. Bir defa küresel vicdanın harekete geçtiğine çok net bir şekilde tanık olduk. Güzel bir noktaya değinerek başladınız. Üç boyutta analiz edelim. Birincisi, Netanyahu New York'a inemedi. Netanyahu hemen New York'un yanındaki New Jersey eyaletindeki bir askeri havalimanına indi uçağıyla. Oradan New York'a geçti ve New York'a giriş yaptığı andan itibaren de Times Square'de, yani bir anlamda Manhattan'ın kalbinde kitleler buluştular ve Birleşmiş Milletler binasının yakınlarında yine 42-46. caddeler, bunlar hep Birleşmiş Milletler binasına açılan yollar ve Bryant Park'ta çok önemli kitlesel gösteriler ve protestolar vardı. Aynen dediğiniz gibi, yani İsrail lobisinin, özellikle Siyonist lobinin güvenlik önlemlerini tetikleyen ve baskısını hissettirdiği bu alana rağmen kitlesel protestolar Birleşmiş Milletler'in yakınlarına kadar geldi ve ciddi bir hareketlilik ve farkındalık oluştu. Uluslararası medyanın gözünü yumamadığı bir tepkisellik dizisiydi. Hı hı. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncü boyutu ise genel kuruldaki acizliği ve çaresizliği, tehditkar üslubu ve doğal olarak 27 Ekim'de seçimleri gerçekleşecek olan

0: Netanyahu'nun yani böyle bir son çırpınış olarak koltuğunu koruma çabasıyla Türkiye'yi de hedef alan ifadeleri. Bugün İsrail bölgesine istikrarsızlık yayan, küresel güvenliği tehdit eden ve kendi güvenliği adına sözde güvenlik mimarisi üretme adına bulunduğu her yere savaş, kan ve gözyaşı ihraç eden bir savaş makinesine ve bir katliam şebekesine dönüşmüş durumda. Bunun da ana aktörü Netanyahu. Aslında artık buna Yetanyahu demek lazım. Çünkü yetti. Gerçekten genel kurulda işte hep konuşmasında güvenlik esprisi altında tamamıyla tehditkar, savaşçı ve etrafındaki ülkeleri işgale yeltenmesini izah etmeye çalışan bir çaresizlik vardı. Yani bugün Gazze'deki devam eden katliamı, şimdi Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü, ki Batı Şeria dediğimiz aslında Filistin'in yönetim merkezi, Doğu Kudüs'te Batı Şeria arasını açmaya çalışan, buradaki toprak bütünlüğünü, buradaki ulaşım bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışan, toplamda Filistin'i ortadan kaldırmaya çalışan bir zihniyeti var. Lübnan'ın nasıl bombalandığını, Suriye'nin güneyinin nasıl işgal edildiğini, İran'a nasıl saldırıldığını hep biliyoruz. Dolayısıyla bunu kendi güvenliğini oluşturma adına savunurken aslında etrafında ciddi bir güvensizlik oluşturuyor. Güven etrafı kan ve gözyaşına boğarak ve saldırganlıkla değil, bu güvenliği temin edecek bölgesel sahiplenmeyle, bölgenin ana aktörleriyle, ki bunun başında Türkiye geliyor, konuşarak olur. Bu talihsizlik aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin hala İsrail'in savaş makinesini beslemesinde kaynaklanıyor. Yakın zamanda yine İsrail 2.8 milyar dolarlık ağır bombardımanda kullanılacak mühimmat sevkiyatını kabul ettiler. Evet. Buradan zaten cesaret alıyor ama tamamıyla iç politikaya oynayan bir tarzı var Netanyahu'nun. Dediğim gibi seçimleri kazanmak için kendisini meşru kılmak üzere yeni yeni senaryolar icat ediyor. Orada Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan, haddini aşan, tamamıyla çaresizlik ve çırpınışın aslında son ifadeleri olarak cevabının da makul şekilde, hatta anladığı dilden verildiği tepkilerle de tamamladı o konuşmasını. Evet. Bugün artık Netanyahu ve İsrail dünyada yalnızlaşmış, sadece savaşı çağrıştıran, barış ve güvenlikle ilgili hiçbir kavram üretmeyen bir yapının içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin son desteği ile mevcut politikalarını sürdürme konusunda aslında bence tek yönlü bir yolda, yolunda sonuna gelmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Müderrisoğlu, değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için sağ olun.
0: Sağ olun, ben de iyi bir hafta sonu ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere de iyi hafta sonları. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nu ağırladık ve bu hafta Birleşmiş Milletler'deki temasları konuştuk. Bir başka gerilim noktası Rusya-Avrupa Savaşı. Olası bir Rusya-Avrupa Savaşı artık çok yüksek sesle dillendiriliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen bir drone alarmı yaşandı. Ayrıntıları alalım. Fatih Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
2: Merve Tepe, evet, Almanya'nın başkenti Berlin'de yine drone alarmı yaşandı. Brandenburg Havalimanı üzerinde görülen drone üzerine havalimanındaki trafik 45 dakikalığına durduruldu. Ayrıca iki pist kapatıldı. Yine Berlin Havalimanı'na inmesi beklenen uçaklar yakın havalimanlarına yönlendirildi. Ancak güvenlik güçlerinin yaptığı tüm aramalara rağmen drone bulunamadı. Bu Berlin'deki alarm Rusya kaynaklı tehditlerin iyice arttığı bir dönemde denk geldi. Bu arada Danimarka istihbarat servisinden dikkat çekici bir Rusya uyarısı geldi. Danimarkalı istihbaratçılara göre Rusya'nın bir veya daha fazla NATO ülkesine sınırlı askeri saldırı yapma riski artmış durumda ve muhtemel saldırabileceği ülkeler olarak da NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler olarak sıralanıyor. Hangileri bunlar? İşte Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Norveç ve Polonya, ki bu ülkelerin Rusya ile sınırı bulunan NATO ülkeleri olduğunu belirtelim. Avrupa'da son dönemde artan drone vakaları ve sabotaj iddiaları güvenlik endişelerini daha da büyütüyor. Şu ana kadar ifade ettiğimiz üzere Berlin'deki drone alarmının arkasında hangi ülke olduğu bilinmiyor. Çünkü resmi bir açıklama da yapılmadı ama olağan şüphelinin Rusya olduğunun altını çizelim. Avrupa'nın gözü Rusya sınırındaki NATO ülkelerinde şu anda. Danimarka'nın son uyarısı Rusya ile NATO arasındaki gerilimin Avrupa'nın güvenlik gündemindeki yerini

0: üst düzeydeki yerini koruduğunu gösteriyor diyelim Merve Tepe. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Fatih Yılmaz. Kolaylıklar diliyorum. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaştı. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında 19 asker denize savruldu. Bu 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerler için bugün Ulusal Yas Günü ilan edildi. Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı bir eğitim faaliyeti sırasında kaza yaşandı. Kazakistan Savunma Bakanlığı da hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiğini, can kaybının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarında 3 askerin kurtarıldığı ve 2 askerin kurtarılmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği söylendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı tatbikat sırasında yaşanan can kayıpları için bir taziye mesajı paylaştı ve Kazak halkına başsağlığı diledi.

0: Tekrar içeriye dönelim. Mali İstihbarat Ağı'na yönelik casusluk operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 kişi gözaltında, ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor. Kadir.
1: Casusluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok noktada operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 5 kişi gözaltına alınmış durumda. Bir kişinin cezaevinde olduğu bilgisi var. Geri kalan isimlerin ise yurt dışında firari olduğunun bilgisi var. Bir kişinin de daha doğrusu yurt dışında, yurt içinde aranması devam ediyor. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada soruşturma kapsamında tüm bu bulgular FETÖ-PYD'nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinde sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkanı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır dedi. Yapmış olduğu sosyal medya hesabındaki paylaşımında emin üzerinden yapılan teknik incelemelerde ise siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığını ve ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiğini belirtmiş Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Peki kimler gözaltında, kimlerin görevi neydi bu soruşturma kapsamında? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp, Mehmet Yazıcı ve Zehra Yılmaz şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında. Eda Aydoğan Masak'ta istatistikçi olarak görev yapıyor ve bir programda veri tabanlarında admin yetkisinin bulunduğu belirtiliyor. Güner Eke yine gelir uzmanı, Masak'ta gelir uzmanı, aynı program kapsamında admin yetkisinin olduğu ifade ediliyor. Yine İnönü Akgün Alp Masak Daire Başkanı, başkan yardımcısı olarak görev yapmış. O dönemde söylemiş olduğumuz gibi gözaltına alınan isimlerin kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin bugün itibariyle başlanması bekleniyor. İfade işlemlerinin ardından da yarın ya da bir sonraki gün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. CHP'ye ilişkin son gelişmelere bakalım. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi her kullanabileceğini söyledi. Sarı, CHP ile işbirliği yapmayız diyen Özgür Özel'e de sert açıklamalarda bulundu.
2: Böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
3: İstanbul İl Başkanlığı için atama yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. CHP sözcüsü Müslüm Sarı atamanın her an gerçekleşebileceğini söyledi.
2: Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. Mansur Yavaş'ın istifasına değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
2: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun

0: toplumun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
1: Üsküdar ve Adalar Belediyesi seçimlerinde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı gündeminde. Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'nın yanıtı sert oldu.
0: Bu belge şudur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye o gün üye yaptığımız belediye meclis üyesinin üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Bu neyin kibri? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
1: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
2: Dijital platformların gençler üzerindeki psikolojik etkilerini ekrana taşıyoruz sürekli. Meselenin başka bir boyutu daha var. O da sanal haberleşme ağı Telegram uygulaması. Bazı gruplar var ve kullanıcılar burada organize oluyorlar. Kahramanmaraş saldırısında da benzer bir şey yaşanmıştı. Telegram'daki çete üyelerinin dehşete düşüren yazışmaları ortaya çıkmıştı. Şimdi yeni okul saldırısı sonrası benzer gruplar yine hareketlendi. Peki kapatılacak mı? Arkadaşlarımız konuyu araştırdı ve tablo gerçekten bakayım.
3: Grup açmışlardı. O grubu onları da eklemişlerdi.
4: Görünürde bir sanal sohbet uygulaması ama perde gerisinde çetelerin, suç örgütlerinin buluşma noktası.
5: Kimi zaman bir cinayet veya saldırıda, kimi zamansa trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin ailesine gelen mesajın altındaki linkte Telegram grupları her yerde. Büyük bir kalabalığın içindesiniz ancak gelen mesajda isim göremiyorsunuz. Gelin birlikte Telegram dosyasını açalım.
6: Herkes erişebilir buna. Anonim olarak bile erişebiliyorsunuz. Kimliğini gizleyerek isteyen oraya erişebilir. Kişileri tehdit etme ya da zorbalık yöntemi için bu uygulama daha çok kullanılıyor.
5: Tehdit edildi mi oldu?
4: Yıllarca bireysel silahlanmayla gündem oldu Telegram. Yasa dışı ürünlerin satışı, örgütlere eleman devşirilmesi ve daha onlarca suç başlığında adı geçti. Manisa'daki son okul saldırısında da çeteler gün yüzüne çıktı. Hem saldırgandan hem de saldırıdan övgüyle bahsettiler, tehdit savurdular.
5: Telegram'ın bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri de kişisel verilerin girişinin zorunlu olmaması, yani bir link üzerinden kolayca topluluğa dahil olabiliyorsunuz.
3: Anonim olduğu için onu bulamıyoruz. Mesela kendine bir nickname takıyor. O nickname'i gerçek ismi olmadığı için onu biz hiçbir şekilde bulamıyoruz.
4: Peki nedir bu Telegram ve kontrolü neden zor?
6: Gönderilen verilerde yok etme özellikleri var. Mesela herhangi bir suçlu ya da şüpheli veri gönderdi. Bu kendi kendine uçuyor. Yani telefona ya da herhangi bir yere kaydolmuyor. Hepsi genelde bulut ortamında oluyor. Telegram sonuçta yurt dışı kaynaklı bir uygulama ve bizim sunucularımıza barınmıyor. Çok büyük dosya, boyutlu dosyalar gönderilebiliyor.
7: Kardeşim var 12 yaşında. Onun hakkında endişeleniyorum yani. Onun elinde de telefon var şimdi. Telegram kullanıyor mu hiç bakmadım.
4: Siber suçlarla mücadele ekipleri sık sık bu platformlarda operasyon yapsa da ne yazık ki uygulamada geçmişi yok etmek çok kolay.
6: Discord'da gelen bir yayın yasağı gibi Telegram'a da gelebilir. Bunda da servis sağlayıcıların tarafından gelebilir. Yani Telegram IP'lerini engelleyerek buna erişim engeli getirebilir. Daha çok önleyici bir yöntem.
5: Tıpkı Discord'ta olduğu gibi Telegram'a da erişim yasağı gelebilir elbette. Ancak bu bir çözüm olamayabilir çünkü VPN ile de kolayca giriş yapılabilir.
4: Güçlü denetleme olsa da yine en büyük görev ebeveyne düşüyor. Özellikle bu platformları kullanan çocukları kontrol etmek olası bir suçun da önüne geçebilir.
6: Herhangi bir suçla ilgili bir şey konuşuluyor mu? Konuşuluyorsa müdahale edilmesi ya da bununla alakalı bir ihbar hattı oluşturabilir. Bu gruplar sürekli dediğim gibi denetlenerek önleyebileceği bir faaliyet oluşturabilir.
2: Şimdi katılım evim ve bir evimin devri için gerekli başvurular yapıldı. Resmi bir açıklama var emlak katılımdan. Emlak katılım az önce KAP'a yapılan açıklamada bu gerekli tüm başvuruların yapıldığını açıkladı. Bu devir sürecini konuşacağız. Tabii biraz daha somut sormaya çalışayım. Çünkü katılım evimde ve bir evimde payı olanlar ya da buraya başvuru yapıp ev almak isteyenler acaba ne olacak bu paralara? Hakkımızı alabilecek miyiz diyorlar. Nedir ayrıntısı emlak katılımından
8: bu,
2: gelen bu açıklamada?
8: Bir evim ve katılım evim aslında bu fon

0: soruşturmasında konu olan firmalardan birisinin yönetimindeydi. O yüzden hani konu buraya geldi. Yoksa evim sektöründe herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden de bu isimler açıklandığında bana da çok telefon geldi. O yüzden orada bir paniğe gerek yok. Yani bu iki şirketin sadece fon soruşturmasındaki bir şirketin yönetiminde olmasından dolayı kaynaklanan bir şey. Zaten biliyorsun orada çok önemli düzenlemeler yapıldı ve o sektör ciddi şekilde revize edildi, regüle edildi ve çok da iyi işler yapıyor. Herkes ev araba alıyor o sistemden. O yüzden o sistemin içinde olanların bir panik olmasına gerek yok. Bu iki şirket olanların da panik olmasına gerek yok aslında. Emlak Katılım tabii bu iki şirketi devralmak için başvurdu. Şimdi gerekli izinler çıktıktan sonra tabii o bir süreç. Başvurusunu yaptı BDDK, SPK nezdinde bir izin süreci var. O izin süreci gerçekleştikten sonra bu iki şirket Emlak Katılım'a katılacak. Yani orasında bir kamu yönetimi de bir şirket. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu işlemler aslında orada işte ev almış, araba almış ya da oraya işte ödemesi devam eden ya da evini arabasını bekleyen vatandaşın hakkını korumak için yapılmış işlemler. O yüzden de bunları olumlu buluyorum. Dolayısıyla orada bir sıkıntı çıkmaması, hak sahiplerinin haklarının kaybolmaması adına önemli bir başvuru. İzin süreçleri çıktıktan sonra bu devir gerçekleşecek ve hak sahiplerinin hakları ve işlemler devam edecek.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Müsaadenizle Akın Gürlek'ten yeni bir paylaşım var. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı Akın Gürlek şimdi sosyal medya hesabından ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 33 gözaltı kararının olduğunu açıkladı. Bu sabah ikinci dalga operasyon yapıldığını söyledi Adalet Bakanı. FETÖ paralel devlet yapılanması faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Ankara merkezli 16 şehirde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapılmış ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır dedi Adalet Bakanı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılıyor. Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum dedi Adalet Bakanı. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk yönünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tekrar edeyim, Ankara merkezli 16 şehirde 45 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu sabah ikinci dalga operasyon yapıldı. Rahmetli merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltında Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Uluslar A Ligi 4. grup İskandinav derbisine sahne oldu. Norveç 5 gollü maçta Danimarka'yı mağlup etti.
2: Norveç Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile birde kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ödegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevi stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nyland. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland.

0: Çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Højlund. Froholt. Damsgaard sol tarafa doğru. Meyle. Højlund. Tekrar Højlund'un koşu yoluna. Højlund sol ayakta. Kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un. Dar açıdan müthiş vurdu. Kaleci Nilan ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolf'in sarı kartı var. Möller Wolf'in sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. Dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: Adana ve Mersin'de güvenlik güçleri firarilere geçit vermedi. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari teslim olmamak için polise ateş açtı. El bombasının pimini çekti. Mersin'de ise uyuşturucu ve cinayetten 79 yıl hapis cezası bulunan kırmızı bültenli firari şafak baskınıyla yakalandı.
2: Adana ve Mersin'de hareketli dakikalar yaşandı. İlk olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde. Polis ekibi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan'ın saklandığı adresi tespit etti. Firari hükümlü baskın sırasında pencereden polislere tabanca ile ateş açtı. Hükümlü mermisi bitince el bombasının pimini çekerek direnmeye başladı. Bölgeye özel harekat, terörle mücadele ve bomba imha ekibi sevk edildi. İkna çabaları bir saat sürdü. Özel harekat polisi düzenlediği operasyonla firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı etkisiz hale getirdi. Pimi çekilmiş el bombası ise uzmanlarca etkisiz hale getirildi. Bir diğer kritik operasyonun adresi ise Mersin'di. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüpheli Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Firari hükümlü jandarmanın şafak vakti yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki firari de adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
1: İstanbul Kağıthane'de hırsızlık yapmak için apartmanda kapıları yoklayıp zillere basan iki kadın kontrol ettikleri dairede ev sahibi olunca kaçmak istediler. Şüpheliler çıkış kapısını ararken bodruma indiler.
3: Ne işiniz var apartmanda? Ayşe'nin kadın kim? Gel.

0: gel.
1: Ev sahibine yakalandılar, kaçarken çıkışı şaşırdılar.
0: Gel gel, yanlış çıktın, gel. Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık.
2: Komşumuz fark etmeseydi bir işlemler, bir şeyler yapacaklardı.
1: İstanbul Kağıthane'de bir apartmana giren iki kadın, evde kimsenin olup olmadığını tespit etmek için kapılara tek tek vurup zillere bastı.
2: Ya dün iki tane bayan hırsızlık teşebbüsünde bulunmuşlar. Girmişler işte, binalı yani daireleri yoklamışlar.
1: Hırsız kadınlar kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin olduğunu fark etmedi. Kapı deliğinden kadınları gören ev sahibi cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Ardından dışarı çıkan ev sahibi önce komşusunun kapısını çaldı. Cevap alamayınca da kadınların peşinden merdivenlere yöneldi.
3: Ne işiniz var apartmanda? Aşağıdan kadın kim?
0: Gel buraya gel.
1: Panikleyen kadınlar kaçmak için bodrum kata kaçtı.
0: Gel gel, yanlış çıktın, gel. Yukarı gel. Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık.
1: Ev sahibi kadınları apartmandan çıkmaları için uyardı. Bunun üzerine iki kadın binadan koşarak kaçtı.
0: Kimsiniz? Çık. Çık apartman, çık. Çık. Hırsız sizi. Sapık pislikler. Çık.
4: Eyüp Can Güner geride bıraktığımız yıl çalıştığı iş yerinde ustası tarafından kovalanmış, sonra da cansız bedeni bulunmuştu. İlk bilgiler genç çocuğun düştüğü yönündeydi ama acılı anne olayın peşini bırakmadı, ısrarla takip etti ve son bilirkişi raporu da onları haklı çıkardı. Raporda Eyüp Can kendisi düşmemiş, birisi onu itmiş. Samet Öztaylan ve Kıvanç Tuçbaş'ın özel haberi geliyor.
5: Gelen raporlar sonucunda oğlum Eyüp Can, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
6: Oğlunun feci şekilde ölümünün üzerinden tam 14 ay geçti ve bir nebze rahat nefes aldı. Olayın peşini bırakmadı, yeni bilirkişi raporu anneyi haklı çıkardı.
5: Olay günü sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor. Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor. Bugün duruşmada mahkemeden beklediğimiz adli tıp, adli tespit, olay yeri inceleme raporlarımız geldi.
6: Eyüp Can Güner 30 Temmuz 2025'te Mersin Anamur'da çalıştığı döner dükkanında ustası tarafından kovalanmış, bir iş anında köşeye sıkışmıştı. Ardından da iş merkezi zemininde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli usta masum olduğunu iddia etti ama rapor aksini söylüyor. Rapora göre Eyüp Can yüksekten düşerek hayatını kaybetti ama nerede bulunduğu daha da kritikti. Çünkü Eyüp Can yüksekten düştüğünde 2 metre ileri düşmüştü. İşte bu da ittirilerek düşürdüğünün en önemli kanıtı. Eğer kendi düşseydi direkt aşağıda bulunacaktı.
5: Ne yazık ki 2 metre ötesinde bulundu. Oğlum sanık tarafından öldürüldü. Baskıyla itilerek atılarak öldürülmüştür.
7: İlgili bilirkişi raporunda yer aldığı üzere Eyüp Can'ın ön bölgesinden basınç uygulamak suretiyle itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
6: Rapor mahkeme heyetinin eline henüz geçti. O yüzden mütalaa beklenen duruşma 15 Ekim ertelendi.
5: Buradan mahkeme heyetimize, başkanımıza, savcımıza, hakimlerimize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bu olayın üstüne gittiler. Bu olayı aydınlattılar.
7: Eyüp Can için adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğimizi ve sanığın hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isterim.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında açıklama yapıyor.
8: Uzlanma sürecinin yolunda gittiğinin, tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta yine yasanın 7. maddesi gereğince oluşturulan bu süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul. Bu kurulda

gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu. Yani bu üç önemli sigorta bu sürecin fevkalade ciddi bir şekilde garantisidir ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izleme de aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir. Yine bu dönemde meclisimizin gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerden birisi de soru önergeleridir. Bu soru önergeleri toplam 4. yasama yılında 14.354'tür. Bunun 6.720'si cevaplandırılmıştır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak düzenli olarak her yıl Aralık ve Haziran ayında Bakanlar Kurulu'na, ilgili bakan arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza tek tek yazarak kendilerine iletilmiş olan bu milletvekillerimizin sorularına vaktinde ve etkili cevap verilmesiyle ilgili tavsiyelerimizi tekrarlıyoruz. Yine bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanına sorulan 133 yazılı soru önergesi var. Bu 133 yazılı soru önergesinden 125 tanesi vaktinde cevaplandırılmıştır. Kalanlar da cevaplandırılma süreci içerisindedirler. Bu cevaplandırma giden yazıları ise kağıtsız parlamento anlayışımız çerçevesinde milletvekillerine e-posta ve SMS yoluyla, parti gruplarına da e-posta aracılığıyla gönderiyoruz. Bu dönemde meclis araştırma önergeleri bakımından da 1403 meclis araştırma önergesi verilmiş ve bunların içerisinde ittifakla kabul edilen 12 önergenin sonucu olarak 2 meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bildiğiniz gibi bu komisyonlardan birisi suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon, diğeri de okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonudur. Ayrıca yine meclisin önemli bir yasama faaliyeti olan, yasama ve denetleme faaliyeti olan genel görüşme önergeleri, 59 genel görüşme önergesi bu dönem içerisinde meclis başkanlığına sunulmuştur. İkinci önemli alanımız ise parlamenter diplomasi ve temsil açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Bildiğiniz gibi artık parlamenter diplomasi klasik uluslararası ilişkilerin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Çünkü parlamentolar yürütmenin dışında doğrudan doğruya halkın temsilcilerinin barındırıldığı karar merkezi olarak doğrudan doğruya halkın temsilcileri ve bu çerçevede de parlamentolar arasında ilişkiler ya da çok taraflı asamblelerde oluşan parlamenter irade dünyadaki siyasete de yön veren önemli bir gelişme merkezi haline gelmiştir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak parlamenter diplomasiyi şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en etkin kullanan parlamentoların başlıcalarından birisiyiz. Bu çerçevede uluslararası parlamenter asamblelerce toplam 191 toplantı ya da karşılıklı ziyaret yapılmış. İhtisas komisyonlarınca 105 faaliyette bulunulmuş. Seçim gözlem heyeti olarak 10 seçim gözlemine iştirak edilmiş. Parlamentolar arası dostluk grupları tarafından ise 52 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda meclisimizden yurt dışına 209 heyet resmi ziyaretlere gitmiş. Yabancı parlamenterlerden de 36 heyet ülkemizde ağırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendenizin gerçekleştirdiğim parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde 8'i Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Devlet Başkan Yardımcısı, 52'si Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 95 ikili görüşmeyi gerçekleştirdim. Ayrıca bu dönem içerisinde yani geçtiğimiz sene 1 Ekim'den bu yana 5 ülkeye ikili çerçevede resmi ziyarette bulundum. 10 ülkeden de meclis ve senato başkanları ile ikili temaslar kapsamında ülkemizi ziyaret ettiler. Onları ağırladık ve ülkelerimizin karşılıklı meselelerini, dünyanın meselelerini, bir kısmıyla da bölge meselelerini konuşma imkanını bulduk.

çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak tertip edilen 11 uluslararası toplantıya katıldım. Bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da yurt dışında olmak üzere. Bunların detayını siz elinizdeki rapordan edineceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fevkalade önemli uluslararası toplantılara bu yıl ev sahipliği yaptık. Bunlardan özellikle 3 tanesini sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan ilki 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'dur. Katılanların hemen tamamından aldığımız geri beslemeden edindiğimiz intiba şu: uzun yıllardır PAB'ın en yüksek katılımlı ve en etkin genel kurul çalışması oldu. Burada 80'i meclis başkanı olmak üzere yaklaşık 2420 delege, 157 ülkeden 2420 delege bu toplantılara katıldı ve onlara fevkalade güzel bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olduk. Bu genel kurul çerçevesinde 15 Nisan'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu olarak İstanbul'da ilkini yaptığımız toplantının ikincisini bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Ayrıca TÜRKPA parlamento başkanlarının birinci gayri resmi toplantısını bu toplantı marjında gerçekleştirdik. Yine kadın parlamenterler forumunu, genç parlamenterler forumunun ve bağımsızlar hareketi parlamenter ağının toplantılarını da bu İstanbul'daki toplantılarımız çerçevesinde gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu toplantının genelinde yaptığımız görüşmeler meclis başkanları ve uluslararası kuruluşların başkanlarından 41 kişiyle de ikili görüşme yapma imkanını buldum. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ev sahipliği yaptığımız bir diğer önemli uluslararası toplantıda 29 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO parlamenter zirvesidir. Bu parlamenter zirve Washington ve Brüksel'den sonra üçüncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nden bir hafta önce İstanbul'da gerçekleştirildi. Fevkalade etkin bir toplantı olarak sonuçlandı. 20 meclis başkanı ve 4 meclis başkan vekili bu toplantıya katıldı. Böylece sadece liderler düzeyinde değil, parlamentolar düzeyinde de NATO üyesi ülkelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve parlamentolar arasında diyaloğun da kuvvetlendirilmesi için son derece kıymetli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olduk. Bir üçüncü önemli toplantımız bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'daki AGİTPA'nın 23. sonbahar toplantısıydı. Bu da 56 ülkeden 53'ünün katılımıyla gerçekleşti ve işbirliği ortaklarımızın ve Filistin'den temsilcilerin de katıldığı son derece etkili bir uluslararası toplantı olarak gerçekleşti. Bu toplantının bir önemi de şuydu: Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna vesile olan Helsinki nihai senedinin 50. yıl dönümünün idrak edildiği bir senede yapılmış olması fevkalade önemli ve değerliydi. Ayrıca 3-6 Temmuz 2026 tarihlerinde Kahire'de yapılan Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak seçilmiş olduk ve önümüzdeki 4 yılın bir yılı başkanlık olmak üzere 4 yılda Türkiye bu birliğin başkanlık divanında yer alacaktır. Şimdi önümüzde yine bütün Türkiye'nin beklediği, bütün dünyanın beklediği fevkalade önemli bir uluslararası toplantı daha var. O toplantıda bu yıl 31.'si gerçekleştirilecek olan COP31 toplantısıdır. Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının Türkiye için fevkalade önemli bir etkinlik ve prestij olduğunun altını çizmek isterim. 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek olan bu toplantının parlamenter ağını da parlamenterler arası birlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirecek, bu toplantının organizasyonunu yapacaktır. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin ve Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından da
iftiharla ifade etmek isterim ki dünyanın en etkin parlamentosudur. Bu çerçevede şimdiye kadar 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi kabul edilmiş ve ittifakla bu kabul edilen tezkereler resmi gazetede yayınlanarak devlet politikasının resmi belgeleri haline gelmiştir. 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi olarak 2 tezkere meclisimizin genel kurulunda kabul edildi. Bunlardan birisi 8 Ekim 2025 tarihinde İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar. İkincisi de 30 Nisan 2026 tarihinde küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahaleyi kınayan karar. Bunlar da ifade ettiğim gibi ittifakla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildi. Değerli arkadaşlar, ayrıca yine bizim meclis olarak inisiyatif aldığımız alanlardan birisi de Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu. İfade ettiğim gibi 14 Nisan 2025'te ilk toplantısını yaptık. Buraya 14 ülke katılmıştı. PAP toplantısı çerçevesinde bu toplantının ikincisini gerçekleştirdik ve çok şükür bu toplantıya 30 ülke ya meclis başkanı düzeyinde ya da çeşitli düzeylerde katılımla katıldılar. Şunu ifade etmek isterim ki Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu önümüzdeki dönemde genişleyerek dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerinde katıldığı bir vicdani platform, İsrail'e karşı insanlık vicdanının dile getirildiği, Gazze'de ve Batı Şeria'da yapılan suçlar, işlenen suçların parlamentolar nezdinde dile getirildiği bir uluslararası platform haline dönüştürülecektir. Değerli arkadaşlarım, üçüncü alanda söyleyeceğimiz şey tanıtım ve organizasyonlardır. Bu yıl yine çok etkili faaliyetler oldu. Bunları çok kısaca vaktinizi almamak için ifade etmek isterim. Bunların en başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesindeki etkinlikler, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi sloganıyla başlattığımız bu etkinliklerde bu yıl 65 bin kişi meclisin bahçesinde düzenlediğimiz faaliyetlerde yer aldı. Bunların hepsi çocuklarımız, evlatlarımız ve 29 kamu kurum ve kuruluşu ile STK da bu çalışmalarda bize destek oldu. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl 81 ilden gelen 350 öğrencinin katılımıyla çocuk forumunu gerçekleştirdik. Yine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in de katılımıyla Başkanlık Divanı'nda bir evladımızı, 6. sınıf öğrencisini temsilen yarını, geleceği onlara teslim etmek adına temsilen onları meclis başkanı olarak oturtturduk ve o töreni gerçekleştirdik. Ayrıca çocuk özel oturumu, 23 TRT'nin gerçekleştirdiği 48. Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkeden gençlerin katılımıyla burada fevkalade ciddi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca bu yıl artık geleneksel hale getirmiş olduğumuz bir kısmı spor alanında, diğeri de resim, şiir, kompozisyon gibi alanlarda olmak üzere Türkiye'nin bütün öğrencilerine açılan yarışmaların ödül törenleri ve kupalarının tevdi edildiği bir merasimi de gerçekleştirdik. Yine bu çerçevede yaptığımız önemli çalışmalardan birisi de Halkla İlişkiler binasında gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Forumu'ydu. Bir başka etkinlik 15 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğiydi. Bu sene bildiğiniz gibi 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. Bu tür 10, 20, 30'lu rakamlar önemlidir. Bunun biraz daha farklı bir şekilde kutlanması, hatırlanması için çalışmalarımızı çeşitlendirdik. Bu salonda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle de İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirdiğimiz bir oturum oldu. Ayrıca 15 Temmuz'da şehit düşen insanlarımızı, emniyet mensuplarımızı, askerlerimizi ve sivilleri anmak üzere meclis çatısı altında dualarla kendilerini yad ettiğimiz programları icra ettik. Yine 15 Temmuz anıtının çevresinde fidan dikimi gerçekleştirildi ve milli irade, sizlerin de takip ettiği gibi milli iradenin zaferini dijital resim sergisiyle
hatırladığımız

0: mekanizmaya geçiş yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var dedi Cumhurbaşkanı.
1: Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Bir Birleşmiş Milletler zirvesine daha mesajları ve temaslarıyla damgasını vuran Başkan Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerle buluştu. Dünyanın yeni bir Birleşmiş Milletler mimarisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
3: Bugün 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. Bu adaletsiz yapının küresel istikrar ve huzuru koruyabilmesi, ortaya koyduğu temel ilkelere bağlı kalabilmesi, insanlığa vaadini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Mesele sadece Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın, İslam dünyasının, Avrupa'nın ve diğer bütün bölgelerin bu küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilme meselesidir. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var.
2: BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Başkan Erdoğan bu süreçteki kararlı yolculuğunu da anlattı. İlk gün nerede duruyorsak bugün de oradayız dedi.
3: Bu yolculuk dimdik bir duruştan ibarettir. BM Genel Kurulu kürsüsüne ilk çıktığımızda ne söylüyor, nerede duruyorsak bugün de hamdolsun aynı yerdeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Afrika'da, Myanmar'da ve son olarak Gazze'de yaşananlar benim dile getirdiğim gerçeği tekrar gösterdi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın temelleri o yıllarda atıldı. Birleşmiş Milletler reformu o yıllarda yapılmış olsaydı, bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi. Bizim meselemiz hiçbir ülkeye karşı olmak değildir. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir.
2: Başkan Erdoğan, tüm dünyayı etkileyen küresel krizlerin en üst sırasında yer alan ABD-İran savaşı ve Hürmüz düğümüne de değindi.
3: Hürmüz'deki tablo bu meselenin artık sadece İran'la Amerika arasındaki bir mesele olmadığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması şarttır. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemlidir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır.
0: Soykırımcı İsrail Başbakanı'na karşı Birleşmiş Milletler çatısı altında başlayan diplomatik boykot sokaklara da sıçradı. Manhattan'da toplanan binlerce Filistin destekçisi İsrail Başbakanı'na lanet yağdırdılar. New York tarihinin en sert ve en kalabalık Netanyahu protestolarına tanıklık etti.
4: New York'ta Netanyahu öfkesi sokağa taştı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto kürsüde başladı. Çok sayıda delege salonu terk etti. BM'deki tepkinin ardından New York sokakları da hareketlendi. Manhattan'da binlerce Filistin destekçisi Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı.
5: 3 yıldır insanların canlı yayın üzerinden ölümünü izliyoruz. Evleri tamamen yerle bir ediliyor. Çocuklar paramparça ediliyor. Ve nedense başbakanın hakkında uluslararası tutuklama emri varken buraya gelip konuşmasına izin veriyorlar. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
4: Bryant Park'ta buluşan kalabalık Özgür Filistin sloganlarıyla BM Genel Merkezi'ne yürüdü. Protestocuların arasında dindar Yahudiler de vardı. Netanyahu'nun kendileri adına konuşmasına tepki gösterdiler.
6: Biz diyoruz ki Birleşmiş Milletler'e değil hapishaneye götürülmeli. Dünya liderlerinden onun bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmelerini rica ediyoruz. Hoş karşılanmamalı.
4: Protestocuların hedefinde Netanyahu'nun yanı sıra Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e desteği de vardı. Protestocular yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. BM binasına yaklaşmalarına izin verilmedi.
0: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu sene yine Amerika Birleşik Devletleri'nden vize alamadı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na

0: Video konferansla seslendi. Batı Şeria'da Doğu Kudüs'te yaşanan zulümleri anlattı ve dedi ki iki devletli çözüm artık şart. Uluslararası topluma yüksek sesle İsrail'e karşı harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz dedi.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsü yine tarihi bir ana, bir haykırışa tanıklık etti. Konuşan isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Ancak Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize engeli sebebiyle salonda değil, ekrandaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla bağlandı, sözlerine ABD'nin vize tavrını eleştirerek başladı.
2: ABD'nin yetkililerimize üst üste ikinci yıl vize vermemesi ev sahibi ülke yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır.
1: Abbas, Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi.
2: Tehlike artık sadece iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin engellenmesi sınırlı değildir. Tehlike artık Filistin halkının kendi topraklarındaki yaşamını ve varlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.
1: Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspını aynı çerçevede değerlendirdi.
2: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlar münferit olaylar değil. Aksine Filistinlerin kendi topraklarındaki yaşamlarını zorlaştırmayı ve onları bu toprakları terk etmeye zorlamayı amaçlayan kötü niyetli bir sömürgeci plandır.
1: İki devletli çözüm önerisini yineleyen Mahmut Abbas, dünya kamuoyuna harekete geçin çağrısı yaptı. Abbas'ın en sert ve en dramatik mesajı ise 1948'deki büyük sürgüne, yani Nekbe'ye atıfla geldi.
2: Yeni bir Nekbe yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin. Çocuklarımızın korku ve tehdit altında yaşamasına izin vermeyin.
1: Mahmut Abbas konuşmasını Filistin halkını koruyun haykırışıyla tamamladı.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında bu sabah ikinci dalga operasyon yapıldı. Yeni gözaltılar var. Ayrıntıları Şener Çetin anlatıyor.
3: Evet, 2009 yılında helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma kararlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga bir operasyon geldi. İlk dalga operasyonda 25 kişi yakalanmıştı ki yakalanan kişilerin de özellikle FETÖ faaliyetleri kapsamında kasten adam öldürmeye yönelik suç işlediğine yönelik kuvvetli tespitler yer almıştı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı. Bu anlamda soruşturma devam ederken ikinci dalga bir operasyon geldi sabah saatlerinde. O operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Ankara merkezli 10 ilde 45 adreste eş zamanlı operasyonların gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Bu anlamda FETÖ PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürme suçunu işledikleri, olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Yine az önce de ifade ettiğimiz gibi 16 ilde Ankara merkezi 45 adreste eş zamanlı operasyonlarda el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve şu ana kadar da 33 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titiz bir şekilde sürdürüldüğü devam edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı operasyonun detaylarını duyurdu. Hakikatin izini sürmeye devam edeceğiz dedi Bakan Gürlek ve bu kapsamda da aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz mesajı verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tekrar hatırlatalım, Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyonda 16 il şekilde 45 adrese eş zaman düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar pek çok başlık ele alındı. Liderler rekabeti kabul etti ama işbirlik içinde mesaj paylaştı.

0: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
1: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
0: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
1: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
0: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
1: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
0: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
1: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok, ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
0: Xi'nin bu sözleri, Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.

0: Dün Şanlıurfa'da yaşanan depremi konuşacağız. 5.4'lük deprem hangi hayatlarını tetikleyebilir ya da büyük bir depremin öncüsü olabilir mi? Bugün tabii neden tekrar bu fay hatları hareketlendi bunu da soracağız. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii ki Doğu Anadolu fay hattının bu oluşturduğu deprem sonrasında bu deprem büyük bir panik oluşturdu dün, çünkü çevre illerden de çok hissedilmiş, uzun da sürdüğünü söylediler çevre sakinleri, orada yaşayanlar. Bu büyük bir depremin habercisi midir yoksa bir başka görünmeyen fay hattı mıdır?
1: Şöyle söyleyelim, bu bölgenin, yani Urfa'nın da içinde olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük depremlerini Doğu Anadolu fayı oluşturur. Bu 2023'te zaten büyük bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem, bir önceki haritada üzerinde de gösterebilirim.
0: Gösterelim
1: onu.
0: Sonra tekrar evet. Bunun üzerinde göstereyim. Buyurun hocam.
1: Bu deprem, merkez üssü burası 5.4, hatta Kandilli 5.8 olarak verdi. Şurası Atatürk Barajı. Şunun şurada bir Bozova fayı var. Bakın burada herhangi bir fay yok. Ama daha önceki çalışmalarda burada bir fay çizen arkadaşlar da olmuştu. Perinçek ve arkadaşları Türkiye Petrolleri adına yaptığı çalışmalarda burada fay olduğunu söylüyordu. Nitekim bu depremler ve ondan sonra gelen artçı depremler Kalecik fayı denilen bir fayın üzerine oturuyor. Büyük ihtimalle onun ürettiği bir deprem. Çünkü fay olmayan yerde deprem olması mümkün değil. Çünkü fayın üzerindeki gerilimler zaman zaman boşalıp deprem yaratıyor. Ama Doğu Anadolu fayı kadar çok bilindik bir yer değil burası. Dolayısıyla tarihsel geçmişe baktığımızda da

0: ne Bozova fayı şuradaki ne de Kalecik fayı üzerinde büyük depremler bilmiyoruz. Yani kataloglarımızda öyle bir şey yok ama tamamen masum bir yer de değil. Bunu en son 2026'da yapılan MT haritası gösterdi. Hı hı. Biz Türkiye'deki diri fay haritası, diri fayları 485 biliyorduk. 700'e çıktı. Arttı. Bu da gösteriyor ki aslında 700'den de fazla pek çok yerde de yüzeylenmemiş yerin altında olan faylar olabilir. Bunlar da deprem üretebilir ki üretiyor. Çünkü 2023 depremlerinde kıtaların çarpışması muazzam bir enerjiydi. Hı hı. Dolayısıyla bu muazzam enerji komşu alanlarda bitişik ya da biraz uzak bile olsa komşu alanlarda bir gerilim transferi yarattı. Biliyorsunuz 2023'ten sonra ilk yılda 100 bin deprem oldu. Bizim normalimiz 20 bin filan. Bakın bunun 4-5 katı deprem olmuştu. Bu süreç aslında devam ediyor. Yavaşladı ama devam ediyor. Ama vatandaşımızın şunu bizden duyamayacak. Türkiye bir deprem ülkesi. Gün geçmiyor ki bir yerlerde, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde depremlerimiz devam edecek. Bizim yoğunlaşmamız gereken konu depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağı değil de zemine uygun yapı standartlarını uygulamak. Güvenli binalar, güvenli şehirler ancak böyle olabilir. Evet. Nitekim bu da orta ölçekli bir depremdi. Bazı hasarlara neden oldu ne yazık ki.
1: Şükrü Hocam, sizinle tabii büyük depremden sonra çok konuştuk. Siz aslında bunu söylemiştiniz. Hatta ben size sormuştum. Hiç Türkiye'de deprem olmayan yerlerde bile biz deprem haberleri paylaşınca acaba çok büyük bir sarsıntı olduğu için diğer fay hatlarını etkilemiş olabilir mi diye. Siz de evet, bu böyle daha devam edecek irili ufaklı demiştiniz. Şimdi benim anladığım sizin söylediğinizden bu yeni fayında aslında bilinen ama çok da deprem üretmesi beklenmeyen bir fay olduğunu söylüyorsunuz. Hı hı. Bunu biraz daha bölgede yaşayanlar özellikle tedirgin olduğu için sormak isterim. Orada yani fay hatları var ama sizin söylediğinizden anladığım 7 ve üzeri böyle büyük depremler üretmesini beklemiyorsunuz herhalde bu fayları.
0: Tabii normal şartlar altında beklemiyoruz. Çünkü tarihsel süreçler içerisinde böyle bir deprem ne 100 sene önce ne 500 sene önce ciddi depremler yok. Fakat Şanlıurfa'nın hemen yanında bir düzlük var. Alüvyon düzlüğü. Hı hı. Bu alüvyon düzlüğü kötü bir zemin. Dolayısıyla deprem dalgalarını daha büyütebilir. Siz biraz önce bir cümle kullandınız. Depremi uzun süre hissetmişler diye. Hı hı. İşte bakın kötü zeminler üzerindeki yapılarda bu deprem daha şiddetli ve daha uzun hissedilir. O yüzden zemine uygun yapı yapmak gerekiyor. Bunun da mühendislik karşılığı var tabii. Yani bizim tek kurtuluşumuz kentsel dönüşümü aklı başında uygulamak.
1: İyi yapı.
0: Evet. Yapılıyor mu? 2023'ten sonra gerçekten yapılıyor. 455 bin bina yapıldı. Her yıl 130 bin bina. Bu hızın sadece Güneydoğu Anadolu'da değil tüm Türkiye'de devam etmesi gerekiyor. Bu bizim için hayati bir konu.
1: Mesela Diyarbakır'da yazmışlar, çok uzun süre hissettik. İşte Antep'ten yine aynı şekilde çok sert bu depremin alttan vurma etkisi var ya, o sizin hissettiğiniz evet. Deprem olduğu anda ve uzun süre bir sarsıntı hissi.
0: Benim de telefonlarım kilitlendi. Oradaki dostlar, akrabalar, tanıdıklar sürekli aradılar. Cevap veremedim tabii ama daha sonrasında bilgilendirmeye çalıştık. Bakın depremin büyüklüğü kadar zemin de önemli. Bu hayati bir şey. Bunu biz 2023'te Hatay'ın Amikovası'nda gördük. Ya, o yüzden zemini dışlamadan zemine uygun yapılar yapmak gerekiyor. Yapılabilir mi? Aslında çok kolay. Yani geleneksel yanlışlarımızı bırakırsak düzeliriz. Yapmamız gereken işlem bu şekilde.
1: Şimdi yeni bir deprem riski var mı diye soracağım. Aslında ben sizin ne söyleyeceğinizi, ne anlatacağınızı çok iyi biliyorum ama bu sarsıntılardan sonra acaba önce 5.6, 5.4 geldi, büyük bir deprem mi olacak diye yaralarımız da çok taze olduğu için insanlar merak ediyor. Yeni bir deprem riski var mı diye.
0: Şöyle söyleyelim. Tabii ki bölge halkı bir önceki depremden dolayı korkuları var, endişeleri var, kaygıları var. Bu çok normal bir soru. Bölgede yani deprem olmayacaktır cümlesini bizden duymanız mümkün değil. Bu bölgede de yine depremler olabilir. Ama şu mesaj çıkmasın. İşte 5.4 oldu. Ardından 6.5 depremi hoca bekliyor, söylemiyor.

0: Böyle bir şey yok. Biz daha büyük depremler önceden söyleme kabiliyetimiz yok. Teknik bilgi de yok. Dünyada da yok. Dolayısıyla depremler olabileceğini her zaman kabul edip onun üzerine yoğunlaşmamız gerek.
1: Bölge dışında bir risk görüyor musunuz hocam? Genel olarak bakıldığında.
0: Tabii şöyle 2023 depremlerinde yer kabuğu 350 kilometre boyunca deprem oluşturdu, stresini attı. Oralarda uzun süre deprem olmayacak. Okey. Ama iki ucuna transferler var. Yani komşu alanlarda yeni depreme aday yerler elbette olacaktır. Doğu Anadolu fayında da, nitekim Kuzey Anadolu fayında da biliyorsunuz hemen daha kuzeyde Kuzey Anadolu fayının doğusunda 7 su fayını sıkça dile getirdik. İşte Marmara'yı dile getiriyoruz. Batı Anadolu'da 1970'ten beri büyük bir deprem yok. Beklenebilir mi? Elbette beklenebilir. Buna benzer bazı bölgelerde depremler beklenebilir. Hatta çok emin, güvenli kabul ettiğimiz İç Anadolu'da bile geçen yıllar içerisinde 5'i geçen depremler yaşadık. Bu da gösteriyor ki deprem bizim bir gerçeğimiz, bundan kaçış yok. Ama korkmalı mıyız? Hayır, korkmamalıyız. Çünkü kentsel dönüşümü, binalarımızı sağlam yaptığımız zaman inanın ki evlerin içi sokaklardan daha güvenlidir.
1: Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Geldiğiniz için, kıymetli bilgiler paylaştığınız için çok sağ olun. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy'u ağırladık ve dün yaşanan deprem sonrası beklentileri konuştuk. Şimdi Karadeniz'deki fındık alım merkezlerine gideceğiz. Çünkü bir yandan tabii üreticilerin mesaisi devam ediyor. Rekoltelerde yoğunluk var mı? Birazdan bakacağız. Özellikle tabii ki bu sene fındık üretimi açısından nasıl geçti? Fiyatlar nasıl karşılanıyor üreticilerde? Rekolte ne durumda? Gidelim Mahmut Erdoğan'a. Mahmut Erdoğan hazır yayına, bizi bekliyor. Mahmut Erdoğan hoş geldiniz. Nedir bölgeden anlatacaklarınız?
2: İyi yayınlar diyelim. Fındık ülkemiz açısından son derece kıymetli ve önemli olduğu kadar Türkiye dünyanın fındık üretiminde %75'lik bir kısmını da karşıladığını belirtelim. Tabii fındık deyince Türkiye'de akla gelen Karadeniz'in önemli illeri var. Samsun, Ordu, Giresun, Düzce, Sakarya fındığın neredeyse ana vatanı diyebiliriz. Şimdi Ağustos ayında başlayan hasatlar tamamlandı. Fındıklar harmanlandı, kurutuldu ve artık fındıkların Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satışlarıyla ilgili sistem başladı. Peki nasıl oluyor sistem? Onu da anlatalım. Önce fındıklar üretici tarafından alınan randevular var. O randevu alındıktan sonra her gün alınan o randevular tamamlanana kadar süreç devam ediyor. Sonra fındık geldi randevu sisteminden. Burada farklı farklı çuvallarda fındıklar var üreticinin. Bu sonda cihazı sayesinde farklı farklı çuvallardan fındıkların numuneleri alınıyor. Alınan numuneler kovanın içerisinde biriktirildikten sonra hemen yan tarafta bulunan analiz kısmına geliyor. Analiz kısmında fındığın üretici dili tabiriyle randımanının bulunması lazım. Nedir randıman? Orada yapılan analizleri anlatalım. Oradaki analizler son derece önemli ve kıymetli. Bu analizlerde fındığın içerisindeki doluluk oranı, nem oranı, çürük oranına göre bir analiz gerçekleşiyor. Bu analizde en düşük randımanın 40 olması ve üzerinde olması lazım. 40 ve altında olan fındıklar ofis tarafından randımana uygun görülmeyen fındıklar olunca kabulleri gerçekleştirmiyor. Ardından burada randımanı alınan ve yapılan fındıklarla ilgili üreticiye kaç randıman olduğu ve ne kadar bir fiyat verildiği bilgisi paylaşılıyor. Üreticinin telefonuna gelen SMS ile birlikte onaylaması halinde o fındık kabule giriyor. Kabule giren fındık hemen burada tartılarla birlikte depoya teslim yapılıyor. Teslimden sonra yaklaşık 20 ile 21 gün arasından vakit geçtikten sonra üretici hesabında parasını alıyor ve bir sonraki senetin hasatı için çalışmalara başlıyor diyelim ve sözü Samsun'dan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım tesislerinden size
1: Mahmut Erdoğan paylaştı son bilgileri. Türkiye'nin en büyük ayçiçek üretim yeri olan Konya'da hasat başladı. Hemen gidelim, Ahmet Çelik konuğuyla konuşacak.
2: Evet, hasat başladı. Şu anda çerezlik ayçiçeğinde hasat yapılıyor. Türkiye'nin en büyük ihtiyaç yeri Konya. En çok ekilen yer Konya.

0: Yaklaşık olarak %22'sini Türkiye'nin çerezlik ayçiçeğinde Konya karşılıyor. Yayın konuğum var Mesut İncekara, Ziraat Yüksek Mühendisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, size de hoş geldiniz.
0: Efendim hasat başladı, neler söyleyeceksiniz?
1: Konya yine birinci sırada üretim alanında ve tek başına Türkiye'deki çerezlik çekirdek ihtiyacının %22'sini karşılayan bir bölgedeyiz. Konya yaklaşık olarak 300 bin dekar alanda bu ürünün üretildiği, yetiştirildiği ve 120 bin ton da bizim rekolte beklediğimiz bir bölgedeyiz. Şu andaki ürünümüz çerezlik çekirdek, görmüş olduğunuz gibi. Bu daha önce yağlık çeşitleri de görmüştük. Bunun adetleri biraz daha büyük oluyor. Çitleme ve eğlence tüketimlerinde kullanılıyor. Evet. Yaklaşık olarak da dekardaki verimlerimizde 400 ile 500 kilo arasında. Bu da güzel bir rakam. Hani inşallah pazarda daha fazla kaliteli olursa o kadar yüksek fiyatlara gidiyor.
0: Çerezlik ayçiçeği yetiştirmek nasıldır? Kaç ayda yetişir? Nasıl bir bakım vardır?
1: Yaklaşık olarak işte yaz aylarında biz bunu ektiğimizde 3-4 ay sürede bu ürünler yetişiyor. Ekim sıklığını çok iyi ayarlayabilmek önemli. Sulama zamanlarını, bitki beslemesini, ilaçlarını kullanmak gerçekten çok önemli. Çünkü buna dikkat edilmesi lazım ve bu diğer ürünler kadar da çok sulanmıyor. Su ihtiyacı olduğu dönemlerde sularını, gübrelerini vermek gerekiyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi hektolitre çok önemli. Hektosu ne kadar yüksekse o kadar pazar fiyatına satılabiliyor. O kadar yüksek fiyatlara çıkıyor.
0: Tabii bu biçer döverler aynı zamanda buğday biçer döveri değil mi?
1: Biçer döverler, buğday, mısır, arpa, bütün hepsini biçen döverler. Önündeki görmüş olduğunuz gibi tablasını değiştirerek bu ürünü de biçiyor. Evet. Altında kırıcılar var. O kırıcılar da hem saplarını parçalıyor hem de kesmesine neden oluyor. Evet. Bu şekilde güzel bir sezon geçiriyoruz. Yağmurlardan dolayı verimlerimiz de güzeldi. İnşallah ürünlerimiz de biraz daha yüksek fiyatlara gider de daha güzel olur.
0: Evet, hasat devam ediyor. İşte buğday hasatının yapıldığı, arpa hasatının yapıldığı makineler şu anda ayçiçek hasadı yapıyor. Çerezlik ayçiçek Türkiye'nin %22'si Konya'dan karşılanıyor. Üretimde Konya çerezlik ayçiçekte birinci diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Ve Uluslar Ligi 4. grupta Portekiz Galler'i dün akşam tek golle geçti. Maç özeti geliyor ekrana.
3: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves. Sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes. İyi bir orta, Ronaldo dokunamadı. Arka direkte bir dokunuş dışarıya. João Félix. Çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes. Nuno Mendes. Sıyrıldı Nuno Mendes. Verdi pasını. João Félix. Kaleyi gördü. Gol! João Félix. 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı. Uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon. Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinia'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
2: Mekke'nin fethinde neler yaşandı? Analiz haberimiz gelecek ekrana, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

Mekke, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu şehirdi. Çocukluğunun, gençliğinin, hatıralarının kenti. Aynı zamanda ilk vahyin geldiği topraklardı da. Ama bir gün o şehir Allah Resulüne ve ona inananlara dar edildi. Hakaretler, işkenceler, boykot, baskılar sonrasında Müslümanlar yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Allah Resulü doğduğu şehre veda etti o da. Fakat yıllar sonra tarih bambaşka bir sayfayı açacaktı bu kez. Hicretin 8. yılı, miladi 630. Allah Resulü yaklaşık 10 bin kişilik İslam ordusuyla Mekke'ye yaklaşıyordu. Yıllar önce yalnız bırakıldığı topraklara şimdi binlerce insanla dönüyordu. Ama bu dönüşün büyüklüğü ordunun sayısında değildi. O gün insanlık tarihinin en zor imtihanlarından biri başlayacaktı çünkü. Neydi o? Söyleyelim, güç imtihanı. Çaresizken sabretmek zordur ama daha zoru gücü eline aldığında değişmemektir.

0: صدق الله العظيم.
1: 3 ayet ama içerisinde bir zaferin bütün ahlakı saklı. Nasr suresi Allah'ın yardımını, fethi, insanların akın akın İslam'a yönelişini anlatıyor. Fakat surenin sonunda zafer kazanan insana verilen emir çok başka. Hamd et, tesbih et ve bağışlanma dile.
2: Dikkat buyurun, Mekke'nin fethinden sonra İslamlaşma çok hızlı bir şekilde arttı. Toplumsal bir İslamlaşma süreci yaşandı fetihten sonra. Surede de bu vurgulandı işte. Dendi ki fetih gerçekleştikten sonra insanların topluluk halinde Müslümanlaştığını göreceksiniz. İslam'a girdiğini göreceksiniz. Ha, bu sure işte şunu anlattı. Demek ki fetih insanların İslam'a girmesini sağlayan bir aracı unsur. Esasında bir hedef değildir fetih. Demek ki toplulukların İslamlaşmasını sağlayan unsurlara hizmet etmek zorundasınız. Yani diğer bir ifadeyle, kan dökmeden fetih yapılır mı? Yapılır. En bariz örneği Mekke'nin fethidir. Ve fevç, dalga dalga insanların Müslümanlığa girişi anlatılır o surede.
1: Kur'an'ın tarif ettiği zafer insanı büyütmüyordu. Kimin karşısında küçük olduğunu hatırlatıyordu insana. Fetih kibirle değil, şükürle karşılanıyordu. Gücün zirvesinde bile kul olduğunu unutmuyordu insan.
2: Bir fetihten bahsediliyor, insanların İslam'a girişinden bahsediliyor. Daha sonra tesbih, hamd ve aftan bahsediliyor ya da af dilemekten.
3: Yoklukta sabredersiniz ama varlığın içerisinde o makam, mevki, zafer, sarhoşluğu içerisinde şükretmek çok daha zor olur. Onun ihtişamına kapılabilirsiniz, onun sarhoşluğunu yaşayabilirsiniz. Aslında oradaki şükür yokluktaki sabırdan çok daha önemli olduğunu bize hatırlatıyor.
2: Burada şu denmeye çalışıyor. Evet, Mekke'nin fethi veya bir başka yerin fethi gerçekleşti. Fakat bu size tevazuyu elden bırakmanızı zorunlu kılmaz. Tevazu sahibi olacaksınız. Ayaklarınız yere basacak. Tesbihten uzaklaşmayacaksınız. Allah'ın adını sürekli anacaksınız. Ona verdiği nimetlerden dolayı hamd edeceksiniz. Ve sürekli affedilmeyi umacaksınız.
1: Nice komutan kazandığı şehre başını dikerek girmişti. Gücünü göstermek için, zaferini ilan etmek için. Allah Resulü ise Mekke'ye girerken başını eğiyordu. Rabbine hamd ediyordu. Çünkü her şeyin sahibinin Allah olduğu bilinci vardı onda. Nasr suresinin öğrettiği zafer ahlakı işte o görüntüde karşılık buluyordu. Fetih vardı, kibir yoktu. Güç vardı, gösteriş yoktu. Zafer vardı, tevazu kaybolmamıştı. Mekkeli müşriklerin yüreğini korku sarmıştı. Çünkü karşılarında bir zamanlar hakaret ettikleri insanlar vardı. Yurtlarından çıkardıkları, savaş meydanlarında öldürmeye çalıştıkları insanlar. Şimdi artık hüküm Allah Resulü'nün elindeydi. İntikam alabilirdi, aşağılayabilirdi. Yılların hesabını tek tek sorabilirdi. Ama o gün Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği söz hatırlatıldı Mekkelilere. Bugün size kınama yok ve genel af ilan edildi. İşte belki de tam o anda gerçek anlamına kavuştu fetih.
2: Mekke'nin fethinde artık Resul ve Müslüman ordu tek güç halinde var. Şimdi orada asıl merhamet göstermek önemliydi. Yani siz fırsat verilmeden bir kişinin kötü ya da iyi olduğuna karar veremezsiniz. Hani belki sizin iyi dediğiniz kişi kendisine henüz kötülük fırsatı tanınmamış bir kişidir. Yani sınanmamıştır henüz. Resul ve Müslümanlar sadece Mekke'nin fethinde değil efendim. Bakın çok net söylüyorum, Hudeybiye'de de sınandı esasında. Hatta o Hudeybiye'den sonra gerçekleşen Hayber'de de aynı şekilde sınandılar.
3: Efendimiz orada eğer yakıp yıksaydı, kılıçtan geçirseydi herkesi, bunu yapabilirdi. Buna mani bir durum yoktu yani. Onlar da bunu zaten hazırlardı. Yani hiç mukavemet edecek bir durumları yoktu. Ama o büyük insan, o büyük şahsiyet ileriki zamanları, İslam'ın geleceğini de hesap ederek o insanların gönlünü kazanmayı, merhametle amel etmeyi yeğledi, tercih etti ve bunun da meyveleri daha sonra zaten ortaya kondu. İyi kalpler İslam'a ısındı.
2: İslam'da fetih kültürü insan öldürme üzerine kurul değildir. Fetih kültürü insanları İslam'a davet etme kültürüdür. bu cümle zaten o sureyi de özetliyor. Müslümanların İslam medeniyetinin fetih kültüründe özetliyor.
1: Bir şehri almak mümkündü ama yıllarca biriktirilmiş acının karşısında öfkeyi yenebilmek, intikam fırsatı doğduğunda merhameti seçebilmek, işte bu çok daha büyük bir zaferdi. Mekke fethedilmişti. Şimdi sıra kalplerdeydi. Ebu Süfyan, yıllarca İslam'a karşı duranların başında gelenlerden biriydi. Uhud'da karşı cephedeydi. Mekke'nin liderlerindendi. Fakat fetih günü onun evi bile güvenliğin adreslerinden biri oldu. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse emniyettedir. Dün karşınızda savaşan insanın evini, bugün insanların sığınacağı güvenli bir yere dönüştürmek. Bu yalnızca affetmek değildi. Mağlup edilen insanın onurunu da korumaktı. Yeni bir dönemi yeni düşmanlıklarla değil, eski düşmanlıkları kapatarak başlatmaktı.
2: Ebu Sufyan tabii Allah Resulü'ne Müslümanların en azılı düşmanlarının belki bir numarasıydı. Ümeyyoğulların liderinden bahsediyoruz. Bakın Mekke'nin en itibarlı kişisini insanların önünde rencide etmek yerine Allah Resulü Ebu Sufyan'ın nezdinde insanlara bir güven verdi. Yani aslında şunu demeye çalıştı. Bakın ben size somut bir çözüm önerisi sunuyorum dedi Resul. Ne dedi? Ebu Sufyan'ın evine girerseniz güvendesiniz dedi. Mekke'nin en itibarlı ailesinin çocuğunu toplumun önünde rencide etmemiştir. Edebilir miydi? Edebilirdi.
3: Dolayısıyla Ebu Sufyan orada onur olmuş oldu. Onların etkilenmesi, onların kalbinin İslam'a ısınması veya mukavemetlerinin kırılması onlara tabi olan, onları gözetleyen insanlar nezdinde çok önemlidir. Dolayısıyla onları elde ettiğiniz zaman aslında ona tabi olanların, onun kabilesinden birçoklarını elde etmiş oluyorsunuz. Efendimiz orada hakikaten büyük bir siyasi deha gösterdi ve o krizi de öylece çözmüş oldu.
1: Bazı acılar vardı. Unutulması mümkün değildi. Uhud, Hazreti Hamza, Allah Resulü'nün çok sevdiği amcası, Uhud'da şehit edilmişti. Bu acı derin bir iz bırakmıştı onun kalbinde. Ve bu acının müsebbibi, Hazreti Hamza'nın şehadetiyle adı hafızalara kazınan Hint. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu o da. Geçmiş ağırdı. Hatırası acıydı. Ama yeni bir başlangıcın kapısı ona da kapatılmadı. Çünkü tövbe insanın geçmişini değiştiremese de geleceğini değiştirebilirdi. Ve merhamet, geçmişte yaşanan kötülüğü doğru kabul etmek değildi. Kötülüğün yeni kötülükler doğurmasına izin vermemekti. Bakın işte Vahşi, Hazreti Hamza'yı şehit eden kişi. O da İslam'ı kabul etti. Hal böyle olunca da Allah Resulü'nün karşısında artık geçmişin düşmanı değil, iman ettiğini söyleyen bir insan vardı.
2: Hint Müslüman olduktan sonra Allah Resulü'nün geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlatmıyor. Hiçbir şey söylemedi. Hiç onu anlattırmadı o konuyu. O konuya hiç temas bile etmedi. Aslında onunla rencide edebilir. Çünkü ne yaptığını biliyor. Ve Hint, Hazreti Ömer döneminde özellikle fetihlerde çok ciddi görevler almış. Mücahide bir kadın olarak vefat etmiştir Hint.
3: Efendimizin hayatında her zaman şu iki noktanın çok net olarak ayrıldığını biz görüyoruz. Şahsi haklarını, yani şahsına dokunan hakaretleri, mukavemeti, sıkıntıları her zaman Efendimiz daha hilimle, daha merhametle aşmıştır. Ne zaman ki İslam'ın onuruna dokunan, dinin onuruna dokunan ve adaletsizliğe varan, zulme varan noktalarda çok daha farklı tavırlar göstermiştir.
2: Mesela bir kadın hırsızlık yapıyor ve araya da hatır sayılır aracılar gidiyor sahabeden affetmesi için. Resul onu affetmiyor. Çünkü toplumu ilgilendiren bir husustur. Hatta diyor ki kızım yapsaydı aynı cezaya müstahak olur. Yani şimdi anladığımız kadarıyla kamu hukukunu Resul her zaman koruyor.
3: Allah Resulü hakikaten Allah'ın vergisi mevhibe-i ilahiye dediğimiz donatılarla bezenmişti. O bir peygamberdi. Bütün insanlığa örneklik teşkil edecekti. Dolayısıyla bütün bunlar aslında İslam'ın yayılmasında her biri çok önemli rolleri olan hadiselerdir.
1: Mekke fethedildi. Arabistan'ın dengesi değişti. İnsanlar akın akın İslam'a yöneldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gücü arttı. Ama hayatındaki sadelik değişmedi. İnsanlarla arasına ihtişam duvarları örmedi. Sade yaşamaya devam etti. Çünkü onun büyüklüğü yalnızca yoklukta sabredebilmesinde değildi. Her şeye ulaşabilecekken dünyaya esir olmamasındaydı.
2: Mekke'nin fethinden sonraki, özellikle Beni Mustalik gazvesinden sonradır Müslümanlar çok zenginleşmeye başladılar. Ganimet gelirleri çokça arttı. Ama Resul'ün yaşamına baktığınızda bir sadelik var, ama bakın bu pespayelik var demek değildir. Gayet estetik biçimde o dönemin şartları neyi gerektiriyorsa onu yaparak, ama israf etmeyerek, aşırıya kaçmayarak, tevazuyadan bırakmayarak.
3: Aslında bu an buna biz züht hayatı diyoruz, zahit olma. Züht şu demektir, Peygamber Efendimiz'in tarifiyle, mala sahip olmamak değildir. Mala sahip olacaksınız ama malı kalbinize koymayacaksınız. Yani eşyaya sahip olmamak değil, ama eşyanın esiri olmayacaksınız. Yani bulunduğunuz makamda bulunmayacaksınız demek değil. Makamın esiri olmayacaksınız. Makamdan güç almayacaksınız. Makama güç vereceksiniz.
2: Bu kendisinden sonra gelen yöneticilere, devlet yöneticilerine de bir örnekti aslında. Yani sizin sahip olduğunuz malınız, mülkünüz, makamınız, mevkiniz geçicidir. Geçici olmayan şey o dönemde yapmış olduğunuz salih amellerdir.

0: Resulü bunu söylemeye çalıştı.
1: Mekke'nin fethinin asırlar sonra bile hala yüreklere dokunmasının sebebi şu. Çünkü o gün bir şehir fethedildi ama insanlar ezilmedi. Zafer kazanıldı ama kibir doğmadı. Güç elde edildi ama merhamet kaybolmadı. Şehirleri ordular fethedebilir, topraklar alınabilir, savaşlar kazanılabilir. Ama insanın kalbine giden yol zorla açılamaz. O yol adaletle, tevazuyla, merhametle açılır. Mekke'nin en büyük fethi de buydu. Bir şehrin değil, gönüllerin fethi.
2: Mekke'nin fethinde işte ne zaman öldürüleceğim diye bekleyen insanlara af edilmesi, işte Ebu Süfyan'ın evine girenler güvende de demez, bir eman verilmesi yani. O insanlar için ne kadar önemlidir o, biliyor musunuz? Yani bakıldığında orada onlara bir çıkış yolunun verilmesi, ahlaki anlamda verilmesi, onların kalbini İslam'a açma anlamında son derece rol oynadı diye düşünüyorum. Batılılar da bunu vurguluyorlar. Hatta bu tür sözlerden, bu tür davranışlardan hareketle Müslümanlığı seçenler bile Batı'da var.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubeleri.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım. Hep kazandıran taksi, bir
1: taksi, bir taksi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo.

0: Haberin Radyosu.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Anlaşmayla 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları ve ABD'li şirketlerin 5'i farklı 4. nesil reaktör tasarımları teknik, ekonomik, mevzuat ve lisans aslama açılarından değerlendirilecek.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
13: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
10: Umran Oto Ekspertiz.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Sen de katıl derim.
11: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Bir reklam.
17: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
10: Senin yanında.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: DNR.
5: Haber Radyo.
19: Tekrar hoş geldiniz Ajans. Bugün de günü artık yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SETA'nın öncülüğünde Amerikalı Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle Türk evinde düzenlenen toplantıda konuştu. Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonunu anlattı Cumhurbaşkanı ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü gündeme taşıdı.
20: Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türk evinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA iş güdümünde ABD'li Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgesel istikrar hedefini doğrudan muhataplarına anlattı. İlk mesajı Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan hattındaki savunma işbirliğine ilişkindi.
21: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
20: Erdoğan'ın mesajı netti. Hedef bölgede istikrar ekseni oluşturmak ve o eksenin en kritik noktalarından biri Hürmüz Boğazı.
21: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.
20: Sadece deniz yolu değil, bölgedeki egemenlik ve güvenlik dengesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Gözlerin çevrildiği bir diğer adres ise Suriye'ydi.
21: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
20: Erdoğan, ABD ile ilişkilerin bölgesel düzeydeki önemine de dikkat çekti.
21: Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
19: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepkiler geldi. A Haber yayınına bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sanık sandalyesinde oturması gereken bir katilin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşması trajedidir dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu'nun işlediği insanlık suçlarını örtemeyeceğinin altını çizdi.
22: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
23: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber gece ajansına telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, sanık sandalyesidir dedi.
22: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi.

0: sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
2: Avrupa-Rusya savaşı kapıda mı? İspanyol El Mundo gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri Moskova'nın olası saldırısına dair Güney Avrupa ülkelerine bir uyarı yaptı. Rusya'nın 600 kilometre menzilli Gerbera İHA'larla İspanya, Fransa ve İtalya'yı vurabileceği öne sürüldü. Ayrıntıları Dündar Keşaplı'dan alacağız.
3: Evet, Merve Tepe, bir yanda devam eden Ukrayna-Rusya savaşı, diğer yanda Rusya'nın Avrupa Birliği'ni tehdit etmesi devam ediyor son haftalarda. Aslında çok konuşulan konulardan biri de İspanya medyasına göre ABD istihbaratına dayanarak özellikle Rusya'nın Akdeniz'deki ticari gemileri kullanarak Fransa, İspanya ve İtalya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirilebileceği yönde iddiaları ortaya attı. Ancak şu an için İtalya cephesinden bu olayla ilgili herhangi bir doğrulama veya yalanlama haberi şu anda gelmiş değil. Ancak Rusya normalde ticari trafik içinde hareket eden bazı Akdeniz'deki gemileri konteyner içerisinde taşıyabilecek İHA'larla denize yakın bölgelerde özellikle 2 metre uzunluğunda 18 kilometre ağırlığında olan bu İHA'larla yaklaşık 160 kilometre hızla 600 kilometrelik menzile sahip olan bir sistemle saldırılar gerçekleştirebileceği iddiaları oldukça alarm yarattı diyebiliriz İtalya cephesine de. İtalya medyasında da bu konu bugün oldukça geniş yer buldu. Senaryoya göre özellikle amaç büyük çaplı bir saldırıdan ziyade havalanları, limanları, kritik altyapıları yani bazı stratejik bölgelere zarar verme yönünde Rusya'nın bir girişimde bulunabileceği iddiası ortaya atıldı. Ancak diğer yandan İtalya Savunma Bakanı Guido Grossetto olası saldırısı konu alan haberler İtalya tarafından şu anda doğrulamamız mümkün değil açıklamasını yaptı. Ancak diğer yandan tabii buna karşılık Brüksel özellikle Avrupa'nın son dönemde sabotaj ve siber saldırıları ve diğer tehditlerine karşı olduğuna dikkat çekerken Avrupa'da da güvenlik endişeleri artmaya devam ediyor. Tabii özellikle biliyorsunuz Rusya cephesinde kuzeyde geniş önlemler alınmış durumda ama tabii İtalya cephesinde de gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın özellikle siber alanındaki faaliyetlerini arttırdığını ve NATO'nun bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ifade ediyor diyerek sözü İstanbul'a size bırakıyorum. Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Dündar Keşaplı anlattı. Her geçen gün yeni bir haber geliyor. Rusya Avrupa Savaşı'nın başlayabileceğine dair İtalya'dan son açıklamaları aldık. İstanbul'a dönelim. İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Uyuşturucu ve 22 kilo ham madde ele geçirildi. 3 zehir tacirinden birinin başka suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. 2 kişi aranıyor.
1: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Bağcılar'daki iş yerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde, 5 parça halinde 6 gram uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiden birinin Temmuz ayından bu yana başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. İkisi ise aranıyor.
2: Ankara'da geride bıraktığımız günlerde etkili olan sağanak yağış pek çok bölgede önemli hasara neden oldu. Özellikle olası taşkınlara karşı 2 senedir altyapı çalışması yürütülen Keçiören ilçesine bağlı Selçuklu Caddesi sele teslim oldu. Yağış sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 gün önce atılan asfaltta göçükler yaşandı.

0: Yeni yapılan asfalt göçtü. Buradan patlamış, asfalt havaya kalkmış adeta. Asfaltı görüyorsunuz, kaldırımın üstüne çıkmış, havaya kalkmış. Yeni yapılan asfalt komple çöktü.
1: 40 yıllık sel sorununa kalıcı çözüm getirdik dediler. Yapılan yol, atılan asfalt ilk yağmurda çöktü.
2: Bu yolların halini görüyorsunuz. Rezil olduk.
3: Gece 3'e kadar pazar günü okullar açılmadan önce yaptılar. Ama sonuç işte bu.
4: Dün değil öbürsü günkü selde bu yeni yapılan asfalt komple zarar gördü. Çökmeler oldu.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'in Selçuklu Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışması çileye dönüştü.
2: Keçiören Selçuklu Caddesi'nde yaklaşık 2 yıldır süren altyapı çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Okulların açılmasıyla tamamlanan yollara asfalt atılsa dahi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle asfaltta çökmeler meydana geldi.
1: 28 Ekim 2024 tarihinde başlayan çalışmaların 774 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyordu. Ancak karadan geçen 2 yılda ilerleme kat edilemedi. Üstelik okulların açılmasına günler kala yol üzerinde bazı bölgelere asfalt atıldı. Özensiz, alelacele atılan asfaltsa ilk yağışta çöktü.
3: Mesela burayı hızlı bir şekilde yaptılar okullar açılmadan. Hemen yapılacak dediler. Çat pat. Gece 3'e kadar pazar günü okullar açılmadan önce yaptılar. Ama sonuç işte bu.
4: Altyapıda okullar açılacağı için işi hızlandırmak için baştan savma yapıldığını gözlemliyoruz esnaf olarak. Bütün uyarılarımıza rağmen yapılan iş hızlı yapıldığı için, bir an önce bitirilsin, oldu bittiye getirildiği için, eksik yapıldığı için bu halde burası.
1: Yaşanan olay sonrası yolu kullanan vatandaşlar ve cadde üzerindeki esnaf yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi.
2: 2 yıldır bir başladı, okullar açıldığı döneme geliyor. Yazıklar olsun yaptıkları belediyeciliğe. Oyu ben verdim onu ama yazıklar olsun.
3: Dükkanımızı açıyoruz. Buraya yol kötü diye müşteriler gelmiyor. Birincisi. İkincisi zaten dışarıdan nefes alamıyoruz tozdan topraktan. Hadi ona da kabullendik ama bir an önce bitsin diyoruz. Çünkü neredeyse 3 aydır yani 100 lira 200 lirayla dükkan kapatıyoruz.
4: Yaklaşık 23 ay oldu. Bu altyapı sorunlarını bitiremediler. Bitiremedikleri gibi bütün esnaflara, araçlara, trafiğe her şekilde zarar verdi. Esnaf olarak 2 senedir mağduruz. Birçok esnaf burada dükkan kapatmak zorunda kaldı. Kirasını ödeyemez duruma geldi.
5: Artık sonbahar geldi. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havada tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Havanın notlarını soralım. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Nuray Korkmaz konuyla konuşacak.
6: Haftanın son iş günündeyiz ve birçok kişi şimdiden hafta sonu için plan yapmaya başladı. Hal böyle olunca da hafta sonu havalar nasıl olacak merak konusu. Aslında geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde başlayan sağanak şeklinde yağış olmuştu ve bu yağış da gün içerisinde hafif şekilde seyretmişti. Peki bu yağışlar devam edecek mi yoksa yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam mi edecek? Çok değerli yayın konuğu meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Teşekkürler, hoş bulduk.
6: Özellikle hafta sonu için sorayım, havalar nasıl olacak?
7: Öncelikle şu saatlerden başlayalım hemen. Önce İstanbul'da şu saatlerde 20 ile 23 derece arasında bir sıcaklık var. Parçalı bulutlu bir hava var. Yağış şu an için gözükmüyor. Geçtiğimiz günlerdeki yağış etkisini kaybetmiş vaziyette. Biraz yüksek basınç etkisi var. Ama yarından itibaren artık yağışlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacaklar. Öncelikle yarın Trakya'da başlayacak olan yağışlı bir sistem geliyor. Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerine yağış bırakırken İstanbul'da da ağırlıklı olarak Avrupa yakasında ve kuzey kesimlerde çok kuvvetli olmayan hafif lokal yağışları göreceğiz yarın için, özellikle öğleden sonraki saatlerde. Ama pazar gününden itibaren bu sistem artık iyicene yerleşmeye başlayacak ve İstanbul'la birlikte Marmara genelinde hafta sonu yağışlar var. Bu birkaç derece artmış olan bugünlerde birkaç derece artmış olan sıcaklıklar tekrar İstanbul için de söyleyebiliriz ve bu yağışlı hava önümüzdeki haftada sıcaklıkları düşürerek devam ediyor. Aslında bu hafta özellikle batı bölgelerde başlayarak yani Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey, Ege'nin kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere serin ve yağışlı havanın etkisinde kalmaya başlayacağız. Kuzeyden gelen, Balkanlar üzerinden gelen serin bir hava var ve beraberinde yağışları oluşturacak. Bu yağışlı sistemler Karadeniz genelinde, İç Anadolu'nun kuzeyi, yine Doğu Anadolu'nun kuzeyi yer yer Akdeniz'de yağışlar bırakacak gözüküyor. İstanbul için genel olarak sıcaklıklar da

0: 20-22 dereceler civarında olurken salı günden itibaren en yüksek sıcaklıklar 19 derecelere kadar, gece sıcaklıkları ise 12 derecelere kadar düşeceğini söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki hafta serin bir hafta. Ülke genelinde ise bugün için Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olmayan zayıf yağış geçişlerini göreceğiz. Yarın ise yine özellikle yarın Trakya'da ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuzeyinde yağışlar var. Gece de İstanbul geneli yağış almış olacak. Pazar günü ise Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'de yağışları göreceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde yurdun büyük bir bölümünde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hariç diyebiliriz, buralarda yağışlı hava etkisini sürdürüyor olacak. Bu hafta ve Ekim ayının ilk haftası, aslında onu söyleyebiliriz artıkla, biraz daha mevsim normalleri altı değerlerde sıcaklıklara beraberinde yağışlar kendini gösterecek.
1: Peki hocam, yağış olacak dediniz ilerleyen günlerde. Bu yağış sağanak şeklinde olacak mı? Hani geçtiğimiz günlerde bazı şehirlerimizde sağanak olmuştu. Evet. Öyle bir şey mümkün mü?
0: Kuvvetli sağanaklar gözükmüyor. Biraz daha o geçtiğimiz günlere göre biraz daha zayıf yağışlar aslında. Yani ani dar alanda konvektif hareketler adlandırdığımız böyle çok dar alanlarda kuvvetli yağış oluşturan mekanizmalar bu sistemler içerisinde, bu hafta gelecek olan sistemler içerisinde yok. Biraz daha homojen dağılımı, yani biraz daha düz, daha mutedil diyebiliriz. Yani orta şiddette yağışlar var. Çok kuvvetli yağışlar var. Çok kuvvetli yağışlar yok. Sadece Batı Karadeniz'de zaman zaman hafta içerisinde o kuvvetli yağışlardan bazılarını görebiliriz. Genel olarak da yağışları dediğimiz gibi Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin kuzey kesimleri, yani Balıkesir, Bursa, Yalova, Kütahya, Afyon, Uşak gibi iller. Akdeniz'de de yine Antalya, Muğla, Burdur arasında kalan o göller bölgesi. Yani Akdeniz'in doğusuna yine Adana, özellikle Pozantı yaylasına doğru olan bölümlerde yağışlar biraz daha etkin gözüküyor bu hafta içerisinde. Ve dediğimiz gibi serin bir iki hafta geçiriyoruz ve ardından gelecek günlerde de Ekim ayında biraz daha ortalamanın üzerine çıkacak sıcaklık değerleri bizleri bekliyor.
1: Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Havanın notlarını meteoroloji mühendisi Adi Tek'le birlikte değerlendirdik diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Nuray Korkmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi Manisa'da ortalığı ayağa kaldıran bir komşu dehşeti. Daha önce defalarca kapısına dayanıp tekmeler savurduğu komşusuyla husumeti bitmek bilmeyen 69 yaşındaki bir kadın bu kez komşusunun çelik kapısını matkapla deldi. Öfkeli kadın gözaltına alındı.
3: Asmanın kapısını matkapla deldi, komşu kavgası karakolda bitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanda tek başına oturan 69 yaşındaki kadın, daha önce tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın, komşunun birçok kez yumruklayıp tekmelediği çelik kapısına bu kez matkapla vurarak deli kaçtı.
4: Bir haftadır gece 3-4 defa geliyor, kapıyı tekmeliyor. Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var. Bu kapıyı şu an matkapla kırmış. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum.
3: Saldırgan kadın polisin gelmesi üzerine kendini dairesine kilitledi. Zorla ikna edilen kadın gözaltına alındı.
2: Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren bir haber. EPDK'dan geldi açıklama. Yoğun dönemlerde şarj sıkıntısı dönemi artık bitecek. Peki nasıl bir önlem alınacak? Ayrıntıları Kübra Bal anlatıyor.
5: Evet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şarj istasyonlarına entegre edilen elektrik depolama sistemlerindeki sınırlandırmaları kaldırdı. Yeni düzenleme ile birlikte aslında istasyonlarda şebeke kapasitesinden bağımsız olarak daha yüksek güçte hizmet verebilecek. Yani yüksek güçlü şarj istasyonlarında şebeke bağlantı kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç kalmayacak. Yani doğrudan elektrik depolama sistemlerinden yararlanılacak. Peki önceki uygulama nasıldı? Biraz ondan da bahsedelim dilerseniz. Önceki uygulamada şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı. Yani bu durum özellikle yüksek güçlü şarj istasyonları bakımından depolama yatırımlarının şarj altyapısının ihtiyaç duyduğu gücü karşılamada etkin şekilde kullanılmasını sınırlandırabiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte ise anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesinde bu tesiste beslemek isteyenlere imkan sağlanmış oldu. Şebeke güvenliğinin korunması için de şebekeye enerji ve

0: önleyen ve şebekede enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi. Yani yeni düzenlemeyle neler değişecek derseniz, yeni düzenlemeyle birlikte elektrik altyapısının yetersiz kaldığı yerlerde yüksek hızlı şarj istasyonu kurmak için her zaman yeni trafo ya da şebeke yatırımı yapılması gerekmeyecek. İstasyonlara kurulacak bataryalar araç yoğunluğunun az olduğu saatlerde elektrik depo olacak ve yoğun saatlerde ise depolanan elektrik araçların şarjlarında kullanılabilecek. Böylece özellikle otoyol dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve yoğun ticari alanlarda aynı anda çok sayıda aracın şarj edilmesiyle ortaya çıkan yüksek elektrik ihtiyacı bataryalardan desteklenebilecek. Yani sistem elektrik altyapısına ek yük bindirmeden daha güçlü şarj cihazlarının kullanılmasını ve yoğun saatlerde daha fazla araca hizmet verilmesini sağlayacak diyebiliriz. Elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının şebekenin mevcut kapasitesi ve yatırım koşulları da dikkate alınarak daha fazla lokasyonla aslında korunabilmesinin de önü açılmış oluyor diyebiliriz. Artık elektrikli araç şarj istasyonları içinde yeni bir dönem başladı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Bir son dakika gelişmesi, SPK'ya muhalefet suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Kadir Mercan telefon attığımızda son bilgileri paylaşacak. Kadir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul'da bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 6 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli ise şu anda İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler ve biraz sonra savcılık ifadeleri başlayacak. Şu anda yine bulunduğumuz dakika itibariyle de İl Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli sayısının 18 olduğunu söylemek mümkün. Bu 18 kişinin de yarın itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi planlanıyor. İki farklı soruşturma olduğunu söyleyelim. İki farklı soruşturma kapsamında da gözaltılar var. Bu gözaltılar oldukça ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı. Yeni operasyona ilişkin fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı verildi. Son bilgileri paylaştık. Şimdi gıda sahtekarlarına bakacağız. Çünkü gıdada denetimler artarak devam ediyor ama yeni sahtecilikler ortaya çıkıyor. Bu kez zeytinyağında hile tespit edildi. Ucuz zeytinyağları hileyle saf zeytinyağı diye satılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı zeytinyağına tohum yağı karıştıran 21 markayı ifşa etti.
3: Şimdi bunlardan hangisi gerçek, nasıl ayırt edeceğiz?
4: Rengi, kokusu ve hatta tadı bile aynı. Gerçeğini sahtesinden ayırt etmek neredeyse imkansız.
3: Donmaz testiyle anlaşılır, akıtma testiyle anlaşılır. Vatandaşın bunu gözle anlaması mümkün değil.
5: Yemeklerde, salatalarda, hatta sabah kahvaltılarında bile tükettiğimiz bu zeytinyağına gıda sahtekarları hile karıştırdı.
4: Zeytinyağına hile karıştıran 21 markayı Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti. Bakanlık, natürel, soğuk sıkım denilerek piyasaya sürülen zeytinyağlarına, tohum yağı karıştıran firmalara taklit ve tahşiş listesinde yer verdi.
3: Bu en baştaki gerçek, bu tohum yağı karıştırılmış olan, bu ayçiçek yağı karıştırılmış olan, bu da piyasada kızartma yağlarından toplanan sahtecilik yapanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu çok maliyeti yüksek, bunun tamamını vatandaşa vermeyelim. Bir kısmını içinden alalım, kendimize saklayalım. Ne katalım içine? O miktarı doldurmak adına karışım yağlar. Şimdi karışım yağlar dediğimiz içerisine bakanlığın yakaladığı şunlar. Kolza yağı, pamuk yağı, kanola yağı, ayçiçek yağı, mısır yağı. Ne ucuzsa, o dönem ne geçiyorsa eline bir bitkisel karışım yapıyor. Bu artık tüketilemez. Bunu topluyorlar, geri dönüşüm tesislerine gitmesi lazım. Fakat el altından bunu toplayan bir şebeke yakalandı. Bu şebeke bu kirli yağ, bu kızartma yağını filtre ediyor. Filtre ettikten sonra biraz deodorizasyon, yani koku giderici, biraz da içerisine boyalar, yani rengi iyileştiriyor.
4: Peki tüketici ne yapmalı?
3: Şüpheli olan depolar görürseniz, içerisinde yağ karışımları ile ilgili bir şeyler yapıyorsa birileri lütfen ihbar edin. Alo 174 Gıda ihbar attı.

0: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Bölgesi ise Jandarma Komutanlığı, kayıt dışının önüne geçmek önemli.
1: Gaziantep İslahiye'de kırmızı altın olarak bilinen tescilli kırmızı biberin hasadı mevsimsel sebeplerle gecikmeli başladı. Bu sene rekolte beklentisini de soralım. Mehmet Geçgel konuyla konuşacak, ayrıntıları.
2: Merve Tepe 15 gün gecikmeli olarak başladı. Kırmızı altının hasadı. Gaziantep'in tescilli lezzeti, tescilli biberi. İslahiye biberinde hasat devam ediyor elbette ki. Bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor. Sabah erken saatlerde çiftçiler tarlalara gelerek akşam saatlerine kadar bu hasatın devam ettiğini ifade edelim. Tabi sıcak havalarda öğle saatleri, öğleden sonrası gibi de son bulabiliyor. Detayları da yine yayın konuğumuzla birlikte konuşacağız. Hem de burayı sizlere, ekranlara taşıyacağız. Hüseyin Gerçek çiftçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Siz de öncelikle güzel sayemizde hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Hasat başladı ama biraz 15 gün gecikmeli oldu herhalde.
3: Evet, mevsimlerden dolayı bir 15 gün gecikmeli başladık. Bu yani bizi ilerleyen döneme atacak. Rutinden şaşmıyoruz. Hava şartları normal giderse bu şekilde devam edeceğiz.
2: Kırmızı altın olarak adlandırıyoruz İslahiye'nin kırmızı altını. Neden kırmızı altın diyorlar?
3: Ya İslahiye'den sadece bu tat ve bu aroma çıkıyor. Tat olarak veyahut da renk olarak bir tek en güzel bu bölgede çıkıyor. Diğer illerimizden gelenler bu kadar güzel olmadığı için buraya o ismi verdikleri doğrudur.
2: Buranın kendine özgü bir havası var, bir atmosfere. Bu lezzetini nereden alıyor biber?
3: Lezzetini topraktaki çeşitli minerallerinden, yani buradaki toprağa özgü bir şeyi var. Buranın mevsiminden, buranın havasından etkilenip bu şekli alıyor yani.
2: Şimdi sabah saat kaçta başlıyorsunuz? Onu da sormak isterim.
3: İşçi kardeşlerimiz sabah saat 5-5.30 gibi başlıyor. Akşam 5.30-6'ya kadar devam ediyorlar.
2: Bu kırmızıları topluyorlar değil mi özellikle?
3: Öncelikle birinci kırım dediğimiz kırmızıları önce alıyorlar. Ondan sonra bir 20 gün 30 gün sonra o yeşiller kalıyor. Yeşiller de kızardıktan sonra ikinci sefer onları alıyoruz.
2: O yeşiller de artık güneşte kurumaya bırakılıyor. Kırmızılar evet. Toplanıyor. Bunlar toplandıktan sonra nereye götürülüyor?
3: Bunlar toplandıktan sonra kova ve çuvallara dolduruluyor buradan. Oradan traktörler eşliğinde bizim sergen dediğimiz yerlere taşınıyor.
2: Tarla kenarlarında serili olan biberler sergen olarak adlandırılıyor.
3: Evet, sergen olarak adlandırılıyor. Orada kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra fabrikalara vesaire satıyoruz.
2: Bunlardan ne yapılıyor? Pul biberi.
3: Pul biberi yapılıyor, salça yapılıyor. Çeşitli baharat türleri de yapılıyor yani.
2: Salça ve daha çok pul biberi ağırlıklı olarak kullanılıyor şu an gördüğünüz biberler ve burada hasatı da görüyorsunuz. Bir taraftan hasat telaşı var. Ne zaman bitecek?
3: Yani en aşağı bir buçuk ay daha devam eder. Bir ay, bir buçuk ay kadar devam eder.
2: Yağışlar olursa?
3: Yağışlar olursa bir aksamaya uğrar. Oradan yani zaman olarak ileriye atar.
2: Yağış olursa biraz daha gecikme oluyor. Çünkü burada tarlada çalışmak biraz daha zor oluyor. Biberi toplamak, yağmur yağdıktan sonra çamur oluyor.
3: Yani çamur oluyor, arazi ıslanıyor, işçiler zor çalışıyor. Kuruması daha da zorlaşıyor. Yani bunun sıcaklığı, belli bir sıcaklığa ulaşması lazım kuruması için. Bunlar önemli şeyler. Eğer yağış olursa bunlar sekteye uğruyor.
2: Evet, güneşli hava o zaman size daha faydalı.
3: Evet, yani ne kadar sıcak ve güneşli o kadar iyi.
2: Aslında zor bir mesai olduğunu da belirtelim değerli izleyenler. Çünkü Gaziantep'te hava sıcaklıkları oldukça yüksek, hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman serin olsa da güneş altında zorlu bir mesai sürüyor bu noktada. Gördüğünüz gibi biberler sabah erken saatlerde hasat edilmeye başlanıyor. Çiftçi Hüseyin Gerçek de bizlere detayları anlattı. Toplanan biberler hemen tarlanın yanındaki boş bir alanda güneş altında kurumaya bırakılıyor. Ardından da fabrikalara gönderilerek hem pul biberine dönüşüyor hem de salçaya dönüşüyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Geçgel anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelere bakacağız. İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak yeni isim için yetki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu bu yetkiyi her an kullanabilir dedi. Müslüm Sarı CHP ile işbirliği yapmayız diyen Özgür Özel'e de çok sert tepki gösterdi.
4: Böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
5: İstanbul İl Başkanlığı için atama yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. CHP sözcüsü Müslüm Sarı atamanın her an gerçekleşebileceğini söyledi.
4: Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. Mansur Yavaş'ın istifasına değinmedi.

0: Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
0: Üsküdar ve Adalar Belediyesi seçimlerinde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı gündeminde. Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'nın yanıtı sert oldu.
1: Bu belge şudur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye o gün üye yaptığımız belediye meclis üyesinin üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Bu neyin kibri? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
0: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
2: Yenilik Partisi yeni partiyle yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü bir toplantı yaptı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yeni partiye birleşme çağrısı yaptı ve 5 Ekim'e kadar süre verdi.
3: Talep onlardan geldi. Görüşmeler, 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu. Baş başa 2 saati aşkın. Diğerleri de gönderdiği elçilerle oldu.
0: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi olağanüstü toplantıda konuyu masaya yatırdı.
3: Biz bir karar aldık. O karar şu: 5 Ekim'e kadar onlara bir değerlendirme süreci verdik.
0: Genel Başkan Öztürk Yılmaz alınan kararları açıkladı. Eğer bizimle birleşmek istiyorlarsa kararlarını versinler dedi.
3: İsim sorununu halletmek istiyorsanız, 2 yeterlik konusunu halletmek istiyorsanız, 3 toplumsal muhalefetin birleştirilmesini istiyorsanız ve 4 de partilerin birleştirilmesini istiyorsanız buyurun, düşünün, taşının, bu zamana kadar cevabınızı verin. Net bir cevap verin.
0: Uzlaşının yeni partiye fayda sağlayacağını belirtti Öztürk Yılmaz.
3: Bizimle uzlaşı olursa onlara fayda sağlıyor. Daha çok onlara fayda sağlıyor.
0: Öte yandan yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında gündemine alacak. Anayasa Mahkemesi'nden itiraza red kararı çıkarsa yeni parti aynı isimle yola devam edecek. İsmin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması halinde ise partinin yeni adı korunarak önüne ya da arkasına bir ek gelecek.
2: Ve Türk dünyasının ekonomik gücü her geçen yıl daha fazla büyüyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 2.11 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'nin 4 Türk Devletleri Teşkilatı üyesine 6 aylık ihracatı 4 milyar 400 milyon doları aşmış durumda.
4: Türk Devletleri Teşkilatı ekonomide de büyüyen bir güç olarak öne çıkıyor. Teşkilat üyesi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 2 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 179 milyonluk nüfusa sahip Türk dünyasının toplam ticaret hacmi ise 1.12 trilyon dolar seviyesinde. Bu ekonomik yapının en büyük aktörü Türkiye. Türkiye'nin 2025 yılındaki toplam ticaret hacmi 638.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk devletleriyle ticarette ise 2026'nın ilk yarısında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Türkiye, Kazakistan'a 1.5 milyar dolar, Azerbaycan'a 1.4 milyar dolar, Özbekistan'a 945.6 milyon dolar, Kırgızistan'a ise 594.4 milyon dolar ihracat yaptı. Böylece Türkiye'nin 4 Türk Devletleri Teşkilatı üyesine 6 aylık ihracatı 4 milyar 400 milyon doları aştı. Türkmenistan da dahil edildiğinde toplam ihracat yaklaşık 5 milyar dolara yükseldi. Ancak Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke statüsünde bulunuyor. Türkiye'nin Türk dünyası ile ekonomik ilişkilerinde sektöründe enerji, savunma sanayisi, ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere birçok sektör öne çıkıyor. Özellikle Orta Koridor, Türk devletlerini birbirine bağlayan ticaret hattında stratejik önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ilk 7 aydaki toplam

0: ticaret hacmi de 10.1 milyar dolara ulaştı. 2.11 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 1.12 trilyon dolarlık ticaret hacmi. Türk dünyası, Türkiye'nin dış ticaretinde giderek daha önemli bir ekonomik alan oluşturuyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital güvenlik ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. 175 ağır ceza merkezi başsavcılığına gönderilen yazıyla duyurulan yapılanmaya ilişkin dijital suç içerikleri uzman savcılar tarafından incelenecek ve adli işlemler hızlanacak.
2: Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor. Adalet Bakanlığı, siber alanda suçla mücadeleyi hızlandırmak ve dezenformasyonla etkin bir şekilde başa çıkmak için 175 ağır ceza merkezi başsavcılığına yazı gönderdi. Detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz dedi. Özel bürolar kapsamında dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler Cumhuriyet Başsavcılarınca yakından izlenecek. Ayrıca şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Yeni büroların görev alanlarından biri de suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleri olacak.
1: Ankara Keçiören'de Mehmet Çakmak yapay zeka teknolojisiyle kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanındaymış gibi gösterdi. Bu sahtekarlık cezasız kalmadı. Önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Yapay zeka ile kendisini Başkan Erdoğan'ın yanında gibi gösterdi. Bu sahtekarlık sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 53 yaşındaki Mehmet Çakmak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka ile kendi fotoğrafını koyarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğunu iddia eden şüpheli, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Çakmak paylaşımlarında öyle ileri gitti ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı paylaşıma Bakan Gürlek için bir de not düştü. O notta aslan gibi can dostur ifadesinin yer alması dikkat çekti. Yine yapay zeka ile yapılan görselde Başkan Erdoğan'la aynı masada görülen Mehmet Çakmak'ın önündeki dosyalarla birlikte çalışma toplantısı imajı vermeye çalışması dikkat çekti. Savcılığın değerlendirmesine göre Çakmak bu paylaşımlarla kamu görevlileriyle irtibatı olduğu ve onlar nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Mehmet Çakmak, yapay zeka ile yaptıklarıyla birlikte aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamuoyunda dezenformasyon oluşturma gibi suçları da işlemiş olarak görülüyor. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilen Mehmet Çakmak'ın aynı zamanda 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
1: Mersin Mut'ta tarihi değirmen modern sanayinin soğuk çarklarına inat ilk günkü ihtişamını ve özgünlüğünü koruyor. Suyun sunduğu enerjiyle dönen taşlar yörenin en kıymetli mahsullerini asırlardır aynı titizlik ve itinayla öğütüyor.
3: Yüzyıllık su değirmeni zamana direniyor. Çarklar 3 kuşaktır suyun gücüyle dönmeye devam ediyor.
4: Geçmişlerin geleceğe bıraktığı mirası devam ettirmeye çalışıyor.
3: Mersin'in Mut ilçesinde bulunan tarihi değirmen yaklaşık 2 asırdır ayakta. Kravga mahallesindeki değirmenin çarkları gelişen teknolojiye meydan okuyor. Unutulmaya yüz tutan geleneksel değirmencilik mesleğini ise dedesinden ve babasından devralan Mustafa Zehir yaşatıyor.
5: Mustafa amca 3. kuşak olarak su değirmenini çalıştırıyor. Sabah saatlerinde işte bu ekmek teknesine gelerek ve burada köylerden gelen o bulguru, buğdayı ve mısırı eleyerek un haline getiriyor.
4: 15-20 köyü eskiden burada gelir, kışlık unlarını ödüller giderlerdi.

0: Ama maalesef şimdi teknoloji çıktı ve fabrikalara gidiyorlar, elektrikli değirmenlere gidiyorlar.
1: Saniyede 100 litre akan suyun gücü 2 tonluk devasa değirmeni ilk günkü azmiyle döndürüyor. Asırlardır pes etmeyen o tarihi değirmen, teknolojinin soğuk çarklarına inat, ürünleri aynı itina ve lezzetle öğütüyor.
2: Geçmişten miras kalan, suyla çalışan un değirmenimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Suyumuz ne kadar çok olursa o kadar hızlı dönüyor, verimi o kadar verimli oluyor. Unu daha iyi öğütüyoruz yani.
3: Çocuğu okula başlayan anne babaları eğitim, kırtasiye, kıyafet gibi bekleyen masraflardan daha farklı masraflar var. Onlar da kurs ücretleri, takviye dersler, bazen spor aktiviteleri ve müzik kursları gibi bu kursların ücretleri 60-70 bin liraya kadar çıkabiliyor.
4: Yüzmeye gitmek isterim, robotiğe gitmek isterim, futbola gitmek isterim.
5: Bütçem kurtarmıyorsa gönderemem.
6: Çocukların yeteneği de var, hevesi de var ama birkaç aylık kurslar 60-70 bin lirayı, özel ders paketleri ise 100 binleri buluyor. Ücretler cep yakıyor, yetenek fahiş fiyatlara takılıyor.
7: Onluk dersin birim maliyeti 7500 lira, 90'lığın da birim maliyeti 6 bin liraya geliyor. Ödemesi 540 bin lira oluyor.
8: Maddi durumu yeten var, yetmeyen var. Oğlumu o kursa göndermiş olsa gerçekten şu an 60-70'in üzerinde yani.
9: Haftada sadece 1-2 saat ve birkaç ay sürecek kursların ücretleri on binlerce lirayı aşıyor. Bazı paketlerde yüz binler söz konusu oluyor. Ailelerde birden fazla çocuk söz konusu olduğundaysa fatura katlanıyor. Hal böyle olunca kurs belirlemede çocuğun yeteneği değil bütçe ön plana çıkıyor. On ders ne kadar oluyor yani? 75 bin.
7: Evet.
10: Bayağı uçmuş almış gitmiş fiyatı, özele verme imkan el vermiyor.
11: Robotik kursu ben yazdırmak istiyordum. Haftada bir saat. Bu çocuk ne eğitim alacak haftada bir saatte? Eve gelene kadar unutuyor.
6: Spor ve sanat çocuğun gelişiminin bir parçası ama özel kurslardaki bu fiyatlar eğitimi ve hobiyi giderek gelir düzeyine bağlı bir ayrıcalığa dönüştürüyor. Ailelerse çocuğunun yeteneğiyle cüzdanı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.
11: Her şeyi sömürüyorlar, oradan mı sömürmeyecekler? Veremiyoruz işte çocuklara, ondan sonra orada eğitim diyorlar.
8: Resim öğretmeni olmak istiyor. Ben ona ileride resim şeyine göndermek istiyorum mesela. Yani karşımıza çıkan fiyatlar çok pahalı.
12: Normalde çok pahalı. Yani imkanlar da yetmiyor.
13: Burada bir dengenin ve denetimin olması gerekmektedir. Belirli kurslarda tavan fiyatlarının belirlenmesini önermekteyim.
14: Ben ücret kursları değil, belediyenin kurslarını tercih ediyorum.
6: Belediyelerin ücretsiz kursları aileler için önemli bir alternatif. Ancak orada da başka bir sorun var. Ya ders saatleri çocukların okul ile çakışıyor ya da sınırlı kontenjanlar, daha kayıtlar açılır açılmaz doluyor.
13: Ücretsiz kurslara katılmak isteyen öğrenciler kontenjan sıkıntısı yaşamamalı. Çocukların okulda olabileceği veya giriş çıkış saatlerine denk gelen kurs saatleri de değiştirilmeli.
15: Ben yüzme kursuna gitmek isterdim.
3: Afet ve Acil Durum Başkanlığı organize sanayi bölgelerindeki kritik imalat ve altyapı tesislerini siber saldırılara karşı korumak için kapsamlı bir acil durum yöntem planı geliştirdi. Planla birlikte elektrik, su ve doğalgaz gibi kritik sistemlerin devre dışı kalması tamamen engellenecek.

0: Dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum. Gayet akıllıca.
1: Üretim esaslı çalıştığımız için devletimizin aldığı her türlü önlemi destekliyoruz.
2: Afet ve Acil Durum Başkanlığı organize sanayi bölgelerine hedef alabilecek siber tehditlere karşı düğmeye bastı. Geliştirilen yeni acil durum müdahale planıyla kritik sanayi altyapılarının kesintisiz çalışması hedefleniyor.
3: Siber terör tehditlerine karşı sanayi altyapılarına güvenlik kalkanı oluşturuluyor. AFAD'ın hazırladığı yeni acil durum planıyla OSB'lerdeki elektrik, su ve doğalgaz akışını sağlayan dijital sistemlerin olası siber saldırılarla çökertilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Özellikle tesislerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemler müdahale kapsamında.

0: Alındı. Fidye yazılımı, veri kaybı ya da sistem çökmelerine karşı hızlı izolasyon mekanizması işletilecek.
1: Günün sonunda yüzyılımızda artık topla, tüfekle ya da göğüs göğüse savaş bitti. Dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum.
2: Devletimizin almış olduğu güvenlik önlemleri önemlidir. Devletimizin yanındayız.
0: Geliştirilen strateji sayesinde sanayi bölgelerindeki üretim ve dağıtım ağlarının siber saldırı anında dahi ayakta kalması planlanıyor.
3: Cumhurbaşkanlığı himayesinde 57 sene sonra düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için tanıtım günü düzenlendi.
4: Pehlivanlar 57 yıl sonra yeniden Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda er meydanına çıkıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek organizasyonda 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasının kendilerini şereflendirdiğini söyledi.
5: Bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesine alınarak taçlandıran, sporun, sporcunun her zaman dostu olan, hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda spor dalı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmış spor dalıdır. Cumhurbaşkanlığı kupamız da Cumhurbaşkanlığının himayesi altında yapılan bir organizasyondur. Bu anlamda tabii ki bu da bizi şereflendiren bir husus.
3: Uluslar Beyligi 3. grupta Kosova evinde İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Maç özetini ekrana getireceğiz. Bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Can Okanar yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: UEFA Uluslar Ligi Lig B grup 3'te Kosova sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. Süper Lig'den iki isim Delove ve Vedat Muriç karşılaşma ilk 11'de başlıyor. Kosova atağı. Sağ kanattan orta Vedat Muriç kafayı vurdu top. Kaleci Keller'de kalıyor. İyi bir vuruş gelmedi Vedat Muriç'ten. Bu kez İrlanda hücumu. Okbene vuruşu. Top üstten avuta gidiyor. Etkili geldi konuk ekip. Dakika 23. Kosova atağı sol kanattan gelişiyor. Vedat Muriç önünde kaldı. Vuruşu çizgiden çıkarıyor İrlanda savunması. O'Brien çok kritik bir müdahale. Jegrova Muriç'in önünde kaldı. Vuruşu çok ama çok kritik bir müdahale İrlanda savunmasında O'Brien. Yine Kosova hücumu orta. Muriç'ine kafayı vurdu Keller. Müthiş kurtarıyor. Çok etkili bir kafa vuruşu Vedat Muriç'ten. Sonuç yok. Görüntüler ikinci yarıdan. Jegrova. Vedat. Vuruş. Top az farkla avuta gidiyor. Gole yine çok yaklaştı Kosova. Dakika 82. Gol arıyor Kosova. Vedat Muriç. Muriç çevirdi. Yine Keller. Müdahalesi var. Kosova'nın gol arayışı devam ediyor. Sol kanattan yapılan orta. Uzaklaştırılamayan top. Muriç ayak koydu. Direkten döndü. Yine Muriç topu ağlara gidiyor. Vedat Muriç dakika 83 golü buluyor Kosova. Önce direkten döndü, devamında takipçiliğini konuşturuyor Vedat Muriç ve Kosova'yı öne geçiriyor. Müthiş bir sevinç var golün ardından. Önce ayak koydu, direkten dönen top, kafa vuruşu. Kosova 1-0 öne geçiyor. Gol Vedat Muriç.

0: Farkı arttırma çabaları var Kosova'da. Müsait pozisyonda vuruş, top avuta gidiyor. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. Kosova 1, İrlanda Cumhuriyeti 0 maçın sonucu.
1: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda, Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo golü attı. 90+5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişe

0: Bilmiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Norveç-Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile birde kaldı, içeri girdi. Oscar Bob iki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nilan. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacakların arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Mikkel Damsgaard. En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo.

0: Haberin Radyosu. A Haber Radyo, Haberin Radyosu. A Haber Radyo, Haberin Radyosu.
1: Musi Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktaracak.
2: Takvim yaprakları 2009'u gösteriyordu. Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında hayatını kaybetti. Fakat yıllar geçti üzerinden, kaza mı cinayet mi tartışmaları bitmedi. Dolayısıyla o dosya yeniden açıldı ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ilk dalga operasyonunda 25 kişi yakalanmıştı. İkinci dalga bir operasyon geldi. Ankara merkezi 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. 45 adrese yönelik o operasyonda da 33 kişinin gözaltına alındığını söylemek mümkün. Bu anlamda Adalet Bakanı Akın Gürley'in de pek çok kez açıklamaları oldu. Özellikle FETÖ ile irtibatlı çok fazla eylemin olduğu tespit edilmişti. FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı Yazıcıoğlu cinayetinde. Bu kapsamda da FETÖ-PDE faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. İkinci dalga operasyonda ve bu operasyon kapsamında az önce de ifade ettiğimiz gibi Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 33 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi ve firari 4 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların titiz bir şekilde devam ettiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek net bir mesaj da verdi. Hakikatin izini sürmeye devam edeceğiz dedi ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini kaydetti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: MASAK'ın dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Başkan Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonlarda da 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvuruldu.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon sabah saatlerinde yapıldı ve 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyelim. Soruşturmanın diğer detaylarına da bakacak olursak aslında iki farklı soruşturmayı yürüttüğünü söylemek mümkün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Bu noktada da aslında farklı sayıların da yine kamuoyuna yansıdığını söylemek mümkün. Bu kapsamda fon soruşturmaları kapsamında iki farklı soruşturma kapsamında dün itibariyle 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmiş, 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ve fon soruşturmaları kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükselmişti. Öte yandan yine bugün İstanbul Adalet Sarayı'na 2 soruşturma kapsamında getirilen şüpheliler var. 13 şüpheli SPK soruşturmasından 7 şüpheli yine fon soruşturmaları kapsamında adliye getirildi ve toplamda şu anda 20 şüphelinin savcılık işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. İlerleyen saatlerde de savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Soruşturmanın diğer ayrıntılarına bakacak olursak da aslında en dikkat çekici isimlerden biri Muhammed Yarız. Muhammed Yarız'a ait olan 5 lüks araç var. Bunların piyasa değeri yaklaşık 220 milyon TL değerinde. Fakat soruşturma başlamadan önce yani 7-8 Eylül tarihlerinde bu araçları 4 farklı kişinin üzerine 26 bin liraya, toplamda 26 bin liraya devrettiği ortaya çıktı. O devrettiği rakamlara da bakacak olursak aslında bu lüks araçların HK'dan kendi hesabına 6.256 TL ve 5.756 TL gelmiş ve karşılığında bir lüks araç devri yapılmış. HD'nin hesabından Yariz'in hesabına 4.756 TL gelmiş. Yine bir devir işlemi yapılmış. BB'nin hesabındansa 4.756 TL gelmiş. Yine İHR'nin hesabındansa yine Muhammed Yarız'ın hesabına 4.756 TL gelmiş ve piyasa değeri toplamda 200 ila 220 milyon arasında değişen bu 5 lüks araç bir başka kişilere, daha doğrusu Muhammed Yarız'dan farklı kişilere devredilmiş durumda. Savcılık bunların tespitini yaptı. 4 aracı el koydu. Şu anda İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altında. Bir aracın ise halen daha aranması devam ediyor. Bir de burada dikkat çekilen bir kısım var. Bu para transferlerinin son haneleri, daha doğrusu küsuratları. Bu küsuratlarında yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinde duruyor diyelim. Söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde eş zamanlı yeni dalga bir operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltına alınan bazı isimler de İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildiler. Yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan kişiler var. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında yeni tutuklamalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı olaya el attı. Bakan Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler toplantısından yurda döner dönmez toplantı yaptı. Gündeminde 455 bin yatırımcı vardı. Ana gündem mağduriyetlerin giderilmesi, hakların korunmasıydı. Dosyada şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.
2: Şimdi bizim meşhur bir fonumuz var. Gerçekten getirileri olağanüstü. Tabii inanılması güç gelebiliyor.
3: Çok değil. Birkaç ay önce bu sözlerle anlatmıştı fonunu. Bugün yaklaşık yarım milyon mağduru var.
2: Şimdi yatırımcılarda şöyle bir yanlış anlama diyelim. Evet. Bu fon bu kadar yükseldi. Buradan tekrar alınır mı? Veya işte almak doğru mudur gibi sorular gelebiliyor.
3: Günlerdir ülke gündemine oturan fon krizine Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. Bakan Mehmet Şimşek, mağduriyetlerin giderilmesi, fon yatırımcılarının hakları için kritik toplantıya başkanlık etti.
4: Toplantıda 7 portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonuna ait tasfiye süreçleri ele alınacak ve bu yatırım fonlarında toplam yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu belirtiliyor. İşte buna ilişkin de yatırım ve ödeme süreçleri de yine masada olacak.
5: Tahminen 900 milyar lirayı bulan bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Fon mağduriyetlerini gidermek üzere bunların geri ödenişinin nasıl yapılacağı, bundan sonraki dönemde

0: sermaye piyasalarının daha sağlıklı ve şeffaf işleyebilmesi için kurumların üzerine düşen görevler ne, neler yapmaları gerekiyor? Bunların hepsi masada olacak.
1: Mağduriyetin büyük çoğunluğunun 1 milyon lira altı küçük yatırımcı olduğu tahmin ediliyor.
0: Burada tabii itirafçılar ortaya çıkıyor ya da işte derinleştikçe işin boyutunun nereye vardığı ortaya çıkıyor. O yüzden zaten ortada mağduriyetinin büyüklüğüne ilişkin tam olarak bir resmi rakamı göremiyoruz.
1: Soruşturma kapsamında Terra Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı.
0: Elbette cezaları kesinleşmiş olan şirket yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğu, hatta sadece mal varlıklarına da değil, şu anda usulsüz yurt dışına çıkan işlemleri de var. Onlar da görünüyor.
1: Masak'la gerçekleşen çalışmalardaysa fon hesaplarında bulunan 387 milyon lira nakit donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yazır'a ait 105 milyon lirayla Terra Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konuldu. Ayrıca Muhammed Yazır'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerindeki 5 lüks aracı el konuldu. Terra Holding'in geçen sene Nişantaşı'nda 2 milyar lira para ödeyerek otopark satın aldığı da belirlendi. Otoparkın dış cephesinde yer alan Terra Yatırım Holding'e ait marka afişleri de dikkat çekti. Devasa otoparkın geleceği ise merak konusu. Terra Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de ifadesi ortaya çıktı. Tezmen, 4 şirketin piyasa değerinin 9 milyar liradan 620 milyar liraya yükselmesini şirket faaliyetiyle açıklamış.
2: Vatandaşlardan toplanan fon paraları Terra'nın kendi hisselerini yükseltmek için mi kullanıldı?
3: Fonların hangi hisseleri aldığından haberim yok.
2: Fonlarla şirketlerin hisselerini yükseltme karşılığında şirket sahiplerinden elden para aldınız mı?
3: Hayır, almadım.
1: Emre Tezmen ifadesinde Terra grubu fonlarındaki hisselerin hangi hisseyi alıp sattığını bilmediğini savundu ve fonlardaki suni yükseliş iddialarını reddetti.
2: Yükselişleri savunan Tezmen, yatırımcıların şirketlerine güvendiğini iddia etmiş.
3: Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz. Şirketlerin büyümesi ve yatırımcı güveniyle şirketler değer kazandı.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını bildiren Erdoğan, konuya ilişkin yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını belirtti. Erdoğan, kimsenin en ufak bir noktada tereddütü olmasın dedi.
5: Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir risk yok dedi. Binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu sonrası Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide fon krizine de değindi. Erdoğan, söz konusu krizin sınırlı bir alanı etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.
6: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.
5: Başkan Erdoğan fon krizine yönelik yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını vurguladı. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.
6: İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
4: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medya platformlarında paylaşılan fon tasfiye haberlerine ilişkin açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktaracak. Arzu Fidanverdi telefon attığımızda.
7: Sana kadar evet, aslında siz de ifade ettiğiniz dezenformasyonla mücadele merkezinden geldi o açıklama az önce ve sosyal medya platformlarında paylaşılan tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi o açıklamada. Hemen o açıklamanın detayına bakacak olursak, özellikle söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir denildi. Ve o açıklamanın devamında yine tasfiye süreçlerine ilişkin de bir detay vardı. Özellikle tasfiye süreçleri yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup temel amaç yatırımcı ve mağduriyetlerinin önlenmesi niteliğinde bir açıklamaydı bu. Özellikle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o açıklamasında konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle yürütülmektedir, sürdürülmektedir denildi. Yine bu merkezin yapmış olduğu açıklamada özellikle kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi özellikle istendi ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet edilmesinin önemli rica olunur ifadesinin yer almış olduğunu söylemiş olalım. Yine aslında baktığımızda bir kez daha ifade edecek olursak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya platformlarında paylaşılan tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğuna vurgu yapmış olduğunu söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Canan Paner.
4: İstanbul merkezli 13 ilde usulsüz vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. Şirket, otel, yat ve banka hesaplarından oluşan devasa bir servete de el konuldu.
6: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
4: Emlak alım satımında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti. İnternette yayınlanan emlak ilanlarında artık sadece e-devlet yetkisi yeterli olmayacak. Emlakçıyla yapılan sözleşme de sisteme yüklenecek. Yabancı uyruklular için ilan doğrulama zorunluluğu da getiriliyor. 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen güvenli ödeme sistemi ise ileri bir tarihe ertelendi.
6: Emlak ilanı vermek için e-devlet üzerinden verilen yetki tek başına yeterli olmayacak.
8: Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor. E-devlet yetkisi artık tek başına yeterli olmayacak. Sözleşme de sisteme yüklenecek.
9: Emlakçının yapacağı iş öncelikle yazılı bir sözleşme almak. Daha sonra vatandaştan bu aldığı sözleşmeyle ilgili e-devletine girip bize pazarlama yetkisini veren bir E-Devlet doğrulaması, EDS elektronik ilan doğrulama sistemine girip oradan bize ilan doğrulamasını veriyor.
6: Bu süreç tamamlandıktan sonra emlakçı ilanı portallarda yayınlayabiliyor. Yeni düzenleme

0: ile sözleşmenin de sisteme eklenmesi gerekecek. Düzenlemenin bir diğer ayağı ise yabancıları ilgilendiriyor. Türk vatandaşları için uygulanan ilan doğrulama sistemi yabancı vatandaşlar için de zorunlu hale gelecek.
1: Yabancı vatandaşlar buradan mülk edinmeye ya da satmaya kalktıklarında Tapu Kadastro'nun satış sisteminde yabancıya satış dediğinde herhangi bir doğrulama yapmadan ilan verebiliyordunuz. Şimdi bunun da önünü kesen bir durum bu.
0: Amaç doğrulama dışı ilanların önüne geçmek. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yabancıların ilan süreci de sisteme dahil edilecek. Gayrimenkul satışlarında 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan güvenli ödeme sistemi ise ileri bir tarihe erteleniyor.
1: 1 Ekim'de yürürlüğe girecekti ama zaten bunun yürürlüğe girmesi için bu vergi ve fonlarının yapılması gerekmekte. Evet. Aksi takdirde sistem eksik çalışacaktı. Artık ileri bir tarihe ertelendi.
0: Yeni dönemle ilan verme, yetkilendirme ve satış sürecindeki kontrollerin artırılması hedefleniyor.
2: CHP ve Yeni Parti arasında soğuk savaş yaşanıyor. Hem sahada hem masada devam eden bir gerilim söz konusu. Son iddia çarpıcı. Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmek için kolları sıvadığı söylentisi Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. Bu duruma Özgür Özel'in politikalarının yol açtığı öne sürülüyor.
3: Putlancılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
4: Özgür Özel'in bu çağrısına uydular, CHP'den istifa edip yeni partiye koştular. Ancak kulislerdeki son iddiaya göre gidenler şimdiden pişman oldular.
5: Büyük olasılıkla giden arkadaşlarımızın %50'si yıl sonuna kadar partisine geri dönerler.
4: 91 milletvekili yeni partiye geçmiş, 44 milletvekili CHP'de kalmıştı. Gözler yeni partinin Kasım'ın ikinci haftası yapacağı kurultayda. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası yeni partideki milletvekillerini baba ocağına çağıracağı konuşuluyor. Bazı milletvekillerinin dönmek için hazırlıklara başladığı da.
6: 6 tane yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediler ifade ettiler. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
4: Yeni partide yaşanan kırılmanın arkasındaysa Özel'in yanlış politikalarının yattığı artık yüksek sesle dile getiriliyor.
7: Özgür Özel'in üst üste yaptığı hatalar yani havayı söndürdü. Şimdi dönüş sinyalleri başlamış. Bazıları geri dönmek istiyormuş.
4: Özel ise parti içindeki kaosa kulaklarını tıkayıp Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye devam ediyor. Son olarak Alman basınına konuşan Özel, şaibeli kurultay davası üzerinden yargıyı eleştirdi. Türkiye için yeni bir başlangıcın zamanı gelmiştir sözleriyle ise partisine destek istedi.
8: Yeni parti dediğiniz şeyin tamamen misyonu tıpkı Özgür Özel'in CHP'de olduğu gibi yolsuzluk ve hırsızlığı savunmaktan ibaretti.
4: Ve İBB davası yolsuzluk ve rüşvet çarkını bu kez müteahhit Selim Özderya deşifre etti. Belediyeden hak edişlerini alamadığını anlatan Özderya, başkasına %10, sana hemşehri kıyağı %5 denilerek 20 milyon lira rüşvet alındı. Deprem ve gıda kartı kılıfıyla haraç istediler diye konuştu.
2: ABD'de güçlenen enflasyon endişeleri ve tahvillere zayıf talep gelmesiyle ülkenin 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum altın fiyatlarını acaba nasıl yansıdı? A Para ekibinden Ahmet Tunağan Şimşek konuğuyla bizi bekliyor.
9: Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalar haftayı nasıl geçirdi? Önümüzdeki ay FED faiz kararını açıklayacak. Tekrar bir faiz artırımına gidebilir mi? Ve altında yön ne olacak? Ve tahvilleri de tabii konuşacağız. Bütün detayları konuşacağız. Finans analisti İslam Memiş'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
10: Güzel, hoş geldiniz.
9: Öncelikle haftanın bir özetini geçelim isterseniz. Piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? Özellikle altında haftalık düşüş devam ederken bu baskının sürmesini bekliyor musunuz?
10: neler söylersiniz?
11: Bu hafta ekonomik veri ajandası yoğun değildi ama FED üyelerinin açıklamaları vardı küresel piyasalarda. Özellikle FED'in faiz artırımı ile alakalı düşünceler ne yönde? Bununla ilgili fiyatlamalar geldi piyasalarda. FED üyeleri genelde faiz artırımının enflasyona olumlu yönde etki olacağını söyleyerek piyasalardaki FED'in...

0: faiz artırma ihtimali yavaş yavaş güçlendi. Dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine seyretti. Petrol fiyatları yine bu hafta yükselirdi. Petrol %4 civarında yükseldi. 103 dolar seviyesinin üzerine gördük. Diğer yandan dolar karşısındaki varlıklarda satıcı bir piyasa vardı. Küresel piyasalarda yine Birleşmiş Milletler'de Trump'ın açıklamaları, Amerika-Çin arasındaki ziyaretler çok önemliydi. Yine Amerika-İran gerilimine dair belirsizlik devam ediyor. İran 7 maddelik bir anlaşmayı ön plana sürerken Trump da ara seçimlerden sonra, Kasım'dan sonra bir anlaşma olacak yoksa İran'ı yok ederim çağrısı yaptı ve dolayısıyla jeopolitik gerilim tarafında da belirsizliğin olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Yine petrol fiyatlarının yüksek olduğu, dolar fiyatlarının yüksek olduğu, altın ve gümüş fiyatlarının baskılandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Ons altın ve gram altın tarafında 100 dolar, ons altın tarafında 100 lira, gram altın tarafında bir gerileme gördük. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4308 dolar seviyesinde, 4250-4350 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Finans analisti İslam Memiş'le birlikteydik. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki politikalarını gündeme taşıdı. Abbas, Filistin halkının topraklarındaki varlığının tehdit altında olduğunu söyledi. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Filistin lideri, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Abbas'ın verdiği en çarpıcı mesajsa yeni bir Nekbe'ye izin vermeyin çağrısı oldu.
3: Birleşmiş Milletler kürsüsü yine tarihi bir ana, bir haykırışa tanıklık etti. Konuşan isim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Ancak Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin vize engeli sebebiyle salonda değil, ekrandaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla bağlandı, sözlerine ABD'nin vize tavrını eleştirerek başladı.
4: ABD'nin yetkililerimize üst üste ikinci yıl vize vermemesi ev sahibi ülke yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır.
3: Abbas, Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi.
4: Tehlike artık sadece iki devletli çözümün baltalanması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesinin engellenmesi sınırlı değildir. Tehlike artık Filistin halkının kendi topraklarındaki yaşamını ve varlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır.
3: Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Doğu Kudüs'teki toprak gaspını aynı çerçevede değerlendirdi.
4: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil. Aksine Filistinlerin kendi topraklarındaki yaşamlarını zorlaştırmayı ve onları bu toprakları terk etmeye zorlamayı amaçlayan kötü niyetli bir sömürgeci plandır.
3: İki devletli çözüm önerisini yineleyen Mahmut Abbas, dünya kamuoyuna harekete geçin çağrısı yaptı. Abbas'ın en sert ve en dramatik mesajı ise 1948'deki büyük sürgüne, yani Nekbe'ye atıfla geldi.
4: Yeni bir Nekbe yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananlara benzer yeni katliamlara izin vermeyin. Çocuklarımızın korku ve tehdit altında yaşamasına izin vermeyin.
3: Mahmut Abbas konuşmasını Filistin halkını koruyun haykırışıyla tamamladı.
2: Dünyadan dikkat çeken başlıkların en önemlileri Birleşmiş Milletler zirvesine ev sahipliği yapan ABD'de yaşandı ve işte o notlar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Diruz Reis Cumhur Amerika goft ma teröristin.
6: Soykırım suçu işliyorlar, bize terörist diyorlar. Trump bizi terörizmin sponsoru ilan etti. Ancak biz terörün mağduruyuz. Liderimizin suikaste uğradığı, okul çocuklarının öldürüldüğü İran'dan geliyorum.
7: Pezeşkian Birleşmiş Milletler kürsüsünden müzakereye hazırız ama diz çökmeyeceğiz mesajını dünyaya haykırdı. İsviçre Cumhurbaşkanı'na hediye ettiği Amerika'nın İran halkına hediyeleri başlıklı kitapta sivil ölümlerin yer alması internete damga vurdu.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Beyaz Saray'da görüştüğümüzde Trump'a şakayla karışık Golan'ı verene kadar New Jersey'yi İsrail'e ver dedim.
7: İsrail'in Golan işgali sona ermeli çağrısını tüm dünya dinledi. Trump'a orası senin değil ki başkasına bağışlayabilesin imasında bulunduğu şaka zirvede öne çıkanlar arasına girdi. Bir Amerikan başkanı en son 1962'de böyle gösterişli bir karşılama törenine imza atmıştı. Çin lideri Xi Jinping'e gösteriş yapmak isteyen Trump hava üssünü kapattı. B-1 ve F-22'ler havalandı. Xi Jinping bana mısın demedi ama Trump jet motorlarının gürültüsüne hazırlıksız yakalandı.
10: Bir yapay zeka ajanı Avustralya hükümetine ait internet sitesine izinsiz girdi. OpenAI ülkemizin sağlık raporu sistemini hackledi. Durum kesinlikle kabul edilemez.
7: Trump yapay zekayı durdurmayacağız diyordu ama bu tavır ülkeler arasında yeni krizler doğurabilir. Başındakiler frene basmayınca OpenAI kendine eğitmek için mi bilmiyoruz, başka ülkelerin sistemlerini hacklemekten bile çekinmiyor. Yapay zeka giderek daha ürkütücü oluyor.
2: Soykırımcı İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında 77 ülkenin heyetleri salonu terk ederek protesto düzenledi. Ancak Fransa, İtalya, Yunanistan, Almanya, Finlandiya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri konuşma sırasında yerlerinde oturdu. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Ömer Aydın'dan gelişmeleri alacağız.
11: Can o kadar soykırımcı İsrail'in başbakanı katil Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bir şov olarak genel kurula gelişi ve genel kurulda kürsüye çıkışa kadar bir şov denemesinde bulundu. Fakat kürsüye çağrıldığı sırada senin de söylediğin gibi 77 ülkenin delegasyonu heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu terk etti. Protesto gösterisi olarak bir mesaj olarak katil Netanyahu'ya bir mesaj olarak bu salondan çıkma yönünü tercih ettiler. Tabii salondan çıkanlar söz konusuydu. Salonda o sırada bulunmayan ülkelerin temsilcileri de söz konusu. Yani çok az bir ülke heyeti temsilcileri katil Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeyi tercih ettiler. Bunların arasında da Avrupa ülkelerinin, batılı ülkelerin olduğu gözlemlendi. Fransa gibi özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önceki gün yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu eleştirmişti ve bir utanç olduğunu ifade etmişti. Buna rağmen Fransız heyeti genel kurul salonunda kalarak konuşmayı dinlediler. Sadece Avrupa ülkelerinden mesela İspanya heyetinin salonunu, genel kurul salonunu terk ettiğini, bir protesto şeklinde tavır gösterdiğini ifade edebiliriz. İsrail heyetinin katil Netanyahu konuşmasını sürdürürken genel kurul salonunu terk eden üyelerin bir hesabını yaptığı, kontrol ettikleri ve not aldığı da kameralara yansıdı diyelim ve bu durumun batılı ülkelerin katil Netanyahu'nun konuşmasını dinlemesinin bir ikiyüzlülük olarak değerlendirildiği şeklindeki notlarımızı da ekleyerek sözü merkeze bırakalım.
2: The Economist'te yayınlanan analizde ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının son bulmakta olduğu, güç boşluğunu dolduracak en önemli alternatifin Türkiye olduğu vurgulandı. Londra'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Alparslan Düven'den gelişmeleri alacağız.
8: Can Okaner, uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel etkisiyle ilgili analizler yaygınlaşıyor ve Türkiye'nin bölgesel denklemdeki karar alıcı pozisyonu bölgeyle ilgili analistlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor. İngiliz The Economist'in Orta Doğu hakkında yayımlanan Amerika

0: Geri çekildiğinde başlıklı analiz yazısında Türkiye'nin bölgedeki etkisi incelendi. Yazıda ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona ermek üzere olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede sıkıştığı özellikle kaydedilmiş durumda. Ayrıca ABD'nin etkisinin son bulması sonucunda bölgede güç boşluğunu dolduracak 3 ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin de altı özellikle çiziliyor ve analizde Türkiye ile Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeniden yapılandırılma sürecinde olan Suriye yönetimi arasındaki yakın ilişkilere de yer verildi. Suriye'de yeni yönetimin başlıca destekçisinin Esad rejiminin yıkılmasından öncesinde de dahil olmak üzere Türkiye olduğu hatırlatıldı ve Türkiye'nin Suriye'nin yeni dönemindeki etkisine de özellikle dikkatleri çekmiş durumda The Economist dergisi ve Türkiye'nin Irak'la da ticaret yolları ve su kaynakları konularındaki işbirliği özellikle vurgulandı. Savunma sanayi alanındaki gelişiminin vurgulandığı yazıda Türkiye'nin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar yaratabildiği de kaydedildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: ABD ve Rusya arasındaki temas trafiği hızlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriev, Trump yönetimi temsilcileriyle görüşmek üzere ABD'ye gitti. Biz de Moskova'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'den gelişmeleri alacağız.
2: Teşekkürler Can Okanar. Evet, Ukrayna krizine çözüm için Rusya ile ABD arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazanıyor. Rusya Devlet Başkanlığı'nın özel temsilcisi Kiril Dimitriev, Trump yönetiminin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile New York'ta bir araya geldi. Henüz bu görüşmenin detaylarına ilişkin bir açıklama yapılmasa da daha önce görüşmenin ay başında Kremlin'de Putin'in Amerikalı temsilcilerle yaptığı görüşmenin devamı niteliği taşıdığı açıklanmıştı. Dimitriev de New York'taki müzakerelerde temel amacın iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürmek ve canlılık kazandırmak olduğunu ifade etmişti. Müzakerelerin ana başlık maddesinin ise Ukrayna krizi, ekonomik işbirliği ve enerji konuları olacağı açıklanmıştı. ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında Ukrayna savaşının yakında sona ereceği mesajları ön plana çıksa da Rus yetkililer bu konuda daha temkinli. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov şu anda barış görüşmeleri sürecine geçilmesi için herhangi bir zemin bulunmadığını, Kiev'in hala terörist nitelikteki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Bununla birlikte Moskova'nın müzakerelere her zaman açık olduğunu kaydeden Peskov bir daha Ukrayna Cumhurbaşkanlığı müzakereler için Moskova'ya çağırdı. Öte yandan Rusya lideri Putin'in Miami'de düzenlenecek G20 zirvesine davet edilmesini değerlendiren Kremlin sözcüsü bundan memnuniyet duyduklarını fakat katılım konusunun diplomatik kanallar üzerinden değerlendirileceğini ifade etti. Rus siyaset uzmanları ise Putin'in güvenlik endişelerinden dolayı Miami zirvesine katılması ihtimalinin hala çok düşük olduğunu söylüyorlar. Fakat bu konuda yine de son kararın Rusya liderinin kendisinin vermesi gerekiyor. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ateşkes çağrılarına rağmen Rusya'nın Ukrayna tarafıyla müzakerelerin gerçekleştirilmesi amacıyla askeri operasyonları durdurmayı düşünmediğini söyledi. Çatışmalara ara verilmesi yönündeki girişimin Avrupa ülkelerinden geldiğini ifade eden Rus bakan, Avrupa ülkelerinin bunu bir soluklanma fırsatı elde etmek ve Kiev rejiminin tükenmiş askeri cephaneliklerini yeniden doldurmak amacıyla istediğini ileri sürdü.
1: Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerler için bugün ulusal yas günü ilan edildi. Kazakistan'da Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında kaza meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği olayda can kaybının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 askerin kurtarıldığı ve 2 askerin kurtarılmasına yönelik çabaların sürdüğü bilgisi verildi. Dışişleri Bakanlığı da tatbikat sırasında yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. Kazak halkına başsağlığı diledi. Pazartesiden bu yana İstanbul'da trafik tamamen içinden çıkılamaz hale geldi. Okulların açılmasıyla zaten olan yoğunluk yerini büyük bir çileye bıraktı. Trafiğin nedeni Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolundaki bir viyadükte onarım çalışmaları olarak gösteriliyor. Ders çalışması için konulan kasis, bakın İstanbul trafiğini nasıl kilitledi.
3: Saat yoldayız. Basko'dan çıktım, karşıya bir sürü daha bir saat gösteriyor. Böyle bir şey yok ya.
4: İstanbul demek artık trafik demek ama son günlerde çile katlandı. Okulların açılmasının ardından yollar tamamen kilitlendi.
5: Bir yılda 12 günümüz duran trafikte geçiyor. Acil önlem alınması gerekiyor.
6: 12'de yola çıktık. İlk durağımız Avcılar'dı. Avcılar'ın ardından Başakşehir'e geçtik. Başakşehir'dense Sütlüce'ye doğru yola çıktık. Ancak biz de evine veya okuluna gitmek isteyenler gibi trafik mağduru olduk. Saat 15.30'da ancak Sütlüce'ye varabildik.
4: Mega kentteki otoyol ve viyadüklerde süren bakım çalışmaları trafiği durma noktasına getirdi. İkinci çevre yolundaki Molla Gürani viyadüğündeki derz onarımı önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü sonra da bütün İstanbul'u kilitledi.
6: Saatler şu anda tam olarak 16.27'yi gösteriyor. Bizler ise Ok Meydanı Hastal Tem Otoyolu bağlantı yolundayız. Köprü trafiği tam olarak bu noktadan başlıyor. Şu anda 18.55'i gösteriyor. Bizler ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen çıkışındaki Molla Gürani Viyadüğü'nün üzerindeyiz. Bulunduğumuz yerde bir kasis var. Bu kasisler demir kasislerden oluşuyor. Ve altında derz onarım çalışmaları var. Aslında trafiğin en büyük nedenleri de bu. Çünkü buradan araçlar geçerken hızını yavaşlatmak durumunda kalıyor. Ve bazı sürücüler de buradan kaçmak için 15 Temmuz köprüsüne yöneliyor ve bu yüzden de orada da yoğunluk oluşuyor.
5: Hiç boş durmadan 7-24 diğer köprüleri yapmışlar. Sıraya göre bu en son buraya gelmiş bu viyadüğe. Bu köprülerin bakımı çok önemli. Gündüz trafiği aksatmaması için üzerine rampalar koyuyorlar. Rampaları koydukları zaman hız azalıyor.
6: Yolda mı kaldınız?
7: Maalesef. Yo, normal her gün bu trafiği çekiyorum. Aşağı yukarı 1,5-2 saat sürüyor işe de gidiyorum.
4: Viyadükteki çalışmanın önümüzdeki pazartesi günü bitmesi bekleniyor. Yalnız ikinci köprü yolu değil, İstanbul'da birçok yol şantiyeye dönmüş durumda.
8: Eyüp Sultan'da bulunan bu ortaokulun karşısındaki İSKİ yol çalışması da mağduriyetlerin bir diğerini oluşturuyor. İSKİ'nin başlatmış olduğu bu çalışma okullar başlamadan bir hafta önce başlamıştı ancak hala bitmedi. Araçlarsa burada adım adım ilerliyor.
9: Bir aydır falan herhalde. Eşim yarım saatte gittiği iş yerine bir saatte gidiyor.
6: Nakkaş Başakşehir Otoyolu ve Sazlıdere Köprüsü için çalışmalar süratle devam ediyor. Ancak Isparta Kule ayağında bu çalışmalar için bazı yollar kapatılmıştı. Üstelik yazın başında kapatılan yollar aynı zamanda servis güzergahı yani okullar açıldıktan sonra bu yol çalışmalarının devam etmesi trafiği felç ediyor.
5: Genelde böyle. Sabahları özellikle İstanbul'da trafik şu anda durma noktasına gelmiş. Kısa vadede düzenlenecek sinyal düzenlemeleri, otobüs yolları, bisiklet yolları. Orta uzun vadede de şu anki metro kadar bir metroya daha ihtiyaç var. Eğer bunlar yapılmazsa trafik durur.
1: Uluslar A Ligi 4. grupta Portekiz Galler'i tek golle geçti.
10: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. Joao Felix, şimdi Ronaldo. Çok çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves sol kanada.

0: güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı, arka direkte bir dokunmuş dışarıya. João Félix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama, penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta, Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası, Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinha'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
8: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
12: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
13: Senin Idefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve Idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. Idefix, alışılmadık alışveriş.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
16: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Niğde-Pozanto Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
18: Halkbank'ın katkılarıyla
19: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu.
21: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
22: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
23: Please order in hall.
24: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
25: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber Gece Ajansı'na telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, sanık sandalyesidir dedi.
24: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
25: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
24: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Şimdi ise sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
25: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran,

0: birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
1: Mutlu günler, saatlerimiz 14'ü göstermekte. A Haber, A Haber Radyo Ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Bu saat dilimine sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Trabzon Ortahisar'da Pelitli Mahallesi'nde sabaha karşı yol çöktü. Seyir halindeki bir araç dereye sürüklendi ve iki kişi yaralandı. Olay yerine uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Selman Kutlu'da. Selman.
2: Evet Banuel, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Aslında son birkaç gündür bölgeden maalesef üzücü haberler veriyoruz ama en azından bugünkü haberimizde o yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek başlayayım. Evet, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeyiz. Bölge gerçekten son bir aydır sürekli yağmur altında. Bu nedenle de zaten yapılan uyarılarda AFAD ve valilik tarafından vatandaşlarımızın heyelan bölgelerinden uzak durmaları, dere kenarı uzak durmaları yönündeydi. Çünkü toprak gerçekten bir aydır yağmur aldığı için oldukça yumuşak ve suya doymuş durumda ve en ufak bir harekette çökme yaşanabiliyor. Şu andaki görüntü de aslında bunun eseri. Gece 04 civarlarıydı sabaha yakın saatlerde. Bu noktada gördüğünüz gibi o toprağın yumuşamasıyla birlikte büyük bir heyelan meydana geliyor. Hemen özgüden rica edeyim ve o saatte buradan gelen hemen arkamdaki yoldan gelen bir araç bu noktaya doğru ilerliyor. 50 yaşındaki Yalçın Özel ve 52 yaşındaki Kenan Şahin araç içerisindeydi. Tabii ki karanlıktı ve bu heyelanı göremeyerek bu noktadan aşağıya doğru araçla ırmağa doğru yuvarlandılar ve hemen tabii ki bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD'ın yanı sıra birçok ekip de bölgeye geldi. İtfaiye araçları Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve jandarma yine aynı şekilde bu noktaya ulaştılar ve hemen araçtan iki vatandaşım çıkartılarak hastaneye doğru yönlendirdiler. Ve ama şunu belirteyim, iki vatandaşımızın da sağlık durumunun iyi olduğunu belirteyim. Tabii sevindirici haber bu ama gerçekten çok büyük bir faciadan dönülmüş durumda. Tabii ki o gece karanlığında bu yolun çöktüğünü görmedikleri için yolda ilerlerken araç buraya düştü ama hemen üst taraflarda binalar var, görüyorsunuz. Yetkililerden aldığımız bilgilerde ise herhangi bir risk ya da sorun olmadığı yönünde ama tabii ki heyelanın boyutu gerçekten oldukça büyük ve bu görüntüyle o büyük faciadan da gerçekten kıl payı dönülmüş durumda ama bölge gerçekten son bir aydır yağmur altında tamamen. Biz vatandaşlarımızı bu yönde tekrar uyaralım. Gerçekten Doğu Karadeniz bölgesinde o yağmur, yani şu anda hafiften bir güneş var ama yağmur yine devam edecek hafta sonunda. Gerçekten tarım arazilerinde toprak tamamen suya doymuş durumda. Her an heyelanlar ve sel felaketleri yeniden olabilir. Hava her ne kadar güneşli olsa da toprağın aşırı yumuşaması ve suya doymuş olması bu tip riskleri de beraberinde getiriyor. Onun için vatandaşlarımız da biz de AFAD ve valinin yaptığı açıklama uyarınca uyaralım, dikkatli olmaları yönünde. Gelişmeler bu şekilde Trabzon'dan. Tekrar belirteyim, iki aracın yuvarlanmasında yaralanan iki vatandaşım da sağlık durumu gayet iyi. Hatta hastaneden sekleri de gerçekleşti. Taburcu oldular diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin A Haber'e özel açıklamaları var. Sıcak bir başlık bu da. Detayları alacağız şimdi. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi'ye bırakacağız sözü. Kendisi yayın için bizleri bekliyor. Arzu, söz sende.
3: Banuel, teşekkürler. Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Hemen o açıklamanın detaylarına bakacak olursak özellikle Mustafa Çiftçi suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü ifade etti ve o açıklamasında yılbaşından bu yana kırmızı bülten ve uluslararası seviyede toplam 714 firari suçlunun yurt dışında kalarak Türkiye'ye getirilmiş olduğunu ifade etti. Yaptığı o açıklamada aslında hemen o açıklamasının devamı da özellikle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz dedi. Mustafa Çiftçi gece gündüz demeden tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz, mücadele yürütmeye devam ediyoruz açıklamasını yaptı. Özellikle zehir tacirlerinden organize

0: Söyleyelim Mustafa Çiftçi'nin. Yine İçişleri Bakanı aslında yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin nokta operasyonları ve yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin bilançosunu da paylaştı. Hemen bizler onun detaylarından da söz edecek olursak, özellikle Mustafa Çiftçi asayi suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlardan 99, terör suçlarından 12 kişi olmak üzere kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkede 714 şahsı sınır ötesi kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik dedi. Ve bu noktada yurt dışından getirdiğimiz suçluların arasında 170'i organize suç örgütü lideri ve üyesidir dedi. Toplamda 714 firari suçluyu Türk yargısının karşısına çıkardık ifadesini kullandığını özellikle söylemiş olalım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin. Yine bu noktada aslında buradan Türk polisinden kaçabileceğini zannedenlere bir kez daha sesleniyorum dedi. Suçlular bilsin ki dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar, Türk devletinin nefesi enselerindedir dedi. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz, yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz ifadesinde gördüğümüzü ifade edelim. Özellikle İçişleri Bakanı A Haber'e konuştu demiştik. Bir kez daha özetle hemen kısa bir şekilde notlarımızdan derlediğimiz bilgileri aktaracak olursak, Bakan Çiftçi özellikle yılbaşından bu yana yurt dışına kaçan 44 ülkeden 714 firari sınır ötesi kapan ile enselerinden tutup getirdik dedi. Yine İçişleri Bakanlığı Bakanı Mustafa Çiftçi'den firari suçlulara da net bir mesaj vardı. Türk devletinin nefesi enselerindedir ifadesinde kullanmış olduğunu bu noktadan söyleyerek şimdilik söz tekrar size bırakalım Banel.
1: Arzu, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi bugün. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tam 33 kişi gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: MASAK'ın dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması da başlatıldı. Bu da sıcak bir başlık bugüne dair. İncelemelerde yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı

0: Bazı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Emis yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler içinse yakalama kararı çıkarıldı.
0: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde sorun olmadığını söyleyen Erdoğan, Türkiye inşallah birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır dedi. Erdoğan, Irak, Sincar bölgesindeki PKK varlığı ile ilgili Bağdat yönetiminin önemli adımlar atacağını da söyledi.
3: Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde sorun olmadığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu sonrası Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, sürecin ilgili bilimlerin kontrolünde adım adım ilerlediğini vurguladı.
0: İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar. Meclisimizde yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok.
3: Başkan Erdoğan, Irak Sincar bölgesindeki PKK varlığı ile ilgili de Bağdat yönetiminin önemli adımlar atacağını söyledi.
0: Bugün Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başıkan'ın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak'la artık terör konularını değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.
3: Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesiyle ilgili görüşmeler sürerken Atina yönetiminden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Erdoğan da bir kez daha Mitsotakis yönetimine seslendi.
0: Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir. Söz konusu tartışmalara bu zaviyeden bakıyoruz. Biz kendi gündemimize odaklandık, şimdi de kendi işimizle ilgileniyoruz.
3: Başkan Erdoğan Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 programına da değindi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke İttifakı için Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a hava desteği, herhangi bir destek verecek mi? Daha önce Amerika ile hava savunma anlaşması olan Suudi Arabistan neden Amerika'dan hava savunma desteği alamıyor ya da almıyor? Tüm bu başlıkları konuğumuz dış politika ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever ile konuşacağız. Sayın Atasever, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Banu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan'a bu Husilerle olan çatışma sürecinde bir destek verecek mi? Siz ne öngörüyorsunuz? Verecekse bu destek nasıl bir destek olacak sizce?
4: Şöyle Banu Hanım, zaten çok sayıda tartışma devam ediyordu ki Sayın Fidan çok diplomatik ve akıllıca bir yanıt verdi.

0: kullanabiliyorsunuz. Çok da doğruluğu var. NATO'nun 5. maddesi mutlaka gündeme getirilmeye çabalandı. Buna Sayın Fidan şöyle yanıt verdi. Bu kadar yıldır kurulu bir NATO var ve 5. madde bir kez, bir defa sadece çalışmış durumda. Biz daha yeni kuruluyoruz. Son derece doğru. Aslında daha sekreteryası bile olmayan bir yapılanma olmasına rağmen bir şekilde Suudi Arabistan'ın çok uzun zamandır aslında Türkiye'ye bir gelişen savunma sanayi karşısında Türkiye'den bir destek aradığını, destek beklediğini ve bu anlamda daha önce de anlaşmalar yapıldığını unutmamak lazım. Hatırlayacaksınız özellikle Hürmüz Boğazı krizinde ve İran'da olan çatışmalarda Suudi Arabistan'dan çok büyük miktarlarda para alan bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ve bununla beraber bir şekilde Suudi Arabistan'da ne hava savunmasının ne de Suudi Arabistan'ın korunmasının yapılmadığını da biz bütün bu çatışma boyunca gördük. İşte bu anlamda da Suudi Arabistan zaten kendi özellikle hava savunması başta olmak üzere savunma sanayisini geliştirmek adına sırtını Türkiye'ye yaslamaya başlamıştı ki bunun üzerinden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten bütün bölgede ve küresel boyutta ses getiren bir Mekke Paktı anlaşması imzalandığını biz gördük. Şimdi bu kapsamda biraz aslında bakmak lazım. Özellikle terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin dağlık alanlarda nasıl terörle mücadele ettiğini, ne kadar deneyimin olduğunu unutulmaması lazım. Bugün Yemen'den bahsediyoruz Banu Hanım ve bu noktada Yemen'in de dağlık ve çöllük özellikle Husiler tarafından tırnak arası içinde bir gerilla faaliyetiyle çatışmalarını sürdürdüğünü unutmamak gerekiyor. El Kahub Dağı başta olmak üzere Mağrib ve Taiz'in etrafındaki dağlık bölgelerde çatışmaların yoğunlaşması aslında Suudi Arabistan'ın bir hava gücü olduğunu da biliyoruz biz, ancak gerçekten nokta operasyon gerektiren işler bunlar. Ve bu anlamda da benim aklıma ilk gelen şüphesiz İHA ve SİHA desteği, gözetleme desteği, benzer biçimde terörle mücadelenin esaslarında bulunan gerillayla mücadele faaliyetleri kapsamında bir yardımının desteğin olacağını ben işin doğrusu düşünüyorum Banu Hanım. Bunu bir önce vurgulayalım.
1: Hocam bu arada kamikaze dronlara karşı ülkeyi veya da kritik yerleri, tesisleri koruyabilecek hava savunma sistemine de ihtiyaçları olduğu aşikar. Neticede İran savaşı esnasında İran körfez ülkelerini dronlarla hedef alınca Patriot'ların etkisiz kaldığını gördük. Yani Patriot'tan başka bir hava savunma sistemine ihtiyaçları var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki tesislerini bu tip sistemlerle korumuş. Bunların aktif olduğunu gördük ama körfez ülkelerinde hiç mesela bir JRAM sistemi görmedik. Koymamışlar. Bir Taat'la, bir Patriot'la çok alçak irtifadan seyreden seyir füzelerine ya da dronlara müdahale edemiyorsunuz. Bu çok ortada. Şimdi Türkiye bu noktada çok kaliteli üretimlere sahip. İşte MK, Tolga gibi, Korkut gibi. Bunların artık Suudi Arabistan'da da olabileceğini değerlendiriyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl bir değerlendirme
0: çok,
1: yaparsınız?
0: Çok doğru Banu Hanım. Bir ikinci başlığımızda zaten bu. Ben de tam konu oraya getirecektim. Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar da son derece önemli ki aslında yalnızca Suudi Arabistan'ı ilgilendiren tesisler değil bunlar. Bildiğiniz gibi dünya enerji sektörüne de Suudi Arabistan'ın yoğun bir aslında ihracatı var. Yani bu anlamda da aslında bir Türkiye yine burada hava savunma sistemi inşa ederek sizin de belirttiğiniz gibi artık çok katmanlı sistemlerden, çok başlıklı yapılardan bahsediyoruz. Eskisi gibi bir Patriot'ların, eski bir füze saldırısına karşı yalnızca koruma sağlayan Patriot'ların işe yaramadığı, çok sayıda farklı drone'un karşı koyamadığı bir düzlemdeyiz. Ve bununla beraber Türk savunma sanayisi işte o çok katmanlı hava savunmasını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ve bu anlamda da Suudi Arabistan'da şüphesiz bir konuşmamızın başında da sizin de çok önemli ve isabetli vurguladığınız üzere bir hava savunma sisteminin kurulacağını büyük ihtimalle görebiliriz. Ki uluslararası medyada da çoktan Suudi Arabistan'a bir aslında nakliye uçaklarının gelmekte olduğu yönünde de bazı haberlerde var. Henüz resmiyete ulaşmamış olsa da. İşte bu anlamda da mutlaka bir bölgeye asker gönderme olarak okunmaması lazım Banu Hanım. Ve yine Sayın Fidan'ın çok önemli bir vurgusu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi sözünün eridir. Yani burada Trump gibi milyarlarca doları, trilyon doları alıp da İsrail'i korumaya bunlara harcayacak böyle bir durum yok. Eğer Türkiye bir söz verdiyse, eğer Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiyse arkasında duracaktır. Suudi Arabistan'ı korumak değil burada mesele, unutmayın. Küresel bir enerji krizinin de önüne geçilmesi Banu Hanım. Yani yine aslında orada bir çoklu bir denkleme Türkiye'nin omuz vermekte olduğunu, destek vermekte olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda başta küçük dronlar olmak üzere bu Şahit dronları biliyorsunuz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem burada çok sayıda gördük, biz bugün de görüyoruz. Ve bu anlamda da bunlara karşı geliştirilen bir Türk hava savunma sisteminin çoklu bir katmanın yarın bir gün biz Suudi Arabistan'da da özellikle Mekke gibi çok önemli dini merkezlerde de, ki buraya da saldırı girişimleri oldu hatırlayacaksınız. Bununla beraber aslında Türkiye'nin yalnızca Suudi Arabistan'ın hava sahasını değil dünyadaki enerji meselesini ve dini anlamda yeni bir çatışma kırılmasını

0: edilmesinin engellenmesi noktasında da destek vermekte olduğunu görmemiz gerekiyor Banu Hanım.
1: Peki Sayın Atasever, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eşi görülmemiş bir protesto ile karşılaştı. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının hemen ardından delegelerin büyük kısmı ayağa kalktı ve salonu terk etti. Salondan yuhalama sesleri yükseldi. Netanyahu'nun boş salona hitap ettiği o anlar zirveye damgasını vurdu.
2: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, delegeler salonu terk etti. Yuhalama sesleri nedeniyle konuşmasına geç başlamak zorunda kalan İsrail Başbakanı boş salona hitap etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu tarihinin en büyük protestosuna sahne oldu. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak genel kurulu terk etti. Salondan ayrılan temsilcilerden bazıları Netanyahu'yu yuhalarken İsrail lideri ise o anları gülümseyerek izledi. Boş salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı bir kez daha reddetti. Ardından da Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. Dev protesto Birleşmiş Milletler zirvesine damgasını vururken New York'taki genel merkezin çevresinde de gösteriler vardı. Zirvenin gerçekleştiği binanın etrafına akın eden yüzlerce ABD'li soykırımcı İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Suç Bakanı Netanyahu sloganları atan kalabalık, soykırıma son verin ve insanları finanse edin savaşı değil yazılı pankartlar taşıdı.
1: Yeniden yurttayız. 2028 seçimlerine doğru giderken muhalefet kanadı tam bir dağınıklık ve güven kriziyle karşı karşıya. CHP'de yaşananlar, Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin konumu, iç gerilimler, Mansur Yavaş gibi isimlerin bağımsız kalması, istifa dalgaları ve yolsuzluk soruşturmaları birlik mesajlarını zayıflatıyor. Bu tablo seçmende güven kaybına yol açarken muhalefet 2028 seçimlerine parçalı ve belirsiz bir şekilde girecek gibi gözüküyor.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
4: Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, soruşturmalar, fezlekeler, şaibeli kurultay ve mutlak putlan krizi, bölünme, istifalar furyası. Muhalefet cephesi 2028 seçimlerine giderken derin bir dağınıklık ve güven kriziyle karşı karşıya.
5: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar, hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş, yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Yerel seçimler sonrası CHP'li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla çok sayıda belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ardı arkası gelmeyen soruşturmaların ardından 2023 kurultayı patlak verdi. Şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın mutlak putlanla iptal edilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve iade edilmesi partide büyük bir kopuşa yol açtı. Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu.
3: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
7: Partiden ihraç et, yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kendi kendine kumda oynayarak meşru yönetim seçin.
4: Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Özgür Özel birlik ve bütünleştirici mesajlar verdi. Ancak o mesajlar hızla zayıfladı. Tartışmaların içine çekilen Mansur Yavaş da her iki kesime artık yeter dedi. Yola bağımsız devam etme kararı aldı.
8: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
4: Muhalefette yaşanan tüm bu krizler birlikte mücadele söylemini gölgede bırakıyor. Seçmende büyük bir güven kaybı oluştuğuysa sıkça dile getiriliyor. 2028 seçimleri normal takviminde Mayıs ayında öngörülüyor. Ancak birkaç hafta öne alınması senaryoları da konuşuluyor.

0: konuşuluyor. Muhalefetse parçalı yapısı ve iç gerilimlerle 2028'e hazırlanmaya çalışıyor. Yeni Parti ve CHP'nin seçmen nezdinde güveni yeniden nasıl inşa edeceği önümüzdeki sürecin en kritik sorusu olarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Fatih'te bir otel sahibinin kendi çalışanları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan 5 otel çalışanı tutuklandı. Zanlıların paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarsa kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Sıcak bir operasyonun daha detaylarına bakacağız. Ankara'da milyonlarca kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber ekibinden Kübra Bal aktaracak. Kübra söz sende.
2: Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon da GSM numarasını satan Drogan Hacker adlı panel kurucusu 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan Drogan Hacker isimli sorgu paneli tespit edilmişti ve incelemelerde de yasa dışı sorgu paneline ait sonucu da toplam 101 milyon kimlik bilgisi ve 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verisi bulundu. Panelin kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilirken yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgulama sistemleri, oltalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak da kullanıldığı belirlendi. Soruşturmaya ilişkin yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucundaysa iki şüpheli tespit edildi ve şüphelilerden birinin yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, diğerinin ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı da öğrenilmiş oldu. Aslında iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve incelemelerin ardından da Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş oldu. Operasyonda ise iki şüpheli yakalanarak aslında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa iki cep telefonu, iki sim kartı, üç sabit disk, bir USB bellek ele geçirildi. Dijital materyaller de incelemeye alındı ve dijital materyallere de el konuldu, incelemeye alındı. Panelin veri kaynakları, yine kişisel verilerin hangi yöntemlerle temin edildiği, verilerin kimlere sunulduğu, sistemi kullanan kişiler panel üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı sorgularla olası dolandırıcılık oltalama faaliyetine ilişkin bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerde sürüyor. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. İnternetten emlak alım satımına yeni kurallar geliyor. Bu da sıcak bir başlık. Düzenleme ile birden fazla emlakçıya yetki verilmeyecek. Konutun satışını ise sadece bir emlakçı yapabilecek. A Haber ekibinden Nuray Korkmaz bizi uzman konuğuyla bekliyor. Nuray söz sende.
3: Evini satmak isteyenler ve emlakçıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme söz konusu. Bu düzenlemeyle birlikte bir ev için birden fazla emlakçıya artık ilan verilmeyecek. Yalnızca bir emlakçı ilgilenecek. Peki sistem nasıl işliyor? Emlak ilanlarında neler değişecek? Çok değerli.

0: Yayın konuğum gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'ye soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bu sistemle birlikte bizleri neler bekliyor?
1: Aslında sistem üçüncü fazda diyebiliriz. Çünkü elektronik ilan doğrulama sisteminin ilk iki fazı zaten yürürlükte. Kervan yolda düzülür şeklinde ilerledik. Buradaki gayet güzel oldu. Aslında sahadan gelen tepkilerle, sahadan gelen geri dönüşlerle süreç yönetildi. Ve şu görüldü, birden fazla emlakçının bir ilanı vermesi aslında hem hesap sorulabilirlik adına birazcık böyle ortalığı karıştırdı. Hem de ilan kirliliği çok değişmeden devam etmiş oldu. Özellikle ilan tarafında belli başlı başlıklar değiştirilecek bu düzenlemeyle. Bunun en önemli tarafı şu, artık tek yetkili çalışma dönemi gidecek. Birden fazla emlakçı bir portföyü çalışamayacak. Bu müşteri adına da önemli çünkü fiyat dengesi ve istikrar sağlanacak. Emlakçı adına önemli, çalışan çalışmayan emlakçı birbiriyle ayırt edilebilecek portföy ki parasını hak etsin. Ve müşteri bir tarafta, emlakçı bir tarafta da tabii ki ülkenin, devletin tarafı var. Mali tarafta, özellikle vergi tarafında bunu kimin sattığı, hangi fiyattan sattığı konularının netleştirilmesi gerekiyor. Bununla alakalı da ek çalışmalar yapılıyor zaten, ama ilanlardaki bazı kirliliklerle alakalı da düzenlemeler var. Onu da belirtelim. Mutlaka, çünkü siz elektronik ilan doğrulama sistemini aşarak da ilan girebiliyordunuz bundan önce. Mal sahibi yabancı ise yabancı seçeneğinden, kooperatif hisseli ve tapusuz seçeneklerinden, bunlar da filtreleniyor. Aynen Türk vatandaşları gibi yabancılar da bundan sonra o elektronik doğrulama sistemi üzerinden ilanı girebilecek. O da kontrol edilecek. Onun dışında kooperatif hisseli veya tapusuz seçenekleri de daraltılıp o seçeneklerden ilan vermeyi de zorlaştıracak sistem. Bununla birlikte de biliyorsunuz tabii ki 1 Ekim'de devreye girecekti ama bankalar tarafı henüz hazır olmadığı için muhtemelen yılbaşına doğru bütün sistem birlikte devreye girecek. Bu sistem devreye girerken de güvenli para transferi devreye girecek. Burada o güvenli para transferi, buradaki tek yetki devreye girdikten sonra sektörün bir tek beklentisi kalacak. Orada belki geçmişe yönelik bir beyan affıyla birlikte en azından gerçek değerler ortaya çıkıp devlet de bu gerçek değerler üzerinden harçlarını alabilecek diyelim.
0: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Son olarak biz de ifade edelim. Artık bir ev için birden fazla emlakçı ilan verilmeyecek. Bir ilan için bir emlakçı ilgilenecek ve bu sayede dolandırıcılık da engellenmiş olacak diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Geçelim bir başka önemli başlığa. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında saat 21.45'te Kocaeli'nde Fransa ile karşılaşacak. Detayları ise A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural aktaracak. Nazif.
3: Kocaeli Stadyumundayız ve bu nokta akşam saat 21.45'te tamamıyla Türk bayraklarıyla donatılmış olacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı kendi seyircisi önünde Fransa'yı ağırlayacak. Şimdi kameraman arkadaşım Ege Ural stat'taki son anları sizlere aktarsın. Stat'taki son çalışmaları sizlere aktarsın. Bu noktada şu an özellikle çizgilerin çekilmesinde ve çizgilerin daha belirgin hale getirilmesi amacıyla bu noktada son çalışmalar devam ediyor. Bir yandan elbette artık akşam oldukça önemli ve kritik bir maç var ve bu kritik maç içinde hazırlıklar sürüyor. Taktik hazırlıklar, teknik hazırlıklar her iki takımda da devam ediyor. Milli takımımıza bakacak olursak oldukça iyi bir şekilde hazırlanmış olan ve aynı zamanda sezona çok iyi giriş yapan oyuncularımız var. Bunlardan birisi şüphesiz Arda Güler. Arda Güler'in lige başlamış olduğu, İspanya'da lige başlamış olduğu andan bu ana kadar özellikle az süre bulmasına rağmen oldukça değerli dakikalarda oldukça kritik paslar ve yapmış olduğu hücum organizasyonları Arda Güler'i şu anki pozisyonda Türkiye adına en önemli oyuncu haline getiriyor diyebiliriz. Elbette diğer oyuncularımız da oldukça kritik öneme sahip. Nitekim hem kalede Uğurcan Çakır gibi ve yine orta sahada oldukça önemli isimlerin de olduğunu biliyoruz. Hakan Çağlanoğlu gibi ve diğer oyuncular da bu noktada oldukça önemli bir role sahip olacak. Çünkü karşımızdaki rakip en nihayetinde Fransa ve onlar da oldukça güçlü bir takım. Öyle ki Dünya Kupası'nda dördüncü olmuşlardı. Bunu hatırlatmış olalım. Dünya Kupası'nda İngiltere'ye Dünya Kupası Fransızlar yarı finalde İspanya'ya elenmişlerdi. Ve üçüncülük maçında da ne yazık ki onlar da İngiltere ile karşı karşıya kalmış. Aldığından da dördüncü olmuşlardı. Ve buradan aslında çıkartmamız gereken şey bu noktada şu. Fransızların özellikle hücum hattının oldukça güçlü olduğunu biliyoruz.

0: Hücum hatlarında şu an için geçtiğimiz yıl Ballon d'Or ödülü, yani futbolcularda en önemli ve yıl içerisinde en çok verim yapmış olan oyuncuya verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Ousmane Dembele var ve beraberinde yıllardan beri çokça adı zikredilen Kylian Mbappe ve son 2 yıldır da Bayern Münih formasıyla Alman deviyle çok ciddi işler başarmış olan Michael Olise yer alıyor ve bu üçlünün devamında da yine orta saha ve defansında da oldukça güçlü bir hat var. Ancak bu güçlü hat Türkiye için bugün geçirecek inşallah. Öyle ki Türkiye A Milli Futbol Takımı da Dünya Kupası'nda ne yazık ki yaşanan o üzüntülü anların bir aslında tekrar gösterim ve onların belki de bu noktadan engellemek ve tekrardan burada milli takım ile beraber taraftarını burada güldürebilmek için sahaya çıkacak ve aynı zamanda Uluslar Ligi'nde de oldukça önemli bir ilk karşılaşma olacak Türkiye için diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya-İsrail maçında İsrailli oyuncu Said Ebu Farshi beraberlik golünden sonra yaptığı provokatif gol sevinci nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Said Ebu Farshi skandal bir harekete imza attı. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya 43. dakikada Romano Schmidt'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İsrail'e ikinci yarının 55. dakikasında beraberliği getiren golü atan Ebu Farshi, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Daha önceden sarı kartı bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu provokatif gol sevinci nedeniyle maçın Bulgar hakemi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skandal hareketin ardından karşılaşmada 10 kişi kalan İsrail mücadeleyi 3-1 kaybetti.

0: Hollanda uzatma dakikalarında bulduğu golle Almanya ile berabere kaldı. Bu da bir diğer önemli maç.
1: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brian Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Özler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar, oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateye mi yerde kaldı? Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zaman.

0: Anda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı gol. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo golü attı. 90+5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Abdallık kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de vefat etti. Büyük sanatçıdan geriye birçok eser ve gözü yaşlı hayranları kaldı. İşte bozlak kültürünün en önemli temsilcisinin hayat hikayesi.

Eserlerine acılarını, sevinçlerini, duygularını aktardı. Gönülden dökülen nameler milyonlara ulaştı. Bozkır'dan dünyaya ulaşan eserleri yıllardır milyonlara

İzli. Yaşar Kemal'in deyimi de Bozkır'ın tezenesiydi. Gözlerini Kırşehir'de dünyaya açtı. Babası Muharrem Ertaş'ın izinden gitti. Saz çaldı, halk ozanı oldu.

türkülere sığmayan ömrün ilk durağı Büyük Usta'nın doğduğu bu ev. Neşet Ertaş 1938 yılında burada dünyaya geldi. Sessiz bir bozkır evinde başlayan ömre yokluk da sığdı, gurbetlik de mücadeledi. Bu mütevazi haneden yükselen sazın sesi yıllar içerisinde milyonlarca gönüle ulaştı.

0: Büyük Usta 1976'da sahnede felç geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle çok sevdiği sazını çalamaz hale geldi. Türkiye'de gördüğü tedavilerden sonuç alamayınca zor günler geçirdi. Ardından Almanya'ya gitti. Yıllar çok çabuk geçti. Neşet Ertaş'ın Anadolu hasreti burnunda buram buram tüttü. 2000'de baba ocağına döndüğü gün büyük bir heyecan yaşadı.
1: Neşet baba! Sana kurban olurum! Sana kurban olurum! Sana kurban olurum!
2: Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış.
0: Halkıyla buluştu, sazını çaldı, eserlerini büyük bir mutlulukla okudu.

Burası Kırşehir'de bulunan Kırtıllar Köyü. Neşet Ertaş'ın yalnızca doğup büyüdüğü yer değil, sesini, sazını, sözünü beslediği yer. Neşet Ertaş, Bozkır'ın sade hayatını, insanını ve acısını burada tanıdı. Bugünse Kırtıllar Köyü'nde onun adı ve abdallık geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Neşet Ertaş 25 Eylül 2012 tarihinde hayata veda etti. Kırşehir'de babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedildi. Sazı öğrendiği babasının yanında başlayan yolculuğu yine onun yanında tamamlandı. Bozkır'ın tezenesi ömrü boyunca sevdasını, acısını, hasretini anlattı. Aradan 14 yıl geçti. Sesi onu hiç görmeyen kuşakların da yüreğine ulaştı.

0: çok böyle insanları ne bileyim ben kıracak bir şekilde, işte biliyorsun türkülerde falan genelde telef hakkı falan da oluyor ama bunları hiç böyle konu etmiyordu.
1: Bir Neşet Ertaş geçti bu dünyadan ama türküleri, sanatı hala yaşıyor. Ertaş'ın eserleriyle büyüyenler onun açtığı yolda ilerliyor.
2: Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gömüllerinizin hizmetçisiyim, dertlerinizin ortakçısıyım.

0: gelirdi. Ondan sonra hiç kimsenin gönlünü kırmazdı. Mesela bir halk tabirinde olsa, mesela bir istek isteyen olsa, hemen peki çalınacak, tamam devam edeceğiz derdi. Böyle kimsenin kalbini kırmazdı.
1: Kırşehirlilere büyüğünden küçüğüne kadar teşekkür ediyorum ki teşekkür az gelir, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum ki bu insanlar ayrım yapmadan, bu aptaldır, bu cingandır, bu şudur, bu budur ayrım yapmadan yüreklerindeki sevginin ifadesi olarak, sembolü olarak bizim aşiretlerden birimizin, babam veya öteki önemli değil, kimliğini tespit eden bir varlığı oraya en uygun yerine tespit ettikleri için ben büyüklerine küçüklerine saygı duyduğumu türkülerimden de söylemiş idim, söylemiş oldum.
2: Bozkır'ın tezenesi adına Kırtıllar'da Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açıldı. Onun izlerini taşıyan bu topraklar onu tanımak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu köyde Neşet Ertaş'tan geriye yalnızca hatıralar kalmadı. Türküleriyle geleceğe büyük bir miras bıraktı.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan istiklalimize kurulmuş bir pusudur.
11: Terörle mücadelede kararlılık mesajı bir kez daha sahaya yansıdı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düğmeye basıldı. 28 ilde eş zamanlı yapılan dev operasyonlarda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen tam 83 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Güvenlik güçlerinin uzun süreli takibi sonucu yapılan operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüne finans sağladığı belirlendi. Zanlıların örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla terörün finansmanını yürüttükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin sadece sahada değil, dijital dünyada da aktif olduğu belirlendi. Yakalanan şahısların sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların hiç durmadan kararlılıkla süreceği vurgulandı ve kahraman jandarma ekipleri tebrik edildi.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.

Aranın ardından Güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıcak bir haber var. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. İlk görüntüleri de ekranlarınıza getirmeye başladık. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlamış. Havadan müdahaleye dair görüntüler ve ormanlık alandan yükselen dumanlar ekranlarınıza yansıyor. Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde başladı yangın. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş durumda. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı. Çok büyük bir yangın görünümü yok. Önümüzdeki dakikalarda yangının kontrol altına alındığı bilgisini de kuvvetle muhtemel sizlerle paylaşabiliriz. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Şehidimiz törenin ardından toprağa verildi. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev başında rahatsızlanan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Elazığ'a uğurlandı. Burada bir düzenlenen törende şehidin yakınları ve silah arkadaşları saf tuttular. Şehit uzman çavuş Coşkun Sevim gözyaşları içinde toprağa verildi.

0: Biz de şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Demiştik 28 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığı bilgisini de paylaşalım. Detaylar için de sözü A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdiye bırakalım. Arzu.
1: Panuel, evet, aslında 28 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 83 şüphelinin şu an itibariyle artık yakalanmış olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyonun detaylarını az önce paylaştı. Terör örgütü DAEŞ'in faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik bir operasyon daha gerçekleştirilmiş oldu bu noktada. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı gibi toplamda 28 ilde düzenlendi sabah saatleri itibariyle. Aslında operasyonlarda yakalanan şüphelilerin özellikle DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları ve hastasıyla örgüte finans sağlamış oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yapmış oldukları tespit edildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda da toplamda 83 şüpheli yakalandı ve operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyalin ele geçirilmiş olduğunu da ifade etmiş oldum. Aslında burada dikkat çeken bir nokta daha var. Özellikle sadece şüpheli sayısına değil, özellikle operasyonun örgütün finans ve propaganda ayağına yönelik olması bu nokta oldukça önemli. Yapılan tespitlerde de şüphelilerin DAEŞ'a finans sağlamış oldukları, örgüt üyeliği kapsamında faaliyet yürütmüş oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapmış oldukları belirlenmiş durumda. Bu kapsamda bir kez daha ifade edelim. 28 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şu an itibariyle toplamda 83 şüphelinin yakalanarak gözaltında olduğunu özellikle ifade ederek şimdilik sözlükler size bırakalım Banu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul merkezli 13 ilde usulsüz vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. Şirket, otel, yat ve banka hesaplarından oluşan devasa bir servete de el konuldu.
2: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. O röportajdan satır başları da ekranlarınıza son dakika notu olarak yansımaya başladı. Detayları A Haber ekibinden Erşan Karaca şimdi bizlerle paylaşacak. Erşan, söz sende.
3: Evet Fanuel, geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Hazreti Ali Camisi'nde Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından hemen bir son dakika bilgisi olarak sizlere aktaralım ki Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Şimdi bizlere elimizde son dakika bilgisi olarak ulaştı, bizler de aktaralım.

0: ihtilafların bütün taraflarıyla temas kurabilen ve barış için inisiyatif alabilen bir ülkedir. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferleriyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz ifadelerini kullandı. Son olarak ise Suriye'nin istikrarı konusuna gelecek olursak, İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermiş olduğu Nice zirvesindeki Dimeş'te ve aynı zamanda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e ve herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz dedi. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir değerlendirmesinde bulundu. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile doğrudan temas kurarak İran ile gerilim, Gazze, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkileri ele aldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bişkek'te bir araya gelerek Ukrayna Savaşı ve barış ihtimallerini görüştüğünde ifade etti. Ayrıca İranlı muhataplarıyla ve Ukrayna yönetimiyle diyalog kanallarının açık olduğunu belirtti. Bölgesel düzeyde ise Suudi Arabistan ve Pakistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hayata geçirdiklerini, Irak ile de Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ortak temaslar yürüttüklerini vurguladı diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım bari.
1: Erşan, çok teşekkürler. Bir yanda Asırlık Çınar CHP, diğer yanda örgütlenme aşamasında olan Yeni Parti. Muhalefette CHP ve Yeni Parti'de kurultay hazırlıkları hız kazandı. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
2: Yürüyelim arkadaşlar! Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
5: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
3: Aytu Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri içinde özel heyet oluşturulacak.
6: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
3: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
1: Petrol fiyatlarındaki yükseliş Avrupa'nın enerji endişesini yeniden alevlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerinde seyrederken yüksek maliyetler enflasyon baskısını da artırıyor. Enerji fiyatlarındaki tırmanış Avrupa ekonomileri için yeni bir maliyet baskısı anlamına geliyor. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Özyar'da. Fatih.
7: Evet. Evet Banuel, aslında tüm gözler Birleşmiş Milletler'in genel kurulu toplantısına çevrilmişti ki New York'a. Acaba New York'tan olumlu ılımlı bir mesaj gelir mi ki önümüzdeki süreç içerisinde en azından akaryakıt fiyatlarında belirleyici bir rol alır mı? Beklenen olmadı. Şu anda geldiğimiz noktaya da bakıldığında bugün haftanın son iş günü, sabahın erken saatlerine bakıldığında Brent petrol fiyatları küçük bir düşükle, yani eksi 1.78'lik bir düşüşle

0: 104.89 dolar seviyesine hafif bir gerileme var. Fakat Avrupa genelinde ve bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'ya bakıldığında akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıtın hem benzinin hem dizelin de fiyatı hemen hemen her gün gittikçe daha da artmakta. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren tavsiye edilen fiyatlara bakıldığında Banuel birkaç rakam vereceğim. Bu çok önemli. Özellikle 13 Aralık 2001'de Hollanda'da satışa sunulan bir litre benzinin fiyatı 1 euro 5 centken bugün sabahın erken saatlerinde açıklanan fiyatlar 2 euro 73 centi görmüş durumda. Yine 2001 yılının 12 Aralık 13'üne döndüğümüzde ki fiyatlara bakıldığında dizelin 75 sente satıldığı Hollanda'da şu andaki fiyat ise 2 euro 79 2 euro 80 sent ki çok önemli bir artışın net bir şekilde onu da görebiliyorsunuz. Diğer tarafından LBG'nin de tabii ki 2001 yılının Aralık ayındaki satış fiyatına bakıldığında 37 sente satılırken bugün gelinen noktada artışlarla birlikte artık fiyat 1 euro 40 sente yüklenmiş. Yani bir karşılaştırma yapacak olursak ki bunun %300'leri de aştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Birkaç veri sunmak istiyorum Banuel. Özellikle ki bu geride bırakmış olduğumuz 8,5 ay içerisinde Avrupa genelindeki akaryakıt fiyatlarının %40 oranda arttığını, artık ülke genelindeki fiyatların da önümüzdeki süreç içerisinde 1 litre mazotun fiyatının 3 euroya bulmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Eğer böyle devam ederse ki acaba Hürmüz Boğazı açılır mı? Koskoca bir soru var. Acaba fiyatlar devam edecek mi? Önümüzde yaklaşan bir kış sezonu var ki problemler Avrupa'yı gün geçtikçe daha çok problemlerin beklediğini belirterek bulmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Banuel.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Elektrikli araç şarj istasyonları için yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şarj istasyonlarına entegre edilen elektrik depolama sistemlerinde kısıtlamaları kaldırdı. Yeni düzenlemeyle istasyonlar şebeke kapasitesinden bağımsız olarak daha yüksek güçte hizmet verebilecek.
3: Yani yüksek güçlü şarj istasyonlarında şebeke bağlantı kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmayacak, doğrudan elektrik depolama sistemlerinden yararlanılacak.
2: Peki önceki uygulama nasıldı? Önceki uygulamada şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü, tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı. Bu durum özellikle yüksek güçlü şarj istasyonları bakımından depolama yatırımlarının şarj altyapısının ihtiyaç duyduğu gücü karşılamada etkin şekilde kullanılmasını sınırlandırabiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesiste beslemek isteyenlere imkan sağlandı. Şebeke güvenliğinin korunması için de şebekeye enerji verilmesini önleyen ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi. Yeni düzenleme ile neler değişecek? Yeni düzenleme ile birlikte elektrik altyapısının yetersiz kaldığı yerlerde yüksek hızlı şarj istasyonu kurmak için her zaman yeni trafo ya da şebeke yatırımı yapılması gerekmeyecek. İstasyonlara kurulacak bataryalar araç yoğunluğunun az olduğu saatlerde elektrik depolayacak. Yoğun saatlerde ise depolanan elektrik araçların şarjlarında kullanılabilecek. Böylece özellikle otoyol, dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve yoğun ticari alanlarda aynı anda çok sayıda aracın şarj edilmesiyle ortaya çıkan yüksek elektrik ihtiyacı bataryalardan desteklenebilecek. Sistem elektrik altyapısına ek yük bindirmeden daha güçlü şarj cihazlarının kullanılmasını ve yoğun saatlerde daha fazla araca hizmet verilmesini sağlayacak. Ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının şebekenin mevcut kapasitesi ve yatırım koşulları dikkate alınarak daha fazla lokasyonda kurulabilmesinin önü açılmış oluyor.
1: Okulların açılması ve TEM Molla Gürani Viyadüğü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor malum son günlerde. Çalışmalarla ilgili

0: güzel bir haber var. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'dan. Kadir.
1: Molla Gürhane Viyadüğü'nde kuzey etabındaki çalışmalar aslında geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Sıra güney etabına gelmişti. Bu kapsamda da yaklaşık 4 gündür buradaki çalışmalar devam ediyor ve eğer ki özel bir beton döküldü dün gece saatleri itibariyle. O özel beton mukavemet gösterirse, yani sağlamlık testinden geçerse, pazar akşamı hemen arkamda bulunan rampanın kaldırılması planlanıyor. Fakat buranın özel bir tarafı var. Bir viyadük olduğundan dolayı ve genleşmenin uzmanlar kontrolünde, o köprü statüsünde olabilmesi adına rutin bir bakım olduğunu söylemek mümkün. Biliyorsunuz ki bu viyadükten milyonlarca araç geçiyor yılda ve bazı zamanlarda bu viyadüklerin onarımlarının yapılması gerekiyor. Uzmanlarla konuştuğumuzda ise yaklaşık 20-30 yılda bir bu bakımların rutin bir şekilde yapılması planlanıyor. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İlk önce bu rampa neden konuldu? Onunla dilerseniz devam edelim. Şimdi bir görsel göstereceğim. Aslında bu rampanın altında böyle bir çukur var. Aslında trafiği aksatmamak adına bu rampa bu noktaya konulmuş durumda ve trafikte herhangi bir engel, can ve mal kaybı olmamasından dolayı bu rampa buraya koyuluyor. Peki burada ne gibi çalışmalar yapıldı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim hemen. Şöyle yavaş yavaş, kendini de çok riske atmadan, şu sol tarafı gösterebilirsen eğer Furkan. Bakın orada bu demirler aslında geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda buraya montelenen yeni demirler. İşte bu demirler gün geçtikçe, yıllar geçtikçe çürüyor ve çürüdükten sonra da buradaki viyadüğün o esneme payı azalıyor. Esneme payı azalınca da olası bir yıkım veya farklı bir faciaya mahal vermemek adına buradaki viyadüklerin derhis çalışmalarının rutin bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu kapsamda da işte 21 Eylül'de o çalışmalar başladı. Yaklaşık 4 gündür de devam ediyor ve pazar günü de bu çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Şöyle Furkan, yavaşça daha güvenli bir alana gelirsen, ambulans da geliyor. Herhangi bir sıkıntıya mal vermemek adına. Şimdi şunlardan da bahsetmek istiyorum aslında. Bu çalışmalar daha öncesinde Akşemsettin Viyadüğü'nde, Molla Gürhane Viyadüğü'nün kuzey kısmında, yine Hastal ve Ortaköy Viyadüklerinde de uygulandı. Şimdi de buradaki çalışma uygulanıyor. Şu ekiplerle konuştuğumuzda ve yetkililerle konuştuğumuzda aslında yapılan planlama şu şekilde: İstanbul'un trafik yoğunluğunun çok fazla olmadığı saatlerde, özellikle gece saat 22 ile 06 arasında çalışmalar planlanmıştı. Bu kapsamda da çalışmalar bittikten sonra hem onarım çalışmasına herhangi bir zarar gelmemesi adına, hem araçlara hem de burayı kullanan vatandaşların can ve mal güvenliğiyle herhangi bir zarar gelmemesi adına bu rampa buraya kuruldu. Trafiği farklı bir noktaya yönlendirmek mümkün değil miydi diye sorduğumuzda da bu alanda maalesef ki diğer yönlerde, yani Ortaköy'de, Akşemsettin Viyadüğü'nde trafiği farklı noktalara yönlendirmişlerdi. Fakat burada trafiği farklı bir noktaya yönlendiremediklerinden dolayı bu rampa buraya konulmuş durumda. Yayınımızın başında söyledik, yenilemekte, tekrar etmekte fayda var. Özel bir beton döküldü. O beton sağlamlık testinden geçtikten hemen sonra pazar günü akşamında çalışmaların son bulması planlanıyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik size bırakalım. Banuel.
0: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım var. O paylaşımı, o açıklamayı ekranlarınıza yansıtacağız şimdi. Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir diyerek başlıyor paylaşımına Bakan Gürlek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu anlayışla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli

0: şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış. 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir diyor Bakan Akın Gürlek. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasına engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Bu da önemli bir bilgi. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek. Mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar tansiyonu yüksek başlıkların ele alındığı zirvede liderler rekabeti kabul etti ama işbirliği kapısını açık bıraktı. Şimdi tüm dünya Washington ve Pekin'den gelecek ilk hamleye kilitlendi.
1: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
2: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
1: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
2: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
1: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
2: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
1: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
2: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
1: Xi'nin bu sözleri Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York'ta Fox News'e verdiği röportajda savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Amerika ile uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, %60 zenginleştirilmiş uranyum konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti.
1: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkiyan, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
2: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zor.

0: Onda kalıyoruz.
1: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
0: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
1: Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
0: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
1: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkiyan'ın yanıtı net oldu.
0: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
1: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikastla öldürdüler ve şehit ettiler.
1: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkiyan, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
0: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
2: Netanyahu'nun seçim korkusu devam ediyor. İşgalci başbakan başvuru yaptı. İsrail Merkez Seçim Komitesi çoğunlukla Filistinli İsrail vatandaşlarının oy verdiği 4 Arap Partisi'nin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere katılmasını yasakladı.
1: Savaş çıkarttı, Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. İktidarını korumak için yeni bir skandala imza attı. Netanyahu başvurdu, seçim öncesi Arap partilere yasak getirildi. Daha sandıklar kurulmadan ırkçılık başladı.
3: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
1: İsrail'de 27 Ekim'de seçim var. Netanyahu ve muhalifleri arasındaki mücadele kızıştı. Katil başbakana destekse ciddi şekilde düşüyor. Bu tabloda Arap seçmenlerin oyu daha değerli hale geldi. Ancak ırkçı partiler Arap seçmenin oyunu denklemin dışına itmeye yönelik hamle yaptı.
4: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır.
1: Netanyahu'nun Likud Partisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisiyle başvuru yaptı. Arap partilerin seçime katılması yasaklandı.
4: İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
1: Arap partilerinin mecliste kilit rol oynayabileceği bir seçim tablosu var. Tam da bu süreçte İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden dikkat çeken karar geldi. Gerekçe ise gerçek dışı. Partilerin İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet varlığını reddettiği, ırkçılığı körüklediği ve silahlı mücadeleyi desteklediği iddia edildi. Dosya şimdi Yüksek Mahkeme'nin önünde.
2: Afet ve Acil Durum Başkanlığı, organize sanayi bölgelerindeki kritik imalat ve altyapı tesislerini siber saldırılara karşı korumak amacıyla kapsamlı bir acil durum yönetim planı geliştirdi. Planla elektrik, su ve doğalgaz gibi kritik sistemlerin devre dışı kalması engellenecek.

0: Dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum. Gayet akıllıca.
1: Üretim esaslı çalıştığımız için devletimizin aldığı her türlü önlemi destekliyoruz.
2: Afet ve Acil Durum Başkanlığı organize sanayi bölgelerine hedef alabilecek siber tehditlere karşı düğmeye bastı. Geliştirilen yeni acil durum müdahale planıyla kritik sanayi altyapılarının kesintisiz çalışması hedefleniyor.
3: Siber terör tehditlerine karşı sanayi altyapılarına güvenlik kalkanı oluşturuluyor. AFAD'ın hazırladığı yeni acil durum planıyla OSB'lerdeki elektrik, su ve doğalgaz akışını sağlayan dijital sistemlerin olası siber saldırılarla çökertilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Özellikle tesislerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan

0: sistemler müdahale kapsamına alındı. Fidye yazılımı, veri kaybı ya da sistem çökmelerine karşı hızlı izolasyon mekanizması işletilecek.
1: Günün sonunda yüzyılımızda artık topla, tüfekle ya da göğüs göğüse savaş bitti. Dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum.
2: Devletimizin almış olduğu güvenlik önlemleri önemlidir. Devletimizin yanındayız.
0: Geliştirilen strateji sayesinde sanayi bölgelerindeki üretim ve dağıtım ağlarının siber saldırı anında dahi ayakta kalması planlanıyor.
3: Adana'da otomobille hastaneden dönen 23 yaşındaki Halit ile 9 yaşındaki kardeşi Muhammed Emir Çalışan iki grubun silahlı kavgasının ortasında kaldı. Kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Muhammed Emir maalesef hayatını kaybetti. Detayları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur aktaracak şimdi. Halil İbrahim, söz sende.
4: Manuel, sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef Maganda kurşunu küçük Muhammed'i aramızdan aldı. Olay pazar günü yaşanmıştı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Yüreğir Otogarı'nın önünde yaşanmıştı. Burası Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi. İşte o gün, o tarihte, o saatte otogar içerisinde Hayri A ile Gökhan A içeride otobüs yıkıyordu ve iddiaya göre de hemen dışarıda da yüksek bir müzik sesi geliyordu ve Gökhan ve Hayri daha yüksek sesle müzik dinleyen Derman Uçardoğan, Adil Uçardoğan ve arkadaşları Erden Çukurdüz ile İbrahim Özdemir'e tepki gösterdi ve gösterilen bu tepki kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışma ise bir anda tekme yumruklu kavgaya dönüştü ve otogardan dışarıya çıkan kişiler işte burada hemen diğer tarafın silah çekmesi üzerine kendilerini korumaya çalıştılar ama işte ateşlenen silah işte o sırada hastane dönüşünde olan Muhammed'in başına isabet etti. Muhammed hastaneden çıkmıştı ve ardından da işte tam da bu yoldan geçiyordu. Maalesef işte iki grup arasındaki o silahlı çatışma sonrasında işte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ardından da Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve orada yapılan ilk müdahale sonrasında ise Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Tabii ki diğer taraftan da saldırganlara yönelik operasyon düzenlendi. Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfet Sığmaz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda saldırgan kişiler, yani silahı kullanan taraf, gözaltına alındı ve ardından da emniyete götürüldü. Tabii ki emniyetteki işlemler devam ediyor ama şu anda işte o gözaltı sırasında yapılan operasyonda ele geçirilen silahı kimin kullandığına yönelik de şu anda verilen ifadelerde her kişi diğer kişileri suçladı. Suçu üstlenen olmadı ve şu anda da araştırma devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler de Adana'dan sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ama maalesef bir maganda kurşunu küçük bir çocuğu da aramızdan aldı diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Bahriyen.
3: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Manisa'da görenlerin inanamadığı bir komşu dehşeti yaşandı. Daha önce defalarca kapısına dayanıp tekmeler savurduğu komşusuyla husumeti bitmek bilmeyen 69 yaşındaki kadın bu kez sınırları zorladı. Komşusunun çelik kapısını matkapla deldi. Öfkeli kadın gözaltına alındı.
0: Asmanın kapısını matkapla deldi, komşu kavgası karakolda bitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanda tek başına oturan 69 yaşındaki kadın, daha önce tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın, komşunun birçok kez yumruklayıp tekmelediği çelik kapısına bu kez matkapla vurarak deli kaçtı.
5: Bir haftadır gece 3-4 defa geliyor, kapıyı tekmeliyor. Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var. Dün kapıyı şu an matkapla kırmış. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum.
0: Saldırgan kadın polisin gelmesi üzerine kendini dairesine kilitledi. Zorla ikna edilen kadın gözaltına alındı.
3: Yurdun dört bir yanından aşırı hız ve dikkatsizlik

0: Yol açtığı kaza haberleri maalesef peş peşe geldi. Manisa'da bir çöp kamyonunun altında kalan gençle Kayseri'de otobüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Başka kazalar da var. Detaylar haberimizde.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. İlk acı haber Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geldi. Geçimini hurda kağıt toplayarak sağlayan 20 yaşındaki Erol Karasulu yolu karşıya geçerken aniden hareket eden çöp kamyonunun altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerinden geçtiği Karasulu kaza yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokakta bisikletle gezen 10 yaşındaki çocuğa özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk yaşamını yitirdi. Aydın'da ise iki kaza yaşandı. İncirliova'da kontrolden çıkan beton mikseri iki servis minibüsüne çarptı. Kazada beton mikserinin sürücüsü Ferdi Altın hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Efeler ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sarı'ya otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinden de iki kaza haberi geldi. Otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdullah Muhammedi yaşamını yitirdi. Manavgat'ta ise tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan tur minibüsü sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını yıkarak refüje devrildi. 15'i turist, 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Deprem sonrası yeniden inşa edilen Malatya Havalimanı'nın yeni terminali hizmete giriyor. Detayları alacağız biz de şimdi. Söz A Haber ekibinden Mehmet Türel'de. Mehmet.
2: Evet. 2 yıllık çalışma, hummalı çalışma sürecinin ardından Malatya Yeni Havalimanı artık kullanıma hazır hale getirildi. Daha önce de bir canlı yayın yapmıştık tam burada. Yeni Havalimanı'nın önünde ve buradaki son çalışmaları sizlerle paylaşmıştık. İşte görüyorsunuz 27 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Malatya Havalimanı artık kullanıma hazır. Hemen biraz donatısından bahsedelim. Altyapısıyla, üst yapısıyla tam bir modern yapı örneği diyebiliriz. Bölgenin en büyük havalimanlarından birisi olacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın gurur projelerinden 500 araçlık otoparkıyla, kafeleri, restoranları, ibadethaneleriyle işte görüyorsunuz Malatya Yeni Havalimanı artık kullanıma hazır. Yolcu sayısından bahsedelim. Daha önceki havalimanında yolcu sayısı senelik olarak 1 milyon 200'dü. Yeni havalimanında bu sayı 2,5 milyona ulaşacak. Bu da tabii Malatya için çok büyük bir rakam diyebiliriz. İşte kameraman arkadaşım Turgut Yaman ekrana getiriyor. Malatya Havalimanı'nın hemen dışarısındayız. Aslında bu yayını içeriden yapmayı planlıyorduk ama Ulaştırma Bakanlığı çok yakın bir süre içerisinde açılışı yapacağı için o sürprizi bozmamamız açısından da biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylediler. Bizler de bu kurala riayet ettik ama sizler için gezdik. Hakikaten gurur projelerinden birisi. İşte görüyorsunuz en ince ayrıntısına kadar burada her şey düşünülmüş vaziyette. İçeride kullanılan cihazların tamamı. Evet, cihazlar, elektronik cihazların tamamı yapay zeka üzerinden yine denetlenecek ve kullanılacak. İşte eski havalimanı terminal binası hemen sol tarafta. Burası hemen oranın sağına düşüyor. 27 bin metrekare bir alan üzerine kurulduğunu söyledik. Görüyorsunuz peyzaj düzenlemesi de artık tamamlandı. Hemen sol tarafımızda otopark alanı, işte 500 araçlık otopark alanı. İçeride çok ince detaylar düşünülmüş. Hep havalimanlarındaki su fiyatlarından şikayet ederiz ya, işte burada o sorun yaşanmayacak. Çünkü her bir noktaya otomatik su sebilleri koyuldu. Vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek yine. Ve işte görüyorsunuz son hazırlıklar için artık hummalı bir çalışma söz konusu. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı da yapılacak buranın diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden merkeze bırakalım.
0: Mehmet, çok teşekkürler. Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncelledi. Gaziantep mutfağının şifa deposu Beyran çorbası 4,5 puanla dünya ikinciliğine adını yazdırdı. Mercimek, domates ve kelle paça çorbaları da yine en iyiler arasında.
1: Türkiye, dünyanın en iyi çorbaları listesine damga vurdu. Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncelledi. Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti Beyran çorbası 4,5 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti. Türk gastronomisinde önemli bir yere sahip Beyran, şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle kış aylarında çokça tercih ediliyor.
3: Gaziantepliler havalar soğudukça da Beyran'a yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle şu son zamanlarda Beyran'a ilgi daha da artmış durumda. Çünkü şifa deposu olduğunu da ifade ediyorlar.
4: Osmanlı'dan gelen bir mutfağımız bu. Kuzu incik etinden yapılır.
3: Kuzu incikten
4: evet,
3: yapılıyor.
4: 12 saat pişer bu. Öncelikle pul biberimiz, ipek biberimiz.
3: Pul biberini koyuyoruz.
4: Taban yağımız, haşlanmış pirincimiz.
3: Haşlanmış pirinç. Evet. Tuz mu bu?
4: Tuz pirincimiz.
3: Tuz pirinç.
4: 12 saat pişmiş incik etimiz.
3: 12 saat pişiyor. Aslında evet, en önemli kısmı
4: dün
3: burası.
4: Dün bunu saat 3'te bayağı altını yaktık. Sabah altını kapattık. 12 saat pişiyor bu.
3: 12 saat boyunca.
4: Sarımsak, antibiyotik.
3: Antibiyotik. Evet. Şimdi bu böyle yaklaşık birkaç dakika sonrasında oluyor.
4: Aynen öyle. Anladım. Kemik suyu.
3: Kemik suyunu koyuyoruz üstüne.
1: Dünyanın en iyi çorbaları listesinde Türk mutfağından 3 lezzet daha yer aldı. Geleneksel mercimek çorbası 13. domates çorbası 55. kelle paça ise 70. sıradan listeye girdi. Listenin zirvesinde ise Paraguay mutfağından 4,7 puanlı Vori Vori bulunuyor.
0: Uluslar A Ligi 4. grupta Portekiz Galler'i tek golle geçti. Biz de o maçın görüntüleriyle, özet görüntüleriyle bu saatimizi de noktalamış olacağız. Hoşçakalın.
5: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı, arka direkte bir dokunmuş dışarıya. João Félix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davis'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo.

0: arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes, offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinia'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
1: Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix, İdefix.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Reklam.
14: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
15: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Sen varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Savaş çıkarttı, Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. İktidarını korumak için yeni bir skandala imza attı. Netanyahu başvurdu, seçim öncesi Arap partilere yasak getirildi. Daha sandıklar kurulmadan ırkçılık başladı.
6: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
5: İsrail'de 27 Ekim'de seçim var. Netanyahu ve muhalifleri arasındaki mücadele kızıştı. Katil başbakana destekse ciddi şekilde düşüyor. Bu tabloda Arap seçmenlerin oyu daha değerli hale geldi. Ancak ırkçı partiler Arap seçmenin oyunu denklemin dışına itmeye yönelik hamle yaptı.
7: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır.
5: Netanyahu'nun Likud partisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisiyle başvuru yaptı. Arap partilerin seçime katılması yasaklandı.
7: İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
5: Arap partilerinin mecliste kilit rol oynayabileceği bir seçim tablosu var. Tam da bu süreçte İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden dikkat çeken karar geldi. Gerekçe ise gerçek dışı. Partilerin İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet varlığını reddettiği, ırkçılığı körüklediği ve silahlı mücadeleyi desteklediği iddia edildi. Dosya şimdi Yüksek Mahkeme'nin önünde.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Ajans gün ortasından merhaba efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Ama sıcak bir gelişmeyle de başlayacağız. Tekirdağ'dan geldi efendim. Tekirdağ'da bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda gelişmeleri aktaracak.
2: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Detaylara bakacak olursak, ilk bilgilere bakacak olursak aslında Süleymanpaşa ilçesinden kalkış yapan bir eğitim uçağı meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle tarlaya acil iniş yapmak durumunda kaldı. Dinlenen ilk bilgilere göre kalkışın ardından teknik bir sorun yaşayan eğitim uçağının pilotu güvenli bir şekilde iniş yapabilmek için Namık Kemal Üniversitesi'nin arkasında bulunan tarlayı tercih ettiği yönünde ve uçak gerçekleştirilen acil inişin ardından tarlada durdu. Olayda uçakta bulunan mürettebata herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenilirken ilk bilgilere göre uçakta hasar meydana gelmediğinin bir kez daha altını çizelim. Yani tarlaya zorunlu iniş yaptı uçak, fakat mürettebatta ya da uçakta herhangi bir hasar söz konusu olmadığı ilk gelen bilgiler arasında diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Esra Akyürek.
1: Mustafa Kadir Mercan'a aktardı. Tekirdağ'dan gelen o son bilgileri efendim. Bir eğitim uçağı tarlaya acil iniş gerçekleştirdi. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezde 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri

0: değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
0: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı, sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan merkezli Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı efendim. Haber muhabiri Erşan Karaca ayrıntıları aktarmak üzere hazır. Hemen dönelim, sözü Erşan'a bırakalım.
3: İyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Geride bıraktığımız dakikalarda Amerikan dergisi Newsweek'e vermiş olduğu röportajı bizler son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Biliyoruz ki geride bıraktığımız günler içerisinde Amerika'da düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısına katıldı Başkan Erdoğan ve sonrasında ise oldukça önemli başlıklar incelendi, oldukça önemli liderlerle buluştu Başkan Erdoğan. Peki geride bıraktığımız dakikalarda nasıl bir gelişme oldu sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Amerikan haber dergisi Newsweek'e bir röportaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oldukça önemli konulara değindi. Dilerseniz başlık başlık inceleyelim sizlerle birlikte. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değindi Başkan Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkileri, İran, Suriye ve bölgesel gerilimler, PKK, PJAK ve terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği, son olarak ise çok yönlü dış politika konularına değindi Başkan Erdoğan yapmış olduğu önemli görüşmelerle birlikte. Şimdi dilerseniz ilk başta Mekke Ortak Savunma konusu başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu anlaşmanın meşru müdafaa hakkına dayandığını, hiçbir üçüncü ülkeye karşı olmadığı ve bölgesel güvenliği ile caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflendiğini belirtti Başkan Erdoğan vermiş olduğu röportajında. İkinci konuya geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilişkileri. Donald Trump ile doğrudan ve açık bir iletişim sürdürüldüğü, İsrail'deki bazı kesimlerin Türkiye'yi tehdit gibi gösterme söylemlerinin iç siyaset kaynaklı olduğu ve aynı zamanda bu durumun kabul edilemez bulunduğunu ifade etti Başkan Erdoğan. İran ve Suriye ve bölgesel gerilimler konusuna gelecek olursak, ABD-İran geriliminde diplomasinin öne çıkarılması gerektiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve tüm silahlı grupların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesinin bölgesel istikrar için şart olduğunu vurguladı. Bir diğer konuya gelecek olursak PKK, PJAK ve aynı zamanda terörle mücadele konusu ki aslında görüşmelerde ve verilen röportajda en önemli başlıklardan bir tanesi ise buydu. PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının sahada eksiksiz uygulanması gerektiği, terörle mücadelenin etnik kimlik üzerinden değil, milli güvenlik ve şiddeti sonlandırma odaklı yürütüldüğü kaydedildi. Son iki başlığımıza gelecek olursak Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği. Türkiye'nin her iki tarafla da görüşebilen tek müttefik olarak arabuluculuğa hazır olduğunu, Karadeniz'de seyir-i sefer ve ticaret yollarının güvenliğinin korunmasının önemli vurgulandığı yapılan röportajda. Son başlığımıza gelecek olursak çok yönlü dış politika. Türkiye'ye doğu mu batı mı tercihinin dayatılmayacağı, NATO'daki güçlü konum konulurken ŞÖ, TTT, ASEAN ve Kalkınma Yolu Projesi gibi doğu ve batı eksenli küresel bölgesel ortaklıkların eş zamanlı yürütüldüğü de aynı zamanda Başkan Erdoğan vermiş olduğu röportaj içerisinde sizlere belirtmiş olalım. Aslında önemli konu şu ki geride bıraktığımız günler içerisinde biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir önemli toplantı düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler toplantısı ve orada ikili ilişkilerini ve aynı zamanda önemli konulara değinen Başkan Erdoğan geride bıraktığımız saatlerde bir son dakika olarak bilgisi verdiğimiz Amerikan dergisi Newsweek'e aynı zamanda yönelttiği soruları cevapladı diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
2: Erşan Karaca'ya teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki feribot kazasına ilişkin gemide ulaşılmamış bir alan kalmadığını açıkladı. Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını söyledi.
4: Çıkarabilir miyiz? Çıkarabilmez miyiz?
2: KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Üstel, toplantıda yaptığı konuşmada gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı ifadesini kullandı. KKTC'deki Girne Limanı

0: Toplanan binlerce Filistin destekçisi İsrail Başbakanı'na lanet yağdırdı. New York tarihin en sert ve en kalabalık Netanyahu protestolarından birine tanıklık etti.
1: New York'ta Netanyahu öfkesi sokağa taştı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto kürsüde başladı. Çok sayıda delege salonu terk etti. BM'deki tepkinin ardından New York sokakları da hareketlendi. Manhattan'da binlerce Filistin destekçisi Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı.
2: 3 yıldır insanların canlı yayın üzerinden ölümünü izliyoruz. Evleri tamamen yerle bir ediliyor. Çocuklar paramparça ediliyor. Ve nedense başbakanın hakkında uluslararası tutuklama emri varken buraya gelip konuşmasına izin veriyorlar. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
1: Bryant Park'ta buluşan kalabalık Özgür Filistin sloganlarıyla BM Genel Merkezi'ne yürüdü. Protestocuların arasında dindar Yahudiler de vardı. Netanyahu'nun kendileri adına konuşmasına tepki gösterdiler.
3: Biz diyoruz ki Birleşmiş Milletler'e değil hapishaneye götürülmeli. Dünya liderlerinden onun bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmelerini rica ediyoruz. Hoş karşılanmamalı.
1: Protestocuların hedefinde Netanyahu'nun yanı sıra Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e desteği de vardı. Protestocular yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. BM binasına yaklaşmalarına izin verilmedi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında İranlı bir diplomat, İsrail'in BM daimi temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik provokatif eylemine karşılık vermedi. İsrail'in BM daimi temsilcisi Danon'un BM genel kurulu görüşmelerine katılan İranlı bir diplomata yönelik hareketi sosyal medyada tepki topladı. Danon, salondaki İran masasında bulunan İranlı diplomata yaklaşarak Starlink uydu internet cihazı sundu. Bunu alın ve Tahran'a götürün, İran'da sizin için çok yararlı olabilir ifadesini kullanan Danon'u görmezden gelen İranlı diplomat, İsrail'e diplomatın uzattığı cihazı reddetti. Sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra birçok kullanıcı İsrail'li temsilcinin eyleminin provokatif ve gereksiz olduğunu dile getiren görüşler paylaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'deki konuşması sırasında Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek cihazı taraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakmayı teklif etmişti. Efendim, Netanyahu'nun seçim korkusu devam ediyor. İşgalci başbakan başvuru yaptı. İsrail Merkez Seçim Komitesi çoğunlukla Filistinli İsrail vatandaşlarının oy verdiği 4 Arap Partisi'nin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere katılmasını yasakladı.
4: Savaş çıkarttı, Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. İktidarını korumak için yeni bir skandala imza attı. Netanyahu başvurdu, seçim öncesi Arap partilere yasak getirildi. Daha sandıklar kurulmadan ırkçılık başladı.
5: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
4: İsrail'de 27 Ekim'de seçim var. Netanyahu ve muhalifleri arasındaki mücadele kızıştı. Katil başbakana destekse ciddi şekilde düşüyor. Bu tabloda Arap seçmenlerin oyu daha değerli hale geldi. Ancak ırkçı partiler Arap seçmenin oyunu denklemin dışına itmeye yönelik hamle yaptı.
6: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır.
4: Netanyahu'nun Likud Partisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisiyle başvuru yaptı. Arap partilerin seçime katılması yasaklandı.
6: İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
4: Arap partilerinin mecliste kilit rol oynayabileceği bir seçim tablosu var. Tam da bu süreçte İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden dikkat çeken karar geldi. Gerekçe ise gerçek dışı. Partilerin İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet varlığını reddettiği, ırkçılığı körüklediği ve silahlı mücadeleyi desteklediği iddia edildi. Dosya şimdi Yüksek Mahkeme'nin önünde.

0: Husi saldırıları sonrası Mekke Anlaşması devreye giriyor. İttifakın Dışişleri Bakanlarının toplantısının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısı için Suudi Arabistan'a gitti.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
2: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı. Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Bölgede tırmanan gerilimin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gitti. Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenecek Genelkurmay Başkanları toplantısına katılacak.
3: Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
2: Toplantının yapılacağına dair ilk açıklamaysa New York'ta yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
1: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan.
2: Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Ferhan El Suud ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir araya geldi. Toplantıda müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanları'nın bir an önce toplanması için yapılacak hazırlıklar ele alındı denildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da konuya dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı olarak Husilerle yaşanan çatışmalarda Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verilebileceğini söylemişti.
1: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
0: Efendim, Türkiye'nin yeni nesil deniz harp kabiliyetlerini ortaya koyduğu Deniz Kurdu 2026 tatbikatı Yunanistan'ın da yakın takibine girdi. Peki Yunan medyası Deniz Kurdu 2026'yı nasıl gördü? Hangi silah ve sistemler öne çıktı? Atina Türkiye'nin denizdeki bu gövde gösterisini nasıl yorumladı? Detaylarıysa İlhan Tahsin aktaracak efendim. Hemen sözü Tahsin'e bırakalım.
4: Teşekkür ederim Esra. Tabii ki Türkiye'nin Deniz Kurdu 2026 tatbikatı Yunanistan'ın yakın markajında olarak takip edildi. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yakın takip ve alarm durumundaydı. TSK'nın ve Filo'nun tüm adımlarını adım adım takip etti. Hatta bazı denizaltıları da görevdeydi. Dolayısıyla da hem Yunanistan'da son döneme var olan ve daha önce İsrail'den almış olduğu Heronlar ve Amerika'dan almış olduğu bazı insansız hava araçları tatbikatı adım adım takip etti. Yunan basını tabii ki tatbikata çok geniş veri verdi. Başlamazdan önce bir de tatbikat esnasında, ancak tatbikatın da şu anda gelmiş olduğu aşamasıyla birlikte tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'de önemli bir caydırıcılık mesajı taşıdığına dikkat çekti. Bugün Yunan basınına baktığımızda bunlar yazılıp çiziliyor. Diğer yandan TCG Anadolu gemisine önemli atıfta bulunuyor Yunan basını. Türkiye'nin kıyılarının ötesinde güç aktarma kabiliyetinin bir açık kanıtı olduğunu TCG Anadolu gemisinin. Dolayısıyla Türkiye yani denizlerde istediği yerde istediği operasyonu düzenleme yapma kabiliyetine sahip olduğunu TCG Anadolu gemisiyle, dolayısıyla Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu yazdı. Onun yanı sıra tabii ki Türkiye gazete başlıklarından birkaç başlığı aktarmam gerekirse sıra, Türkiye hedefe kilitlendi. Mavi Vatan'da güç gösterisi yapıldı. Onun yanı sıra tabii ki Türkiye topraklarında, bizim topraklarımızda ve egemenlik haklarımızda gözü var bu tatbikatta. Bunun bir nedeniydi. Mavi Vatan giderek genişliyor gibi başlıklar da dikkat çekiyor Yunan basında. Ancak genel anlamda baktığımız zaman TCG Anadolu gemisi ve dolayısıyla da Filo'nun birlikte çalışabilirlik ve dolayısıyla İHA'larında bu tatbikatta sergilemiş olduğu güç gösterisi oldukça yakından takip edildi Yunanistan'da ve Türk ordusunun hem Filo'nun savaş kabiliyetinin ulaşmış olduğu noktaya dikkat çekildi. Çünkü 100 ve üzeri geminin bu tatbikata katılması Yunanistan Genelkurmayı'nı ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni yakından takip etmesine neden oldu ve Atina şu anda buna karşı

0: ne gibi önlemler alacak, bunun hesapları yapılacak, bundan sonra karargahlarda diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin aktardı efendim. Teşekkür ediyoruz ve devam edelim. ABD ordusu bir yapay zeka sohbet robotu yüzünden neredeyse Çin'le savaş başlatıyordu efendim. Yapay zeka Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönünde yanlış istihbarat verince ABD gemiye baskın düzenlemenin eşiğinden döndü. Olayın silahlı personelin gemiye çıkmaya hazırlandığı sırada son anda fark edildiği belirtildi.
2: Yapay zeka az kalsın savaş başlatıyordu.
3: Önüne geçilmezse gerçekten milli bir güvenlik sorunu olabilir.
2: ABD ordusu yapay zeka hatası yüzünden Çin gemisine baskın düzenlemekten son anda döndü.
3: Ramak kaldı diyebiliriz.
2: Tehlikeli yakınlaşma devam eden ABD-İran savaşı sırasında 2026 yılının ilkbaharında meydana geldi.
3: İddialara baktığımızda da bu Amerikan ordusunda görevli bir analist yapay zeka destekli bir sohbet robotundan Çin bandıralı bir geminin taşıdığı yükü analiz etmesini istedi.
2: Analist bu ham bilgiyi doğrulamak yerine aynı aracı kullanarak standart bir askeri istihbarat raporu formatına dönüştürdü ve belge resmi bir değerlendirme olarak komuta kademelerine dağıtıldı.
3: Gemide nükleer silah programında kullanılabilecek parçalar bulunduğu yönünde tamamen baştan aşağı yanlış bir sonuç üretti.
2: Olayın ardından Amerikan savaş uçakları havalandı ve silahlı ABD personeli Çin gemisine çıkmaya hazırlandı. Ancak harekat gerçekleşemeden dakikalar önce hatanın fark edilmesiyle olası bir askeri çatışmanın önüne geçildi.
3: Yani yapay zekanın ürettiği gerçeğe dayanmayan bir bilgi doğrulama mekanizması yeterince işletilmediğinde düşünün gerçek bir askeri operasyonun bile başlama noktasına gelebiliyor. Yani yapay zeka neredeyse iki ülkeyi savaşa sokacaktı.
2: Uzmanlara göre ise yapay zekanın ürettiği bilginin farklı kaynaklardan mutlaka teyit edilmesi gerekiyor.
3: Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapay zekanın hata yapması kadar ürettiği hatanın doğruymuş gibi kabul edilmesi. Yapay zekadan faydalanacak askeri bilimler, akademisyenler, araştırmacıların da çok dikkatli olması lazım. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz özellikle istihbarat ve güvenlik gibi kritik alanlarda tek başına karar veren ya da tek başına danışılacak bir kaynak olarak görülmemesi gerekiyor. Hele hele böyle savaş gibi kritik kararlarda mutlaka insan denetiminin bulunması gerekiyor.
1: Efendim Avrupa'da Rus tedirginliği sürüyor. Şu ülkeler tedbir almaya başladı bile. İrlanda hükümeti ülke genelindeki yaklaşık 2 milyon 200 bin haneye acil durumlara hazır olun adlı rehber dağıtmaya başladı. Bu rehberde neler var ve peki korkulduğu gibi Avrupa ile Rusya arasında bir savaş olur mu? Bu soruların cevapları haber muhabiri Alparslan Düven'de olacak. Hemen sözü Düven'e bırakayım.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Oldukça önemli bir soru çünkü son zamanlarda herkesin aklında bu soru var. Bu sorunun cevabı var. Bugün İrlanda hükümeti de vatandaşların olası acil durumlar ve uzun süreli hizmet kesintilerine karşı hazırlıklı olması amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. İrlanda Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan acil durumlara hazır olun başlıklı bir kitapçık Eylül ayının sonundan itibaren hanelere posta yoluyla ulaştırılacak. Tabii diğer yandan bu kitapçıkta vatandaşlara acil durumlara hazırlanmak için 3 temel adım öneriliyor. Bunlar karşılaşabilecek risklerin farkında olmak, temel ihtiyaçları kapsayan bir hazırlık planı oluşturmak ve aile, komşular ile güvenilir bilgi kaynaklarıyla iletişimi sürdürmek olarak sıralanıyor. Ayrıca kitapçıkta kişilerin acil durum kontrol listesini incelemesi, önemli bilgileri ilgili alanlara kaydetmesi ve belgeyi evde kolay ulaşabilecek bir yerde saklaması da tavsiye ediliyor. Diğer yandan da acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeler arasında su, bozulmayan yiyecekler, ilaçlar ve hijyen ürünleri de bulunuyor. Tabii vatandaşlar ayrıca önemli belgeleri de hazır bulundurmaları, taşınabilir şarj cihazları ve yol haritası bulundurmaları öneriliyor. Yani bir anlamda Avrupa genelinde İngiltere'de buna dahil olmak üzere bir savaş hazırlığı varmışçasına vatandaşlar uyarılıyor, bilgilendiriliyor ve teyakkuzda olmaları isteniyor. Fakat yani böyle bir savaşın olup olmayacağı tartışması gerçekten Rusya'nın Avrupa'yı bombalayıp bombalamayacağı inşa tartışması da sosyal medyada bir hayli tartışılıyor. Fakat pek

0: ciddiye almayanlar da var, çok ciddiye alanlar da var. Bu nedenle vatandaşlar da ikiye bölünmüş durumda diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Evet Alparslan Düven aktardı efendim. Kendisine teşekkür edelim ve bizler devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin her şey tıkır tıkır yolunda işliyor dedi. Sürecin nihayete ereceğini de söyledi. Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
2: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahadaki son durumu bu sözlerle değerlendirdi, devam etti.
2: Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yasama yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı. En önemli başlık terörsüz Türkiye süreciydi. Irak ve Suriye'deki olumlu gelişmelere işaret etti. Sürecin ete kemiğe büründüğünü vurguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasında sürecin 3 emniyet sibobu olduğuna işaret etti.
2: Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu.
3: Yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası değişikliği de Kurtulmuş'un gündemindeydi.
2: Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bu ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur.
3: Önemli gündem maddelerinden biri de fon kriziydi. Kurtulmuş bu konuyu da değerlendirdi.
2: Bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni sarsacak bir noktaya gelmesin. Bunun için de vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
3: Meclis Başkanı erken seçim tartışmalarına ilişkinde açıklamalarda bulundu.
2: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor.
3: Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamaları da soruldu Kurtulmuş'a.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Tüm mazlum milletleri, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin de takdirle izlediği bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Milletimiz adına bu tarihi çıkış, bu tarihi konuşma dolayısıyla şükranlarımızı ifade ediyoruz. Netanyahu'ya gelince yine ben herhalde 2 sene oluyor. Bir konuşmamda dedim ki bu soykırımcı Netanyahu ve çetesiyle birlikte bırakın yan yana görünmeyi, aynı binada dahi görünmemek için insanların bir müddet sonra yolunu değiştireceğini göreceğiz. Dünkü Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında salonun boşalmış olması da tam da budur. Tehlike çanları Netanyahu ve çetesi için çalıyor.
4: 28. dönem 5.
1: Yenilik Partisi yeni partiyle yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplandı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yeni partiye birleşme çağrısı yaparak 5 Ekim'e kadar süre verdi.
5: Talep onlardan geldi. Görüşmeler 6 görüşme oldu. Biri Sayın Genel Başkan'la oldu. Baş başa 2 saati aşkın. Diğerleri de gönderdiği elçilerle oldu.
3: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi olağanüstü toplantıda konuyu masaya yatırdı.
5: Biz bir karar aldık. O karar şu: 5 Ekim'e kadar onlara bir değerlendirme süreci verdik.
3: Genel Başkan Öztürk Yılmaz alınan kararları açıkladı. Eğer bizimle birleşmek istiyorlarsa kararlarını versinler dedi.
5: İsim sorununu halletmek istiyorsanız, 2 yeterlik konusunu halletmek istiyorsanız, 3 toplumsal muhalefetin birleştirilmesini istiyorsanız ve 4 de partilerin birleştirilmesini istiyorsanız buyurun düşünün, taşının bu zamana kadar cevabınızı verin, net bir cevap verin.
3: uzlaşının yeni partiye fayda sağlayacağını belirtti Öztürk Yılmaz.
5: Bizimle uzlaşı olursa onlara fayda sağlıyor. Daha çok onlara fayda sağlıyor.
3: Öte yandan yeni partinin ismine yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.

0: Yüksek Mahkeme yeni partinin isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında gündemine alacak. Anayasa Mahkemesi'nden itirazla red kararı çıkarsa yeni parti aynı isimle yola devam edecek. İsmin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması halinde ise partinin yeni adı korunarak önüne ya da arkasına bir ek gelecek.
1: Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleriyle ilişkin yeni açıklama yaptı. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
2: Katılım Evim ve Bir Evim'de devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı. Gözler şimdi düzenleyici kurumlardan gelecek izin ve onaylarda. Türkiye Emlak Katılım Bankası gerekli onayların alınmasının ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Banka konuya ilişkin önceki açıklamasını 17 Eylül'de yapmıştı.
1: Efendim, sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı o davada 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına kadar uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor. Gel canımı da
0: duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
1: Efendim, Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın düşüş şekliyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Çocuğun düşme hızının ancak bedeninin üst kısmından alacağı

0: bir basınç da mümkün olabileceği belirtildi.
1: Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İtildiği iddiasını o detay kanıtladı. 29 Temmuz 2025'te Mersin'in Anamur ilçesinde kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülen ve bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili davanın 4. duruşması görüldü. Mahkeme Eyüp Can'ın bulunduğu alana müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yeniden incelenmesine karar vermişti. Bilirkişi raporu dosyaya girerken özellikle basınç ve düşme sesi değerlendirmeleri dikkat çekti. Raporda sanığın iş merkezinde Eyüp Can'ı ararken bir tıkırtı duyduğunu söylediği belirtildi. Ancak yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin tıkırtı seviyesinde olmayacağı ifade edildi. Ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda en dikkat çeken detay ise basınç faktörüydü. Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi. Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü tespit edildi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
2: Oğlum Eyüp Can, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Çocuk yakınlardaki pasajda hareketsiz yatarken bulundu. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
0: Efendim, İstanbul polisi devasa bir operasyona imza attı. Eğlence mekanlarından matbaa ve deterjan imalathanesi süsü verilen gizli adreslere kadar düzenlenen peş peşe o baskınlarda 551 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 188 şüpheli ise gözaltına alındı.
3: Çatı katından matbaaya kadar girildi. İmalathaneye çevrilen adresler tek tek çökertildi. 551 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 188 şüpheli gözaltına alındı.
4: Aç kapıyı polis!
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-23 Eylül tarihleri arasında kent genelinde devasa operasyonlara imza attı. Eğlence mekanlarından vale noktalarına, sokak satıcılarından imalathanelere kadar peş peşe düzenlenen baskınlarda toplam 188 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda toplam 551 kilo uyuşturucu maddeydi. 4,5 ton uyuşturucu üretilebilecek 40,5 kilogram sentetik ham madde ele geçirildi. Esenyurt'ta deterjan ve sabun ürettiklerini iddia eden İranlı şüpheliler de Bağcılar'da matbaa süsü verilen uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma kullandıkları belirlenirken yakalanan 188 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
0: Efendim, şimdi izleyeceğiniz bu görüntüler İstanbul Fatih'te bir otelden. Otel sahibinin kendi çalışanları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan 5 otel çalışanı ise tutuklandı. Zanlıların paraları kasa yerine ceplerine koydukları o anlarsa kameralara yansıdı.
1: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. şüphelilerin paraları kasa yerine

0: silahı ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Efendim, Eskişehir'de 2012 yılında kaybolan 2 yaşındaki Yakup Bozkurt'un cansız bedeni bulunmuştu. Çocuk ölümüyle ilgili dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı. Jandarma suç araştırma timi bölgede çalışmalarına başladı.
2: Bana dedi çocuğumuz kaybedildi. Gittik aradık, şu dağlardan aradık, bulamadık. Sonra da dağda bulduk.
0: Dosya yıllar sonra raftan indi. Jasat çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için sahada. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine bağlı Doğançayır mahallesine mevsimlik işçi olarak giden Bozkurt ailesinin 2 yaşındaki evlatları Yakup, 8 Mayıs 2012'de ortadan kayboldu.
3: Çocuk bu yoldan gitmiş. Ondan sonra jandarmaya haber vermişler. Jandarma arkadaşlar da sağ olsun havadan, karadan arama yapıyorlar.
0: O dönem yapılan günler süren arama sonucunda çocuğun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Yakup Bozkurt'un ölümüyle ilgili dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı. Jandarma suç araştırma timi bölgede çalışma başlattı.
2: Ailesi şimdi Eskişehir'de, hapiste Eskişehir'de, burada.
0: Ekipler 2 yaşındaki çocuğun ölümündeki sırrı çözmek için seferber olmuş durumda. Jandarma ekipleri sahada tarama yapıyor, bütün delilleri titizlikle inceliyor.
1: İstanbul TEM'de bir anda frene basan sürücünün neden olduğu zincirleme kaza aracı çık kamerasına yansıdı. Arnavutköy'de ise servis aracına çarpan sürücü ölümden döndü.
0: Gitti. Aniden fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu. Gitti. İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir araç sürücüsü bir anda frene bastı. Gitti. Hemen arkasındaki çekici de fren yaparak durdu. Gitti. Ancak arkadan gelen tır sürücüsü o kadar şanslı değildi. Gitti. Üç aracın karıştığı kazada neyse ki yaralanan olmadı. Gitti. Bu görüntüler de Arnavutköy'de kaydedildi. Caddeye çıkmaya çalışan hafif ticari araç servis aracıyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırıma çıktı. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.
1: Efendim, Kadir İnanır'ın mirası etrafında tartışmalar sürüyor. Usta sanatçının yeğeni vasiyeti şaibeli bulurken aile haklarını sonuna kadar talep edeceklerini söylemişti. Peki miras hukuku bu duruma ne diyor? Kan bağı olmayan kişiye miras bırakılabilir mi? Detaylara bakacağız.
4: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
5: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
0: Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası gündemden düşmüyor. Jüride kural sessizliğini korurken Levent İnanır dayısının vasiyetini şaibeli buluyor.
6: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
0: Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu tüm mal varlığını, koleksiyonlarını, hatta tüm alacak ve telif haklarını hayat arkadaşına bıraktı. Jülide Kural'ın ölümü halinde ise mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istedi.
7: Kişi nasıl hayattayken mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunabiliyorsa, kanunun çizmiş olduğu ölçütler dahilinde ölümü halinde de yine mal varlığında bir tasarrufta bulunabilir. Kişilerin miras bırakabilmesi için kan bağının olması şart değildir.
0: Oyuncunun 2022 yılında doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte noterde tasdiklettiği vasiyete ilişkin yeğeni Levent İnanır bilinçli imzalandığını düşünmüyorum dedi.
7: Yaş kavramı akıl sağlığını da etkilemektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış bir heyet raporunun olması gerekmektedir.
0: Levent İnanır

0: Bir diğer iddiası da dayısının en büyük hayalinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu. İnanır bu durumu da şaibeli buldu.
1: Vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum.
0: Servetin yalnızca kurala kalıyor olmasına tepki gösteren sanatçının akrabaları hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
2: Mirasçıların bazılarının, tamamının değil, yani annesinin, babasının, alt soyunun, torunlarının, evlatlığının gibi bunların saklı payları vardır. Yani normalde kendilerine kalacak olan mirasın 1/2 oranında saklı payı vardır. Miras bırakan mirasının tamamını başkalarına bağışlamışsa bu durumda bu kişiler tenkis davası açarak miras haklarını koruyabileceklerdir.
3: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
4: Efendim, sırada yurt turu var.
5: Bursa İnegöl'de müteahhitle inşaat işçileri arasındaki alacak verecek tartışması meydan savaşına dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir diğer gerginliğin adresi ise Sakarya. Sapanca'da ters bakma bahanesiyle Yasin Emre Solmaz'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanıklardan birinin tahliye edildiği duruşma sonrası taraflar adli önünde birbirine girdi. Çıkan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Kars sanayi sitesinde içerisinde ev eşyaları olan nakliye kamyonu alev alev yandı. Esnafın ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak kamyondaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli mahallesinde bir çilek bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bahçede define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
4: Ankara'da düzenlenen Altınköy Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kırgız kültürünün önemli unsurlarından Eleçek başlıkları ve etnik kıyafetler ziyaretçilerle buluştu. Festivale katılan Kırgızistanlı Asel Kalkanova, küçük yaştan itibaren geleneksel Kırgız kıyafetlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.
0: Köynekler, beldemçiler, eleçekler. Renklerin ve motiflerin konuştuğu bu büyüleyici elbiseler Ankara'da podyuma çıktı.
6: İkisinin ucuna takılıyor.
0: Kırgızistanlı tasarımcı Asel Kalkanova 10 yaşından beri iğne ve iplikle adeta bir tarihi yeniden yazıyor.
7: Biz yani doğduğumuzda annelerimiz bize işte giysi dikmeyi, işte bu baş giyim, eleçeği sarmayı öğretiyor. Yani aslında bu bizim için bir iş değil.
0: Anneden kıza, kuşaktan kuşağa aktarılan bu el yapımı kıyafetler sadece birer giysi değil, Kırgız kadınının yaşam öyküsünü anlatıyor.
7: Bizde Kırgızlarda işte kızın yaşı sorulmaz, kadının yaşı sorulmaz derler. Eğer kızın saçları çok örgüye sahipse bu bekar kız anlamına geliyor. Eğer bu baş giyim, yani eleçek dediğimiz Kırgız baş giyimiyle görüyorsanız bu evli bir bayan olduğu anlamına geliyor.
0: Yapımı bazen yıllar süren bu nadide eserler ticari bir amaçla değil, sadece ve sadece kültürü yaşatmak için üretiliyor.
7: Ben bu işi aslında doğduğumdan beri yapıyorum. Çünkü ben annemden, anneannemden öğrendiğim gelenekleri sürdürmeye çalışıyorum.
0: Festival kapsamında düzenlenen mini defile başkentlilerden tam not aldı.
4: Uluslar A Ligi 4. grupta Norveç 5 gollü maçta Danimarka'yı mağlup etti efendim. İzleyeceğiz ve ajans gün ortasını noktalıyor olacağız.
8: Norveç Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'la birebir de kaldı içeri.

0: Oscar Bob iki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen top alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevi stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nyland. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nyland çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Højlund. Froholt, Damsgaard sol tarafa doğru, Meyle, Højlund, tekrar Højlund'un koşu yoluna, Højlund sol ayakta, kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un, dar açıdan müthiş vurdu, kaleci Nyland ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. Dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları.

0: Gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Niğde Pozant Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkiyan, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
11: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz.
10: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
11: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
10: Pezeşkiyan hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.

0: tam olarak tarihleri hatırlamıyorum, yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
1: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkiyan'ın yanıtı net oldu.
0: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
1: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikastla öldürdüler ve şehit ettiler.
1: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkiyan, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
0: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Haber Radyo.
4: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'yi gösterirken buyurun başlayalım Ajans Akşama Doğru'na. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Muhabir arkadaşlarımız her gün olduğu gibi sizleri sahada bekliyorlar, o sıcak gelişmeleri aktarmak üzere. Peki ana başlıklarımız neler? Buyurun hızlıca onlara bakalım isterseniz. İlk başlığımız Yazıcıoğlu soruşturmasında gelinen nokta. Muhsin Yazıcıoğlu operasyonunda, soruşturmadaki operasyonda 33 yeni gözaltı daha var. O soruşturma kapsamında bugün ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Detaylarına bakacağız bu Ankara merkezli operasyonun. Ve fon soruşturması tüm Türkiye'nin gündeminde, günlerdir bu konuşuluyor. Orada da üçüncü dalga operasyon gerçekleşti. 19 yeni tutuklama var. Bununla birlikte tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. 3 şüpheli yurt dışında, 11 kişi ise firarda. El konulan lüks araçlar, yatlar, özel jetler, uçaklar, bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Adalet Bakanı'nın bugün açıklamaları var. Bir de önemli toplantı var. Ekonomi Kurulu'nun yaptığı toplantı, bu da devam ediyor. Bakacağız detaylarına. Ve Mekke Anlaşması ile ilgili yeni bir süreçten bahsediyoruz. Mekke Anlaşması devrede mi? Çünkü Husi saldırıları sonrasında şimdi İttifakın Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Genelkurmay Başkanları toplantısı gerçekleşecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısı için Suudi Arabistan'a gitti. Ne anlama geliyor bu süreç? Bunu da değerlendireceğiz. Ve Hürkuş artık envantere giriyor. Pazartesi günü itibariyle, 28 Eylül itibariyle de bu süreç gerçekleşecek. Bir tören yapılacak. Törenle birlikte de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Ana başlıklarımız bunlar. Buyurun başlayalım isterseniz. İlk olarak tüm Türkiye'yi son 10 gündür yakından ilgilendiren o konu, fon soruşturması. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma gerçekleştirdi. Bu soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tutuklu sayısı yükseliyor. 34'e yükseldi. Firari isimler var. Masak'ta raporları başsavcılığa iletmiş durumda. O soruşturma Ankara'nın da gündeminde. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bugün çok önemli açıklamaları var. 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleriyle ilgili kritik de bir ekonomi toplantısı yapılıyor.
1: Bir tarafta yüz binlerce yatırımcının fonlardaki parası, diğer tarafta milyarlarca liralık yurt dışı transferleri. Fon soruşturmasında çember daralıyor. 455 bin aşkın yatırımcıyı etkileyen krizde 131 fonun nasıl tasfiye edileceği merak ediliyor. Savcılık, fon paralarının hangi işlemlerde kullanıldığını, şirketlerdeki değer artışlarının arka planını ve yurt dışına çıkan milyarların izini sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 34'e çıktı. 11 şüphelinin ise sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri sürüyor. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammed Yarız'ın soruşturma başlamadan önce piyasa değeri yaklaşık 220 milyon TL olan lüks araçları 26 bin liraya devrettiği ortaya çıktı.
0: Ayrıca tutuklu patronların iki özel jeti ve lüks yatına el konuldu. El konulan jet ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Pusula Holding'in patronu Serdar Turhan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Turhan, pusula yönetimiyle alakam yok dedi, ifadesinin devamında Küçül'ün talimatı verdiğini anlattı. Başsavcılık 74 milyarlık para trafiğini, 1,8 milyar nakit yatırma işlemlerini ve İsviçre'deki 90 milyon doları sordu. Turhan, 3 işlemde 1,8 milyar lira nakit için şahsi birikimim savunmasını yaptı. Masak 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri detaylı olarak inceledi ve iki analiz raporu hazırladı. Yatırım fonlarındaki pay sahiplerinin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durdurulurken söz konusu işlemler de başsavcılığa bildirildi. 455 bin aşkın yatırımcı ise fonların nasıl tasfiye edileceğini merak ediyor.
1: Masak'la çalışmalar neticesinde toplamda 750 milyon TL'ye el konuldu.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da kritik bir toplantı yapılacak. 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreci masaya yatırılacak.
2: Şimdi mağdurlar bu mağduriyetin nasıl giderileceğini kara kara düşünüyorlar. Çok büyük bir fon vurgunundan bahsediyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi direkt olarak etkiliyor. Aileleriyle birlikte düşünürsek milyonları buluyor. Ve dolayısıyla çok fazla spekülasyon da var. Yeni dolandırıcılar da devreye girmiş durumda. Bazı iddialar var sosyal medyanın gündeminde konuşulan. Fonlardaki kayıpların karşılanması için sözde vatandaşlardan belirli bir ücret tahsis edileceği iddialarına karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de derhal bir yanıt geldi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
0: Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddiası ortaya atıldı. Gerçek dışı iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Fon kriziyle ilgili soruşturmalar devam ederken sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla algı yürütülüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddialarına yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir denildi. Açıklamada ayrıca asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
2: Şimdi bir başka operasyon vardı ki o da çok konuşuluyor. Usulsüz vatandaşlık verilmesi konusu. Bu konuda da dolandırıcılar var. Ve bu konuyla ilgili de İstanbul merkezi 13 ilde birden usulsüz vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapıldı bu operasyonlar ve 33 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Şirketleri var bu şüphelilerin, otelleri var, yatları var, banka hesapları var. İşte bunlardan oluşan devasa bir servete de el konuldu.
0: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 30

0: Biden'in ise dezenflasyon açısından çok daha güçlü bir yıl olacağına inandıklarını vurguladı o toplantıda.
1: Kamu borcunda ise
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemin ilk sırasında ise enflasyon vardı. Erdoğan, uygulanan ekonomi programının temelinde fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşümün bulunduğunu söyledi. Temel mal enflasyonunun 2020'den, kira enflasyonunun ise son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Savaşların doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı, 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla tamamlayabileceklerini söyleyen Erdoğan, mevcut koşullarda %28 civarında bir yıl sonu enflasyonu beklediklerini ifade etti. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki yıl daha da güçleneceği mesajını verdi.
1: Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelenin yanı sıra mali disiplin mesajı da verdi. Yılın milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, kamu borcunun milli geliri oranının da %22'nin altında olduğunu belirtti.
1: Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik.
2: Erdoğan'ın New York mesajlarının bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi uyumun ekonomi ve ticarete de yansıtılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağına inandığını ifade etti. Enerjide ise Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin LNG'nin yanı sıra nükleer enerji dahil daha geniş bir alana taşınması hedefini ortaya koydu.
1: Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz.
0: Netanyahu da Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne gitti. Sadece 5 saat kaldı New York'ta. Trump kesinlikle görüşmedi. Zaten bu önceden belirtilmişti. New York dışında başka bir havalimanına indi, karayoluyla geldi. Kimseyle de görüşemeden ayrıldı New York'tan Netanyahu. Seçime gidecek. Çok ciddi bir tepki var Netanyahu'ya yönelik. Ve tüm dünya sırtını döndü. Zaten dünya kamuoyları sırtını dönmüştü. Ve batılı siyasetçiler de bu kamuoyu tepkisini karşı duramadılar. Netanyahu heyeti Birleşmiş Milletler'in bu 81. Genel Kurulu'nda hiçbir destek bulamadı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Türkiye dahil 77 ülke heyeti o salonu terk etti.
3: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu internet

0: hizmeti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail temsilciyi görmezden geldi.
1: Dünya kamuoyularının tepkileri mecburen yöneticilerine de yansıyor, siyasete de yansıyor. Çünkü bu şekilde kendilerine bir siyasi destekçi bulamaz batılı siyasetçiler. Her yere yansıyor ve artık dünya İsrail'in böyle şımarıklıklarına tahammül etmiyor, karşılığını veriyor. Mesela dün UEFA Uluslararası Lig'de Avusturya İsrail maçı oynanıyordu. İsrailli oyuncu Ebu Faraci beraberlik golünden sonra provokatif bir gol sevinci yaptı. İkinci sarı kartı aldı. Kırmızı kartla oyundan atıldı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sayed Abu Farci skandal bir harekete imza attı. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya 43. dakikada Romano Schmidt'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İsrail'e ikinci yarının 55. dakikasında beraberliği getiren golü atan Abu Farci, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Daha önceden sarı kartı bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu provokatif gol sevinci nedeniyle maçın Bulgar hakemi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skandal hareketin ardından karşılaşmada 10 kişi kalan İsrail mücadeleyi 3-1 kaybetti.

0: Pezeşkian da İran Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler Zirvesi'ndeydi, New York'taydı. Bu önemli bir mesaj. Yani İran heyetinin Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılması. Geçen günkü konuşması çok çarpıcıydı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden İran Cumhurbaşkanı'nın. Bir de ardından Fox News'a bir röportaj verdi Pezeşkian. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan, Husilere verdikleri desteğe kadar pek çok başlığı değerlendirdi. Ve ABD ile uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaya hazır olduklarını söyledi İran'ın Cumhurbaşkanı. %60 zenginleştirilmiş uranyum konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edebileceklerini belirtti bir kez daha ve İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Husilerle de temas halinde olduklarını söyledi.
1: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkian, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
2: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz.
1: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
2: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
1: Pezeşkian, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
2: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce, yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
1: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkian'ın yanıtı net oldu.
2: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
1: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
2: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikasta öldürdüler ve şehit ettiler.
1: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkian, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
2: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
0: Şimdi savaşın başında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının en yoğun olduğu zamanlarda, İran'ın misillemelerinin en yoğun olduğu zamanlarda ana başlık olarak konuştuğumuz şeylerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki uçak gemileriydi. Ki biri var ki o 9 ay boyunca aralıksız görev yapmıştı bölgede İran açıklarında, USS Abraham Lincoln uçak gemisi. Orada yaşananlara ilişkin ABD basınında çok fazla haber çıktı. İşte yangın çıktı, işte tuvaletler patladı dendi. ABD basını dedi ki o yangını geri dönmek isteyen askerler bizzat kendileri çıkardılar. Tüm bunlar konuşuldu. Biraz ortalık durulmuştu ki şimdi yeni bir gerçek ortaya çıktı. Çünkü o gemide görev yapan 8 askerin bu zorunlu koşullara dayanamayıp intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.
1: İran açıklarında tam 9 ay boyunca görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln ülkeye döndü. Ama tartışmalar bitmedi. Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 8 askerin intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
3: Gemideki durum tamamen yanlış aktarılıyor. Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz.
1: İntihar girişimlerini ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Chao, New York Senatörü Kristen Gillibird'ın sorusuna verdiği yanıtla doğruladı. Ancak askerlerin sağlık durumuna ilişkin detay verilmedi. Abraham Lincoln uçak gemisi Amerikan tarihinde aralıksız en uzun süre görevde kalma rekorunu kırmıştı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde geminin tuvaletlerinin çalışmadığı, hijyen sorunlarının gemi personelinin sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine Beyaz Saray USS George Washington uçak gemisini bölgeye göndermiş, Abraham Lincoln'un ABD'ye dönmesi talimatını vermişti. ABD Başkanı Donald Trump ise geminin kötüleşen koşullarına ilişkin çıkan haberleri sert sözlerle yalanlamıştı.
0: Pazartesi günü kısmetse çok önemli bir tören gerçekleşecek. Hürkuş pazartesi günü Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Hürkuş envantere girince Kaan ve Hürjet eğitim uçakları da işte bu uçakla yerli ve milli şekilde eğitimleri gerçekleşecek, üretim süreçleri gerçekleşecek. Peki Hürkuş'un Türk Hava Kuvvetleri'ne katması beklenen gücü ne aşamada olacak, neleri değiştirecek Türk havacılığında? Bir o kadar tarihi yaklaşmışken biraz daha yakından bakalım.
4: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
1: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2 28 Eylül pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
5: TUSAŞ'ın ellerine sağlık. Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
1: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
6: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
5: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
7: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
1: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
5: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
1: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
5: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
0: Manisa'da

0: bir dehşet yaşanıyor, komşu dehşeti. Daha önce defalarca komşusunun kapısına dayanmış bir kadın üstelik tekmeler savurmuş komşusunun kapısına. O husumet bitmek bilmiyor. Üstelik bu kadın 69 yaşında bir kadın. Bu kez sınırları daha da zorlamış ve komşusunun çelik kapısını matkapla delmiş o öfkeli kadın. Bunun ardından da şikayetler üzerine gözaltına alınmış.
1: Asma'nın kapısını matkapla deldi, komşu kavgası karakolda bitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanda tek başına oturan 69 yaşındaki kadın, daha önce tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın, komşunun birçok kez yumruklayıp tekmelediği çelik kapısına bu kez matkapla vurarak deli kaçtı.
2: Bir haftadır gece 3-4 defa geliyor, kapıyı tekmeliyor. Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var. Bütün kapıyı şu an matkapla kırmış. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum.
1: Saldırgan kadın polisin gelmesi üzerine kendini dairesine kilitledi. Zorla ikna edilen kadın gözaltına alındı.
0: Bu olay konuşuluyor bugün, özellikle sosyal medyada Karaman'da yaşanan olay. Bir çiftten çocukları haber alamıyorlar birkaç gündür. Üstelik o çift boşanma aşamasında. Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan. Ekipler eve giriyorlar, evde ölü buluyorlar bu çifti. Ve eve giren ekip tuhaf bir notla karşılaşıyor. Evde siyanür var, girmeyin notu buluyor. Şimdi polis Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp sonra da intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Dolayısıyla o soruşturma da çok yönlü devam ediyor.
1: Şüpheli ölümde kimyasal alarmı verildi. Apartman tahliye edildi. Karaman'da bir sitede yaşayan Namık ve Fatma Özcan çiftine telefonla ulaşamayan çocukları 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.
3: Okuldan eve dönen çocuklar ailelerinden haber alamadı. Durumu polise bildirdiler. Polis de sağlık ekipleri ve itfaiye ile 3. kata geldi. Kapıyı açtılar ve içeride iki cansız bedeni gördüler.
1: Dairede hissedilen kimyasal koku üzerine alarm verildi. 11 katlı apartman boşaltıldı.
3: Eve giren ekipler anne Fatma Özcan'ın cansız bedenini yatak odasında buldular. Baba Namık Özcan'ın cansız bedeni ise salondaydı. Ekipleri en çok şaşırtan ise oradaki not oldu. Notta siyanür var, içeri girmeyin yazıyordu. Olayın ardından evde siyanür var, girmeyin notu bulundu. Onun ardından bina boşaltıldı ve ekipler şu anda binada temizlik yapmak için eve özel kıyafetleriyle giriyorlar.
1: Daireye ilk giren itfaiye, polis ve sağlık personeli kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Çiftin önümündeki sır perdesi AFAD ekibinin ölçüm cihazıyla yapacağı detaylı inceleme ile aralanacak.
0: Okullar açıldı, daha birkaç hafta oldu ama özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlar artmış durumda. Hastaneler çok kalabalık. Çocuklar hasta olunca velilere geçiyor. Onlar da beraberinde olduğu iş arkadaşlarına geçiriyorlar. Böyle bir salgın var. Ama uzmanlar şunu ayırt edin diyorlar. Yani viral enfeksiyonlarla sonbahara bağlı bazı alerjik reaksiyonları. Peki bunlar arasındaki fark ne? Nasıl fark edebiliriz hem çocuklarımızda hem kendimizde? Bakalım ne diyor uzmanlar?
4: Eşlik eden ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, bazen kusma, ishal gibi durumlar varsa burada daha çok viral bir enfeksiyon olabilir. Bunu düşünmek gerekebiliyor.
1: Okulların açılmasıyla çocuklarda viral enfeksiyonlar arttı. Sonbahar polenleri de alerjik şikayetleri tetikleyebiliyor.
4: Polen alerjilerimiz ortaya çıkıyor. Bu sonbaharda yabani otlar, bunlar da giderek artıyor ve bunlara bağlı burun akıntısı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, kaşıntı gibi şikayetler olabiliyor.
1: Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı Profesör Profesör Doktor Hikmet Tekin Nacaroğlu, enfeksiyon ve alerjinin ayrımında bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
4: Sonbahar, ilkbaharda bu şekilde sabahları kalktığımızda şikayetlerimiz çok yoğun, hapşırıklarımız, göz kızarıklarımız varsa burada tetikleyici bir alerjimiz var mı diye biz bir takım alerji deri testleri yapıyoruz.
1: Çocuklarda viral enfeksiyon ve alerji belirtileri birbirine karışabiliyor.
4: Ateş yok, boğaz ağrısı yok, sabah kalktı hapşırıkları var, burun akıntısı var, gözlerde kızarıklık, kaşıntı var. Bu durumda bir saman nezlesi, alerji

0: nedeniniz olabilir.
1: Sonbahar aylarında polen kaynaklı alerjik şikayetler artabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde artan hapşırık, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı alerji ihtimalini gündeme getiriyor.
0: Deri testi dediğimiz bu testler çok kolay testlerdir. Hemen sonuç verir ve ağrısızdır. Çocuklarda çok kolay uygulayabildiğimiz bir testlerdir.
1: Alerjenlere yoğun maruziyet bazı çocuklarda ilerleyen dönemlerde astımla ilişkili olabiliyor.
0: Bazen çocuklarda bu ileride astıma çevirebiliyor. Maruziyeti yoğun olan çocuklarda astıma dönmemesi için biz bu çocuklarımıza alerjen immünoterapi tedavisi uygulayarak bu duyarlılıklarını ortadan kaldırabiliyoruz.
1: Okul döneminde bağışıklık için uyku ve beslenmede önem taşıyor. Çocukların düzenli uyku alışkanlığını kazanması, sağlıklı beslenmesi ve işlenmiş gıdalarla abur cubur tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor.
2: 21 yaşındaki bir genç kadının feribottan indikten sonra başlayan baş dönmeleri günlük yaşamını adeta durma noktasına getirmiş. Çünkü o feribotu her gün kullanmak durumunda belli ki. Görsel vertigo teşhisi konulmuş ve kişiye özel vestibüler rehabilitasyon programıyla da yaklaşık 2 hafta içinde yeniden günlük yaşamına geri dönebilmiş.
1: Feribot yolculuğu sonrası baş dönmesi başladı. Yaşam kalitesi düşen kadına görsel vertigo teşhisi konuldu.
3: Geçenlerde bir buçuk saatlik bir feribot yolculuğum olmuştu. 2 hafta boyunca yoğun bir baş dönmem oldu. Merdivenlere baktığımda, yani aşağı giden merdivenlere baktığımda yoğun bir baş dönmem. Sürekli etrafı tutma isteğim.
1: Baş dönmesi 21 yaşındaki Şevval Tuğan'a eski yurtun hayatında bir anda günlük işlerini bile yapamaz hale gelmesine neden oldu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, eski yurtun şikayetlerinin nedeninin görsel vertigo olduğunu söyledi.
4: Görsel vertigo tanısını koyduk. Daha sonra yapılan uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiren vestibüler rehabilitasyon sonrası hastamızın şikayetleri tama yakın düzeldi.
1: Vestibüler rehabilitasyon tedavisiyle yaklaşık 2 hafta içinde belirgin toparlanma yaşayan hasta eski yaşamına yeniden kavuştu.
5: Hastanın yaşı ya da aktif olması, yani sedanter bir yaşamın olmaması önemli bir nokta burada. Hastamızın genç yaşında olması özellikle bizim için önemli bir etken. Ve ayrıca verdiğimiz tüm protokolü uygulaması da avantaj sağladı.
3: Kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet iyiyim. Yani 2 hafta içerisinde çok güzel bir düzelme gördüm ve ben bu kadar hızlı olacağımı düşünmemiştim.
2: Bir operasyon daha var. Yani yine dolandırıcılık operasyonu. O kadar fazla var ki her alanda dolandırıcılık. Yani hayatımızın merkezinde artık Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda milyonlarca liralık dev bir vurgun daha ortaya çıkıyor. Şöyle ki kendilerini kooperatif yetkilisi olarak tanıtıyor dolandırıcılar. Ve TOKİ'ye ait olan arsaları sahte tapularla satarak 17 vatandaşı tam 90 milyon lira dolandırıyorlar. Bir operasyon düzenleniyor ve 8 şüpheli de yakalanıyor.
6: TOKİ'ye ait arsayı kurdukları kooperatifin mülki gibi göstererek 17 vatandaştan yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Hedefte hayali arsalar üzerinden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü, kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatiflerinin mülküymüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: Şimdi son birkaç gündür Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasında

0: Daki çıkışta tam Kavacık mevkiinde Molla Gürani Viyev düğünde bir ders onarım çalışması var. Dolayısıyla bu çalışma için de yola bir yükselti konulmuş. Araçların hızı da 10 hatta 5 kilometreye kadar düşüyor burada. Çok yoğun bir trafik var. Bundan 2 hafta evvel de vardı. Özellikle farklı yakalarda işi, evi olanlar için zorlu bir süreçti. Neyse ki sona gelinmiş, açıklama geldi. O viyadükteki çalışmaların pazar günü nihayet tamamlanması bekleniyor.
1: Molla Gürani Viyadüğü'ndeki ders onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Molla Gürani Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı. Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Molla Gürani Viyadüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü. Dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa perşembe akşamı trafik normal seyrine geri dönecek.
1: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
0: Uzaktan çalışma yönetmeliği de yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlandı o yönetmelik. Değişikliğe göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmiş olacak.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
4: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
4: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
3: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar, yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
0: Dünyanın fındık üretim merkezi diyebiliriz Karadeniz için. Karadeniz'de hasat dönemi de artık tamamlandı. Şimdi üreticiler de ürünlerini teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yolunu tuttu. Çünkü serbest piyasada çok düşük fiyatlarla karşı karşıya olabiliyorlar. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi şimdi o alım noktalarında çok ciddi bir yoğunluk yaşıyor. Dolayısıyla oraya güvendikleri için buraya vermek istiyorlar. Fındıklar tek tek laboratuvarlarda inceleniyor. Randıman testine tabi tutuluyorlar. Sonra onay alırlarsa geçebiliyorlar.
3: Fındık testlerden geçirilerek kabul ediliyor. Karadeniz'de fındıkta zorlu hasat mesaisi tamamlandı. Şimdi sıra üreticinin emeğini değerlendirmeye geldi.
5: Türkiye fındıkta dünyada lider. Fındık denince akla ise Karadeniz bölgeleri geliyor. Karadeniz'de başta Samsun olmak üzere Ordu ve Giresun adeta fındık üstü merkez haline gelmiş durumda. Fındığın hasatı tamamlandı. Sırada fındığı ofislere teslimi var.
3: Tekkeköy'den Çarşamba'ya, Terme'den Ayvacık'a binlerce çiftçi aylarca verdiği alın terinin karşılığını almayı bekliyor.
5: Samsun bölgesinde yaklaşık 50 bin üretici 125 bin hektar alanda ürettikleri fındıkta bu yıl 115 bin ton rekolte bekleniyor.
3: Tüccarın düşük fiyat teklifleriyle karşılaşan üretici güvenli liman olarak gördükleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yöneldi.
5: O 30 dönüm üzerinde.

0: fındık var işte 30 dönüm. Yaklaşık işte 9,5-10 ton fındık aldık.
1: Tüccarlar bayağı bir fındığın alış fiyatını çok ucuz almak istediler. Ben dedim ya devletimiz bize bir şey fiyat belirledi. Gidip şansımı deneyeyim orada vereyim dedim.
2: Ancak ofise getirilen her fındık doğrudan depolara girmiyor. Önce titiz bir kalite ve fiziksel analizden geçiriliyor. Rutubet, çürük, iç doluluk ve randıman tek tek kontrol ediliyor.
3: Hasatı yapılan fındıklar toprak mahsulleri ofisine randevu sistemine geldikten sonra bir analiz yapılması gerekiyor. O analizde kırılan fındıkların içerisindeki nem oranı, doluluk oranı ve çürük olup olmadığı teslim ediliyor. Ardından randıman belirleniyor. En düşük randıman 40.
2: Giresun kalite için 255, Levant için 250 ve Sivri için 245 lira fiyat belirlenirken, randevuların Ekim sonuna kadar dolduğu toprak mahsulleri ofisinde alım yıl sonuna kadar aralıksız sürecek.
4: UEFA Uluslar Ligi kapsamında milli takımımız bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımız Uluslar Ligi'nde galibiyetle başlamak istiyor. Ahmet Nazif Vural maçın yapılacağı yerde Kocaeli'nde. Ama bir başka canlı yayın noktamız daha olacak ki o da A Spor ekibinden Engin Çelik'in bulunduğu yer. Engin Çelik de Fransız kafilenin kaldığı otelin önünde yayına hazır. Ama ilk olarak Ahmet Nazif Vural'a gidelim. Milli takımımız maça hazır mı? Nedir son detaylar? Bizimle paylaşsın.
5: Saatler 21.45'i gösterdiğinde tüm Türkiye ATV ekranlarında olacak. O kritik maç ATV ekranlarında Turkuaz Medya bünyesinde gerçekleşecek ve bizler de o maçın gerçekleşeceği Kocaeli Spor maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumundayız. Hemen o stadyumu kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere göstersin. Saat artık 17.40 civarlarında, yaklaşık 4 saat daha var maça. Elbette önümüzdeki saatler itibariyle de artık taraftarların, seyircilerin de bu noktaya en kısa süre zarfı içerisinde gelmesi bekleniyor diyelim. Peki maçla alakalı beklentiler neler? Hemen onlardan bahsedelim. Elbette Türkiye'nin bugünkü rakibi oldukça güçlü. Bu güçlü rakibe karşı da Türkiye'nin oldukça güçlü bir oyun sergilemesini bekliyoruz. Puan arayışı var Türkiye'nin ve bu puan arayışı aslında özellikle Uluslar Ligi içerisinde A Ligi ilk grup maçında oldukça kritik öneme sahip. Çünkü önümüzdeki bu süreç içerisinde oynayacağımız diğer maçlarda gerekse pazartesi günü oynanacak olan İtalya, gerekse daha sonra oynanacak Belçika maçlarında olduğu kadar bu maçta bir o kadar önemli. Elbette rakibimizi de iyi tanımamız gerekiyor. Fransa'da Dünya Kupası'nda da yarı finale kalmış o 4 takımdan birisiydi ki nitekim Fransa'nın geçmişi de oldukça iyi. Buna karşılık da Türkiye'de de, Türkiye milli takımımızda da oldukça iyi çıkış yaparak sezona başlayan önemli oyuncular var ve işte bu oyuncularla da bugün sahada taraftarlarla da beraber oldukça büyük bir güç gösterisi ortaya koymak gerekiyor. Bunun altını çizmiş olalım. Elbette şu an Türkiye'de en parlak oyunculardan birisi şüphesiz Arda Güler. Bir yandan da sezona oldukça iyi bir giriş yapmış. Beşiktaş'ta da oldukça büyük bir çaba gösteren Orkun. Ne yazık ki bu maçta forma giyememe ihtimali bulunanlar arasında, ancak bunun yanı sıra geriye kalan oyuncular içerisinde de oldukça ciddi sezona giriş yapan ve beraberinde de sezonun ilerleyen süreçlerinde de çok büyük potansiyel gösteren oyuncular var. Bunlar da her biri bugün maçta ter dökecekler. Elbette Vincenzo Montella'nın da bugün burada yapacağı tercihlerde bir o kadar önem kazanacak. Bu da oldukça önemli. Türkiye Fransa ile 7. kez karşılaşacak ve geriye kalan 6 maçta Türkiye 1 kez, Fransa 4 kez galip geldi. Bir maçta beraberlikle sona erdi. Beraberlikle sona eren o maçı yakın zamanda hatırlıyoruz aslında. Türkiye ile Fransa arasında Euro 2020 elemelerinde gerçekleşen o maçta Kaan Ayhan'ın son dakikalara yakın atmış olduğu o kafa golüyle birlikte aslında oldukça önemli bir eşi geçmiştik o dönem ve işte aynı bugün de ona benzer bir senaryoyla aslında hiç gol yemeden gol attığımız ve neticede de kazandığımız bir maç olması dileğiyle bizler de bu noktada bekleyişimizi sürdürüyoruz Kocaeli Stadyumunda. Bir yandan da burada teknik ekibe aslında payı vermemiz gerekiyor. Turkuaz Medya bünyesinde bulunan yaklaşık 150 kişi bugün burada hummalı bir çalışma sergiliyor. Elbette

0: Türkiye'nin bu çalışmaları, bu maçı en net şekilde, en doğru ve dürüst bir yayıncılıkla, tarafsız bir yayıncılıkla izleyebilmesi adına bunu da hatırlatmış olalım. Yaklaşık 150 kişilik ekip burada yaklaşık 2 gündür çalışmalarına devam ediyor ve bu çalışmalarında da artık sona gelindi. Bugün maç itibariyle de, maçın oynandığı saat itibariyle de o çalışmaların sonunu göreceğiz diyebiliriz. Türkiye bugün oldukça önemli bir maça çıkacak. Elbette Dünya Kupası'nda yaşadıklarımız hatırımızda, elbette onlardan da ders çıkartmamız gereken durumlar var ve bu çıkartacağımız derslerin devamında da bugün Fransa ile olan karşılaşma bir o kadar daha fazla değer kazanıyor. İlerleyen süreçte İtalya ve Belçika ile oynayacağımız maçlarda yine bugünden alınacak dersler ve bugünden alınacak yine oyun taktikleriyle beraber şekillenecektir. O sebepten bu maç diğerlerine nazaran ilk maç olması sebebiyle biraz daha kritik ve bizler de artık o maçı bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Sözü senden alıyorum. Şimdi Aspor ekibinden Engin Can Çelik'e veriyorum sözü. O da Fransız kafilenin kaldığı otelin önünde bizi bekliyor.
2: Merve, çok teşekkürler. Biz de A-Spor ekibi olarak mutlu akşamlar dileyerek başlayalım yayınımıza. Dün öğlen saatlerinde, saatler 15'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen genel havacılık terminaline inişini gerçekleştirmişti. Fransa milli takımı özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmişti ve daha sonrasında da Fransa'dan gelen otobüsle birlikte Kocaeli'nin yolunu tutmuştu. Akşam saatlerinde, saatler 18.00'ı gösterdiğinde bir basın toplantısı gerçekleştirmişti ki teknik direktör, Zinedine Zidane basın mensuplarının karşısına geçmişti ve soruları yanıtlamıştı ki o sorulardan, çarpıcı öne çıkan sorulardan birkaç tanesine değinmek istiyoruz tabii ki de. Arda Güler sorusu soruldu. Arda Güler benim çok sevdiğim bir oyuncu, Real Madrid'de de oynamasını tabii ki de mutluluk bir şekilde ifade ettiğini söylemişti ki bunun yanı sıra tabii ki de Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası'ndan elenmesine çok şaşırdığını ifade etti. Bizleri ateşli bir taraftar, ateşli bir atmosfer bekliyor. Dünya Kupası'ndan elenmelerini aslında bizim için dezavantaj olacağımızı düşünmüyoruz ki zorlu bir rakip, iyi bir oyunculara sahip, her ne kadar sakat oyuncuları olsa da önemli yıldız isimlere sahip olduğunu ifadelerini kullanmıştı. Aslında Dünya Kupası'nda son 16 turunda Paraguay'ı yenmişti. Daha sonrasında tabii ki de çeyrek final etabında Fas'ı 2-0 yenmişti. Yarı finale adını yazdırmıştı Fransa milli takımı. Yarı finalde de İspanya'ya 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı final etabında. Daha sonrasında da yeni bir sayfa açıldı. Didier Deschamps'la yollar ayrılmıştı ki Fransa milli takımın en önemli isimlerinden bir tanesi Zidane takımın başına gelmişti. 28 Temmuz 2026 tarihi itibariyle görevine başlamıştı ki geçtiğimiz haftalarda da milli takımda toplanmıştı oyuncular ve oyunculardan en önemli isimlerden bir tanesi de Mbappe'ydi. Mbappe'nin bir gripal enfeksiyon durumu vardı ki geçtiğimiz günlerde Fransız gazetesi de bunu yazmıştı. Türkiye mücadelesinde, Türkiye maçında oynayamayacağı ifade edilmişti ama dün akşam saatlerinde, saatler 19'u gösterdiğinde takımla beraber çalışmalara başlamıştı ki Zidane'ın da şöyle bir açıklaması vardı. Mbappe'yi ne yapıp edip Türkiye milli takımına karşı oynatmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı ki muhtemel 11'imize de Mbappe'nin olduğunu ifade edelim. Kısaca muhtemel 11'i aktarayım. Daha sonrasındaki buradaki atmosferden de bahsetmek istiyorum tabii ki de. Kalede Manyan, savunmanın sağında Kunde, stoper ikilisi Upamecano ve Lacroix. Sol tarafta da, sol bek tarafında da Truffert'in oynamasını bekliyoruz. Orta alanda sağ tarafta Rabiot, 6-8 numarada defansif orta sahada ise Kone'nin, sol tarafta ise Cherki'nin oynamasını bekliyoruz. İleri üçlüye bakacak olursak sağ tarafta Olise, sol tarafta star isimlerden bir tanesi Mbappe, forvette de Dembele'nin oynamasını bekliyoruz. Tabii ki de sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa milli takımın kamp yaptığı otelin önündeyiz ki İstanbul'dan da Gaziosman Paşa'dan da buraya gelenler var. İstanbul'un birçok ilinden buraya gelenler ve dünyaca ünlü yıldızları görmek istediğini burada ifade etti. Buradaki Türk futbol severler olduğunu söyleyeyim. Saatler 19.30'u gösterdiğinde Fransa milli takım otobüsü Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim.
1: Şimdi UEFA Uluslar Ligi'nden maç özetlerine bakacağız.
3: UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 3'te Kosova sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. Süper Lig'den iki isim Delove ve Vedat Muriç karşılaşma ilk 11'de başlıyor. Kosova'da sağ kanattan orta Vedat Muriç.

0: Kafayı vurdu top. Kaleci Keller'de kalıyor. İyi bir vuruş gelmedi Vedat Muriç'ten. Bu kez İrlanda hücumu. Okbene vuruşu. Top üstten avuta gidiyor. Etkili geldi konuk ekip. Dakika 23. Kosova'da sol kanattan gelişiyor. Vedat Muriç önünde kaldı. Vuruşu çizgiden çıkarıyor İrlanda savunması. O'Brien çok kritik bir müdahale. Jegrova Muriç'in önünde kaldı. Vuruşu çok ama çok kritik bir müdahale İrlanda savunmasında O'Brien. Yine Kosova hücumu orta. Muriç'ine kafayı vurdu Keller. Müthiş kurtarıyor. Çok etkili bir kafa vuruşu Vedat Muriç'ten. Sonuç yok. Görüntüler ikinci yarıdan. Jegrova. Vedat. Vuruş. Top az farkla avuta gidiyor. Gole yine çok yaklaştı Kosova.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın edim.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
14: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
16: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Reklam.
5: A Haber Radyo.
17: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Niğde Pozanto Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
14: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
14: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
20: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 30.

0: 1 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden saatlerimiz de artık 18'i gösteriyor. Zeytindalı Harekatı bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim, memleketi Elazığ'da bugün ebediyete uğurlandı. İki çocuk babası 48 yaşındaki şehidimiz için İmam-ı Azam Camii'nde tören düzenlendi.

0: askerlerin omuzlarında getirildi tören alanına. Zeytindalı şehidi ebediyet uğurlandı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak hastanede şehit olan tankçı Osman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da tören yapıldı. İmam-ı Azam Camii'nde düzenlenen törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından şehit Osman Çavuş Coşkun Sevim'in naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Kahraman asker dualar ve tekbirler eşliğinde Elazığ Garnizon Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.
1: Allahu Ekber!
0: 48 yaşındaki şehit Sevim evli ve iki çocuk babasıydı.
2: Sanatçı Gülün'ün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Gülün'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı o davada 4 kritik tanık da dinlenecek ve eski nişanlısından aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadeler Gülün'ün ölümünün aydınlatılmasına sebep olacak. Gel canımı da
3: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
2: Osmaniye'de 2024 yılından bu yana haber alınamayan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak için şimdi yeniden çalışma başlatıldı, arama çalışması. Genç kızın düştüğü tahmin edilen sulama kanalına genç kızla aynı boyda, aynı kiloda bir cansız manken bırakıldı ki ekipler o mankenin sürüklendiği noktada aramalarını yoğunlaştırdı. Acılı ailede A Haber'e konuştu.
4: Yok ettiler. İftirana yok ettiler. Dedikoduyla yok ettiler.
3: 2 yıl önce sırra kadem basan evladından haber bekliyor. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan Karabacak ailesinin kızları Gülhan nişanlıydı. Genç kızın evlenmeyi hayal ettiği kişi iddiaya göre Karabacak'ın yakınlarının iftira atması sonucu ondan ayrıldı, nişan bozuldu.
4: Bizim akrabalardan 3-5 kişi karşı tarafa bu kız engelli demişler. Benim kızımın nişanlandığını duyunca karşı tarafa ulaşmışlar. Bu kız engelli. Sizin oğlunuz da mı engelli? Bu kızı neden aldınız diye karşı tarafa böyle şeyler söylemişler.
3: 23 yaşındaki genç 31 Temmuz 2024'te yani nişanlısından ayrıldıktan bir gün sonra kayboldu. Gülhan Karabacak en son bölgedeki sulama kanalına doğru yürürken görüntülenmişti.
5: Gülhan Karabacak 20 Temmuz günü nişanlanmıştı. 30 Temmuz günü ise evlenecek kişi nişanı bozdu. 31 Temmuz günü ise tam olarak buraya geldi ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.
4: Psikolojisi bir günün içinde alt üst oldu. Bilmiyorum, o yüzden gitti işte, o sebep oldu.
5: Karabacak ailesinin yaşamış olduğu eve yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Genç kız son olarak işte buradaki güvercin küvesindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte o görüntülerde Gülhan Karabacak işte buraya geliyor ve sonrasında da sırra kadem basıyor.
3: Genç kız kaybolmadan kısa bir süre önce babası Aydın Karabacak'la karşılaşmış, onunla bir süre sohbet etmişti.
6: Kızım dedim, hava çok sıcak dedim, evimize gidek dedim. Baba dedi, kafamı dağıtıp geleceğim dedi. Orada biraz konuştuk. Ben eve geldim bu tarafa. Kızım da direkt kanaldan tarafa gitmiş.
3: Ekipler sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı. Sulama kanalına Gülhan Karabacak'la aynı boy ve kiloda cansız manken bırakıldı. Suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalarda aramalar yoğunlaştırıldı.
5: Gülhan Karabacak için arama çalışmaları 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. Genç kızda aynı kiloda, aynı boyda cansız bir manken ayarlandı ve ardından da Gülhan Karabacak'ın suya düştüğü yere bırakıldı. Şimdi ise Karabacak ailesi yapılan bu çalışmalardan bir sonuç çıkmasını bekliyor.
6: Ne taraflara gider, ne tarafa döner diye devamlı kanal aşağı akıp gidiyordu cansız manken.
3: Anne Elif ve baba Aydın Karabacak'ın tek bir isteği var. O da kızlarının bir mezarı olmasın.
4: Yüreğimi ferahlatacak olan bir kemiği kalmışsa, bir DNA'sı kalmışsa onu bulsunlar kızım.
2: Mersin'de de 12 yaşındaki Eyüpcan Güner'in dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. O raporda Eyüpcan'ın düşüş şekliyle ilgili çok dikkat çeken bir değerlendirme var. Şöyle ki, çocuğun düşme hızının ancak bedenin üst kısmından alacağı bir basınçla mümkün olabileceği belirtildi.
3: Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İtildiği iddiasını o detay kanıtladı. 29

0: Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin tıkırtı seviyesinde olmayacağı ifade edildi. Ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda en dikkat çeken detay ise basınç faktörüydü. Eyüpcan'ın 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi. Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü tespit edildi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
1: Oğlum Eyüpcan, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
0: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüpcan Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Çocuk yakınlardaki pasajda hareketsiz yatarken bulundu. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüpcan'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
2: Antalya'da da bir servis minibüsü bir tur otobüsüne arkadan çarptı. Biri ağır, 6 yaralı var bu kazada. Hemen bakalım kaza nasıl meydana gelmiş, nerede meydana gelmiş. Olay Antalya'nın Serik ilçesi. Antalya-Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Servis minibüsü önünde ilerleyen tur otobüsüne arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tur otobüsünün aniden durmasıyla gerçekleşen kazada biri ağır, 6 yaralı var. Sakarya'da da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli daha yakalandı ve yaklaşık 2,5 milyon liralık bir dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
0: Polis ve savcıyız dediler, 2,5 milyon lira dolandırdılar. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis aldığı ihbarla harekete geçti. Kendilerini kurbanlarına polis ve savcı olarak tanıtan iki kişinin yaklaşık 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin izini süren polis kamera görüntülerini tek tek inceledi. İstanbul'dan Sakarya'ya gittikleri ve daha sonra döndükleri belirlendi. Şüpheli iki kişi evlerinde yapılan baskında yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı. Tutuklanan zanlının aynı yöntemle Balıkesir'de de 3 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.
2: DEAŞ terör örgütüne yönelik de 28 ilde birden bir operasyon gerçekleştirildi. 83 şüpheli de yakalandı o operasyonda. Bakalım detaylarını. Güvenlik güçleri tespit ettikleri şüphelilerin örgütle bağlantılı olduklarını ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıklarını belirledi. Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını da yapan şüpheliler için operasyonun düğmesine basıldı. Ve 28 ilde 83 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Evet, şimdi haftanın son günündeyiz. Piyasalara biraz daha yakından bakalım. Bugün Cuma, piyasalarda şu dakika itibariyle kapandı. Nasıl yansımalar var piyasalarda? Ekonomist Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Eda'cığım, borsa tarafında bir görebilirsek gram altına bakalım Tonguç Bey, ama borsayı biraz daha yakından konuşalım. Şimdi yaşanan fon mağduriyetiyle, fon kriziyle birlikte hacimler düşük son birkaç gündür. Bugün de BIST 100 tarafında biraz bir miktar toparlanma oldu gibi, sanki dün de öyle oldu ama çok beklenen tonda bir toparlanma yok elbette. 12.899 puanda, o 14.000 sınırından geri çekilmişti. Şimdi 13.000'den de geri çekildi. Ne yönde ilerler sizce önümüzdeki zamanlarda? Bu mesele biraz daha aydınlatıldıkça, açıklamalar yapıldıkça, güven tazelendikçe?
3: Tabii şimdi bizim ekranlarda gördüğümüz endeks, yani BIST 100 dediğimiz 100 hisse

0: senedinden oluşan bir endeks değeri. Hı hı. Ve işte geçen hafta, daha doğrusu bu hafta içerisinde yeni endeks hisseleriyle ilgili değiş tokuşların olacağı, kimin girecek, kimin çıkacak, evet. Ve bunun kriterleriyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Şimdi bu 1 Ekim'de başlıyor. Dolayısıyla söylediğiniz çok doğru. Hacimler tahmin ediyorum 4. günde de aslında azalarak devam ediyor. Yani 100 milyar TL'nin altında.
1: Sanıyorum 80-85 milyar lira doğru. Kadar değil mi?
0: İşte son kapanışa doğru da değiştiyse 1-2 milyar belki orada farklılık olabilir. Yani biraz bu fon düzenlemesi sonrası tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili tabii piyasa bir haber bekliyor. Ama aynı zamanda da bu endeks değişikliğini herhalde 1 Ekim'den sonra gördüğümüzde daha sağlıklı bir fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum. Ama bahsettiğimiz hacimlerle zaten çok fazla ne yukarı doğru gidebilen bir borsa görüntüsü olur ne çok aşağı doğru gidebilecek bir borsa görüntüsü olur. Dün bugün çok önemli bana kalırsa bir toplantı gerçekleşiyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet.
0: Sayın Mehmet Şimşek'in de önderliğinde bir toplantı. Dolayısıyla buradan eğer süreç tabii bu toplantının belki uzaması gerekebilir. Bilmiyorum ne kadar kapsamlı olduğunu.
1: Sanıyorum ama iki gün diye sonu, planlanmıştı doğru. Öyle açıklanmıştı ama.
0: Yani burada şimdi merkezi kayıt kuruluşu kaç kişinin fonlar içinde olduğunu söyledi. Yani evet. 455.758 kişi var. Şimdi ikinci aşamada fonların tasfiye sürecinin bu fonların içindeki kişiler dahilinde ne şekilde gerçekleşeceğini aslında kamuoyu birazdan merak ediyor. Hı hı. Şimdi bugün sona erebilecek veya önümüzdeki haftanın hemen başında böyle bir takvim açıklanması durumunda aslında yatırımcının da biraz daha yol haritası belli olacağı için fonlar içindeki ve bazı kurumlar içinde aslında para alımı satımı diyelim ya da para transferleri de sınırlandığı için böyle biraz likitte sıkışıklığı da oluşuyor.
1: Yani bunların da yaklaşık 800 milyar TL'den bahsediliyor. Yani 500 bine yakın kişi olabilir ama hacmi çok büyük. Dolayısıyla bir likit sıkıntısı var, bir nakit sıkıntısı var piyasada dolaşım halinde olmayan bu kadar büyük bir meblağdan bahsediyoruz. Yaklaşık 20 milyar dolardan. Dolayısıyla borsadaki hacmin düşüklüğü çok netlikle açıklanabilir dediğiniz gibi. Peki bu iki gün sürecek toplantının ardından belli kararlar verildiyse eğer ödeme planları, geri ödeme planları işte el konuldu, şüphelilerin mal varlıklarını bunlar nakde çevrilir ve bu süreç açıklanırsa, vatandaş net şekilde bilgilendirilirse 1 Ekim'le beraber artık siz bir toparlanma bekliyor musunuz borsa tarafında? Hızlıca.
0: Ya çok samimi olmam gerekirse çok hızlı bir toparlanma borsada beklemiyorum. Yani aslında bir nakarat dönemi bizim yaşamamız lazım. Hatta yaşadığımız süreçte bu. Neden? Çünkü ister istemez bu fon tasfiye süreçleri endeks bazlı olmasa da belli hisse senetlerini etkilemeye devam edecek. Hı hı. Bazı soruşturmalar var. Bu soruşturmaların neticelerini takip edeceğiz. Dolayısıyla burada sadece fonun içindeki meblağdan değil bu soruşturmalar sonrasında acaba fona aktarılabilecek bazı farklı teminatlarda olabilir mi? Olabilir. Yani hem bir taraftan soruşturma yürüyor bir taraftan da tasfiye süreci var. Ama bana kalırsa önümüzdeki hafta bir tasfiyenin hangi şartlar altında gerçekleşeceği ve nasıl bir ödeme sistemi olacağı, nasıl bir programı olacağı açıklanırsa en azından bu nakarat dönemi dediğimiz kısmı biraz daha böyle borsanın da belli bir seviyede aşağı yukarı bu seviyelerde kalarak devam edebiliriz. Hı-hı. Belki 1 Ekim'den sonra endeksin biraz daha yukarılarda yeni hisse senetlerinin katılmasıyla görebiliriz ama hacim artışı, yabancı ilgisi, yerlinin tekrar bu fondaki teminatlarının işte çözülmesiyle borsaya gelmesi biraz zaman alabilir diye düşünüyorum. Olacak.
1: Yabancı ilgisi bu birkaç gündür nasıl? Yani bazı haberler çıkıyor ama spekülatif de olabilir. Hacmi nasıl?
0: Yani şöyle bizde hep piyasa biraz böyle tedirgin veya negatif tarafta olduğunda işte bir yabancı çıkışından bahsedilir ama hı hı. Ben çok fazla bir yabancı geçişi burada görmüyorum açık söyleyeyim. Şöyle bir durum oldu fonlardan bir kısım paranın daha çok TL mevduata doğru geçtiği tabii burada tedirgin olan vatandaşlar var hı hı. Ama onu da defalarca iletmeye çalıştık yani diğer fonlar işte diğer halka açık şirketler prosedürlerine devam ediyor işleyişine devam ediyor. maddi o tarafta hiçbir sıkıntı görünmüyor şu an için. Mevcut konuştuğumuz fon tasfiye sürecinde olan fonların karar aşamasındayız. Nasıl tasfiye olacağı

0: diye. Hı-hı. Ama o taraftaki paranın bir kısmının da TL mevduata doğru yöneldiğini görüyoruz. Yabancının yani Merve Hanım, bu hacimlerle yabancının burada belli bir hisse çıkışı veya girişi olduğunu söylemek de çok doğru olmaz. Hı-hı. Hacimsiz olduğu aslında biraz da bu yabancının da çok piyasada olmadığının bir göstergesi diye düşünüyorum. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için Tonguç Bey. Hem iki günlük toplantının neticesini hem de 1 Ekim itibariyle ortaya çıkacak tabloyu belki daha sağlıklı değerlendirebiliriz önümüzdeki günlerde. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sizlere de iyi akşamlar. Evet, piyasalardaki durum böyle ortaya koymaya çalıştık netlikle. Devam edelim. Açılışta da aktarmıştık. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Ankara merkezliydi operasyon. 16 ilde birden eş zamanlı düzenlendi ve o operasyonlarda 33 kişi daha gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: Masam dijital altyapısına sızan FETÖ'ye yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. Ve incelemelerde yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.
2: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı, MASAK'ın sistemine sızıldı. Hedefte Başkan Erdoğan ve bakanlar vardı. Siyasi ve askeri casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın merkezinde MASAK'ın kullandığı entegre mali istihbarat sistemi yani EMIS vardı. İncelemelerde MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirildiği 2012-2018 yılları arasında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 20

0: iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler için ise yakalama kararı çıkarıldı.
0: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler çatısı altında başlayan o diplomatik boykot Netanyahu için çok geçmeden sokaklara da sıçradı. O konuşurken salonu terk etti Birleşmiş Milletler'deki heyetler, ama sokakta da durum farksızdı. Örneğin Manhattan'da toplanan binlerce Filistin destekçisi İsrail başbakanına lanetler yağdırdı.
3: New York'ta Netanyahu öfkesi sokağa taştı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto kürsüde başladı. Çok sayıda delege salonu terk etti. BM'deki tepkinin ardından New York sokakları da hareketlendi. Manhattan'da binlerce Filistin destekçisi Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı.
4: 3 yıldır insanların canlı yayın üzerinden ölümünü izliyoruz. Evleri tamamen yerle bir ediliyor. Çocuklar paramparça ediliyor. Ve nedense başbakanın hakkında uluslararası tutuklama emri varken buraya gelip konuşmasına izin veriyorlar. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
3: Bryant Park'ta buluşan kalabalık Özgür Filistin sloganlarıyla BM Genel Merkezi'ne yürüdü. Protestocuların arasında dindar Yahudiler de vardı. Netanyahu'nun kendileri adına konuşmasına tepki gösterdiler.
5: Biz diyoruz ki Birleşmiş Milletler'e değil hapishaneye götürülmeli. Dünya liderlerinden onun bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmelerini rica ediyoruz. Hoş karşılanmamalı.
3: Protestocuların hedefinde Netanyahu'nun yanı sıra Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e desteği de vardı. Protestocular yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. BM binasına yaklaşmalarına izin verilmedi.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından havaalanında karşılandı. Beyaz Saray'da dün tören yapıldı. İkili görüşmeler gerçekleşti. Ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar pek çok konuda tansiyon yüksekti, ama iki liderin de yüzü gülüyordu. Rekabeti kabul ettikleri belirtildi. Fakat işbirliği kapısının da açık bırakıldığı da bir kenara not edildi. Şimdi tüm dünya Washington ve Pekin'den gelecek hamleleri bekliyor.
3: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
6: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
3: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
6: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
3: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
6: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
3: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.

0: Tüm ABD işbirliğinden kazanacak. Cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok. Ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
1: Xi'nin bu sözleri Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.

0: Akşam milli heyecan var. UEFA Uluslar A Ligi'nde A milli takımımız ilk maçında Fransa karşısına çıkacak. Milli takım Uluslar Ligi'nde galibiyetle başlamak istiyor. Bizler de böyle istiyoruz. Ahmet Nazif Ural bizi bekliyor. Notlarıyla Kocaeli'nden, maçın gerçekleşeceği yerden sözü ona bırakalım.
1: Saatler 21.45'i gösterdiğinde tüm Türkiye ATV ekranlarına kilitlenecek ve Kocaeli Stadyumunda da yaklaşık 35 bin kişilik taraftar milli takımı destekleyecek Fransa'ya karşı. O stat artık hazır. Statta güvenlik önlemleri has safhada mutlak surette ve statla alakalı da artık hem içeride hem de stadın dış kısmında tamamıyla işlemler yapılıyor ve Türkiye milli takımı bugün Fransa'yı ağırlayacak. Bu oldukça önemli, kritik maçta. Peki ağırladığı bu senaryoda nasıl çalışılıyor? Teknik ekipler nasıl görev alıyor? Turkuaz Medya bünyesindeki bu çalışmalar nasıl ilerliyor? Şimdi sizlere onları aktaracağız. Şu an canlı yayın araçlarımızın bulunduğu noktadayız ve bu alanda çokça otobüs ve çokça canlı yayın aracı var. Ve bizler şimdi o canlı yayının gerçekleştirildiği ve canlı yayının bu noktada aktarımının sağlandığı otobüse doğru ilerliyoruz. Tıra doğru ilerliyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım Ege Ural'ın önden çıkmasını rica edeceğim. Türkiye ile Fransa arasında daha önce 6 maç yapıldı ve bu 6 maçın birinde Türkiye galip gelirken 4'ünde Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanan maçlar vardı ve bir de beraberlik vardı. İşte şimdi o alana geldik. Maçın tamamı görmüş olduğunuz bu alandan 120 kişilik profesyonel teknik ekip vasıtasıyla aktarılacak. Bakın 30 kamerayla aktarılacak o maç, o kritik maç. İşte görmüş olduğunuz gibi bu elimde tuttuğum kağıt aslında kameraların yerlerini ve kaç farklı kamera olduğunu, kaç farklı açı olduğunu bizlere aktarıyor. Turkuaz Medya bünyesinde 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Şampiyonası'na dahil olmak üzere, Uluslar Ligi'de dahil olmak üzere bütün maç bu ekranlardan yayınlanacak. ATV, A Haber, A Spor, A Para ekranlarında yayında olacak. Hemen bu masaya dikkat çekmek istiyorum. Bu masa çok önemli çünkü maçta herhangi bir pozisyon yaşandığı anda yaklaşık 1-2 saniye, 3 saniyelik çok kısa bir süre zarfı içerisinde o slow motion yani ağır çekim olan görüntülerin yapıldığı ve anında servis edildiği nokta burası. Oldukça önemli, kıymetli bir alan ve işte burası da hemen yan tarafımızda görmüş olduğunuz bu alan maçın bütün entegrasyonunun yapıldığı, kameraların hangisine geçileceğinin kararının verildiği, yönetmen koltuğunun olduğu alanda burası. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zamansa bu bölgede de ses alanı bulunuyor. Burada da maçla alakalı bütün sesler ve aynı zamanda yayınla alakalı da bütün sesler kontrol ediliyor. Maça dair en ufak bir pürüz yaşanmaması adına her şey kontrol ediliyor. Şu an bir yandan provalarda sürüyor stat içerisinde ve stat dışında. Aynı zamanda çekimlerin de 30 kamerayla gerçekleştirileceğini, drone kamerasının, Jimmy kamerasının da devrede olduğunu da hatırlatmış olalım. Turkuaz Medya ekranlarında 120 kişilik profesyonel ekiple gerçekleştiriliyor bu canlı yayın. Maça dair de notlardan yine bahsetmemiz gerekiyor son olarak. Şimdi canlı yayın aracından çıkalım ve ardından stadı size tekrar gösterelim. Burası önümüzdeki dakikalar içerisinde oldukça hareketli olacak. Şundan da bahsedelim. Aynı anda burada sadece bizler değil, beraberinde Fransız ekiplerle de ortaklaşa bir çalışma olduğunu da hatırlatmış olalım. Bu maç içerisinde. Evet, maça dair oldukça önemli kritik gelişmeler var. Neler peki? Maçta Orkun Kökçü, hatırlayacaksınız, sezon oldukça iyi bir giriş yapmıştı. Sezon oldukça iyi giriş yapan Orkun Kökçü

0: Ne yazık ki bu maçta oynayamama ihtimalinin olduğunu biliyoruz. Maçın ilk 11'lerine dahi henüz net bir şey söylemek zor. Ancak şunu belirtmekte fayda var. İlk 11'de oynayan veya ilk 18 yani yedek kulübesiyle dahil olarak tüm personellerin hepsi, tüm futbolcuların hepsi oldukça ciddi bir şekilde hazırlık yaptığını söyleyelim. Nitekim bu maçın Fransa üzerinde de bir öneme haiz olduğunu belirtmiş olalım. Öyle ki bugün Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, Fransa'nın efsane futbolcusu Zinedine Zidane'ın da Fransa'nın milli takımının başındaki ilk maçı, yani onlar için de bir o kadar kritik, Türkiye'nin de Uluslar Ligi, A Ligi ilk maçındaki oldukça kritik bir maçı bu. O sebepten her iki taraftan da, her iki takımdan da ciddi bir taktik oyun izlemeyi bekliyoruz. İki takımın da hücum yönü oldukça güçlü. Nitekim bizim tarafımızda Türkiye'de Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi kritik isimler var, kilit isimler var. Karşı tarafta da buna benzer isimlerin yer aldığını hatırlatalım. Ve bugün umuyoruz ki kazanan Türkiye olur diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Nazlı Pural. Tekrar hatırlatalım. Türkiye-Fransa maçı saat 21.45'te ATV'den canlı yayınlanacak. Şimdi ise UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan maçların özetlerine bakalım ve bugünü de böylelikle noktalayalım. İyi akşamlar diliyorum herkese.
2: Uluslar Ligi'nde, D Ligi'nde birinci grup maçında Andorra ve Malta karşı karşıya. Andorra ata, kaleciden döndü top, tamamlayan futbolcu Lopez. Guillaume Lopez'le Andorra üstünü yakaladı. Ev sahibi ekibin golü farklı bir açıdan görüntüye geldi. Teuma'dan pas savunma arkasına. Kontrol, Cardona baskı altında döndü vurdu, 1-1 oldu. Irvin Cardona'nın golüyle durum 1-1. İkinci yarıdayız. Malta atakta. Teuma 2-1. Cardona'nın içeri çevirdiği topta tecrübeli oyuncu Malta'yı öne geçiriyor. Teddy Teuma ile Malta 2-1 önde. Şuaref baskı altında. Şuaref yerde kaldı, karar penaltı. İki oyuncunun arasından çıkamadı İlyas Şuaref. Hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Şuaref geliyor. Şuaref top dışarıda. Malta penaltıdan yararlanamıyor. Kaçan penaltıya rağmen konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılıyor. Uluslar Ligi'nde D Ligi 2. grup maçında Liechtenstein Litvanya'yı ağırlıyor. Köşe vuruşunda gole çok yaklaştı Litvanya. Kaleci Bühel başarılı. Sirvis kafayı vuran oyuncuydu Litvanya'da. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Notaro verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş, top dışarıda. Sele çerçeveyi tutturamadı. İkinci yarıdayız. Litvanya atağında kaleci Bühel başarılı. Atak devam ediyor. Michael Brink girdi ceza alanına. Kuç dokundu. Michael Brink ve gol. Litvanya 53. dakikada deplasmanda üstünlüğü yakalıyor. Michael Brink'le durum 1-0. Litvanya rakip yarı alanda kalabalık. Ginetis, Dojnikov yaklaştı ona. Dojnikov! Harika bir gol. Artur Dojnikov'un golü mücadelenin sonucunu belirliyor. Litvanya 2-0 kazanıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: üreticisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Order in hall.
8: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
9: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber Gece Ajansı'na telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, sanık sandalyesidir dedi.
8: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. Bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider

0: Biraz Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
0: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Şimdi ise sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan News Week dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması, illegal yapının tasfiye edilmesi ve bu sürecin devletimizin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor dedi. İran'daki gelişmeler sırasında PKK, PIJAK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme komisyonunun kurulacağını açıkladı.
1: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın.
0: Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı. Şirket yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 6 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şu ana kadar 45 kişinin tutuklandığını, 44 şüphelinin ise gözaltında olduğunu açıkladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 2. dalga operasyon yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 33'ü yakalandı. 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 3 kişinin ise arandığı kaydedildi.
2: Ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Gündem çok yoğun, o yoğun gündem içerisinde gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'taydı. İsrail'in katil başbakanı Benjamin Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. Şimdi çarpıcı bir görüntü, hemen o görüntüyü ekranlara getirelim. Bu şekilde karşılandı Netanyahu. Netanyahu salona girdiği anda Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda bulunan üyelerin büyük çoğunluğu

0: protesto sesleriyle birlikte genel kurulu böyle terk etti. Ve genel kurulda çok az ülke, İsrail'in destekçisi çok az üye kaldı. Boş sıralarda ekranlarınıza geliyor. Türkiye heyeti de Netanyahu gelmeden salonu terk eden ülkelerden biriydi elbette. Fotoğraflar çok çarpıcı. İşte Netanyahu, katil Netanyahu boş salona bu şekilde konuştu. Yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz ama bu görüntüler Netanyahu'nun salona girmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler'in büyük çoğunluğunun verdiği tepki tarihe geçti ve gündeme damgasını vurdu. Şimdi dilerseniz o anlara geri dönelim. Katil İsrail'in katil başbakanı Benjamin Netanyahu'nun salona girdiği anları, protestoları ve yaptığı o aslında kelime bulmakta çok zor, yalanlarla dolu ifadelerdi. O anları ekranlarınıza getirelim.
1: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail temsilciyi görmezden geldi.
0: İsrail'in küstah tavrı sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendini göstermedi. Yeşil sahalarda da aslında görmek istemediğimiz bir hareketle kendini gösterdi. UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya-İsrail maçında İsrailli bir oyuncu Abu Farci beraberlik golünden sonra korner direğini, köşe gönderini, o bayrağı eline aldı. Ardından da ateş etti. Yani öyle bir mizansen yaptı ve bu golden sonraki provokatif sevinci nedeniyle de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aslında o kırmızı kart insanlık tarafından İsrail'e gösterilen, katillere gösterilen bir kırmızı karttı. Şimdi o anları ekranlarınıza taşıyalım.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sayed Abu Farci skandal bir harekete imza attı. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya 43. dakikada Romano Schmidt'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İsrail'e ikinci yarının 55. dakikasında beraberliği getiren golü atan Abu Farci, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Daha önceden sarı kartı bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu provokatif gol sevinci nedeniyle maçın Bulgar hakemi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skandal hareketin ardından karşılaşmada 10 kişi kalan İsrail mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ama sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil. Amerika Birleşik Devletleri önemli bir konuğu ağırladı.

0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'da temaslarını sürdürüyor. Birçok başlık var elbette dünyanın gözünü çevirdiği. Trump'la yaptığı görüşmede ticaret savaşları, yapay zeka en önemli gündem başlıklarıydı. Peki bundan sonra ne olacak? Dünya o ikiliden gelen açıklamalara kilitlendi. Detaylara gelin biraz daha yakından bakalım.
1: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
2: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
1: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
2: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
1: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
2: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
1: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
2: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok, ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
1: Xi'nin bu sözleri, Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.

0: Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma hala hafızalarda. Dünya basını o konuşmanın önemli başlıklarını yorumlarla birlikte okuyucularına, izleyicilerine duyurmaya devam ediyor. Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan basınından Newsweek dergisine de çok özel bir röportaj verdi. Gündeminde Mekke Savunma Anlaşması, İsrail'le ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin etrafındaki terör unsurları vardı. Bakın Başkan Erdoğan Newsweek'ten nasıl dünyaya seslendi?
1: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak...
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
2: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
3: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
2: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
3: Suriye'nin Ege

0: egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesih sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
0: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
1: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
2: Türkiye gündemindeki önemli başlıklardan bir diğeriyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması. Soruşturma derinleşiyor. Tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de fon soruşturmasına dair açıklama var. Gürlek, fon soruşturması çok yönlü olarak ilerliyor dedi. Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir vurgusu yaptı.
3: Yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu fon soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleri ve yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 45 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri uygulandı. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
4: Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
3: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. 25 Eylül günü İstanbul'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Polis firari bir şüpheliyi arıyor. Gözaltı listesinde şirket yöneticileri de var. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
2: Özellikle kamuoyunda ve Fısıltı gazetesinde bir iddia çok konuşuldu. Vatandaşlardan fondaki kayıplarını karşılamak için bir ücret alınacak iddiası. Bu iddia ile ilgili açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. İddialar gerçeği yansıtmıyor denildi.
1: Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddiası ortaya atıldı. Gerçek dışı iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Fon kriziyle ilgili soruşturmalar devam ederken sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla algı yürütülüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddialarına yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir denildi. Açıklamada

0: benim arkadaşlar.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
4: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
2: Aytu Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerinde adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri içinde özel heyet oluşturulacak.
5: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet, şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
6: Türk savunma sanayinde gurur dolu günler yaşamaya devam ediyoruz. Sürkuş'un 28 Eylül'de pazartesi günü törenle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne artık teslim edilmesi bekleniyor. Sürkuş'un envantere girmesiyle birlikte Kaan ve Hürjet eğitimleri de bu uçakla yerli ve milli şekilde yapılacak. Şimdi detayları ekranlarınıza getirelim.
7: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
2: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2, 28 Eylül pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
8: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
2: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
9: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
8: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
10: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
8: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
2: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
8: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
6: İş yaşamında uzun süredir konuşuluyordu uzaktan çalışma yönetmeliği. O yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bilgisini paylaşalım. Resmi gazetede de yayımlandı. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma

0: saatleri iş sözleşmesinde belirtilecek. Başka detaylar da var. Onları da ekranlarınıza taşıyalım haberimizde.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
2: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
2: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
1: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
0: İstanbul merkezli bir operasyonla ilgili detayları paylaşacağım. 13 ilde gerçekleşti. Operasyonun ismi Usulsüz Vatandaşlık Operasyonu. Eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. Ayrıntıları haberimizle paylaşalım.
1: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmiyle özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
0: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın mirası etrafındaki tartışmalar devam ediyor. Usta sanatçının yeğenleri ve varisleri o vasiyeti şaibeli bulmuştu. Yargı yoluna gitmişlerdi. Aile haklarını sonuna kadar talep edeceklerini bir kez daha duyurdu. Şimdi miras hukuku bu başlığa ne diyor? Kan bağı olmayan kişiye miras bırakılabilir mi? Uzmanlarına sorduk. Bakın hangi yanıtları aldık.
3: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
4: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
1: Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası gündemden düşmüyor. Jüride kural sessizliğini korurken Levent İnanır dayısının vasiyetini şaibeli buluyor.
5: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
1: Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu tüm mal varlığını, koleksiyonlarını, hatta tüm alacak ve telif haklarını hayat arkadaşına bıraktı. Jülide Kural'ın ölümü halinde ise mirasın 3 farklı vakıf arasında paylaştırılmasını istedi.
6: Kişi nasıl hayattayken mal varlığı üzerinde bir tasarrufta bulunabiliyorsa kanunun çizmiş olduğu ölçütler dahilinde ölümü halinde de yine mal varlığında bir tasarrufta bulunabilir. Kişilerin miras bırakabilmesi için kan bağının olması şart değildir.
1: Oyuncunun 2022 yılında doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte noterde tasdiklettiği vasiyete ilişkin yeğeni Levent İnanır bilinçli imzalandığını düşünmüyorum dedi.
6: Yaş kavramı akıl sağlığını da etkilemektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde tam teşekküllü devlet

0: Hastanesinden alınmış bir heyet raporunun olması gerekmektedir.
1: Levent İnanır'ın bir diğer iddiası da dayısının en büyük hayalinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu. İnanır bu durumu da şaibeli buldu.
2: Vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var.
1: Servetin yalnızca kurala kalıyor olmasına tepki gösteren sanatçının akrabaları hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.
0: Mirasçıların bazılarının, tamamının değil, yani annesinin, babasının, alt soyunun, torunlarının, evlatlığının gibi bunların saklı payları vardır. Yani normalde kendilerine kalacak olan mirasın 1/2 oranında saklı payı vardır. Miras bırakan mirasının tamamını başkalarına bağışlamışsa bu durumda bu kişiler tenkis davası açarak miras haklarını koruyabileceklerdir.
3: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
4: Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim tarihinde görülecek. Güllü'nün kızı Tuğya Mülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada o gün 4 kritik tanık da dinlenmiş olacak.
1: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğya Mülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğya'nın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
4: Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmaları ile gündemde olan Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastanede tedavi altında.
5: Avrupa'nın göbeğinde çete hesaplaşması yaşandı. Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay İspanya'nın turizm merkezlerinden Malaga'da meydana geldi. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmaları ile gündem olan Ümit Yalçın, bir restoranda yanındaki iki kişiyle yemek yediği sırada iki saldırgan tarafından yüzünden vuruldu. Ardından failler kayıplara karıştı. Ümit Yalçın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla birlikte alarma geçen İspanyol polisi bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yalçın'ın vurulması Malaga'da 5 gün önce yaşanan bir soruşturmayı daha dikkat çekici hale getirdi. Öyle ki 18 Eylül'de kentin La Victoria bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahlı

0: Saldırıda öldürülmüş 3 İsveç vatandaşı tutuklanmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre genci öldüren ilk grup aslında Ümit Yalçın'ı hedef almak istedi. Ancak grubun Çingene Ümit yerine şüphelendikleri başka kişiyi vurmasıyla ikinci bir ekibin devreye sokulduğu öne sürüldü. İspanyol polisi iki saldırı arasında henüz bir bağlantı bulunduğunu açıklamadı. Araştırmalar sürüyor. Soruşturmada 2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da öldürülen Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer dosyasıyla olası bağlantılar da inceleniyor. Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y. Ümit Yalçın'a yönelik saldırıdan bir gün önce Malaga'daki Boğa Güreşi Arenası'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine polis paylaşımın yapıldığı bölgedeki otel ve çevresinde araştırma başlattı. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
1: Bir dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Fatih'te otel sahibinin kendi çalışanları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan 5 otel çalışanı tutuklandı. Zanlıların para kasaları yerine ceplerine koydukları o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Bir başka dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz. Bu kez Ankara'ya gideceğiz. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirildi eş zamanlı operasyon. Milyonlarca liralık dev bir vurgun ortaya çıkarıldı bu operasyonla birlikte. Kendilerini kooperatif yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar TOKİ'ye ait arsaları sahte tapularla satarak 17 vatandaşı tam 90 milyon lira dolandırdı. Düzenlenen operasyonla 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
0: TOKİ'ye ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkü gibi göstererek 17 vatandaştan yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Hedefte hayali arsalar üzerinden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatiflerinin mülküymüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul İstanbul trafiğini alt üst eden o çalışma, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde sürdürülen derz onarım çalışmasıydı. O çalışmada son

0: Gelindi. İstanbullular için mutlu bir haber. Viyadükteki çalışmaların pazar günü tamamlanması bekleniyor.
1: Muğla Güraniye Viyadüğü'ndeki ders onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Muğla Güraniye Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı. Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Muğla Güraniye Viyadüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü. Dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa trafik normal seyrine geri dönecek.
1: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
0: Teknolojinin geldiği akıl almaz boyutu gözler önüne seren bir haberle devam edeceğiz. Robot teknolojisi. Bu kez haber Türkiye'den, Kayseri'den. Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Mega isimli insansı robotu işe aldığını duyurdu. Robot belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

0: yapay zeka modülüyle beraber eğitilebilen Türkiye'deki tek robot diyebiliriz.
1: Misafirleri karşılayacak, ilgili birimlere yönlendirecek, hatta zabıta olarak denetim bile yapacak. Robot Mega'nın görevleri saymakla bitmiyor.
2: Sorularınızı yanıtlayabilir, bilgi verebilir ve belediye hizmetleriyle ilgili yönlendirme yapabilir. Mega ile zor yarışırlar.
1: Mega oldukça marifetli. Belediyedeki görevlerine hazırlanırken bir yandan da bakın neler yapabiliyor.
3: İki bilgisayarı 27 motoru var. Kayseri'deki insansı robot Mega görevlerine yönelik hazırlanıyor. Bütün hazırlıkları tamamlandı ve şimdi Melikgazi ilçesinde vatandaşlara rehberlik etmeye hazırlanıyor.
0: Biz şu anda 3 tane yapay zeka modülü üzerinde Mega'nın eğitimlerini sürdürüyoruz. Buradaki hedefimiz vatandaşlarımızın teknolojik farkındalıklarını arttırmak. Mega'yı günlük hayatımızda, belediye işlemlerinde aktif bir şekilde kullanmak.
3: Yapay zeka destekli eğitilen ve Türkiye'de tek olan insansı robot Mega, Melikgazi'de ne görevi yapacak? Mega insanları karşılayacak, soruları yanıtlayacak ve ilgili birimlere yönlendirecek. Aynı zamanda insanlar için risk taşıyan alanlarda da görev yapacak.
0: Özellikle vatandaşlarımız ya da kurtarma ekiplerinin riskli gördüğü alanlarda Mega o noktaya gidip direktiflerimiz doğrultusunda o noktayla ilgili bir fotoğraf çekip burada ne olduğunu analiz edebilecek seviyede şu anda.
3: A Haber nasıl bir yayıncılığa sahip Mega?
2: A Haber, Türkiye ve dünyadan güncel gelişmeleri, son dakika haberlerini, siyaset, ekonomi, gündem, yaşam ve spor içeriklerini izleyicilerine aktaran ulusal bir haber kanalıdır. Sloganı haberin kanalıdır.
0: Zabıta olarak ilk başlamayı düşünüyoruz. Zabıta olarak fiyat denetimlerinde, sahada zabıta personeline iş yerlerinin ruhsat bilgilerinin doğrulanmasına kadar detaylı bilgileri verebilecek şekilde eğitilmiş durumda.
3: Şu anda senin haberin çalışıyoruz Mega. Seni Türkiye'den herkes izleyecek dünyadan. Neler söylemek istersin onlara?
2: Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden beni izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Teknolojiyi insanlara fayda sağlamak, bilgi paylaşmak ve hayatı kolaylaştırmak için kullanalım. Hep birlikte daha akıllı, yenilikçi ve geleceğe hazır şehirler inşa edebiliriz. Mega ile zor yarışırlar.
4: Uluslararası gastronomi platformu Test Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbasını güncelledi. Gaziantep mutfağının şifa deposu Beyran çorbası 4,5 puanla dünya ikinciliğine adını yazdırdı. O 100 çorba içerisinde Türkiye'den mercimek, domates, kelle paça çorbaları da iyi çorbalar arasında yer aldı.
5: Türkiye dünyanın en iyi çorbaları listesine damga vurdu. Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncelledi.

0: Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti Beyran çorbası 4,5 puanda listenin ikinci sırasına yerleşti. Türk gastronomisinde önemli bir yere sahip Beyran, şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle kış aylarında çokça tercih ediliyor. Ölmezler
1: seni de bana. Gaziantepliler havalar soğudukça da Beyran'a yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle şu son zamanlarda Beyran'a ilgi daha da artmış durumda. Çünkü şifa deposu olduğunu da ifade ediyorlar.
2: Osmanlı'dan gelen bir mutfağımız bu. Kuzu incik etinden yapılır.
1: Kuzu incikten yapılıyor.
2: 12 saat pişer bu. Öncelikle pul biberimiz, ipek biberimiz.
1: Pul biberini koyuyoruz.
2: Taban yağımız. Haşlanmış pirincimiz.
1: Haşlanmış pirinç. Evet. Tuzsuz mu bu?
2: Tuzsuz pirincimiz.
1: Tuzsuz pirinç.
2: 12 saat pişmiş incik etimiz.
1: 12 saat pişiyor. Aslında evet. En önemli kısmı
2: dün
1: burası.
2: Dün bunu saat 3'te altını yaktık. Sabah altını kapattık. 12 saat pişiyor bu.
1: 12 saat boyunca.
2: Sarımsak, antibiyotik.
1: Antibiyotik. Evet. Şimdi bu böyle yaklaşık birkaç dakika sonrasında oluyor.
2: Aynen öyle. Anladım. Kemik suyu.
1: Kemik suyunu koyuyoruz üstüne.
0: Dünyanın en iyi çorbaları listesinde Türk mutfağından 3 lezzet daha yer aldı. Geleneksel mercimek çorbası 13. Domates çorbası 55. Kelle paça ise 70. sıradan listeye girdi. Listenin zirvesinde ise Paraguay mutfağından 4,7 puanda Voli Voli bulunuyor.
3: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olur.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

Arkası. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL.

0: 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
14: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
15: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
16: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
17: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
18: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
19: Evet sayın. sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
20: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
21: Akakçe. Denize çek gönder, denize çek gönder.
22: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
24: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail temsilciyi görmezden geldi.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Akşam Ajansı aranın ardından devam ediyor. Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli yakalandı. Yaklaşık 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
1: Polis ve savcıyız dediler, 2,5 milyon lira dolandırdılar. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis aldığı ihbarla harekete geçti. Kendilerini kurbanlarına polis ve savcı olarak tanıtan iki kişinin yaklaşık 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin izini süren polis kamera görüntülerini tek tek inceledi. İstanbul'dan Sakarya'ya gittikleri ve daha sonra döndükleri belirlendi. Şüpheli iki kişi evlerinde yapılan baskında yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı. Tutuklanan zanlının aynı yöntemle Balıkesir'de de 3 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.
0: İstanbul'dayız. İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve 22 kilogram ham madde ele geçirildi. 3 kişi oldukları belirlenen zehir tacirlerinden birinin başka suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İkisi ise halen aranıyor.
2: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Bağcılar'daki iş yerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde, 5 parça halinde 6 gram uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiden birinin Temmuz ayından bu yana başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. İkisi ise aranıyor.
0: Manisa'ya gideceğiz şimdi. Manisa'da görenlerin inanamadığı bir komşu dehşeti yaşandı. Daha önce defalarca kapısına dayanıp tekmeler savurduğu komşusuyla husumeti bitmek bilmeyen 69 yaşındaki kadın bu kez sınırları zorladı. Komşusunun çelik kapısını matkapla deldi, öfkeli kadın gözaltına alındı.
1: Asma'nın kapısını matkapla deldi, komşu kavgası karakolda bitti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanda tek başına oturan 69 yaşındaki kadın, daha önce tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı. Yaşlı kadın komşunun birçok kez yumruklayıp tekmelediği çelik kapısına bu kez matkapla vurarak deli kaçtı.
3: Bir haftadır gece 3-4 defa geliyor kapıyı tekmeliyor. Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var. Dün kapıyı şu an matkapla kırmış. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum.
1: Saldırgan kadın polisin gelmesi üzerine kendini dairesine kilitledi. Zorla ikna edilen kadın gözaltına alındı.
0: İstanbul'da TEM otoyolunda bir anda frene basan sürücünün neden olduğu zincirleme kaza araç içi kamerasına yansıdı. Arnavutköy'de ise servis aracına çarpan sürücü ölümden döndü.
4: Daha gitti.
1: Aniden fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu.
4: Daha gitti.
1: İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir araç sürücüsü bir anda frene bastı. Hemen arkasındaki çekici de fren yaparak durdu. Ancak arkadan gelen tır sürücüsü o kadar şanslı değildi. Üç aracın karıştığı kazada neyse ki yaralanan olmadı. Bu görüntülerde Arnavutköy'de kaydedildi. Caddeye çıkmaya çalışan hafif ticari araç servis aracıyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırıma çıktı. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.
0: Müzik 12 Eylül'de Mamak'ta meydana gelen kazada 36 yaşındaki Gökhan Kurt hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde ana yola çıkmak için bekleyen Kurt'un otomobiline hızla gelen beton mikseri çarptı. Polis tutanağında Kurt'un kavşağa hatalı giriş yaptığı, mikser sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğu belirtildi. Beton mikseri şoförünü suçlayan ailenin iddiaları ise hayli çarpıcıydı.
5: Yola çıkmak için bekleyen araca çarptı, yetmedi, önüne katıp metrelerce sürükledi. Korkunç kaza 12 Eylül'de Mamak'ta yaşandı.
6: İddiaya göre 36 yaşındaki Gökhan Kurt ana yola çıkmak için işte bu noktada bekliyordu. O sırada hızla gelen beton mikseri aracı adeta biçti.
7: Aşağıdan gelen mikser kamyonu çok hızlıydı ve anlık bir şerit değiştirmeyle beraber araca nasıl çarptığını anlamadık.
5: Yolun kenarındaki iki yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
8: Orada abim olmamış olsaydı o iki yaya vardı. Demeden onlardan birine çarpacaklar.
5: Gökhan Kurt ise onlar kadar şanslı değildi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üstelik korkunç bir tesadüfle.
8: Ben babamı da 36 yaşında yine trafik kazasında kaybettim. Abim de yine 36 yaşında ben trafik kazası kaybettim. Bizi yakan en çok olay bu.
6: Polis tutanağında Gökhan Kurt'un trafik kurallarını ihlal ederek kavşağa hatalı giriş yaptığı yer alırken beton mikseri sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğu belirtildi. Ancak ailenin ve görgü tanıklarının iddiası ise bambaşka.
8: Benim abim bu suç işlememiş. Kavşağa çıkmak için beklemiş. Neden benim abim bu suçlu gösterdiler? Sol şeritten başka bir kamyonu sollayarak normal sağ şeride doğru geçmeye çalışıyor ama sağ şeride gelmiyor. Direkt yolda bekleyen abimin üstüne çıkıyor.
5: Peki bu kazada kusur kimdeydi? ATV Haber uzmanına sordu.
9: Trafiği okuyarak aynı güzergahta çıkış yaptıktan sonra çıkışın tamamlanması ve seyir hızına devam etmesi gerekiyor. Bekleme yapmaması gerekiyor. Burada yol önceliği caddeden gelen aracı ve maalesef olduğu yerde bekliyor. Yani aslında karşıdan gelen mikserin şeridini kapatmış oluyor. Bir nevi trafiği tehlikeli düşüyor burada.
5: Yani talihsiz gencin ana yola çıkmaya çalışırken yolda beklememesi, kontrollü şekilde yola devam etmesi gerekiyordu. Ancak ailenin başka iddiaları da var.
8: Mikser şoförü şöyle bir beyanda bulundu. Ben uyuşturucu maddeden denetim altındaydım. Olay günü madde kullanmadım ama son 10 gün önce de madde aldım diyor.
5: Aile merakla mikser sürücüsüne ait tahlil sonuçlarını bekliyor. Sürücü ise tutuklu yargılanıyor.
6: Gökhan Kurt'un acılı ailesi onu gencecik yaşta hayattan kopartan sürücünün hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyor.
8: Benim istediğim şey en ağır cezayı alması, yaptığının bedelsiz kalmaması.
0: İstanbul'dayız. Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için çürük raporu çıkınca ekipler yıkım çalışmasına başladı. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Caminin kubbe ve beton yapısı olduğundan dayanıklı çıktı. Cami günlerdir yıkılamadı.
10: Çürük raporu verildi. Ancak cami günlerdir yıkılamıyor. Kubbe iş makinelerine direniyor. İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla Camii için karo testi yapıldı. Riskli olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Ancak kubbe ve beton yapı beklenenden çok daha dayanıklı çıktı. Hal böyle olunca yıkımın planlanandan daha uzun sürmesine sebep oldu. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını ilçe müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Yeni projede geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.
0: Sırada yurttan haberlerden derlediğimiz yurttan manzaralar bölümümüz var.
10: Tekirdağ Süleymanpaşa'da eğitim uçuşu yapan bir uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İniş sırasında eğitmen ve öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Her iki isim de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 28 yaşındaki sağlık çalışanı kalp krizi geçirdi. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olduğu öğrenilen gence ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'da bir binanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina hemen tahliye edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Adana Kozan'da maskalın üzerinden geçtiği sırada devrilen motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki sürücü 26 gün süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas'ta aç kalan kartal gözüne kestirdiği kangal köpeğini avlamaya çalıştı. Kangal köpeği ise kartalın saldırısına karşı hamle yaparak kendini korumayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 2300 yıllık tarihi Yasonburnu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Deniz feneriyle dikkat çeken yarımada doğa severler ve fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'da bir kreşte görev yapan ana sınıf öğretmenlerinin öğrencilere sevgiyle sarıldığı anlar gündem oldu. Yürekleri ısıtan o görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

0: bir saati geride bıraktık. Akşam ajansında yeni saate başlayacağız. Ama yeni saatte hangi gündem başlıkları ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce onları hatırlayalım, ardından detaylarına birlikte bakalım. Mekke Anlaşması geleceğin inşası için. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerikan basınından Newsweek dergisine röportaj verdi. Önemli bilgiler de vardı. Çarpıcı çağrılar, özellikle Birleşmiş Milletler'de yaşananlara dair birazdan ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Ve İsrail'in katil başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler'de çok kısa bir süre için Amerika ziyaretini gerçekleşti. Genel Kurul salonunda girdiğinde ise boş bir salonla karşılaştı. Çünkü katil İsrail'i protesto etmek için Birleşmiş Milletler'deki birçok temsilci önce protestoda bulundu, yuhladı, ardından da salonu böyle terk etti. Netanyahu boş salona konuştu. Notlarını ekranlarınıza getireceğim az sonra. Ve önemli bir gelişme, fon soruşturması. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. O soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükselmiş durumda. Peki fonzedelerle ilgili süreç nasıl işleyecek? Buna dair Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. O açıklamaları da az sonra sizlerle buluşturacağız diyelim, ama en sıcak gündem başlığıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekranlarınıza getireceğiz. Amerika-İran savaşından bölgedeki İsrail gerilimine ve Mekke Anlaşması'na kadar birçok konu vardı gündeminde Başkan Erdoğan'ın. Mekke Anlaşması'nın hiçbir ülkeye karşı kurulmadığının altını bir kez daha çizdi. Katliamcı İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan söylemlerine tepkisi ise Türkiye'nin attığı barışçıl diplomasi adımlarını hatırlatarak oldu.
1: Mekke'de imzaladığımız bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Gündeminde bölgedeki yeni güvenlik denklemi vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceği hedeflediğini belirten Erdoğan, İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz dedi. Mekke Anlaşması'yla barışçıl geleceğin inşası için sorumluluk üstlendik diye devam etti. İsrail'den Türkiye'ye yönelik son dönemde gelen açıklamalar da Erdoğan'ın gündemindeydi. İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemi İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı görüyorum ifadelerini kullandı.
1: Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'nın İsrail halkıyla bir husumeti olmadığını, itirazlarının uluslararası hukuka aykırı politikalara yönelik olduğunu vurguladı. İsrail-Türkiye geriliminin askeri çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna ise Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz yanıtını verdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
2: Erdoğan'ın mesajları arasında terörsüz Türkiye hedefi de vardı. PKK'nın fesih ve silah bırakma yönündeki kararlarını önemli bir eşik olarak tanımladı. Asıl ölçünün bu kararların sahada eksiksiz uygulanması olduğunu belirtti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Röportajda barış diplomasisine de ayrı bir parantez açtı. Rusya-Ukrayna savaşının daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine dikkat çekti. Siyasi irade ortaya konulması halinde müzakere masasının yeniden kurulmasına katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
0: Husi saldırıları sonrası Mekke Anlaşması devreye giriyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısı için Suudi Arabistan'a gitti. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını arttırmış durumda. Türkiye ve Pakistan ise harekete geçti. Bölgede tırmanan gerilimin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gitti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenecek Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Riyad'daki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı da katılım gösterdi. Gazze kasabı Netanyahu ve heyeti Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda destek bulamadı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Türkiye dahil 77 ülke heyeti salonu terk etti. İsrail'in daimi Birleşmiş Milletler temsilcisinin İranlı diplomata yönelik provokasyonları da dikkatlerden kaçmadı.
2: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin doğduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şarrayı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail'i temsilciyi görmezden geldi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'ta Fox News'a verdiği röportajda savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Amerika ile uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Pezeşkian, %60 zenginleştirilmiş uranyum konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda Amerika'yı suçladı, Husilerle de temas halinde olduklarını söyledi.
3: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkian, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
4: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz.
3: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
4: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
3: Pezeşkian, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
4: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
3: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkian'ın yanıtı net oldu.
4: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
3: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
4: Hürmüz Boğazı'nı kapat,

0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler'e katılmasının ardından ABD-İran arasında müzakere umudu yeniden doğarken İran devrim muhafızlarından savaşa ilişkin yeni açıklama geldi. Devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi, olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız dedi. Muhibbi, ABD'nin gelişmiş askeri gücüne rağmen Hürmüz Boğazı'nı açamadığını da belirtti. Moskova ve Kiev yine karşılıklı hava saldırılarıyla birbirlerini vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gece boyunca sürdü. Kiev başta olmak üzere birçok bölge yine İHA'ların hedefi oldu. Moskova cephesinde de gece boyunca hareketlilik vardı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın gönderdiği 592 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İki ülkede de sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları yaşandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünyadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Mitsotakis, son 3 yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz dedi. Mitsotakis, coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz diye konuştu. Netanyahu'nun seçim korkusu devam ediyor. İşgalci başbakan başvuru yaptı. İsrail Merkez Seçim Komitesi çoğunlukla Filistinli İsrail vatandaşlarının oy verdiği 4 Arap Partisi'nin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere katılmasını yasakladı.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin her şey tıkır tıkır yolunda işliyor dedi. Sürecin nihayete ereceğini söyledi. Kurtulmuş gündeme ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahadaki son durumu bu sözlerle değerlendirdi, devam etti.
2: Kitle çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yasama yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı. En önemli başlık terörsüz Türkiye süreciydi. Irak ve Suriye'deki olumlu gelişmelere işaret etti. Sürecin ete kemiğe büründüğünü vurguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasında sürecin 3 emniyet sibobu olduğuna işaret etti.
2: Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu.
3: Yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası değişikliği de Kurtulmuş'un gündemindeydi.
2: Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bu ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur.
3: Önemli gündem maddelerinden biri de fon kriziydi. Kurtulmuş bu konuyu da değerlendirdi.
2: Bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni sarsacak bir noktaya gelmesin. Bunun için de vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
3: Meclis Başkanı erken seçim tartışmalarına ilişkinde açıklamalarda bulundu.
2: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor.
3: Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamaları da soruldu Kurtulmuş'a.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Tüm mazlum milletleri, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin de takdirle izlediği bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Milletimiz adına bu tarihi çıkış, bu tarihi konuşma dolayısıyla şükranlarımızı ifade ediyoruz. Netanyahu'ya gelince yine ben herhalde 2 sene oluyor. Bir konuşmamda dedim ki bu soykırımcı Netanyahu ve çetesiyle birlikte bırakın yan yana görünmeyi, aynı binada dahi görünmemek için insanların bir müddet sonra yolunu değiştireceğini göreceğiz. Dünkü Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında salonun boşalmış olması da tam da budur. Tehlike çanları Netanyahu

0: ve çetesi için çalıyor.
1: 28. dönem 5.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararının yankıları sürüyor. CHP'li kurmaylar kulislerde Yavaş'ı kızdıracak açıklamalar yaparken belediye meclisinde de 30 partili meclis üyesi istifa etti. Peki yeni parti cephesinde neler yaşanıyor? Son gelişmeler neler? Ekranlarınıza getirelim haberimizle.
3: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
4: Çok değil, iki hafta önce kurmuştu bu cümleleri. Satır arası eleştirilerle CHP'den istifa etti.
5: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir.
6: Mansur Yavaş da şimdi kendi ipini de kendi çekmiş oldu.
4: İstifası sürpriz olmadığı zaten bekleniyordu. Yeni partiye mi geçecek yorumları yapılırken istifa açıklamasında yola bağımsız devam edeceğim diyerek o kapıyı da kapattı.
7: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün büyük bir haksızlık yapmıştır. 3 kez aday olduğu, 2 kez seçildiği partiyi sudan sebeplerle terk edip gitmiştir.
4: Yavaş'ın istifası CHP'de tepkilere neden oldu. Bazı isimler Yavaş için bizim kamburumuzdu, Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı, Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi ifadelerini kullandı. Aynı isimlerin Ankara'da belediyedeki çalışanlara, genel müdürlere bakınca %95'i CHP'li olmayan insanlar, böyle bir durumda bizim 10 tane büyük şehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder sözleriyle Yavaş'ın parti aidiyeti üzerinden eleştirilerini sürdürdükleri de konuşuluyor.
8: Bu böyle bir şey yok yani, partinin üstünde göreyim, partiden büyük göreyim.
4: Mansur Yavaş'ın istifası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de karıştırdı. 30 meclis üyesi CHP'den istifa kararı alırken meclis aritmetiği de değişti. AK Parti 50 üyeyle meclisin en büyük grubu haline gelirken yeni partinin üye sayısı da CHP'yi geride bıraktı. Ve yeni partide isim krizi.
9: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin yıpratılmasını istemiyorum.
4: Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 29 Eylül'de bu konuyu görüşmesi beklenen Yüksek Mahkemeden iltibas kararı çıkması halinde yeni parti isim değişikliğine gidecek.
10: Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da ben bir iltibas görmüyorum kararını vermesini bekleriz. İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi.
4: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi de yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmadıklarını söyledi. Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan jet yalanlama geldi.
11: Ne işbirliği ya? Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
12: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken

0: Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
2: Yüz binlerce yatırımcının etkilendiği fon soruşturmasında 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Kapalı fonda hesabı ve işlemi bulunduğu belirlenen yeni isimler tek tek tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 özel jetle Serdar Turan'a ait lüks yatada el kondu. Fon soruşturmasında hesap hareketlerindeki rakamsa oldukça yüksek. Konuyla ilgili Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var. Son gelişmeleri ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.
3: Yüz binlerce yatırımcının etkilendiği fon soruşturmasında 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Kapalı fonda hesabı bulunan yeni isimler tek tek belirlendi. Milletin birikimine göz diken fon vurguncularının yargılandığı soruşturma derinleşiyor. İlk operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin ardından 3. dalga operasyon düzenlendi. Bu kez mercek altında Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde hesabı ve işlemi bulunduğu belirlenen isimler vardı.
4: İşte o kapalı fon sisteminde kimler vardı, kimler ne kadar işlem yaptı soruşturmayla birlikte hepsi tek tek incelendi ve 3. dalga operasyonunda o kişiler gözaltına alındı.
3: Bu kapsamda Fatma Gül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf gözaltına alındı. Bu isimler arasında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız da yer aldı. Soruşturmanın önemli isimlerinden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklananlar arasındaydı. Savcılık ifadesinde kendisine para piyasası fonları ile ilgili sorular yöneltildi. Turhan, para piyasaları fonunun ne olduğunu ben geçen hafta öğrendim, bundan öncesini bilmiyorum diyerek kendini savunmaya çabaladı. Alper Öztürk ise portföy yöneticiliğim sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaretti dedi.
5: Halka arz olup işlem görmeyi başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem inisiyatifim yoktur. Vişne hissesi alındıktan sonra ikincil piyasa işlemlerine dikkat edilmesi konusunda şirket çalışanlarımı uyardım.
3: Dosyadaki para hareketleri de soruşturmanın en kritik başlıklarından biri. Pusula fonlarından 28 Ağustos sonrasında yaklaşık 132 milyar 700 milyon liralık çıkış talebi gerçekleşti. Bu dev para hareketinin ardından bazı fonlarda yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerinde temerrüt yaşandı. Dosyadaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise şüphelilerin mal varlıkları. İki özel jet ve Serdar Turhan'a ait lüks yatağı el konduğu üçünün toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 728 milyon ila 1 milyar 837 milyon lira arasında olduğu iddia ediliyor. Para hareketleri didik didik inceleniyor. Fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon liralık varlığın Terra portföy üzerinden transfer edilmek istendiği anlaşıldı. Şüpheli hesap hareketi olarak kayda geçen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Toplamda dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 45'inin tutuklandığını açıkladı. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de aralarında yer alıyor. 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri devam ediyor. Fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu bildirdi.
2: Müslüm Ayberk Doğan, Mati Ahmet Minguzzi'nin katillerinin suç ortağıydı. O kabus günü canilere Minguzzi'nin bulunduğu yeri gösterirken kameraya da yansımıştı. Yargılandığı davada bir süre sonra tahliye edildi ve şimdi de sanal medya hesabından pişkince açıklamalar yapıyor, cezaevi anılarını anlatıyor.
6: Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim ben falan.
7: TikTok yayınında sanki marifetmiş gibi cezaevi anılarını anlatıyor. Üstelik gülerek, pişkince yüzü

0: zarmadan.
1: Beni gördüler böyle, diyor işte bu neyden gelmiş falan işte, şöyle böyle falan. Ben de öyle işte, ben kader mahkumuyum, ben çok kötü bir durumdayım falan işte, acındırıyorum kendimi.
2: Yani içeridekiler de rahat durmuyor gördüğünüz gibi, dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında.
0: O kabus günü güvenlik kamerasının kadrajında canilerin arasında o da vardı. Ahmet Minguzzi davasında yargılanan ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan şimdi de sanal medyada cezaevi anılarını anlatmaya başladı.
2: Müslüm Ayberk Doğan oğlumun 4 numaralı katilidir. Biliyorsunuz ki bit pazarında parmak işaretiyle Ahmet'in yerini gösteren şahıs.
0: Ahmet Minguzzi'yi ölüme götüren olayda 4 kişi yargılanmış, ikisi tutuklanmış, ikisi ise serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılanlardan biri de Müslüm Ayberk Doğan'dı. O da pazarda Ahmet'in yerini eliyle gösteriyordu ve serbest bırakılmıştı. Aile şimdi Yargıtay'a itiraz etti ve yıl sonuna kadar çıkacak kararı bekliyor.
2: Bir değil bin ölüyorum. O yüzden bir an önce Yargıtay'dan bir cevap gelmesini talep ediyorum. Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil.
1: Adana'ya gittim kuzen. Davası da böyle yeni mahkumuz. 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni, diyor ki lan bu neyden girmiş falan işte şöyle böyle. Adamlar merak ediyor, tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkumuyum ben falan.
0: Yüreği yanan Minguzzi ailesi o yayınları izledikten sonra büyük şok yaşadı.
1: Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sıra biz. İstanbul Maltepe'den Adana'ya sevk etmiş işte, ikisini gönderdiler, en sona beni bıraktılar. Başka gardiyan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alak dedik. Üstümüzü arıyorlar, tamam mı? Herkesi paket ettiler işte, gönderdiler geçici koğuşa.
0: Bu noktada beliren soru aslında çok net. Bu kişilere engel olan kimse yok mu?
2: Hiçbir şeyden korkuları yok, hala yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta yayın yapıyorlar.
3: Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın düşüş şekliyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Çocuğun düşme hızının ancak bedeninin üst kısmından alacağı bir basınçla mümkün olabileceği belirtildi.
4: Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İtildiği iddiasını o detay kanıtladı. 29 Temmuz 2025'te Mersin'in Anamur ilçesinde kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülen ve bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili davanın 4. duruşması görüldü. Mahkeme Eyüp Can'ın bulunduğu alana müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yeniden incelenmesine karar vermişti. Bilirkişi raporu dosyaya girerken özellikle basınç ve düşme sesi değerlendirmeleri dikkat çekti. Raporda sanığın iş merkezinde Eyüp Can'ı ararken bir tıkırtı duyduğunu söylediği belirtildi. Ancak yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin tıkırtı seviyesinde olmayacağı ifade edildi. Ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda en dikkat çeken detay ise basınç faktörüydü. Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi. Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü tespit edildi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
5: Oğlum Eyüp Can, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
4: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Çocuk yakınlardaki pasajda hareketsiz yatarken bulundu. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
3: İstanbul'da avcıların en işlek caddelerinden birinde bir yol çalışması başlatıldı. Ama aradan haftalar geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. İşleri yarı yarıya düşen esnafsa isyan noktasına geldi.
6: Bu tarafı kazdılar, rezalet.
7: Yol çalışması başladı ama bir türlü bitmek bilmedi.
8: Bu tarafı kazdılar, duruyor.
7: Ciromuz yarıya düştü diyen esnaf isyan noktasına geldi.
8: Tabii yarı yarıya hali.

0: Ne düşüyor işler?
1: Burası çamurdu, herkes batıyordu. Bir kişi göremezdiniz sokakta.
2: Burası Avcılar Cihangir Mahallesi, Şükran Sokak, yani en işlek sokaklardan biri.
3: Hep çamurdu burası, biz arka taraftan gidiyoruz.
2: Hemen sonunda gördüğünüz gibi metrobüs var ve metrobüsün merdivenleri direkt sokağın başında yer alıyor. İşte bu noktada yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmaları başladı. Önce elektrik kabloları düzüldü, ardından da kaldırım çalışması yapılacağı söylendi. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen çalışma hala tamamlanmadı. Sokak hala harabe durumda.
1: Haftaya o gelecek, haftaya tesisat yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Maksimum sürecek gün 15 gün, bir ay arası dendi.
2: Bakın, arkada iş makinesi var ama çalışmıyor. Yol hala aynı durumda. Bu sokakta ise yağmur yağdığında vatandaşlar geçemiyor, perişan oluyor. Esnaf ise günlerdir kan ağlıyor.
1: Mal geliyor, toptancımız geliyor, oradan taşıyorlar malları.
4: Şu anda insanlar da yürüyemiyor, metrobüse gidemiyor, evlerine gidemiyorlar. Dün çok mesela çamur deryası gibiydi burası.
5: Yağmurluydu, çamurluydu. Millet geçemedi, geçmekte zorlandı. Hele bebek arabası olanlar sokağın başından sonuna kadar bebek arabasını taşıyarak geçtiler.
6: Bir aydır böyle, yani elektriği altı aldılar, su borularını yenilediler vesaire falan ama şu an çok da bir şey değişmedi yani.
2: Aynı mahallede elektrik hatlarında da çalışma var. Sokak lambaları da uzun süredir yanmıyor.
3: Sokak lambalarımız yanmıyor. Biz 15 gündür karanlıkta duruyoruz öyle.
7: Çin'in iç Moğolistan bozkırlarına yayılan Ulanhada Volkan Grubu ziyaretçilerine dünyada Mars deneyimi yaşatıyor. Doğal volkan müzesi olarak anılan ve lavları sanki dün soğumuş gibi duran bu genç volkanlar uzay kıyafeti giyip fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin de akınına uğruyor. Ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek de o büyüleyici coğrafyaya girdi, izlenimlerini sizler için derledi.

0: Bir tarafta uçsuz bucaksız bozkır, diğer tarafta siyah ve kızıl taşlarla kaplı volkan konileri. Burası Mars değil, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesine bağlı Ulanhada Volkanik Jeoloji Parkı.
1: A Haber ekibi olarak Mars'tayız demek isterdik ama bulunduğumuz yer dünyada bambaşka bir coğrafyada. Buraya kadar gelmek kolay olmadı.
0: Bölgede 30'dan fazla volkan geniş bir araziye yayılıyor. Çin'in resmi jeoloji kayıtlarına göre bölgedeki volkanik hareketlilik yaklaşık 120 bin ve 10 bin yıl önceki iki ayrı döneme uzanıyor. Jeolojik açıdan Çin'in en genç volkan sahalarından biri kabul ediliyor.
2: Bugün geldiğimiz yer 6 numaralı volkan. Kırmızı ve siyah volkanik taşlardan oluşuyor. Buraya gelip uzay kıyafetiyle fotoğraf çektirmek çok popüler. Bizim sloganımız da şu: Mars'a gitmediyseniz mutlaka bir kez volkana gelmelisiniz.
0: Gri ve siyah volkanik taşlar yamaçları baştan aşağı kaplıyor. Kızıl tabakalarla birleşen bu görüntü bölgeyi daha doğal bir film platosuna dönüştürüyor.
1: Şu anı yakalamak için binlerce kilometre öteden Ulanhada'ya geliyorlar. Burası Mars'a benzediği için taykonot kıyafetleri kiralıyorlar ve tıpkı Mars'taymış gibi profesyonel fotoğrafçılara poz veriyorlar.
0: Taykonot kıyafetleri Ulanhada'nın simgesi. Ziyaretçiler birkaç dakikalığına da olsa kendilerini başka bir gezegende hissediyor.
3: İlk defa böyle taykonot giysiyle gezdim ve gerçekten Mars'ta keşif yapmış gibi hissediyorum.
0: Görüntüler Ulanhada'yı Çin'in dikkat çeken turizm merkezlerinden biri haline getirdi. Park 2024 yılının Ekim ayında Ulusal 4A Turizm Bölgesi statüsüne yükseltildi. Ancak Ulanhada'nın her noktası aynı görünmüyor.
2: Şu an gördüğümüz yer 5 numaralı volkan. 6 numaralı volkanla belirgin bir tezat oluşturuyor. Burası volkan grubunun en iyi korunmuş noktası. 2015

0: 1975 yılında Çin Ulusal Coğrafya Dergisi'nin kapağında da yer aldı.
1: Yerel adı Orta Simya Ocağı. Krateri ve volkan konisi büyük ölçüde korunmuş durumda. Bölge volkan konileri, lav akıntıları ve krater yapıları nedeniyle doğal bir volkan müzesi olarak tanımlanıyor.
2: Bu kıl çadırların içine girdiğinizde Cengiz Han döneminden kalma motifler ve geleneksel odalar sizi karşılıyor. Jio Bey de bu volkanik dağların eteklerinde buraya gelen ziyaretçileri zamana doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
3: Volkanlar bizim için çok değerli jeolojik kaynaklar. Turizmi geliştirirken korunmalarına daha büyük önem veriyoruz. Ziyaretçilerden ekolojik çevreyi korumalarını istiyoruz.
1: Volkanlar artık sessiz, ancak çevresindeki bozkır hiç olmadığı kadar hareketli. Ulanha'da Çin'in doğal mirası koruyarak turizme kazandırdığı yeni rotalardan biri olma yolunda ilerliyor.
2: Peki, öyleyse Türkiye'deki seyircilere bir Çinli olarak neler söylersin, mesajını alalım.
4: Biz Çin'e ve Ulanha'da volkanik dağına sizleri de bekliyoruz.
5: Şimdi bir ara daha vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu fon soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleri ve yönetici kademelerinde yer alan şüphelerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 45 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri uygulandı. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
3: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
10: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. 25 Eylül günü İstanbul'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Polis firari bir şüpheliyi arıyor. Gözaltı listesinde şirket yöneticileri de var. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Muğla Gürani Viyadüğü'ndeki ders onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Muğla Gürani Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı.

0: Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
1: Molla Güranebiye Ödüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü. Dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa trafik normal seyrine geri dönecek.
0: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye'yi terseyi kurdukları kooperatifin mülki gibi göstererek 17 vatandaştan yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Hedefte hayali arsalar üzerinden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatiflerinin mülküymüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Milliyetçi hareket kilitlendi.
4: MHP 954 ilçe 77 il kongresini tamamladı. 36 il başkanı değişti.
5: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart'taki büyük kurultayına hazırlanıyor. 77 ilde kongreler tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları yenilendi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart 2027'de 15. olan büyük kurultayını yapacak. Kurultayda genel başkanla parti üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. MYK 75'i asil 25'i yedek olmak üzere toplam 100 partiliden oluşuyor. Kurultayda 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. MYK içinden Genel Başkan Bahçeli 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Şu ana kadar MHP 954 ilçe kongresini tamamladı. 77 ilde kongre yapıldı. Önümüzdeki hafta 81 ilde yönetimler netleşmiş olacak. Şu ana kadar 36 il başkanı değişti. Kongrelerde ana tema terörsüz Türkiye süreci oldu. Neden terörsüz Türkiye sorusuna yanıt verildi, süreç anlatıldı.
6: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
7: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
7: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
4: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam

0: Uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tayfun ailesi gelişmeye daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
0: Türk savunma sanayinin göz bebeği Tayfun balistik füze ailesinde teslimat ve çalışmalar son hızda devam ediyor.
3: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun blok 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı son olarak muhtelif miktarda Tayfun blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Tayfun blok 2 versiyonu ilk kez 20 Mayıs 2026'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Haziran ve Ağustos aylarında muhtelif miktarlarda Tayfun Blok 2 füzesi daha Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.
3: Tayfun Blok 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda.
0: 500 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Roketsan imzalı Tayfun Blok 3 geliştirme çalışmalarındaysa geleneksel balistik füzelerin tasarımının dışına çıkıldı. Tayfun Blok 3'e entegre edilen özel arayıcı başlık teknolojisi sayesinde sistemin taktiksel kullanım alanı deniz harekat alanını da kapsıyor.
3: Tayfun Blok 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Bu atışın en önemli özelliği şu: dünyada çok az sayıda, yani bir elin parmakları kadar bile olmayan sayıda ülkede gemi savar balistik füze kabiliyeti var. Artık Türkiye'de bu parmakla sayılamayacak kadar az ülkeden biri.
0: Karadeniz'de gerçekleştirilen testte insansız deniz aracını simüle eden 7 metrelik küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Arayıcı başlığıyla hedefe kilitlenen Tayfun Blok 3 hareketli hedefi vurarak imha etti.
2: Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor.
0: Türkiye bu atışla NATO bünyesinde balistik füze kullanarak su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke oldu.
3: Test çalışmaları devam ediyor. Canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
0: Ailenin en yeni üyesi ise Tayfun Blok 4.
4: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği nokta gösteren Tayfun Blok 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
3: Tayfun Blok 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Tayfun Blok 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde de popülerlik kazanmış kavramlar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Heyecan Doruk'ta Uluslar Ligi özel yayınına başladık. Notları da ekranlarınıza taşıyacağız. Çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi heyecan çok büyük.
1: Çok.
0: Birkaç anlamda çok büyük. Tabii. Önce Fransa ile karşılaşmak büyük bir heyecan.
1: Evet.
0: Ardından A Ligi'ndeyiz artık. A Ligi'nde kolay takım yok.
1: Tabii Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. O yüzden orada mücadele etmek çok keyifli olacak.
1: Evet.
0: Bu Fransa ile oynamak da önemli olacak. Birkaç cümleyle hemen yorumlarınızı alayım. İlk 11'ler belli oldu.
1: Tabii.
0: Arkadaşlarım hazırladı. Tabii. Hemen ekranlara taşıyayım.
1: Ya Fransa biliyorsun 2026 Dünya Kupası'nın favorisiydi.
0: Doğru.
1: Ama şanssızlıkları İspanya ile oynadılar yarı finalde. Elendiler. İspanya dünya şampiyonu oldu. Şimdi Zidane geldi. Zidane'la yeni bir ekol ve iyi bir başlangıç yapmak istiyorlar. Dünyanın en iyi milli takımlarından biri.
0: 11'imiz geldi.
1: Evet.
0: Çok merak ediliyordu.
1: Tamam.
0: Bugün çok farklı dizilişler gördük.
1: Evet.
0: Beşliği gördük,
1: tabii.
0: Dörtlüğü gördük.
1: Tabii.
0: Burada da 3-4-2-1 gibi dizilmiş.
1: Evet.
0: Ama tabii maç içinde değişecektir.
1: Tabii.
0: Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani
0: ben seslendireyim müsaade ederseniz. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi İsmail.

0: Salih Oğuz, Arda Güler, Can Uzun ve ileride de tek forvet olarak Barış görünüyor. Yorumlarınızı alayım.
1: Şimdi tabii 3 stoperle oynuyoruz. Bir tarafta Mbappe oynayacak, bir tarafta Olise. İkisi de Avrupa'yı kasıp kavuran çok formda oyuncular. Şimdi Mbappe'yi Oğuz önce suratıyla, gücüyle durdurmaya çalışacak. Zeki Çelik kaymayı yapacak. Diğer tarafta da Ferdi Kadıoğlu Olise ile oynayacak ama Abdülkerim Bardakçı da hamle yapacak. Yani ikişer oyuncuyla aslında baskıda beşli savunmaya döneceğiz. İki hızlı, iki müthiş silahını Fransa'nın durdurmaya çalışacağız.
0: Fransa'ya da bakalım mı? Hemen müsaade ederseniz tabii. Sizin o durdurulacak denilen isimlerde kadroda tabii, hemen Fransa'nın kadrosunu bakalım. Da bakalım ekranlara tabii. Geldi. Sizin o durdurulması evet. Gereken dediğiniz ön üçlü evet. Evet. Mbappe, Dembele evet. Ve Olise şeklinde tabii. Dizilmiş Rabiot, Kone, Cherki arkalarında klasik bir tabii. Fransa 11'ini görüyoruz Zidane'dan. Aynen.
1: Yani Dembele de çok formda. Dembele santrafor olarak oynuyor. 9 numara oynuyor. Burada Cherki de kara kutusu aslında Fransa'nın. Yani biz burada şunu yapacağız öncelikle. Rakip baskı yaptığında Olise ve Mbappe ile ceza sahasında
0: biraz böyle dönüp kameradan daha böyle daha iyi.
1: Yüklendiğinde beşli savunmaya döneceğiz. 3 stoperimiz olacak. İşte burada Dembele'yi Abdülkerim Bardakçı, Merih hangisine denk gelirse onu blok etmeye çalışacak ama biz normal bir oyun oynayacağız. Çünkü Fransa'da da bu şekilde biz aslında kompakt bir oyunla, 3 stoperle Şenol Güneş döneminde
0: yendik.
1: Fransa'yı yenmiştik. Hatta Hasan Ali iyi durdurmuştu.
0: İyi bir oyunla yenmiştik.
1: İyi bir oyunla yenmiştik. Tabii Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarısız olmuştuk ama şimdi bizim şöyle bir enerjimiz var. Dünya Kupası'nın o kötü izlerini silmek için tarihi bir fırsat.
0: Doğru.
1: Yani milli takımlar bazında İspanya'dan bile daha büyük havuzu, futbolcu havuzu olan 3 tane milli takım çıkarabilir şu anda.
0: Ben onu gördüm.
1: Zidane.
0: 3 tane milli takım yazmışlar. O 3 milli takımın tamamı da Dünya Kupası'nda ya da Avrupa tabii. Şampiyonası'nda dereceye önemli girir. Bir dereceye tabii, girebilir.
1: Aynen
0: hatta
1: öyle.
0: Giremeyen, havuza giremeyenler tabii. Bile var. Şöyle yapalım dilerseniz. Hemen bir maçın oynanacağı noktaya gidelim. Ahmet Nazif Vural da o heyecanı bize tabii. Yansıtsın. Artık ne kadar kaldı? Yaklaşık 1 saat evet. Hatta 1 saatten az bir evet. Süre kaldı. Ahmet kolaylıklar dileyelim. Türkiye'de herkes nefesini tuttu. Neler yaşanacak bugün Kocaeli'de onu merak ediyor. 11'leri ben paylaşmaya çalıştım. Zeki Uzun Durukan'la da çok kısa yorumladık. Sen de biraz atmosferi bize anlat. Nedir son durum? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Artık nefesler tutuldu. 21.45'i bekliyoruz diyebiliriz. Her yer kırmızı beyaz, her yer al bayrağın renkleriyle donatılmış halde ve şu an stada artık son girişlerin başlamış olduğunu söyleyelim. Maça artık 50 dakika civarında bir süre var. Bu noktaya şu an bizim bulunmuş olduğumuz alandan yaklaşık 1 saat önce Türk A Milli Takımımızın otobüsü ve beraberinde Fransa Milli Takımının otobüsü geldi ve özellikle millilerimizin bu noktaya gelmesi anında taraftarların tamamının burada oyuncularımızı birer birer görmek için bu noktaya toplanmış olduğunu da bizler gördük. Elbette umudumuz bu taraftarın şu an buraya gelen yaklaşık 35 bin hatta stadın çevresinde olanları da saydığımız takdirde 40 binin de hatta üzerinde olan taraftarın tamamının isteği ve tüm Türkiye'nin gönlünden geçen elbette Türkiye'nin bugün kazanması ve Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında galip olarak bu noktadan ayrılması. Elbette bugün en büyük avantajı millilerimizin Fransa'yı ev sahibi olarak kabul etmek ve aynı zamanda bir sonraki maçımız olan İtalya maçında da bu avantajı aynı şekilde sürdürebilmek. Vincenzo Montella ve yine milli oyuncularımızın her biri çok ciddi hazırlık süreçlerinden geçtiler ve bu hazırlık süreçlerini şundan eminiz ki sadece milli takımla yapılan kamp süreci değil aynı zamanda kendi takımlarında da yapılan o çalışmalar ve antrenmanlarda etkisini gösterecektir. Öyle ki milli oyuncularımızın arasında neredeyse her biri yıla, sezona çok çok iyi şekilde başladı ve o çok iyi şekilde başlayan millilerimiz için de bugün bizler de şans dileyelim ve onlarla beraber burada aslında Fransa'ya karşı bu güçlü rakip Fransa'ya karşı edinilecek bir galibiyeti beraber kutlama temennisini buradan göndermiş olalım. Çok ciddi bir güvenlik önlemi var bugün.

0: Güvenlik önlemiyle ve aynı zamanda yönlendirmeler vasıtasıyla da Kocaeli Stadyumu'nun çevresindeki taraftarlar bir bir stada girmeye başladı. Hatta neredeyse artık sona gelindi diyebiliriz. Bu aşamada artık stadın içinden taraftarların tezahüratları da duyulmaya başlandı. Önümüzdeki saat itibariyle yaklaşık 50 dakika sonra o nefes kesen 90 dakika başlayacak ve artık nefesleri tutup sadece ve sadece Türkiye'mizin atacağı gollere odaklanacağız. Bizlerin de en büyük temennisi elbette bu yönde. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından takip edilecek bir maç bu. Neden? Zaten hali hazırda Fransa'nın dünyadaki kamuoyunu futbol anlamında oldukça ciddi bir seviyede. Öyle ki takımlarının en uç hattı, özellikle ilk dörtlü hattı Ryan Cherki ortada. Sağ tarafta yine Michael Olise ve beraberinde sol tarafında Dembele ve ileri uçta da Mbappe ile olmak üzere bu dörtlü grup aslında oldukça ciddi bir tehlike yaratıyor ve dünyada da bu kamuoyunu tartışılıyor. Elbette Türkiye'de millilerimizin hem defans hattına hem de hücum hattına oldukça büyük bir iş düşüyor. Biz millilerimizin bu işin altından kalkacağına eminiz. Taraftar da öyle. Bu ambiyans şu an bize bunları yansıtıyor ve bizler de bu noktadan takip etmeyi sürdürüyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Ahmet Nazıf'e teşekkür ediyoruz. Turkuaz Medya Grubu olarak bu dev organizasyonu ekranlara getiriyoruz. Bu maç ATV ekranlarında olacak ama A Haber ekranlarında da aslında izleyicilerimizin alışık olmadığı çok iyi bir maç var. Evet. Onu da hatırlatayım izleyicilerimize.
2: İtalya-Belçika. Evet.
1: İtalya-Belçika maçı. Çok iyi maç. Onu da hatırlatmış olalım. Orada da yavaş yavaş hazırlıklar devam ediyor. Ama yine Türkiye-Fransa maçına dönecek olursak nasıl bir maç, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Dilerseniz onu da hemen alayım sizden.
2: Ya ben yürekli futbol bekliyorum. Kaybedecekse bile milli takım savaşarak kaybetmeli. Ben dediğim gibi tarihi fırsat var milli takımın önünde. Dünya Kupası'ndaki o kötü hisleri, izlerini silmek için Fransa maçından daha iyi bir maç olamaz. Doğru. Bu maçta iyi futbol, alınacak bir beraberlik bile milli takımın rüzgarı arkasına almasını sağlar. Yani bu sonuçta Avrupa Futbol 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için artık hazırlık maçı yerine böyle baba maçları oynuyoruz. Bize yakışan maçlar aslında. Ben başarılar diliyorum milli
1: takıma. Yani İspanya ile oynadığımız iki maç aslında bunun göstergesi. Evet. İlkinde o aldığımız acı mağlubiyet çok üzdü bizi. Evet. Potansiyeli, ama ikincisinde aldığımız o önemli maç orada da kendimize özgüvenimizi biraz arttırdı. Tabii. Biraz özgüvenle ilgili bir şey. Bu potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Evet, Dünya Kupası'nda kötü. Şimdi Fransa'yı saydık ama Arda Güler sezona çok iyi başladı. Evet. Can Uzun'u az önce konuştuk. Şanssızlıklarımız da var elbette. Kenan'ın olmaması o şanssızlıklardan biri.
2: Hakan Çalhanoğlu'nun
1: olmaması. Liderimiz yok. Ama oyun yine lideri. Türkiye milli takımının içindeki o Zeki'nin formu, tabii. Zeki bugün Ferdi'nin formu. Tabii. Yani hiç de i̇yi kötü bir milli takım değiliz.
2: Tabii Arda Güler gibi üst dünya sınıf Real Madrid'de bile Mourinho'ya rağmen kasıp kavuran, Mbappe'nin en çok sevdiği, Mbappe'yi en çok asist yapan oyuncu bizim milli takımda. Yani seyircimizin desteğiyle, ki biz böyle futbol oynayan milli takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. İşte Paraguay maçında savunma yapan takımları aşmakta zorlanıyoruz ama böyle üst düzey takımlara karşı iyi futbol oynuyoruz. Ben milli takımdan öncelikle iyi futbol bekliyorum. Pozisyona mutlaka gireceğiz. Geçiş durumları yakalayıp, ama böyle maçlarda da yakaladın mı atacaksın.
1: Biraz öyle. Yani şanssızlık bu konuda en büyük problemlerimizden biri. Evet. Çok fazla pozisyona girilemiyor. Sadece biz değil. Fransa karşısında dünyada birkaç takım vardır herhalde Fransa'ya üstünlük sağlayacak. O bir problem değil. Top Fransızlarda kalabilir ama o girdiğimiz pozisyonlar, ki mutlaka yakalayacağız o pozisyonları. O pozisyonları değerlendirmek çok önemli. Bir yandan da 21.45'te bu ekranlarda İtalya-Belçika maçı olacak. O maça dair de görüntüler geliyor şu anda. Evet. İtalya'dan da görüntüler geliyor. Şimdi İtalya'ya baktığımızda çok zorlanan bir İtalya.
2: Tabii.
1: Dünya Kupası'na gidememiş.
2: Üçtür.
1: Evet, onlar için çok zor.
2: 2018, 2022, doğru. 2026 Dünya Kupası'na gidemiyor bu takım ve futbolun beşiği.
1: Doğru. İtalya. Belçika için de bir kabuk değişimi. O altın jenerasyonları.
2: Van Bommel geldi. Hocaları değişti. İtalya'da da Mancini dönemi başladı.
1: Yeniden bir. Aslında heyecan verici bir maç ama şanssızlığı şu: Türkiye-Fransa karşılaşmasında. O maça da arada izleyicilerimiz bakacaklardır eminim. İtalya-Belçika maçı için de beklentiniz ne yönde? İki tane kabuk değiştiren takım. İtalya Dünya Kupalarına artık katılmak istiyor. Belçika'da Yeni Belçika

0: Göreceğiz. Dünya Kupası'nda hiç tatmin edici bir Belçika oyunu görmemiştik.
1: Bir derbi maç gibi olacak. Gerçi son Dünya Kupası'nda Belçika Amerika'ya ev sahibini son 16'da yenmişti 4-1. Çeyrek finale kalmıştı. İtalya yok ortalarda. İtalya için Mancini 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon yapmıştı İtalya'yı. O yüzden tekrar geldi. Bir derbi maç gibi. Yani kıran kırana bir maç olacak. Şu kazanır diyemiyorum. Yeni hocalarla tabii baktığında işte ben hani Belçika'nın da kazanmasını isterim. Orada Trossard var. İşte Lukaku var. Bizden oyuncular var. O yüzden
0: doğru Lukaku'yu görebilir miyiz bilmiyorum. Sonrasında yani giriyor ama
1: oynatıyor. Dünya Kupası'nda oynattı. Doğru, sonradan doğru, da doğru. Görevi verdi. Bakalım göreceğiz ama
0: burada görüntüler de geliyor Zeki Uzundurukan. Evet. Görüntülerde çok fazla tribünlerde büyük bir kalabalık görmüyoruz. Gerçi Roma Olimpiyat Stadı çok dev bir stat. İtalyanların özellikle milli takıma bir küskünlüğü tabii. Varsa bir barışma maçı tabii. Olarak da herhalde doğru. Değerlendireceklerdir.
1: Doğru. Yani Gattuso döneminde çok kötü sınavlar doğru. Verdiler. Bosna Hersek'e penaltılarla elenip Dünya Kupası'na gidememişlerdi. Şimdi yeni bir başlangıç ama yani o heyecanı işte Mancini ile yakalamaya çalışacaklar. Ama Belçika yine de Belçika'dır. İyi oynayan bir takım. Orada da Van Bommel'in neler yapacağını göreceğiz. Ben bir taraf tabletten
0: Donnarumma evinde, ekranlara geliyor şu anda. İtalya milli takımın kalecisi.
1: Aynı anda olduğu için evinde işte cep akıllı telefonlarından, tabletlerinden ya da iki televizyon alan.
0: Biraz bir öyle da, olacak. Onu
1: öyle
0: tam ben söyleyecektim.
1: İzlerler yani. Tabii, tabii. Maçı da bırakmaz yani. A Haber'den müthiş bir maç. Bu maçı da futbol severler mutlaka kıyıdan köşeden izleyecekler. İşte Trossard sakat gerçek ama Lukaku oynayacak mı? İşte Openda var. Bizim takımların çok istediği önemli oyuncular var.
0: Tabii hanımefendilerden bugün tabii. İzin alınacak. Evde iki televizyon varsa iki maç olacak. Evet, aslında milli maçı herkes izliyor. Evet. Bir de tekrar fikstürü ekranlara getirebilirsek yönetmenimden rica edeyim. Başka maçlar da var tabii, diğer gruplarda. Tahmin konusuna geleceğiz. Tahminler zor ama sizden kısaca tahminler de alacağım. Tabii. A grubunda Türkiye-Fransa var mı tahmininiz? Bir skor tahmini alayım. Son
1: ya çok skor tahmini değil yapmak de Türkiye yenilmez diyorum. İçimden bu geçiyor. Yani belki dağı devirmek gibi bir şey. Belki kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir şey ama biz zoru severiz.
0: Doğru. Bizim çocuklar zoru sever. İtalya-Belçika da ne diyorsunuz?
1: Ya Belçika'yı galibiyete daha yakın görüyorum ben. Daha iyi oynuyor.
0: B grubu var. Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna, İsveç, evet. Romanya ki bu maçta yine A-Spor ekranlarında evet. Yayınlanacak. Bunu da belirtelim. Maç. Polonya, Bosna Hersek ne dersiniz bu maçlara dair?
1: İsveç'i favori görüyorum. Polonya-Bosna Hersek maçında da beraberlik gibi. Yani bu denk güçlerin mücadelesi. Macaristan-Ukrayna maçında da Ukrayna daha iyi takım. Gürcistan Kuzey İrlanda maçında Gürcistan çok savaşçı bir takım.
0: Gürcistan'ın öyle oyuncuları var ki ve dünya arenasında artık evet. Önemli yerlerdeler. Evet. O yüzden böyle kağıt üzerinde sanki Gürcistan zayıf gibi ama Kvaratskhelia mesela çok formda onlarda. Tabii. C grubunda Ermenistan, Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs tahmin etmesi zor. Biraz evet. Daha alt kategori evet. Maçlar evet. Ama onlara da ne diyelim? İyi olan kazansın mı diyelim?
1: Tabii öyle diyelim.
0: Son olarak yorumlarınızı alayım. Sizi uğurlayayım. Evet. Bu heyecanlı maçları izleyeceksiniz. Gerçekten. Yarın gazetede de umarız çok güzel bir İnşallah. Manşetle
1: hazırlıklarımız
0: bu zaferi taçlandırırız. Buyurun.
1: İnşallah. Yani Fransa'yı dediğim gibi Fransa'ya karşı zafer elde etmek zor. İşte Konya'da bunu başardık mı? Daha önce başarmışlığımız var. Yine neden olmasın? Çünkü hafta boyu Riva'da Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu futbolcuların adeta beynini yıkadı. Yani çok hırslı milli takım aslında. Keşke Hakan Çalhanoğlu olabilseydi.
0: Keşke. Yani keşke Kenan olabilseydi.
1: Kenan keşke olabilseydi. Ama yine önde iyi oyuncularımız var. Can formda. İşte zaten bugün oyun organizatörlüğünü yapacak olan Arda Güler müthiş oynuyor. Real Madrid'de. O da çok iyi. Yani bu iki oyuncu bile ben asıl patlamayı aslında Barış Alper Yılmaz'dan bekliyorum. Böyle maçları ki zamanında biliyorsun Van Dijk'ın içinden geçen oyuncu Avrupa Futbol Şampiyonası. Böyle potansiyelli bir oyuncu. Ya yani biz de hücumda çok iyiyiz. Savunmayı da iyi kurgulamış hoca. İşte artık gerisi Ya hani derler ya, Allah'a kalıyor. Aslında milli takıma kalıyor. İşte Kocaeli'deki taraftara kalıyor. Bizlerin de duasıyla inşallah yüzümüz gülecek diye düşünüyorum.
0: İnşallah yarın da çok güzel bir manşetle göreceğiz. Olsun. İnşallah o manşeti merak ediyorum. Kararlaştırdınız mı?
1: Yok, daha oyunun gidişatına göre. Tabii aklımızda var. Yenersek var da daha güzel inşallah çılgın.

0: bir manşet atarız.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gürkan bizlerle birlikte. Efendim çok sağ olun. Heyecanla bekleyeceğiz o maçı. Sizi İnşallah. Uğurlayacağım. Evet. Gündemin önemli başlıkları var. İtalya-Belçika maçına kadar o başlıkları çok kısa hatırlatacağım izleyicilerimize. Tamam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Önemli bir röportaj verdi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Savunma Anlaşması, İsrail'le ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin etrafında terör unsurları vardı. Erdoğan, Türkiye yeni dünya düzeninde Doğu ve Batı arasında bir tercih yapmayacak ifadelerini kullandı.
2: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak...
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
3: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
4: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
3: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
4: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
3: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesih sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
4: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
3: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
1: Gazze kasabı Benjamin Netanyahu ve heyeti Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda destek bulamadı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Türkiye dahil 77 ülke heyeti salonu terk etti. İsrail'in daimi BM temsilcisinin İranlı diplomata yönelik provokasyonları ise dikkatlerden kaçmadı.
5: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77

0: ettim. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydum. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail temsilciyi görmezden geldi.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya-İsrail maçında İsrailli oyuncu Abu Farci beraberlik golünden sonra yaptığı provokatif gol sevinci nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sayed Abu Farci skandal bir harekete imza attı. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya 43. dakikada Romano Schmidt'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İsrail'e ikinci yarının 55. dakikasında beraberliği getiren golü atan Abu Farci, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Daha önceden sarı kartı bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu provokatif gol sevinci nedeniyle maçın Bulgar hakemi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skandal hareketin ardından karşılaşmada 10 kişi kalan İsrail mücadeleyi 3-1 kaybetti.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Ziyaret tamamlandı. Xi Amerika'dan ayrıldı ama ticaret savaşlarından yapay zekaya kadar tansiyonu yüksek başlıkların ele alındığı bir zirve gerçekleşti. Liderler rekabeti kabul etti ama işbirliği kapısını da açık bıraktı. Şimdi tüm dünya Washington ve Pekin'den gelecek ilk hamleye kilitlendi.
1: Dünyanın en kritik iki gücü Beyaz Saray'da aynı masada buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i törenle karşıladı. Xi'nin ABD ziyaretinde gözler iki ülke arasındaki rekabet ve işbirliğinin geleceğine çevrildi.
2: İletişimi güçlendirmeliyiz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal koşullar açısından farklıdır. Ancak samimi derinlemesi ve sürekli diyalog yoluyla iki ülke birbirini daha iyi anlayabilir. Farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin arayabilir ve karşılıklı güven inşa edebilir.
1: İki lider Beyaz Saray'daki görüşmede ticaret, teknoloji, güvenlik ve yapay zekayı masaya yatırdı. Gündemde nadir toprak elementlerinin tedariki ve Amerikalı çiftçilere yeni pazarlar açılması da vardı. Trump, iki ülkenin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çalışabileceğini vurguladı.
2: Başkan Xi ve ben birlikte çalışarak iki ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde muazzam ilerlemeler kaydettik.
1: Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Xi, yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi ve yönetilmesi çağrısı yaptı.
2: Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek. Ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
1: Xi, Çin-ABD rekabetinin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini de dile getirdi.
2: Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok, ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı.
1: Xi'nin bu sözleri Washington ve Pekin arasındaki stratejik rekabetin geleceğine ilişkin mesajların öne çıkanlarından biri oldu. Trump ve Xi'nin Beyaz Saray'daki buluşması sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, küresel ekonomi ve güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.

0: Bir yanda CHP, diğer yanda örgütlenme aşamasında olan Yeni Parti. Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. Mutlak mutlan sonrası parçalı yapıya muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak gibi görünüyor.
1: Yürüyelim arkadaşlar.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
5: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
3: Aytu Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri için de özel heyet oluşturulacak.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
3: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet, şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
0: İstanbul merkezli 13 ilde usulsüz vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. Şirket, otel, yat ve banka hesaplarından oluşan devasa bir servete ise el konuldu.
3: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Peki Tayfun projesindeki son durum ne? Ekranlara getirelim.
6: Tayfun ailesi gelişmeye daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
3: Türk savunma sanayinin göz bebeği Tayfun balistik füze ailesinde teslimat ve çalışmalar son hızda devam ediyor.
7: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun Blok 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
3: Milli Savunma Bakanlığı son olarak muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Tayfun Blok 2 versiyonu ilk kez 20 Mayıs 2026'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Haziran ve Ağustos aylarında muhtelif miktarlarda Tayfun Blok 2 füzesi daha Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.
7: Tayfun Blok 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda.
3: 500 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Roketsan imzalı Tayfun Blok 3 geliştirme çalışmalarında ise geleneksel balistik füzelerin tasarımının dışına çıkıldı. Tayfun Blok 3'e entegre edilen özel arayıcı başlık teknolojisi sayesinde sistemin taktiksel kullanım alanı deniz harekat alanını da kapsıyor.
7: Tayfun Blok 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Bu atışın en önemli özelliği şu: dünyada çok az sayıda, yani bir elin parmakları kadar bile olmayan sayıda ülkede gemi savar balistik füze kabiliyeti var. Artık Türkiye'de bu parmakla sayılamayacak kadar az ülkeden biri.
3: Karadeniz'de gerçekleştirilen testte insansız deniz aracını simüle eden 7 metrelik küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Arayıcı başlığıyla hedefe kilitlenen Tayfun Blok 3 hareketli hedefi vurarak imha etti.
6: Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor.
3: Türkiye bu atışla NATO bünyesinde balistik füze kullanarak su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke oldu.
7: Test çalışmaları devam ediyor. Canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
3: Ailenin en yeni üyesi ise Tayfun Blok 4.
8: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Tayfun Blok 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
7: Tayfun Blok 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Tayfun Blok 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde de popülerlik kazanmış kavramlar.
0: Akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Ayrılmayın. Saat 21.45'te İtalya-Belçika maçıyla yayınımız devam edecek.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailelerin refah düzeyini yükseltmek ve dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla hayata geçirilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için devasa adımlar atılıyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen ve sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek olan tarihi reformda il il, ilçe ilçe etki analizleri başladı. 2027 yılında uygulamaya girecek sistemle geliri belirli bir eşiğin altında kalan her haneye asgari gelir desteği sağlanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türk'ün Hikayesi ile daha karşınızdayız. Değerli dostlar, Anadolu için beşikten ötesi gurbettir derler. Gurbette hasretin, özlemin ateşi yaktıkça Türk'ü yakmış bu toprakların insanı. Giden, geri gelmez feryatlarıyla yüreği yanan anaların, sevda değil, ateşten gömlek diyen aşıkların yakarışları gün gelmiş, Türk'ü olup düşmüş notalara. Tıpkı Erzurum yöresine ait Kırmızı Gül Demet Demet türküsünün yürek dağlayan hikayesinde olduğu gibi.

bestesine ait bu türkünün kökeni 17. yüzyıla dayanır. Türküde adı geçen Revansa, bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'dır. Revan Selçuklulardan beri Türk yurdudur. 15. yüzyıldan itibaren de Osmanlı'nın en önemli ticari merkezlerinden biri haline gelir.

1850'li yıllara kadar camileriyle nüfusunun %70'e varan çoğunluğuyla bir Türk şehridir Revan. O yıllarda şehirler arası ticaret kervanlar yoluyla yapılır. Erzurum başta olmak üzere Anadolu'dan kervanlarla Erivan'a mal götürüp mal getirirler. O kervanlar bazen hasret taşır, bazen de kara haber.

eşkıyanın, düşmanın, yırtıcı hayvanın, hastalığın pençesinde nice canlar yitip gider kervan yollarında. İşte türkümüzde gitti gelmez denilen Erzurumlu Mehmet de Erivan'a gidip gelen kervancılardan biridir. Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet, Erivan'a ticarete gitmediği günlerde tarlasına gider, bağ bahçe işleriyle uğraşır.

giderken sürekli olarak tarladan kırmızı gülleri toplayıp annesine götürür. Bu kırmızı güller Mehmet ve annesi arasında kopmaz bir bağ haline gelir. Mehmet gurbete gittiği zaman annesi oğlunun topladığı güllere bakar ve hasretini o güllerle gidermeye çalışır. Bir gün kervanların Revan'a gideceğini duyan Mehmet annesinden izin alır. Yetiştirdiği ürünleri satmak için yola koyulur. Annesinin içinde bu kez bir sıkıntı vardır. Ne zaman ki Mehmet uzun seferlere katılırsa sürekli kabuslar görür ve uykusundan uyanır. 15 günün sonunda Revan'a varan kervan mallarını sattıktan sonra dönüş yoluna koyulur. Dönüş yolunda tüccarların birçoğu vebaya yakalanır. Mehmet de bu hastalıktan nasibini alır. Uzun süren yolculukta hastalık gitgide ağırlaşır. Daha fazla dayanamayan tüccarlar birer birer yığılıp kalır. Mehmet de vebadan ölenler arasındadır. Erzurum'a varan kervanı karşılamaya gelenler bu vaziyeti görünce üzüntü içinde feryat etmeye başlar.

en ağır yük, en derin yara, en büyük sınavdır evlat acısı. Kervanların arasında Mehmet'ini arayan anne, oğlunun ölüm haberini alınca yığılıp kalır. Üzüntüden aklını yitirir. Elinde bir demet kırmızı gül, dilinde bu türkünün sözleri. Ağıtlar yakıp dağlarda gezer.

türkü Erzurum yöresinde uzun yıllar aşıkların dilinde dolaşır. Ayrılıp da kavuşamamanın simgesi haline gelir. Nida Tüfekçi tarafından 1967 yılında derlenen türküyü sanatçı Muharrem Akkuş tüm Türkiye ile buluşturur.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Yıl 1968. Dünyanın unutmadığı yıl. Vietnam Savaşı. Martin Luther King ve Robert Kennedy suikastları. Aya seyahat ve Prag'da Sovyet tankları.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
0: Hepsi adeta inadına tek bir yıl hazırdı. O yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara hep birlikte attılar. Bu 20. yüzyılın en kalabalık ve en coşkulu ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgal ve boykotu gördü. Devrim ateşinin işçilere sıçramasıyla hayat felç oldu ve 1968 insanlık tarihine kayıp yıl olarak geçti. Herkes özgürlük istiyordu, ancak kural tanımıyordu. Kuralsız özgürlük anarşi getirdi. Sokaklar karıştı, devletler çözüm aradı.

O dönemlerde esen rüzgarlar Türkiye'yi de etkiledi. Ancak Türkiye'de başrolde ne öğrenciler ne de siyasetçiler vardı. ...1960'larda başlayan ve 1980 12 Eylül'üne kadar 10 yıllık periyotlarla yinelenen askeri müdahaleler, darbeler sahnedeydi. Peki neden? Temel nedeni bedeli yeterince ödenmeden sahneye çıkarılan demokrasi oyunudur.

0: bu noktaya kolay gelmedi. Türkiye bunalımlı yılları kolay kolay atlatmadı.
1: Hazır olan imama, el kişiliğine. Allahu Ekber.
0: Yeni yetişen kuşaklar, büyük ve demokratik Türkiye'nin umudu gençler, soludukları bu özgür demokratik havanın hangi zorluklardan geldiğini bilmelidirler. Bilmelidirler ki geleceğin tarihini yazarken ödenen bedelin çok kana, çok gözyaşına ve çok ızdıraba mal olduğunu akıllarından çıkarmasınlar.
2: Bazı toplumlar bu hakları büyük bedeller ödemeden bugün bir dünya konjüktürü icabı kazanmışlardır. Bedel ödeyerek kazananlar bunu hiç bırakmazlar. Ama bedel ödemeyen toplumlar ne yapalım? Canımız sağ ya. Filan şu hak bu hak olmasa da olur diye verirler. Ki biz bunun numunelerini gördük geliyoruz. Onun içindir ki bu haklara sahip çıkmanız, hakları kazandık, bu haklara sahip çıkmanızın bir takım yaptırımları var. Demokratik refleksi olmayan bir toplum bu hakları muhafaza edemez. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Demokratik refleks kırmadan dökmeden gösteri ve yürüyüş hakkından geçer. Bu gösteri ve yürüyüş hakkı kadar bir aziz ve mübarek hak tanımıyorum.
3: Demirel bunu gösteri hakkının en haklı, en güçlü ve en yerinde bir hak olduğuna inancının ürünüdür bu söz. Yani bir demonstrasyon hakkı, bir gösteri hakkını kullanabilmesi Türk vatandaşının o zamana kadar yani demokrat

0: Demokratik hak ve özgürlüklere teşne olmayan ve onları kullanma özgürlüğü verilmeyen halkımıza yepyeni bir haktı bu.
1: Yani boş yere yürüyorsunuz, bir şey yapamazsınız, sizin hiçbir etkiniz yok, sizi dikkate alacak bir güç de yok, şeyinizi heba ediyorsunuz, enerjinizi heba ediyorsunuz. Siz ciddiye almıyorum biçiminde yorumlamıştım yani yorumladığımı. Hatırlıyorum. Halen de yollar yürümekle aşılmaz sözünün Sayın Demirel tarafından, ya bu sizin çok doğal hakkınız, bunu yaparsınız anlamında söylenmiş olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok deyim bağışlayın, o tarihteki algılamamı söylüyorum. Yani it hürür kervan yürür yaklaşımında olarak algıladık. Ha, bu algılamamız doğru muydu, yanlış mıydı? Sayın Demirel onu mu amaçlamıştı? Onu şu anda tam kestiremiyorum.
2: Belki bir ölçüde kendi demokrasi anlayışını yansıtıyordu. Bir ölçüde de asayiş sağlamada, huzur sağlamada hükümetinin etkisizliğini kamufle etmek, mazur göstermek için ileri sürdüğü bir sözdü zannediyorum.
3: Silahsız, kavgasız ve savunması olan sivil toplum. Sizin elinizde bir tek silahınız var. O silah gerektiği zaman haklarınıza sahip olduğunuzu göstermek için bu meydanları ve bu sokakları kullanmanızdır. Kırmadan, dökmeden kullanmanızdır. Bu demonstrasyon hakkıdır, gösteri yürüyüş hakkıdır. Savunma hakkını ve demonstrasyon hakkını fevkalade aziz buluyorum. Yani buna itiraz etmeyiniz. Kavgasız olduğu sürece, kırılmadıkça, dökülmedikçe sürece ve hatta itiraz etmeyiniz değil, biz iktidarız, bizi rahatsız ediyor bu demeyiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz. Bugün bir gün bu şahsen size de lazım olur. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Şimdi bakınız işin enteresan tarafına, bu hak sonradan bize lazım oldu.
4: Değişim rüzgarlarında imparatorluklar çöktü, ideolojiler yerle bir oldu. Dünyayı saran demokrasi rüzgarları özgür halkların üzerinden esti. Ama önce 1960'ların başına gidelim. O yıllarda hippi kavramı ortaya çıktı. Peki kimdi bu hippiler? Aslında hepimizin bildiği 68 kuşağının çiçek çocuklarıydı onlar. Amerika'da doğmuştu. Bir kısım bu ismin Scott McKenzie'nin San Francisco adlı şarkısında geçen "San Francisco'ya gidiyorsan saçına biraz çiçek takmayı unutma" dizesinden geldiğini, bir başka rivayete göre ise kendilerine doğrultulan silahların namlularına çiçek sokmalarından dolayı aldığını söylüyor.

kişiler bu akımı kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm otoriteyi reddeden bir hareket olarak tanımladılar. Onların tek isteği, insanın doğasını yerine getirerek o anda var olmak, yani anı yaşamaktır. İşte bu düşünceleri daha sonra, yani 68 yılında feminizm ve çevrecilik kavramlarının temellerini de attı. 60'lı yıllarda ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş gösteriyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler işgal ve katliamlar gerçekleştiriyor. Fransa Cezayir'de, İngiltere ve Belçika Kongo'da, Amerika Birleşik Devletleri

Küba ve Vietnam. İşte o yıllarda insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarının altında Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası vardı. Dünyanın her bölgesinde sayısız işgal ve askeri müdahale gerçekleştirdi. Bunlardan birine de Vietnam'da imza attılar. 1,5 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. İşte Çiçek Çocuklar 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a asker göndermesiyle ortaya çıktı. Hatta o dönem Muhammed Ali Vietnam Savaşı'nı kınadığını ve askere gitmeyeceğini söylediği için unvanından oldu ve 3 yıl bokstan uzak bırakıldı. İşte o tarihlerde Amerika'nın Türkiye üzerindeki projesi canlanmaya başladı. O projenin adı FETÖ ve PKK'ydı. Hatta o dernekte bir diğer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, CIA ajanı Ruzi Nazar ve Enver Altaylı da görev yaptı. O tarihlerden itibaren kurulan Fethullahçı terör örgütü, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bir çeteye dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaline, dökülen kan ve gözyaşına gençliğin tepkisi iyice yükselmeye başlıyor. Dünyanın her yerinden öğrenciler, yürüyüşler, gösteriler düzenliyor. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci birçok ülkede polisle çatışıyor. 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'nın neredeyse tamamında ve Amerika'nın belirli kesimlerinde gençliğin başkaldırısı kendini güçlü ve etkili bir şekilde artık hissettiriyor. Dünya 68'de artık unutamayacağı bir yıla giriyor. Ve 1968 yılına geldiğimizde Avrupa, Amerika kaynıyor. Özellikle Fransa'da üniversite gençliği yeni bir düzen arayışı içerisinde. Geleneksel eğitimi eleştiriyor, iş alanlarını yetersiz buluyor. Birçok konudaki kuşkularını dışa vuruyor. İlk hareket Mart 1968'de Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde patlak verdi. Ardından öğrenci isyanı Fransa'dan tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar yayıldı. Öyle ki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen siyahi lider Martin Luther King'in 4 Nisan 1968'de katledilmesinin ardından siyahilerin de ayaklanması başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tarih 2 Mayıs 1968. Bu kez Fransa'da öğrenciler sokağa döküldü, eylemler büyüdü. Önce Nantes Fakültesi kapatıldı. Ardından 3 Mayıs'ta Sorbonne'da öğretime ara verildi.

Gösteri şiddete, şiddet ayaklanmaya dönüştü. İşçiler grevlerle gösterilere katılıyor, fabrikalar kapatılıyor, sendikalar genel grevler ilan ediyorlardı. Sendikaların Paris'e ayağa kaldıran büyük bir gösterisi ve ardından gelen grevler. Fakülte ve fabrika işgalleri almış başını gidiyordu. Akıl almaz bir kargaşa, bir büyük kapışma batıyı sarmış, yaklaşık 10 milyon insan artık sokağa inmişti. O demokrasinin beşiği sayılan Avrupa artık sarsılıyordu. Gençler ve onun yan destekçileri tüketim toplumuna son verilmesini istiyordu. 1968'in Mayıs ayı başında başlayan gösteriler ay sonuna doğru hükümeti devirmeye yöneldi. Oysa gençler sokağa bu nedenle inmemişlerdi. Gençler eğitim özgürlüğü, daha iyi yaşama, daha iyi okuma arzusundaydı. Ama işler kontrolden çıkmıştı. Fransa iç savaşın eşiğindeydi. Ve Fransa'da iktidardaki Charles de Gaulle sonunda karar verdi ve meclisi feshetti. Gösteriler şiddetini yitirmeye başladı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türkiye'nin 1968

0: 3M hadisesi var. Bu Marx, Mao Margus. Yani Margus diye bir adam çıkıyor. Üçüncü M bu. Amerika'da diyor ki yıkıp yerine ne koyacağınızı sonra düşünürsünüz. Yani devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır adam ayrılmıştır. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet edilmiştir.
1: Türkiye'deki gençlik hareketlerini iki yönlü olarak değerlendiriyorum. Gerçekten 68 kuşağı olarak anılan ve bu kuşağa mal edilen bu hareketler bir taraftan evrensel bir boyut taşırken öbür taraftan da iç boyutları da var. Yani neden 68 kuşağı siyasete fazla meraklı oldu? Neden aktif siyasetin içinde bir anda kendini buldu?
2: Bu arada bir başka ilginç gelişme şuydu. Bazı gençler tüm bunların dışında iktidarı askerle ortak yürütmek gibi demokrasi dışı bir amacı da sahneliyordu. Başlangıçta konuşulan, tartışılan bu konular gün geldi sokağa indi. Ama sokağa inen gençler başsız değildi. Gençlerin arasından liderler çıkıyor, o liderler ellerinde megafon, slogan atarak gençliği sokakta yönlendiriyordu.
3: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayreti içerisinde hareket eden kesim. Diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabii refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü.
4: Bir gençlik lideri olarak çok yoğun bir öğrencilik faaliyeti gösterdi. Mesela ilk Amerika'yı Teli mitingini hatırlıyorum. Sosyalistler, Marksistler tarafından hazırlanmıştı. Biz de mukabele olarak Kıbrıs'la ilgili bir milli miting hazırlamaya çalışmıştık ve son derece etkili olmuştu. O sırada hocalarımız da bizi teşvik ederdi. Çok sık arayla seçimler yapılırdı ve o seçimlere adeta siyasi partiler gibi iştirak ederdik. Mesela çok iyi hatırlıyorum, ilk defa Milliyetçi Cephe ismini biz kullanmıştık bir seçimde, Siyasi Bilgiler Fakültesi'nde. Ve anti-Marksist bütün grupları bir araya toplamaya çalışmıştık ama çok da etkili olmamıştı.
1: 68'den sonraki gelişmeler fakültede ve bütün Türkiye genelinde de öğrenci hareketlerinde sosyalist harekete dönüşmüştür. Hem öğrencilerin aktivitesi hem de sosyalist blokun daha etkili olma yolundaki propagandalarının da etkisiyle hareketler sosyalist yön almaya başladı.
2: ...1968'de iki tür gençle karşılaştı Türkiye. Birinciler, yasal bir biçimde düzen değişikliğini gerçekleştirmek isteyenlerdi. Bunlar kendini ortanın solunda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Muhafazakar Adalet Partisi'nde kümelenmişlerdi. İkinciler, var olan siyasal rejimi de, partileri de çağ dışı ilkel bulanlardı. Onlar solun en ucunda güvenle kapışmıştı.

Savaşmak için hazırlık yapıyordu. Henüz silahlı çatışma ortamı yoktu. Gençler vuruşmuyordu. Ama bir gerçektir. Bu hazırlık iki yanlı yapılıyordu. Soldakiler Devrimci Gençlik Federasyonu diye bilinen Dev Genç'te toplandılar. Sağdakilerin ise yuvası ülke ocaklarıydı. Bu iki grubun dışında zaman zaman başka gruplar da çıkıyordu. Artık kamplar belli olmuştu. Ve o sıralarda masum gösteriler birden boyut değiştirdi. Artık sokaklarda tıpkı batıdaki örneği gibi ortalığı yakıp yıkmak, işgal etmek için yürüyorlardı.

0: 1968. Dünyanın unutmadığı. Kıbrıs sorununda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail yanlısı tavrı ve İsrail-Arap Savaşı, 1960'lı yılların gençliğinin Amerika'ya bakışını değiştiriyordu. 1968 yılında küçük bir kıvılcım adeta büyük bir yangına dönüştü. Binlerce gencin öldüğü, ülkenin korkunç bir kaosa sürüklendiği döneme girdi Türkiye.
1: Artık gençler aynı iklimin, aynı gök kubbenin altında yaşayan insanlar olmasına rağmen birbiriyle selamlaşan insanlar değil, düğüne koşar gibi birbirlerinin ölümüne koşan insanlar durumunda idi. Bana sorarsanız bu adeta bir cinnet. Aynı kuşak, aynı yaştan insanlar, yaşamın en güzel anında yaşamı uzatmanın yollarını ararken kısa yoldan ölüme ulaşmanın çareleriyle meşguldürler.

0: köklü değişiklikti istenen. Dev Genç'e bakarsanız tek yol silahlı devrimdi. İşte bu düşünce sokakları ciddi biçimde karıştırdı. Artık üniversite işgalleri başlamıştı. Boykotların ardı arkası kesilmiyordu. Aşırı sol militanlar Filistin kamplarına gittiler, eğitim gördüler. Ellerine silah almamış gençler silah kullanma ustalığı elde ettiler. Bu sırada devlet işin ciddiyetini idrak etti. Gençlik hareketleri artık toplumsal bir boyut kazandı.
1: Baktık ki biz mesele sarpa sarıyor. Biz gençleri organize etmeye başladık. Gençleri hiçbir zaman gayrimeşru yollara itmedik. Böyle bir görev de vermedik onlara. Onlardan böyle bir görev istemedik. Fakat Marksist teşekküller çok saldırgandılar. Kendilerine katılmayan, kendilerine karşı olanlara karşı acımasız şekilde saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında saldırıya maruz kalan ülkücü kesim de savunma mecburiyeti karşısında kaldı.
0: Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösterdiğinde 6. filoya bağlı bir uçak gemisi 5 destroyer Dolmabahçe'ye demirledi. Ancak Amerikalı askerler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ve Türk topraklarına ayak bastıklarına adeta pişman oldu. Gençler Amerikan askerlerini denize döküyor, gördüğü yerde darp ediyordu. Ülke adım adım istikrarsızlığa doğru gidiyordu. Sokak hareketleri işçilere de sıçradı. Kanunsuz yürüyüşler, hak aramalar, protestolar yayıldı. Ekonomi sarsılıyor, üretim duruyordu. Türkiye ekonomik olarak uçurumun eşiğine gelmişti artık. Peki hangi görüş doğruydu? Türkiye o yıllarda neler kaybetmişti? Ya da Türk ekonomisi o yıllarda ne haldeydi?
2: Türkiye nüfusu içinde küçük bir azınlıktı işçiler. 1,5 milyon kadardı sigortalı işçi o tarihlerde. Ama nüfusumuzun yine o tarihlerde yarıdan çoğu köylüydü. Ve köylünün sorunu çözülmeden, köylüden başlayacak bir kalkınma, gelişme hareketine girişilmeden,

0: eden, Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine, sınayileşme hareketinin de tıkanacağına, büyük kentlere akının süreceğine ve büyük kentlerin sorunlarının taşınamaz hale geleceğine inanıyordum. Onun için kalkınma köylüden başlamalıdır sloganını ortaya attı. Köyden değil, köylüden. Çünkü köylüyü sanayileştirmeyi, sanayi toplumuna geçirmeyi ve kentleştirmeyi de amaçlıyordu.
1: O dönem tam anlamıyla kayıp bir yıldı.
2: Ben artık dışarıya da mal, sanayi, mamul satacağım dedin mi, gündemine bir laf geldi, oturdu. Ekonomik boyutlarda fabrikalar kurma yapma yanında know-how almakla tanış. Know-how almakla tanış. İşte ben 1966'da ilk defa ICI'dan know-how aldığım zaman $1,000,000 verip nasıl yapılabilir? İnsan yapısı pamuk nasıl yapılır? Bana anlatacak bir kitaba ben kendi kendime şaştım faraza. 1966'larda know-how'la tanıştık. 68'ler, 70'ler, dünyanın ve bizim koşullarımızdan üniversiteler, bilmem neler. Onlar da bizi durduruyordu. Ama bu da var, o da var. Müteşebbisler yürümeli ve sanayinin icabı da uzun vadeli bakma bizi götürdü. Frenlediğimiz, beklediğimiz dönemler oldu. Daha büyük işler yapabilecektik.

0: They kept telling us all along they didn't want to harm us.
1: All right, Houston, we've had a problem.
2: ...1970'ler. Türkiye ve dünya için bir hayli zorlu yıllar. Hep barıştan bahsedilen ama milyonlarca kişinin savaşlarda ve katliamlarda yaşamını yitirdiği, işsizlik ve enflasyonun çoğu ülkede dert olduğu yıllardı. Peki 1970'in hemen öncesinde ne yaşanmıştı? 1969 yılında Kanlı Pazar akla ilk gelen olay. Bu olayın başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filo gemilerinin İstanbul'a demir atması olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Amerikan filosunu protesto gösterilerinde iki öğrenci hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi de yaralandı. Türkiye'de 1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Dönemin başbakanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kuran Süleyman Demirel'di. Zorlu zamanlardan geçen darbe teşebbüslerinin yaşandığı 1969 yılı Türkiye için birçok siyasi akımın başlangıç yılı olarak da tarihte yerini aldı.

0: O dönem bir de Cumhuriyetçi Halk Partisi'nde ortanın solu hareketi düşünce akımı ortaya çıktı.
1: İsmet İnönü o ortanın solu terimini Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak ilk kez kullanınca partinin o zamanki genç veya orta yaş kuşak denen ve dünyanın nereye gittiğini bilen bazı önde gelen yöneticileri bu kavramı derhal benimsediler. Tabii ben ve arkadaşlarım da benimsedik. Cumhuriyet Halk Partisi 1965 seçimlerine o solun her türlüsünün çok yadırgandığı ortamda birdenbire yepyeni bir sloganla, CHP ortanın solundadır sloganıyla girince ve bunu anlatamayınca büyük tepkiler oluştu.
0: CHP'deki ortanın solu ve düzen değişikliği hareketi aslında geniş boyutta sola sahip çıkma eylemiydi. Hatta bu durum Bülent Ecevit'i sonradan umut adam haline getirdi.
1: Bir yandan karşımızdakiler ortanın solu Moskova'nın yolu diyorlardı. İşte ortanın solu İslam'a aykırıdır, sol İslam'a aykırıdır filan diyorlardı. Buna karşı bu hareketi başlangıçta olsun benimseyen bazı kimseler ortanın solunu böyle hiç de tatmin edici olmayan hatta biraz garipsenecek şekillerde izah ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki efendim sol hiç günah olur mu? Kalbimiz soldadır diyorlardı. Veya askerden gelme birisi bir süvariye ata binerken üzengiye evvela sol ayağıyla basar. Bunun yadırganacak ne tarafı vardır diye. Böyle sosyal siyasal anlamda solun anlamıyla içeriğiyle hiç ilgisi olmayan tanımlamalar getiriyorlardı. O kısa seçim çalışmaları sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni kavramı kamuoyuna anlatamadı ve oylarımız büyük ölçüde düştü, %20'ye düştü.
2: İsmet Paşa'nın ortaya attığı ama Ecevit'in benimsediği ortanın solu fikrine karşı kuşkusuz parti içinde bazı çevreler yönetimi elden kaybetme, kaçırma endişeleriyle, kuşkularıyla bu hareketin karşısına çıktılar. Özellikle Feyzoğlu ve arkadaşlar bu hareketin karşısına çıktılar. Bu hareketin Atatürkçülükle bağdaşmadığı, geleneksel CHP'nin dünya görüşüne bağdaşmadığı iddiasını ortaya attılar. Ve sonra bilindiği gibi 8 kişiydi bu arkadaşlar, ilk ayrılanlar.
3: Bu İsmet Paşa'nın hareketi değildir CHP içerisinde. Bu Ecevit'in hareketidir. Peki Ecevit nedir? Turan Feyzoğlu çok doğru ve çok haklı olarak Ecevit'e komünist diyenin ağzını yırtarım demişti. Biz hiçbir zaman Ecevit'in hiçbir devirde komünist olduğuna inanmadık. Ecevit komünist değil. Ama Ecevit halkın büyük ekseriyetinin temayüllerine yanlış teşhis koyuyordu ve temeli olmayan bir süre çalkantı yarattıktan sonra söneceği düşünülmesi gereken bir hareketi temessül etmenin o tarafa doğru bir takım tavizler veya taviz demeyelim bir takım yaklaşımlarda bulunmakla olacağına inanıyordu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilginç gelişmeler tıpkı Adalet Partisi gibi Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin karnındaki yeni parti Güven Partisi'ni doğururken Türkiye'deki siyasal dengesi de bozulmaya başladı. Üniversiteler sancılıydı. 20 Mart 1970'te Ankara'da öğrenciler polisle çatıştı. O olayda bir öğrenci öldü. Hemen ertesi gün olaylar Erzurum'a sıçradı. Öğrenciler polisle çatıştı. Ve yine Ankara'da 23 Mart'ta bir öğrenci daha yaşanan olayda hayatını kaybetti. Olaylar dinmiyordu. Sağ-sol çatışması büyüdükçe büyüdü. Ve 6 Nisan 1970 günü tüm bu çatışmalar sonucu İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. 11 Nisan'da Ankara'da bir öğrenci daha çıkan olaylarda öldü. Birkaç gün sonra 17 Nisan'da tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yakıldı. Ankara'da ise 24 Mayıs'ta üniversitedeki sanki İstanbul Üniversitesi'nin kapanışına misilleme olarak süresiz boykot başlatıldı. Olaylar 6 Haziran'da memurlara sıçradı. Protesto yürüyüşü düzenlendi. Asıl vahimi 25 Ağustos günüydü. Çünkü şeker sanayinde çalışan 20 bin işçi greve gitti.

0: döviz bulamaz haller doğmaya başladı. 69 yılların sonunda yavaş yavaş dengeler bozuldu. 1970'i hatırlıyorum. Mevcut olan akreditif açma problemlerine girdik. Ve yavaş yavaş sanayide bir rahatsızlık, politikanın verdiği bir rahatsızlık baş göstermişti.
1: Peki ekonomi neden bu hale geliyordu? Neden kan akıyordu? Bu korkunç bilanço Türkiye'yi nereye sürüklüyor? İşte Türkiye'nin her köşesinde bu sorular soruldu. Bu arada siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partililerin haklarının iadesi gündeme geldi. Ancak aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay karargahında çok farklı hazırlıklar yapılıyordu. Ordu, Celal Bayar ve arkadaşlarına siyasi hakların iade edilmemesi için darbe hazırlığındaydı.
2: Dün akşam dedi, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve Ordu Yardımlaşma Kurulu'nun bir toplantısı, görüntüsü vererek toplanmışlardı. Ve bunlar dedi, bu Afgan'a karşılar dedi. Bu Afgan'a çıkmayacak dedi.
1: Ve birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi.

0: ardından genel seçime gidildi. 1969'da Adalet Partisi tek başına iktidar oldu.
1: Duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada neyin olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
0: Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 darbesinde kaybettiği siyasi hakları iade edilmedi. Siyasi hakların iadesi 1970'lerin ilk yıllarında Türkiye'nin en önemli sorunuydu. Peki neden? Öyle iddia ediliyordu ki basında kuyudan adam çıkarma operasyonu diye adlandırılan bu olay, CHP'liler yani İsmet Paşa ve Ecevit taraftarıydı da demir el yan çiziyordu. Peki gerçek öyle miydi?
2: Anayasada bir madde eski demokrat partilerin seçilme haklarını yasaklamıştı. Bunların siyasi hakları yoktu adeta. Onun için bu siyasi hakların iadesini istiyorduk. Demirel bir gün sevinçle geldi. Gayet iyi hatırlıyorum. Dedi ki büyük ittifakı temin ettik. Yani Sunay, İnönü ve kuvvet komutanları. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Mahsur yoktur. Sırası gelmiştir. Tabii onun bazı şeyleri de olmuştur. Ve siyasi hakların iadesi pat diye gelivermiştir meclise. Mecliste bu kabul edilmiştir.
3: Av çıktı meclisten. Av çıktıktan sonra Sayın Demirel, bizim 5 tane bakan 10 tane arkadaşımız vardı bir de. Ayrıca çağırdı bizi, bana telefon etti Sayın Başvekilim. Dedi ki arkadaşlar bir müşkülümüz var. Demokrat Parti'nin affını çıkardık. Çok da gönülden istiyordu Süleyman Bey affı. Ben şahsi kanaatim. Dedim müşkülünüz ne dedim. Ben dedim Demokrat Parti'nin başkanlığını yapmış insanım Sayın Başvekilim. Eğer onları savunmak gerekirse ben de savunurum. O zaman mevzut amacın mektubunu çıkardı. Mehmet Ok Genelkurmay Başkanı diyor ki Mehmet Amaç, bu affı çıkarırsanız benim istifamı kabul ediniz diyor. Ben aşağıma söz geçiremiyorum diyor. Bunun manası orada huzursuz demek istiyor yani. Siyasi

0: hakların tartışması devam eder ve ordu için için kaynarken bir de bakıldı ki CHP genel başkanı değil de genel sekreterinin dilinde yeni yeni sloganlar türetildi. Ecevit ortanın solunu bir yana itti ve artık doğa kanunlarından söz etmeye başladı. Toprak işleyenin, su kullananın dedi.
1: Bizim düzen değişikliği kavramı kapsamında öne sürdüğümüz başka düşünceler ve o düşünceleri tanımlamak için oluşturduğumuz sloganlar da çok yadırgandı ve eleştirildi. Örneğin ben doğa yasalarından söz ettim bir vesileyle. Bu adı neredeyse bir ihtilal çığırtkanlığı gibi yorumlandı sadece çevrelerde.
2: Toprak işleyenin, su kullananın sözü. Ondan sonra doğa kanunu var sözü. Sonra Yugoslavya'yı ziyarete gidiyor, öz yönetimi incelemeye gidiyorum diyor. Yani Türkiye'de de bir öz yönetim, Yugoslavya biçimi öz yönetim söz konusu olacağını ihsas ediyor.
3: Gençlik hareketleri artı bizim ortaya koyduğumuz toprak reformu, toprak işçilerinin, su kullananın sloganı mesela pek çok çevreyi rahatsız etti. Oysa bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çankayşek İdaresi'ne, Formosa'da empoze edilen toprak reformunun ismi.
1: Ben hukukçu değilim ama belki yanılıyor olabilirim. Benim izleyebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadar Türk hukuk sisteminde bu doğal hukuk kavramı ele alınmamıştır.
0: Ecevit'in bu sloganı çok tartışıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama Ecevit'in yıldızı da o dönem parladı. Ecevit'in parlayan yıldızı, atılan sloganlar para etmedi. Sokak anarşiyi seçti ve terör patladı. Artık gazetelerin köşe yazarları da, bazı parlamenterler de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Ne duruyorsunuz? Haydi müdahale etsenize" diye çağrıda bulundu. İşte o günlerden bir gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay terör olaylarını görüşmek üzere siyasi parti liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Tarih 5 Ocak 1971. ...20 Ocak'ta olayların kaynağı kabul edilen ODTÜ süresiz kapatıldı. 4 Mart'ta ise o güne kadar hiç görülmemiş bir olay cereyan etti. 4 Amerikalı çavuş Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 12 Mart muhtırasına 5 gün kala Deniz Gezmiş yeniden sahnedeydi. Banka soygunları, siyasi cinayetler ve nihayet 4 Amerikalı çavuşun kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılması tansiyonu daha da arttırdı.
4: Did they tell you why they kidnapped you?
5: Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey.
4: And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go?
5: Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
4: Were you ever really in fear of your life?
5: Yes, sir, I was.
4: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
5: When you're looking down a barrel machine gun, it's makes anybody scared.
0: Tarih 9 Mart'tı ve kulaktan kulağa bir söylenti yayıldı. Darbe geliyor. Bu ne darbesi? Darbe değil ama 12 Mart 1971 saat 13'te haber bültenlerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meclise ve Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu bildiri okunuyordu.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

28 Mart 1970 günüydü. Ege bölgesi tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar uykuya hazırlanıyordu. Ancak saatler 23.05'i gösterdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Elektrikler kesildi, zifiri karanlık içinden kopup gelen çığlıklarla, yardım dileyen iniltilerle acı dolu bağırış sardı etrafı.

0: 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu. O deprem sadece 6 saniye sürmüştü ama 1086 kişi hayatını kaybetti. Ve ne yazık ki ölenlerin çoğu evlerinde sobaların devrilmesi sonucu çıkan yangında can vermişti.
1: Başbakan Süleyman Demirel, beraberinde Maliye, Sanayi, İmar ve İskan bakanları olduğu halde Kütahya deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek, yapılması gerekli olanları ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını tespit etmek için Kütahya'ya geldi.

0: Paddle, how's it look?
1: Looks good here, flight. Good agreement.
0: Okay, Booster, how do you look?
2: That's what they look
3: for. 11 Nisan 1970 günü, yerel saat 13.13'ü gösteriyor. Florida'daki Kennedy uzay üstünden Apollo 13 havalandı. Bu Amerika'nın 7. insanlı uzay yolculuğuydu. Görevin amacı ay üzerindeki Fromaro oluşumunu incelemekti. İlk saatlerde her şey planlandığı gibiydi. Ancak yolculuğun 55. saatinde bir sorun ortaya çıktı. Dünyadan 321.860 kilometre uzaklıktaki Apollo 13'ün oksijen tankı patladı. 3 astronot için ölüm kalım anları başladı.
4: These men have demonstrated that the American character is sound, strong, and capable of taking a very difficult situation and turning it into really a very successful venture.
3: Hemen uzay aracının rotası değiştirildi. Kalkıştan 2 gün sonra araç Güney Pasifik Okyanusu'na çakıldı. Fakat bir kurtarma gemisi konuşlanmıştı. Ekibin tamamı hayattaydı. Hatta kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Dünya, özellikle Orta Doğu hareketliydi. Orta Doğu'nun en büyük kanayan yarası Suriye'de tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı 1970'te. Ülkeyi adeta cehenneme çeviren Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, dava arkadaşı Salah Cedid'i devirerek darbe yaptı. Tarih 13 Kasım 1970'tir. Şam'da 30 yıl hüküm süren baba Esad döneminde devlet güçleriyle Sünni militanlar arasında çatışmalar yaşandı, katliamlar oldu. Hafız Esad, Suriye'yi adeta özel mülküymüş gibi yönetti. Ülkenin kaynakları, aile mensupları tarafından dışarı taşınırken çıkan ayaklanmalar acımasızca bastırıldı. Suriye'yi asıl idare edenler, bizzat aile mensupları tarafından yönetiliyor. Ordu ve istihbarat yalnızca Hafız Esad'a bağlıydı ve bir tek ona hesap veriyordu. Hafız Esad, sağlığı bozulunca da ülkeyi bir mirasmışçasına oğlu Beşar Esad'a bıraktı.

17 days.

kameraların önünde linç edildiğinde bu artık onun son görüntüleriydi. ...1942'de Sirte'de dünyaya gelen Muammer Kahtafi... ...kraliyeti devirme planları yapmaya askeri lisedeyken başladı. İngiltere'de...

askeri eğitimini geliştirdikten sonra Bingazi'ye döndü ve 1 Eylül 1969'da Libya'da darbe yaptı. 1970'te de başbakanlık görevini üstlendi. Amerika'nın ve İngiltere'nin ülkedeki askeri üslerini kapattı. Ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan Kaddafi'nin rejimi yüzlerce kişiyi hapse attı. Bazılarını ise yoktan sebeplerle idam cezasına çarptırdı.

Libya'da 42 yıllık diktatörlüğü 2011'de son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır yaralı olarak yakalandı. 20 Ekim 2011'de ise Kaddafi'nin öldüğü dünya basınına duyuruldu.

1970 yılında Mısır'da da değişim yaşanıyordu. Enver Sedat 5 Kasım 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de 63 yaşındayken Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.

1970'ler İstanbul'a hızlı göçün yaşandığı dönemdi. İşte tam da bu yüzden kent gecekondulaşma gerçeğiyle yüzleşiyordu. En çarpıcı örnekse Samalcılar, şimdiki adıyla Bayrampaşa'daydı. Ancak 1970'te şehrin altyapı eksikliğinden kaynaklanan ölümcül bir hata yaşandı. Semtteki Mimar Sinan'dan kalma temiz su kanallarına binaların atık su giderleri yanlışlıkla bağlandı. Suyun çeşmelerden akmasıyla İstanbul tarihinin ikinci büyük kolera salgınına sahne oldu. Mega kent alarmdaydı. Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu kolera değil, koleranın hafifi yani para kolera açıklamasını yapsa da salgında 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Takvim yaprakları 12 Kasım 1970'i gösterdiğinde ise 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi yaşandı. Saatteki hızı 150 mili bulan Buhola kasırgası Doğu Pakistan'ı vurdu. Birçok ada sular altında kaldı. Bir gecede yarım milyon insan öldü. Pakistan'da yönetim afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın eski üyesi George Harrison ise Bangladeş için kolları sıvamıştı bile. Bir konser organize etti. 40 bin Beatles hayranının izlediği dev konserin tüm geliri felaket zedeleri için harcandı.

O 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin merkezinde geçirdi. Hayatı güçlüklerle, yargılamalarla, haksız ithamlarla geçti. Ama davasından bir an için vazgeçmedi. Necmettin Erbakan 26 Ocak 1970 yılına gelindiğinde 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kuruyor. Milli Görüş'ün lideri Erbakan Hoca aynı zamanda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden.

0: ilk yerli motor üretimini gerçekleştiren Erbakan. Ancak siyasal hayattaki girişimleri hep sekteye uğrayacak. Milli Nizam Partisi'nin ömrü de uzun sürmedi. Parti 12 Mart 1971'de gerçekleşen askeri müdahaleyle laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle kapatıldı.
1: Şimdi de beyaz

sen gidince esmerim, küskünüm ben hayata. 1960'lı yılların ortasında kurulan Beyaz Kelebekler grubu çıkardığı 45'liklerle müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu. Grup yurt içinde kayda değer bir hayran kitlesi yakaladı. Avrupa'ya birçok turne düzenledi. Ancak Beyaz Kelebekler'in bu yükselişi 8 Mart 1970'te trajik bir kazayla sonlandı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan geceydi. Grup üyeleri Maxim'deki programlarının ardından Ada Pazarı'nda verecekleri konsere gidiyorlardı. Varacakları noktaya yaklaşıyorlardı ki önlerine aniden bir kamyon çıktı. Otomobil kaza sonrası çarampole yuvarlandı. Benzin deposu patlayan ve cayır cayır yanan araçta 3 beyaz kelebek üyesi can verdi.

27 Kasım 1970 akşamıydı. Dönemin İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi'nde Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergileniyordu. Yüzlerce İstanbullu salonu doldurmuştu. Üçüncü perdeye kadar her şey normaldi. Küçük bir aradan sonra oyuna devam ediliyordu. Çiftçi rolündeki Kerim Afşar, meşhur "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız hep birlikte, yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken sahneye aniden bir dekorcu fırladı. Seyirciler doğaçlama gelişen bu olay karşısında gülerken durumun ciddiyeti alev alan panoların sahneye düşmesiyle anlaşıldı. Seyirciler hemen tahliye edildi ama Cüneyt Gökçel'in başrolünü oynayacağı 4. Murat galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilerek sergilenen eşyaların bir kısmı, yani 4. Murat'ın kaftanı, kıyafeti, zırhı, onu resmeden tablo ve tarihi bir Kur'an-ı Kerim yangında küle döndü. Tarihimizin önemli emanetleri, çoğu uzmanca teknik altyapısı açılmaya hazır değildi denilen sabotaj ihtimali de değerlendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkan yangında yok oldu.

hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını.

Imagine. Efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın seslendirdiği bu kült şarkı 16 yıldır devam eden Vietnam Savaşı için barış çağrısı. Yıl 1971. Batı'da gençler savaş yanlısı hükümet politikalarına karşı isyankar tavrını yürüyüşlerle dile getiriyordu. Halklar yaşanan katliamlar ve keskin politik duruşa karşı adalet arayışı içindeydi. Türkiye'de ise bilindik senaryolar devreye sokulmaya çalışılıyordu. Muhtıranın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Partinin başında Süleyman Demirel vardı. 27 Mayıs ihtilali sonrasında ilk koalisyonsuz hükümet Demirel'le kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı ise asker kökenli Cevdet Sunay'dı. Ancak birileri

0: kendini siyasi ve toplumsal kaos çıkarma peşindeydi. 1968'de başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayılıyordu. Eylemciler 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin aracını yaktı. ODTÜ olaylar üzerine kapatıldı. Tansiyon gittikçe yükseliyordu. Sokaklarda anarşi, terör olayları arttı. ...12 Mart muhtırasından birkaç gün öncesiydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 7 Mart'ta tüm kuvvet komutanlarını toplantıya çağırması cuntacıları telaşlandırdı. İbre artık tersine dönmeye başladı. Asker dönemin hükümetine muhtıra verdi. 9 Mart girişiminin başarısızlığı ise kendilerinin sonu oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu zafiyetten enfekte olabileceği tarzındaki anlayış. Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfekte olduğunun tespit edilmesi hali karşısında bu enfeksiyonu bertaraf etmek için 12 Mart tarihli mutlura bir zaruret halinde ortaya çıkmıştır o tarihte. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Neydi o önemli meseleler? Su yüzüne çıkmış gibi görünen anarşi hareketleri. Ama anarşinin iceberg gibi büyük parçası denizin altında. Bu henüz daha su yüzüne çıkmamıştı.
0: Haber hızla yayıldı. Yapılan toplantılar artık basında, gazetelerin manşetlerinde yer almaya başladı.
2: Çıkarın kafanızdan böyle şeyler.
3: Efendim şimdi en uzun...
2: Herkes çıkarsın kafasından böyle şeyler. Bir memleketin, hür bir memleketin vatandaşları olarak, hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz.
0: Darbe toplantılarından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de haberi vardı. Cevdet Sunay, meclisteki partilere ülke genelinde olayların tansiyonunun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde muhtıra için hazırlanan bildiri tamamdı. Muhtıra, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürlen, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu'nun imzasını taşıyordu. Bildirinin bir nüshası meclise, diğeri ise okunmak için TRT'ye gönderildi. Bu emir komuta zinciri içinde verilen ilk muhtıra oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
5: ...12 Mart günü sabahleyin rahmetli Adnan Öztürk genel müdürümüzdü, beni odasına çağırdı. Sabah 9-9.30 arası genel günlük şeyi konuştuktan sonra büyük bir rahatlıkla, ne var ne yok, ne oluyor, o gün ne bitiyor. Dedi ki bugün dedi size bir bildiri gelecek. Aman dedi, geldiği zaman mutlaka haberin olsun. Kendisine ben biraz üsteledim. Çünkü Adnan Bey, ne bildirisi geldi? Canım dedi, sizi arayacak da bir bildiri gelecek. Haberiniz olsun. Ama geldiği zaman mutlaka beni arar. Saat yarıma doğru Musa Önpaşa, yanında bir denizci albay ve bir havacı albayla birlikte, yarbaydı zannederim o zaman, geldiler. Biz de kendilerine buyurun hoş geldiniz, sarı bir zarfı verdiler, açın dediler, açtık. O arada tabii sen yine müdür hemen haber verdik, geldiler diye. O zarfı açtık. Zarfın içinden meşhur muhtıra çıktı. Nöbetçi spiker arkadaşımız Çetin Çekiydi. İndi aşağıya, bu muhtırayı okudu.
6: Benim hiç beklemediğim bir hadiseydi. Son derece ters karşıladım. Yani hiç parlamentoya zaten parlamentonun üstünde bir güç düşünemiyorum. O şekilde bir müdahaleyi de kabul etmem mümkün değildi. Çok iyi hatırlıyorum, 1971 12 Mart'ının öğle haberlerini dinledik. Böyle bir müdahalenin olduğunu şey yaptık. Sonra öğleden sonra meclis toplandı ve

0: Heyecanla bekliyorduk acaba hükümet buna nasıl bir reaksiyon gösterecek diye. Sayın Demirel'in istifa ettiği haberi geldiği zaman çok üzüldüğümü biliyorum.
1: Saat 13'te radyoların bildirisiyle kamuoyuna intikal etmiş. Yavaşça radyoyu getirttim. Radyoda 12 Mart beyannamesini dinledim.
2: Muhtıra verildiği gün Sayın Demirel makamından beni telefonla aradı. Uğur nihayet muhtıra geldi dedi. Ve Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını, zaten muhtıranın içeriği hükümetin istifa etmesine müteahhitti.
3: Muhtıra verildiği zaman hükümette değildim. O tarihte Sayın Süleyman Demirel çok anlamlı bir istifa mektubu vermişti. Mektup gerçekten 2-3 satırdır ama ağırlığını bana sorarsanız tonlarla kaldırılamayacak kadar ağır, muhtevası fevkalade geçerli ve gerçekçi bir istifadır.
1: Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldım. Bakanlar Kurulu'nda 12 Mart muhtırası uzun uzun tartışıldı. İstifa edelim etmeyelim beyanları oldu. Başbakan Demirel, yani istifa yolunu hemen seçmek istemiyor, başka çareler alıyor. Fakat Demirel istifa mektubunu önce çok sert bir şekilde yazdırdı. Hasan Dincer onu kaleme alıyordu. O Adalet Bakanı'ydı. Hasan Dincer sonra redakte ederdi, biraz daha onu yumuşattı ve istifada Sunay'a gönderildi.
4: 12 Mart muhtırasından hemen sonra Demirel istifa mektubunu Cevdet Sunay'a verdi. Hükümet düştü ve milli irade posalların gölgesinde kaldı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sessiz kalması ise yıllarca tartışılacaktı. Ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Peki Demirel istifayı verdi ama bunu yaparken ne düşünüyordu?
5: 12 Mart muhtırası ne diyor? Parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışları ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ve Atatürk devrimlerini, inkılaplarını, Atatürkçü bir gözle reformları yapmadılar. Ben söylüyorum. 1965'te seçim yapılmış, 69'da seçim yapılmış, hür seçim, bu hür seçimlere 6-7 parti girmiş. O gün ülkeyi idare eden hükümete demokratiktir dememek mümkün değil. Zorla gelmiş buraya oturmuştur demek mümkün değil. Ve halkın iradesinden gelmiyor demek mümkün değil. Peki bunun o günkü hükümetin ve o günkü parlamentonun Atatürk'e ters düşen yeri neresi? Peki ne yapmış bu? Türkiye'de ülkenin her köşesinde böyle papatya gibi çıkan tesisler meydana getirmiş. Peki bunun neresi uçurum? Türkiye gayet sükunet içerisinde, 5 sene içerisinde sadece 2 aylık bir sükunetim ilan edilmiş. O da bir işçi ayaklanması dolayısıyla Kocaeli'nde bir yerde. Reform. Ne istiyorsunuz reform? Efendim toprak reformu. Toprak reformu 1950-60 arasında 10 sene tartışıldı. 61'den 65'e kadar da 4 sene tartışıldı. 4 tane hükümet geldi. Toprak reformu denen bir olayı bir yere getiremediler. Nitekim 1971 muhtırasının gerekçe olarak gösterdiği toprak reformu o günden sonra da yapılamamıştır.
4: Ülke iyice karışmıştı. Muhtıra oldu. Peki ama hükümeti kim kuracak? Hükümet nasıl kurulacaktı?
6: Böyle bir hareketin sonunda yapılan 5 yıllık plandan tutun da hükümetin ekonomi tatbikatına kadar hep devletçi yönde ve liberalizmin aleyhinde olmuştur. Tabii bunun sanayinin gerilemesine, ekonominin gerilemesine çok büyük zararı olmuştur.
7: Adana'da bir toplantımız olacaktı, köylü kurultayı olacaktı. Bazı arkadaşlarımla birlikte o kurultaya giderken, yanlış anımsamıyorsam Şerefli Koçhisar civarında otomobilin radyosundan öğrendik. Arabayı durdurduk. Ben şoke olmuştum. Yani gözlerim yaşarmıştı.
8: 12 Mart'tan sanıyorum bir hafta önce Amerikan Büyükelçisi evinde, rezidansta bir yemek verdi. Ve bu yemeğe parti üst kademesinden insanlar çağrılmış. Ve beni de çağırmışlardı. Gittiğim zaman ilginç bir olay oldu. Washington'dan Türkiye masasına bakan çok yetkili biri gelmiş. Sonradan bu adamın 1964 yılında da Sayın Demirel'in AP Genel Başkanlığı'na seçilmesini izleyen ay içinde, yani 64 sonunda Türkiye geldiğini hatırladım ben. Çünkü o zaman da yine beni bir yemeğe çağırıp Süleyman Bey'le karşılıklı masaya oturtup, ben o zaman İktisadi Planlama Dairesi Başkanıydım, ev sahibi olan müsteşar Amerikalı, bir de üst düzey yöneticisi gelmişlerdi. Süleyman Bey'le karşılıklı oturtarak belli bir konuyu bize tartıştırdılar. Fakat orada konuşulan olay önemli. Henüz yemeğe oturmamıştık. Bana şu soruyu sordular. Dediler ki Amerikalılar, farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra iktidara geldi. Afyon ekimini yasaklayacak mısınız? Ben dedim ki yani şu anda seçim yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi söz konusu değil. Yani böyle varsayımlar üzerine koydum. Adamlar hayır dediler. Adam beni, sözümü kesti. Dedi ki profesör, yan çizmek yok. Bana doğrudan doğruya cevap vereceksiniz. Evet, hayır. Onun üzerine ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında böyle bir şey yok. Amerika'nın gündeminde bu olabilir. Fakat Türk politikasının gündeminde haşhaş ekimini yasaklamak diye bir olay yoktur. Onun üzerine Washington'dan gelen adam döndü büyükelçiye. Nasıl olur dedi. Birkaç gün önce dedi burada dedi genel başkan yardımcısı CHP'nin bize kesin olarak haşhaş ekiminin yasaklanacağını söyledi dedi. CHP iktidara gelirse. Ben dedim ki bir yanlışlık olacak. Çünkü bizim partide genel başkan yardımcılığı diye bir statü yok. Makam yok. Neydi dedi adı dedi. Yine bir profesör gibi dedi. Sizin gibi dedi. Nihayet o Halk Partili'nin grup başkan vekili Profesör Nihat Erim olduğu anlaşıldı. İsmen de söylediler.
9: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
4: O dönem Nihat Erim'in kabine kurması zor olmadı. Erim, hükümetini Hariciye Köşkü'nün bahçeye bakan bir odasında Sadi Kocaş'la birlikte kurdu. O güne kadar ne kadar muhalif, ne kadar Adalet Partisi karşıtı varsa bir listeye yazıldı ve kabine oluşmaya başladı.
10: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
11: Nihat Erim'i talebeliğimden tanıyordum. Bana kabinede yer almam gerektiğini söyledi. Adalet Partisi'ne mensuptum. Verdiğim cevap, ben partimle görüşmeden herhangi bir görev alamam dedim. Ben dedi Sayın Demirel'le görüştüm. Onun için dedi görüşmene lüzum yok dedi. O zaman ben yarı askeri bir hükümette görev almayı İlerideki politik kariyerim bakımından

0: riskli görüyordum. Hayır dedi, herhangi bir şeysi yok. Risk yoktur dedi. Ben seni düşünürüm dedi. Görev al dedi. Ondan sonra kabul ettim. Ama Turizm Bakanlığı'na kabul ettim.
1: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim. Kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
2: Nihat Erim darbeden kısa süre sonra, yani 26 Mart tarihinde yeni hükümeti açıkladı. Ardından 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlüklerine ilişkin bazı maddeleri değiştirildi. Bu sırada Erim'in başbakan olması CHP'yi de karıştırdı. Bülent Ecevit 12 Mart'a karşı durdu ve evinde CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının sonunda CHP Genel Merkezi'nden arkadaşlarıyla istifa etti.

0: İsmet'in önüyle evvelce ters düşmüş bir değerli bilim adamı parlamenterimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve ona hükümet kurma görevi verildi askerler tarafından. O örtülü bir müdahaleydi. Yani partilere dokunulmuyordu, dokunulmadı, parlamentoya dokunulmadı, fakat hepsi askerlerin güdümü altına alınmak isteniyordu. Ben İsmet İnönü'nün bunu kabul, buna razı olmayacağını, olmamasını bekliyordum. Fakat razı oldu ve bakan vermeyi kabul etti. Adalet Partisi ve tabii hükümette olduğu halde Sayın Demirel başbakanlıktan vazgeçmeyi kabul etti. O da bakan verdi. CHP'de bakan verdi. Ben ve arkadaşlarım bunu içimize sindiremedik. Fakat İnönü'yü ikna da edemedik vazgeçmeye. Onun üzerine ben istifa etmeye karar verdim.
1: Sayın Necevit'in 12 Mart muhtırası bana karşı verildi demesi bizim o sırada içinde bulunduğumuz ruh haletinin bir sonucudur.
0: Ben istifa ediyorum tek başıma. Neden? Bir anlamda bana karşı yapılmıştır diyorum. Çünkü benim demokratik sol hareket içinde etkin bir yerim var. Ve inanıyorum ki askeri müdahale yapan güçler bu demokratik sol hareketi engellemek istiyorlar.
2: Demokrasiyi kaybetmenin bedeli ağır oldu. Nihat Erim'in yani 33. hükümetin görev almasından kısa süre sonra 14 Nisan günü beklenmedik bir olay yaşandı. Anarşistler Ziraat Bankası'nın Kavaklı Dere Şubesini soydu. Haber Bakanlar Kurulu'na gitti. Sokaklardaki anarşi dinmemişti. Başbakan Nihat Erim haberin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istedi. Basından gizli genelkurmayla görüşme sağlandı. Bu görüşmenin ardından sıkı yönetim hükümette ön karar olarak verildi. Hemen ertesi günde hükümet kararı olarak parlamentoya götürüldü. Ve tarih 22 Nisan 1971'i gösterdiğinde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu 11 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Hemen ardından da tutuklamalar başladı.

0: Diğer'in Palyoz Harekatı diye bir hareketten söz etti televizyonda. Tabii bizlerin biraz danışarak yapılmış bir söz değil. Yani hükümetin pek benim şahsen haberim yoktu. Yani o gün öyle bir beyanatta bulundu.
1: Başkonsolos Eldron'un öldürülmesi dönemin büyük olaylarından biri oldu. Sonrasında dönemin aydınları, gazetecileri, özellikle de bakanların ideal arkadaşları gözaltına alınınca işler daha da karıştı. Palyoz harekatıyla Erim'in prestiji daha da sarsıldı. Bunun üzerine sinirlenen Erim, kafalarına balyoz gibi ineriz dedi. Bu söylemi onu diktatör Erim yaptı. Kabinede de gerginlik başladı.
2: Palyoz harekatıyla birlikte cuntalarla irtibatı olan basın mensupları, üniversite öğretim üyeleri, gençlik örgütlerinin temsilcileri bir gecede toplanmış, nezaret altına alınmıştır. Bunlar arasında Profesör Mümtaz Soysal vardır, Altan Öymen vardır.
3: Milli Emniyet'ten

0: yüksek seviyeli 3 kişi bakanlar kuruluna davet edildi. Davet edilmelerine nedeni kimin hangi nedenle nezaret altına alındığının belirtilmesi içindi. Orada sadece alabildiğimiz onların neden dolayı bu tevkifleri yaptıklarının izahı oldu.
1: Bu olayların tabii hepimiz üzerine etkileri olmuştur. Yani hükümet reform gerçekten olacak mı, olmayacak mı şüpheleri belirmeye başlamıştır. Nitekim şöyle bir olayla karşılaştım. Bir gün meclise gittiğimde Sayın Ahmet Yıldız'la karşılaştım. Tabii sanatördü. Sayın Yıldız dedim, bu 12 Mart bir oyun mudur? Bir oyun mu gibi geliyor bana dedim. Tabii ya, büyük oyun dedi.
2: Muhtırayla kaosun son bulması hedefleniyordu. Ancak sokaklardaki olaylar, soygunlar, tutuklamalar devam etti. ...1971 yılının sonlarında Nihat Erim'le Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine Adalet Partisi 5 Ekim'de partili bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı. Sonunda parlamentoyla anlaşmazlığa düşen Erim 26 Ekim'de istifa etti. Ancak kabul edilmedi. Yaşanan bunalımı atlatmaksa uzun sürmedi. Adalet Partisi hükümetten çekilme kararını 6 Kasım'da geri aldı. 3 Kasım'da bu kez aralarında başbakan yardımcılarının da olduğu 11 bakan hükümetten istifa etti.
3: Özellikle 11 bakanın istifasını bir tek nedene bağlamak doğru değil. Yani birçok arkadaş bir süreden beri olayların gelişmesinden memnun değildiler.
1: Gidişten ben şahsen memnun değildim. Biz bir nevi ortada kalmıştık hükümet olarak kanınca. Şimdi bizi getiren askeri bir idare hareketti, askeri idare. Onlar ortada yoktu, göremiyorduk. Diğer taraftan parlamentonun çoğunluğu Adalet Partisi zaten bizim şeylere karşı, yapısı itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısmı memnun değildi durumdan. Bizim çalışmalarımızın sonuç alınacağı hakkında artık bizde pek ümitte kalmamıştı. Ordu kumandanları bir temas etmeye ihtiyacını duydum. Ve gittim, ilk temasın Sayın Baturlu oldu. Kendisine dedim, biz getirdiniz, ortada kaldık. Bu gidişimiz ne olacak dedim. Yani sorun ne olacak? Yani biz hazırlanıyoruz ama yani pek ümit görünmüyor falan dedim. Ve size oturup konuşalım dedim. Biz getirenlerle hükümet beraber toplanalım, konuşalım. Bunun sonunda Genelkurmay Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. Sayın Başbakan'ın, rahmetli Yadeli'nin başkanlığında Tağmaç, kumandanlar, bakanlar konuştuk. Her bakan kendi görüşünü açıkladı. Tabii 12 Mart amacının farklı düşüncelerde olduğu kanısını bende uyandırmıştı. Bir taraftan da programı gerçekleştirmek için kuracağımız kadroların önleniyordu. Ve bundan sonra Eylül'de istifa ettim.
2: Bunun üzerine Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a kabinenin istifasını sundu. Erim hükümeti dağılmıştı. Ancak Sunay 5 Aralık'ta hükümeti kurma görevini yine Nihat Erim'e verdi. 13 Aralık'ta yeni Bakanlar Kurulu listesi onaylandı. İkinci Erim hükümeti uzun sürmedi. Erim'le siyasi parti liderleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Nihat Erim bu kez 17 Nisan 1972 tarihinde görevinden istifa etti.
4: Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce kendilerine imzalı istifamı sundum.
2: Yerine vekaleten Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in geçmesini istedi. Çok geçmeden Melen hükümetin başına asaleten atandı. Tarih 22 Mayıs 1971. Türkiye izleri bölgede uzun yıllar silinmeyen bir deprem yaşadı. Merkez üssü Bingöl olan 6,8'lik depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 9111 bina oturulamaz hale geldi ve artçılar bir ay boyunca sürdü.

0: Türk donanmasıysa gurur verici gelişmelere imza atıyordu o yıl. Türk mühendisinin bilgisi, teknisyeninin tecrübesi, işçisinin alın teri ve ordusuyla 3 yılda 100 milyon lira harcanarak inşa edilen Türkiye'nin ilk ve en büyük fırkateyni Berk, tarihler 25 Haziran 1971'i gösterdiğinde törenle denize indirildi. Berk daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda sahili top atışına tutarak çıkarmaya destek verdi. Fırkateynin hizmet süresi 1999 tarihinde doldu. Sonrasında Deniz Kurdu 2000 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Tarih 17 Aralık 1971'i gösterdiğinde şimdilerde her gün üzerinden binlerce kişinin geçtiği İstanbul'un en görkemli köprülerinden biri olan Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. 995 metre uzunluğunda olan Haliç Köprüsü'nün yapımı 34 ay sürdü. 1974'te de hizmete girdi.
1: Mission: fly 248 million miles through space to Mars, orbit the red planet for at least 90 days and send back pictures of the Martian surface and data on its atmosphere.
0: 1970'ler insanoğlunun Mars gezegenini keşif devriydi. Sovyetler Birliği ile uzay yarışındaki Amerika Birleşik Devletleri 1971'de Mars yörüngesine yerleştirme amacıyla Mariner 8 ve Mariner 9 araçlarını hazırladı. Mariner 8 kalkış sırasında arıza nedeniyle tahrip oldu. Ama 30 Mayıs'ta gönderilen Mariner 9 Mars'a ulaşmayı başardı ve Mars yörüngesine oturan ilk araç oldu. Böylece bir yıl boyunca 7000'den fazla fotoğraf çekerek Mars yüzeyinin haritasının çıkarılmasını sağladı. Keşif sırası bu kez Ay'daydı. Temmuz'da Amerikalı astronotlar David Scott ve James Irwin Ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdi.
2: From the stunned city of Glasgow, pictures of the aftermath of Britain's worst ever soccer disaster. 66 spectators, many of them children, lost their lives when these safety barriers gave way.
0: Takvim yaprakları 2 Ocak 1971'i gösterdiğinde dünyanın en büyük derbilerinden birinde Ibrox Stadyumunda facia yaşandı. 100 bin kişinin izlediği ve tarihe Ibrox faciası olarak geçen olayda Rangers-Celtic maçının 89. dakikasında Celtic 1-0 öne geçmişti. Son dakikalarda Rangers beraberlik golünü buldu. Binlerce taraftar stadı terk ediyordu artık. İşte tam da o anda ilginç bir şey oldu. Babasının omzunda taşıdığı bir çocuk yere düştü. O anda seyirciler arasında zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Harbede yaşandı ve o faciada 66 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

yarın asla iş işten geçmeden önce gelmez. Nakarat böyle. 1967'de İsrail Arap komşularına savaş açmış ve 6 gün sürmüş. Binlerce kişi o savaşta acı ve gözyaşı içinde hayatını kaybetti. Ama kimse neden kan döküldüğünü, savaşın neden çıktığını bilmedi. İngiliz müzik grubu Colonel Bagshot da 1971'de sonrasında yeni düzenlemeleriyle müzik hafızamızdaki yerini koruyan Six Days War şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İşte bu şarkı Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştiren 6 gün savaşları üzerine yazılmıştı. Daha doğrusu o savaşta ölenlerin dilinden yazılmıştı. I see trees of green.

Amerika'da ırkçılığın tavan yaptığı Louisiana'da doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Babası evi terk ettiği için ailesine o baktı. Kornet çalarak müziğe başladı. Sokaklarda şarkı söyledi. Derken bandolarda çalmaya başladı.

yavaş yavaş para kazanmaya başlıyor. 1950'lerde artık klasik caz tarihinin en büyük isimlerinden biri olmuştu. Yaşamının 20 yılını turnelerde geçirdi. Altın Trompet lakabını aldı. Hatta 1959'da konser için Türkiye'ye de geldi. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Efsane gülüşü ve sesiyle cazı ve barışı tüm dünyaya tanıtan Louis Armstrong, 6 Temmuz 1971'de bu dünyadan ayrıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22.113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21.766 girişim hizmet verdi. Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum. Gayet akıllıca.
1: Üretim esaslı çalıştığımız için devletimizin aldığı her türlü önlemi destekliyoruz.
2: Afet ve Acil Durum Başkanlığı organize sanayi bölgelerine hedef alabilecek siber tehditlere karşı düğmeye bastı. Geliştirilen yeni acil durum müdahale planıyla kritik sanayi altyapılarının kesintisiz çalışması hedefleniyor.
3: Siber terör tehditlerine karşı sanayi altyapılarına güvenlik kalkanı oluşturuluyor. AFAD'ın hazırladığı yeni acil durum planıyla OSB'lerdeki elektrik, su ve doğalgaz akışını sağlayan dijital sistemlerin olası siber saldırılarla çökertilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Özellikle tesislerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemler müdahale kapsamına alındı. Fidye yazılımı, veri kaybı ya da sistem çökmelerine karşı hızlı izolasyon mekanizması işletilecek.
0: Günün sonunda yüzyılımızda artık topla, tüfekle ya da göğüs göğüse savaş bitti. Dönem siber dönemi. Bu saatten sonra alınması gereken en mantıklı hareket diye düşünüyorum.
1: Devletimizin almış olduğu güvenlik önlemleri önemlidir. Devletimizin yanındayız.
2: Geliştirilen strateji sayesinde sanayi bölgelerindeki üretim ve dağıtım ağlarının siber saldırı anında dahi ayakta kalması planlanıyor.
4: Günün öne çıkan haberleri.
2: Yazılım koruma sistemi devre dışı bırakıldı. MASAK'ın sistemine

0: itibaren AGM Lab şirketi tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab, MRD ve KHK ile kapatılan Barış Ata şirketi arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Ayrıca şirketlerin bazı ortaklıklarının FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu kişiler arasında örgütün deniz kuvvetleri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler de vardı. Teknik incelemede siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldı. Üstelik yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan kişiler içinse yakalama kararı çıkarıldı.
0: Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
0: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı. Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Bölgede tırmanan gerilimin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan'a gitti. Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenecek Genelkurmay Başkanları toplantısına katılacak.
4: Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
0: Toplantının yapılacağına dair ilk açıklamaysa New York'ta yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan.
0: Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Ferhan El Suud ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'la bir araya geldi. Toplantıda müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanlarının bir an önce toplanması için yapılacak hazırlıklar ele alındı denildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da konuya dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı olarak Husilerle yaşanan çatışmalarda Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verilebileceğini söylemişti.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmiyle özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor.

0: Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
3: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu fon soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleri ve yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 45 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri uygulandı. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
5: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
1: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi. 25 Eylül günü İstanbul'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Polis firari bir şüpheliyi arıyor. Gözaltı listesinde şirket yöneticileri de var. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Molla Gürani Viyadüğü'ndeki ders onarımında çalışmalar hız kazandı. Viyadüğün pazar günü yeniden kullanıma açılması planlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında yer alan Molla Gürani Viyadüğü'nde zamanla yıpranan ve hasar gören genleşme derslerinin yenilenmesi amacıyla 21 Eylül'de çalışma başlatıldı. Çalışmalar gece saatlerinde yürütülüyor. Bu süreçte ulaşım diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde araç geçişleri derslerin üzerine yerleştirilen geçici rampalar üzerinden sağlanıyor.
6: Molla Gürani Viyadüğü'nün güney etabındaki çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Özel bir beton döküldü. Dayanım testi yapılacak. Eğer o dayanım testi pozitif şekilde olursa trafik normal seyrine geri dönecek.
1: Çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ardından yolun yeniden tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Tayfun ailesi gelişmeye
2: daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
3: Türk savunma sanayinin göz bebeği Tayfun balistik füze ailesinde teslimat ve çalışmalar son hızda devam ediyor.
7: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun blok 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
3: Milli Savunma Bakanlığı son olarak muhtelif miktarda Tayfun blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Tayfun blok 2 versiyonu ilk kez 20 Mayıs 2026'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Haziran ve Ağustos aylarında muhtelif miktarlarda Tayfun blok 2 füzesi daha Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.
7: Tayfun blok 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda.
3: 500 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Tayfun blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Roketsan imzalı Tayfun Blok 3 geliştirme çalışmalarında ise geleneksel balistik füzelerin tasarımının dışına çıkıldı. Tayfun Blok 3'e entegre edilen özel arayıcı başlık teknolojisi sayesinde sistemin taktiksel kullanım alanı deniz harekat alanını da kapsıyor.
7: Tayfun Blok 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Bu atışın en önemli özelliği şu: dünyada çok az sayıda, yani bir elin parmakları kadar bile olmayan sayıda ülkede gemi savar balistik füze kabiliyeti var. Artık Türkiye'de bu parmakla sayılamayacak kadar az ülkeden biri.
3: Karadeniz'de gerçekleştirilen testte insansız deniz aracını simüle eden 7 metrelik küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Arayıcı başlığıyla hedefe kilitlenen Tayfun Blok 3 hareketli hedefi vurarak imha etti.
2: Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor.
3: Türkiye bu atışla NATO bünyesinde balistik füze kullanarak su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke oldu.
7: Test çalışmaları devam ediyor. Canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
3: Ailenin en yeni üyesi ise Tayfun Blok 4.
8: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği nokta gösteren Tayfun Blok 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
7: Tayfun Blok 4'ün çalışmaları da devam ediyor. Tayfun Blok 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde popülerlik kazanmış kavramlar.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
9: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
9: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
3: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Tokyo'yu terseyi kurdukları kooperatifin mülki gibi göstererek 17 vatandaştan yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Hedefte hayali arsalar üzerinden vatandaşların milyonlarca lirasını çarpan organize bir şebeke vardı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin kurucusu Gökhan Köklü, kurduğu paravan kooperatif üzerinden akıl almaz bir planı devreye soktu. Şüpheliler gerçekte TOKİ'ye ait olan devasa bir arsayı kendi kooperatif

0: edeceklerinin mümkünmüş gibi gösterdi. Güven kazanmak içinse akıl almaz bir yönteme başvurdular. Hazırladıkları sahte tapu kayıtlarının fotoğraflarını kurbanlarına WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu sahte belgelere inanan 17 mağdur, kooperatife üye olma hayaliyle şebekenin hesabına tam 90 milyon lira yatırdı. Paraların hesaplara geçmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezi, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Gökhan Köklü'nün de bulunduğu 8 şüpheli kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatılırken firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Milliyetçi hareket kilitlendi.
3: MHP 954 ilçe 77 il kongresini tamamladı. 36 il başkanı değişti.
4: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart'taki büyük kurultayına hazırlanıyor. 77 ilde kongreler tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları yenilendi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart 2027'de 15. olan büyük kurultayını yapacak. Kurultayda genel başkanla parti üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. MYK 75'i asil, 25'i yedek olmak üzere toplam 100 partiliden oluşuyor. Kurultayda 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. MYK içinden Genel Başkan Bahçeli 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Şu ana kadar MHP 954 ilçe kongresini tamamladı. 77 ilde kongre yapıldı. Önümüzdeki hafta 81 ilde yönetimler netleşmiş olacak. Şu ana kadar 36 il başkanı değişti. Kongrelerde ana tema terörsüz Türkiye süreci oldu. Neden terörsüz Türkiye sorusuna yanıt verildi, süreç anlatıldı.
5: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kan hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Görüntüler Irak'tan. Başkent Bağdat'ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişilik bir grup asansöre bindi. Asansör kabini kapıların kapanmasından kısa bir süre sonra halat kopması sonucu hızla düşmeye başladı. 7. kattayken halatı kopan asansör içindeki insanlarla beraber yere çakıldı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 9 kişi yaralanırken neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Bu kazanın adresi ise Avustralya. Kamyon sürücüsünün yeterince sıkı bağlamadığı keresteler, kırmızı ışıkta yaptığı ani bir frende ön camdan çıktı. Keresteler sokağa savruldu. Cam paramparça oldu. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından trafik aksaklıkları yaşandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama meydana geldi. Bina yerle bir oldu. Yetkililer kayıp ve yaralananların olduğunu bildirdi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı ve doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği açıklandı. Patlama sonucu meydana gelen hasar drone kameralarına yansıdı. Venezuela'da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yeraltı su borusu büyük bir basınçla patladı. Havaya metrelerce su fışkırdı. Tonlarca toprak ve asfalt parçası yola savruldu. Toz bulutunun kapladığı caddede trafik bir anda durma noktasına geldi. Bölgedekiler bir süre susuz kaldı. Hindistan'da geniş bir yoldan ilerleyen iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorun üzerinde bulunanlar yola savruldu. Yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi.
6: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
8: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının

0: taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
1: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
0: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
1: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
0: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
1: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkinde kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesih sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
0: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
1: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonu boşaldı. Kürsüde çağrı cihazı gösterdi, birçok ülkeyi hedef aldı. İranlı diplomata provokasyon yapıldı, salonda yoklama alındı. Birleşmiş Milletler'de İsrail rezaleti yaşandı. Gazze'de işlenen soykırım peşlerini bırakmıyor. İsrail ve Netanyahu dünyadan izole oluyor. Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD yaptığı ziyarette bu sebeple 8 saatten az sürdü. Gazze kasabı Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülke heyeti salonu terk etti. Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu yuhalandı. Netanyahu'nun konuştuğu sırada İsrail'li bir delegenin yoklama aldığı görüldü. Hangi ülke heyetlerinin salonu terk ettiğini tek tek yazdı. Netanyahu konuşmasında aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyi hedef aldı. Yanında Starlink cihazı getiren Netanyahu, onu İranlı yetkililerin kullanması için Birleşmiş Milletler'e bırakacağını söyledi. Tahran yönetiminin bir gün devrileceğini savundu. Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu da iddia etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı hedefe koydu. Hizbullah'tan bahsettiği sırada Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatmak için cebinden çıkardığı çağrı cihazını salondakilere gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon da İranlı diplomata provokasyona kalkıştı. İranlı diplomata Starlink uydu interneti modemini uzatarak rejim değişikliği çağrısında bulundu. İranlı diplomat Dannon'a karşılık vermedi. Cihazı uzatan İsrail'i temsilciyi görmezden geldi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bursa İnegöl'de müteahhitle inşaat işçileri arasındaki alacak verecek tartışması meydan savaşına dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir diğer gerginliğin adresi ise Sakarya. Sapanca'da ters bakma bahanesiyle Yasin Emre Solmaz'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar

0: Birinin tahliye edildiği duruşma sonrası taraflar adli önünde birbirine girdi. Çıkan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makinik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Kars sanayi sitesinde içerisinde ev eşyaları olan nakliye kamyonu alev alev yandı. Esnafın ilk müdahaleyi yaptığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak kamyondaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli mahallesinde bir çilek bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bahçede define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Gel canımı da acımıyorsa.
3: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isimse Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Feribot yolculuğu sonrası baş dönmesi başladı. Yaşam kalitesi düşen kadına görsel vertigo teşhisi konuldu.
4: Geçenlerde bir buçuk saatlik bir feribot yolculuğum olmuştu. İki hafta boyunca yoğun bir baş dönmem oldu. Merdivenlere baktığımda, yani aşağı giden merdivenlere baktığımda yoğun bir baş dönmem. Sürekli etrafı tutma isteğim.
3: Baş dönmesi 21 yaşındaki Şevval Tuğan'a eski yurtun hayatında bir anda günlük işlerini bile yapamaz hale gelmesine neden oldu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, eski yurtun şikayetlerinin nedeninin görsel vertigo olduğunu söyledi.
5: Görsel vertigo tanısını koyduk. Daha sonra yapılan uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiren vestibüler rehabilitasyon sonrası hastamızın şikayetleri tama yakın düzeldi.
3: Vestibüler rehabilitasyon tedavisiyle yaklaşık 2 hafta içinde belirgin toparlanma yaşayan hasta eski yaşamına yeniden kavuştu.
6: Hastanın yaşı ya da aktif olması, yani sedanter bir yaşamın olmaması önemli bir nokta burada. Hastamızın genç yaşında olması özellikle bizim için önemli bir etken. ve ayrıca verdiğimiz tüm protokolü uygulaması da avantaj sağladı.
4: Kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet iyiyim. Yani 2 hafta içerisinde çok güzel bir düzelme gördüm ve ben bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkiyan, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
7: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz.
3: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
7: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
3: Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
7: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
3: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkiyan'ın yanıtı net oldu.
7: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
3: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
7: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikastla öldürdüler ve şehit ettiler.
3: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkiyan, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
7: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: New York'ta Netanyahu öfkesi sokağa taştı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto kürsüde başladı. Çok sayıda delege salonu terk etti. BM'deki tepkinin ardından New York sokakları da hareketlendi. Manhattan'da binlerce Filistin destekçisi Netanyahu'yu protesto etmek için toplandı.
8: 3 yıldır insanların canlı yayın üzerinden ölümünü izliyoruz. Evleri tamamen yerle bir ediliyor. Çocuklar paramparça ediliyor. Ve nedense başbakanın hakkında uluslararası tutuklama emri varken buraya gelip konuşmasına izin veriyorlar. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
0: Bryant Park'ta buluşan kalabalık Özgür Filistin sloganlarıyla BM Genel Merkezi'ne yürüdü. Protestocuların arasında dindar Yahudiler de vardı. Netanyahu'nun kendileri adına konuşmasına tepki gösterdiler.
9: Biz diyoruz ki Birleşmiş Milletleri değil hapishaneye götürülmeli. Dünya liderlerinden onun bir savaş suçlusu olduğunu kabul etmelerini rica ediyoruz. Hoş karşılanmamalı.
0: Protestocuların hedefinde Netanyahu'nun yanı sıra Gazze'deki savaş ve ABD'nin İsrail'e desteği de vardı. Protestocular yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. BM binasına yaklaşmalarına izin verilmedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Please order in hall.
11: Sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepkiler ardı ardına geldi. A Haber Gece Ajansı'na telefonla bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Netanyahu'ya sert sözlerle yanıt verdi. O katilin yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil sanık sandalyesidir dedi.
11: Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış. Lübnan'da, Suriye'de işgallere imza atmış. Büyük suçlar işlemiş bir kişi. Sanık olması gereken bir kişi. bu kişinin tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı Birleşmiş Milletler'deki bu kürsüden kendi katliamlarını savunurken hedef alması bir kere Birleşmiş Milletler açısından bu sınavın verilemediğini gösteriyor. İkincisi, dünyada pek çok lider Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'i Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Çelik, dünya liderlerinin Başkan Erdoğan'ın ilk günden beri savunduğu çizgiye geldiğini, İsrail'in bu meseleyi Türkiye ile kendi arasında bir çatışma gibi gösterme çabasının boş olduğunu söyledi.
11: Katliam ve soykırımlar başladığında Cumhurbaşkanımız doğrudan bunların soykırım yaptığını, insanlığa karşı suç işlediğini, insancıl hukuku ihlal ettiğini söylediğinde bütün dünyanın sokaklarındaki vicdanlı insanlar aynı şeyi söylediler ama hükümetler geri durdular. Batı'da özellikle. Şimdi ise sizin tezinizin haklılığını gösteren bir şekilde o geri duran hükümetlerin temsilcilerinin bu son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanımızla aynı cümleleri kurduklarını gördük.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun hezeyanlarının işlediği suçları perdeleme çabası olduğunu dile getirdi. Ala, bölgenin kalıcı bir istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini belirterek, Türkiye olarak hakikati her platformda daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer sert tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, birçok ülke temsilcisinin Netanyahu konuşurken salonu terk ettiği o anlara dikkati çekti. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz sözleri, Gazze'de yaşanan katliamları ve uluslararası hukuk önündeki suçlarını gizleyemez ifadelerini kullandı.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çalıştıkları iş yerini dolandırdılar, 1 milyon dolarlık vurgun yaptılar. Görüntüler İstanbul Fatih'te kayda geçti. İddiaya göre otel yönetimi ve çalışanları el birliği yaparak müşterilerden alınan bazı ödemeleri işletmeye aktarmak yerine çeşitli yöntemlerle kendi ceplerine yönlendirdi. Yaklaşık 1 milyon dolarlık zarara uğrayan otel iflasın eşiğine geldi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis geniş çaplı çalışma başlattı. Otelin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin paraları kasa yerine ceplerine koydukları anlarda kameralar kayıttaydı. 21 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 otel çalışanı gözaltına alındı. Otel sahibini yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
3: Gökyüzünde son testini veren Hürkuş 2, 28 Eylül Pazartesi günü Hava Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
14: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
3: TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Gücü'ne girmek için gün sayıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilecek Hürkuş teslimat töreni 28 Eylül'de yapılacak. Tören, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu yapmıştı.
15: ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
14: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
16: Yerli ve milletçili kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
3: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
14: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
3: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
14: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
17: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
17: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
3: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar, yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Yüz binlerce yatırımcının etkilendiği fon soruşturmasında çember daralıyor. Üçüncü dalgada 6 şüpheli daha gözaltında, 2 özel jet ve lüks bir yatada el konuldu. Peki kapalı fondaki hesap hareketleri soruşturmayı hangi yeni isimlere götürdü? Mati Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü gün güvenlik kamerasına yansıdı, cinayet davasında yargılandı ve tahliye edildi. Şimdi ise sosyal medyada cezaevi anılarını anlatıyor. Peki Müslüm Ayberk Doğan'ın tepki çeken paylaşımlarında neler vardı? Önce yollar ayrıldı, şimdi parti binaları kavgası başladı. Malatya Arapgir'de CHP'liler yeni partinin kullandığı binaya girdi, burası CHP'nin terk edin dedi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, tansiyon yükseldi. Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gece Ajansı'nda Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. A Milli Takım Uluslar Ligi A grubu mücadelesine çıktı. İlk karşılaşmasına çıktı. Fransa'yı evinde ağırladı. 54. dakikada maalesef Mbappe'nin golüyle deplasmanda Fransa kazanmış oldu. O karşılaşmanın özet görüntüleriyle başlayalım.
2: Takımların sahaya çıkmasını bekliyoruz. Her şey hazır. Tribünler dolu. Yıldızlar birazdan sahaya gelecek. Şu anda koridordalar. Sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor milli oyuncularımız. İki takım sahaya geliyor. Dev maç başlamak üzere. Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar Ağ Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli'de çıkıyoruz. Felix Weyers.

0: İşaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Merih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona, evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Mbappe baskı yaptık orada. Kapire onlarda kaldı şimdi Şerki. Sağ tarafta Olise var, merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı, Olise Ferdi var karşısında, Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
1: Top kaptırdığımız zaman o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
0: Can bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda ile oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upe ve Kano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalecide kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyhan'da kaldı. Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalarında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise. Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim vardı karşısında. Pasını verdi Şerki. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalında. Şerki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Arda ile şimdi serbest vuruşu kullanıyor milli takımımız. Arda, Arda defansa çarptı, top dışarıya gitti, korner. Kontur pide kaldı Meyhan ama top iki direğin arasında değil. Cezalanın içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı, korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İspanya'dan. Meyhan korner. Bu da bir başka ışığı. Büyük destek tribünlerden.
1: Yazık oldu bu pozisyona.
0: Yine gole yaklaşan taraf oldu. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe. Top ağlardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya. Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu toplamış isim. Ali İsmail cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor. Dembele, Şarkı, çabuk dönmemiz lazım. Şarkı dribbling halinde, Şarkı gidiyor, pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü, şimdi Şarkı, onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Funde ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atan dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Rövaş atayla topu ağlarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. Ah şık gol olsa, çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert. İzleme tavsiyesinde bulunuyor. Felix Zivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert, bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın. Okan Burun'un da açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Vardan izleme tavsiyesi geldi ve Alex Zweier kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra. Koltay kaleye geçti milli takımımızda. Alex Zweier oyuncuları uyardı, şut atış kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Tüm fon sahipleriyle yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Manipülasyon yapılan hisselerle ilgili incelemeler de sürüyor.
4: Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Aytunç Kumova'nın da arasında olduğu 45 şüpheli tutuklandı. Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Enis Bulut ve Burak Gökçe de tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Hakkında adli işlem başlatılanların sayısı da 76'ya ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.

0: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
1: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5'i hakkında daha önce de işlem başlatıldığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de arasında olduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulundu.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, ölümü üzerindeki sır perdesi yıllarca aralanamayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdiği o ambulans tam 33 yıl sonra yeniden gündemde. Dönemin yetersiz sağlık sistemini adeta özetleyen ve içindeki donanımsızlığıyla yıllarca tartışılan o araç Ankara'da bir koleksiyonerin garajında çıktı.
2: Gürsev Gür, koleksiyoner. Bu aracı 1999 yılında koleksiyonuna eklemek için satın aldı. Ancak satın aldığında aracın Türkiye'nin kaderini değiştiren o ambulans olduğundan tamamen habersizdi. Gerçek tam 13 yıl sonra 2012 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun kapısını çalmasıyla ortaya çıktı.
4: Geldiler. Araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler. Biz o zaman haberdar olduk. Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
2: Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te Çankaya Köşkü'nde rahatsızlandı. Köşke çağrılan bu ambulansın içinde ne bir doktor ne de gerekli tıbbi müdahale cihazları vardı.
4: O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
2: Türkiye'nin bir dönemine damga vuran liderin son anlarına tanıklık eden bu donanımsız ambulans, dönemin sağlık sistemini adeta özetler nitelikte. Şimdi ise acil sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlenen ambulanslar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet veriyor. Kara ambulanslarının yanı sıra ulaşımın zor olduğu bölgelerde hava ve deniz ambulanslarıyla hastalara ulaşılıyor. Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 adet uçak ambulansı yer alıyor. Yerli ve milli helikopter ambulansı Gökbey'in ise yıl sonu envantere katılması bekleniyor.
3: 12 Eylül'de Mamak'ta meydana

0: İddiaya göre 36 yaşındaki Gökhan Kurt ana yola çıkmak için işte bu noktada bekliyordu. O sırada hızla gelen beton mikseri aracı adeta biçti.
1: Aşağıdan gelen mikser kamyonu çok hızlıydı ve anlık bir şerit değiştirmeyle beraber araca nasıl çarptığını anlamadık.
2: Yolun kenarındaki iki yaya aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
3: Orada abim olmamış olsaydı o iki yaya vardı. Demeden onlardan birine çarpacaktı.
2: Gökhan Kurt ise onlar kadar şanslı değildi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üstelik korkunç bir tesadüfle.
3: Ben babamı da 36 yaşında yine trafik kazasında kaybettim. Abim de yine 36 yaşında ben trafik kazasında kaybettim. Bizi yakan en çok olay bu.
0: Polis tutan anda Gökhan Kurt'un trafik kurallarını ihlal ederek kavşağa hatalı giriş yaptığı yer alırken beton mikseri sürücüsünün ise aşırı hızlı olduğu belirtildi. Ancak ailenin ve görgü tanıklarının iddiası ise bambaşka.
3: Benim abim bu suç işlememiş. Kavşağa çıkmak için beklemiş. Neden benim abimi suçlu gösterdiler? Sol şeritten başka bir kamyonu sollayarak normal sağ şeride doğru geçmeye çalışıyor ama sağ şeride gelmiyor. Direkt yolda bekleyen abimin üstüne çıkıyor.
2: Peki bu kazada kusur kimdeydi? ATV Haber uzmanına sordu.
4: Trafiği okuyarak aynı güzergahta çıkış yaptıktan sonra çıkışın tamamlanması ve seyir hızına devam etmesi gerekiyor. Bekleme yapmaması gerekiyor. Burada yol önceliği caddeden gelen aracı ve maalesef olduğu yerde bekliyor. Yani aslında karşıdan gelen mikserin şeridini kapatmış oluyor. Bir nevi trafiği tehlikeye de düşürüyor burada.
2: Yani talihsiz gencin ana yola çıkmaya çalışırken yolda beklememesi, kontrollü şekilde yola devam etmesi gerekiyordu. Ancak ailenin başka iddiaları da var.
3: Mikser şoförü şöyle bir beyanda bulundu. Ben uyuşturucu maddeden denetim altında. Olay günü madde kullanmadım ama son 10 gün önce de madde aldım diyor.
2: Aile merakla mikser sürücüsüne ait tahlil sonuçlarını bekliyor. Sürücü ise tutuklu yargılanıyor.
0: Gökhan Kurt'un acılı ailesi onu gencecik yaşta hayattan kopartan sürücünün hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyor.
3: Benim istediğim şey en ağır cezayı alması, yaptığının bedelsiz kalmaması.
5: Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sokaklarda, sokaklar savaş alanına döndü bu kavgada. Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
6: Muhammed Emir ağabeyi 23 yaşındaki Halit Çalışan'la birlikte diş tedavisinden dönüyordu. Araçla ilerleyen ağabey kardeş sokakta kavga edip silahla birbirlerine ateş eden iki grubun ortasında kaldı. Kurşunlardan biri aracın arka koltuğunda oturan küçük Emir'in başına isabet etti.
7: Yüreğir otogarı içerisinde otobüs yıkan iki kişi iddiaya göre üzerinde bulunduğumuz caddede araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen kişileri sözlü olarak uyardı. Ancak bu uyarı sonrasında taraflar kısa süre içerisinde önce tartışmaya ardından da tekme yumrukla kavga etmeye başladı.
6: Ağabeyinin hızla hastaneye yetiştirdiği minik Emir iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.
8: Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani. Yani tek istediğim tek bir şey, şu an kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum.
6: Olayın ardından harekete geçen polis, silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlılardan ikisi tutuklandı.
5: Müslüm Ayberk Doğan, Mati Ahmet Minguzzi'nin katillerinin suç ortağıydı. O kabus günü canilere Minguzzi'nin bulunduğu yeri gösterirken kameraya yansımıştı. Yargılandığı davada bir süre sonra tahliye edildi. Ve şimdi de sanal medya hesabından pişkince açıklamalar yapıyor. Cezaevi anılarını anlatıyor.
9: Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkemiyim ben falan.
10: TikTok yayınında sanki marifetmiş gibi cezaevi anılarını anlatıyor. Üstelik gülerek, pişkince, yüzü kızarmadan.
9: Beni gördüler böyle diyor işte bu neyden gelmiş falan falan şöyle böyle falan. Ben diyorum işte ben kader mahkemiyim. Ben çok kötü bir durumdayım falan falan. Acındırıyorum kendimi.
11: Yani içeridekiler de rahat durmuyor. Gördüğünüz gibi dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor TikTok hesabında.
10: O kabus günü güvenlik kamerasının kadrajında canilerin arasında o da vardı. Ahmet Minguzzi davasında yargılanan ve tutuklandıktan sonra tahliye edilen Müslüm Ayberk

0: Doğan şimdi de sanal medyada cezaevi anılarını anlatmaya başladı.
1: Müslüm Ayberk Doğan oğlumun 4 numaralı katilidir. Biliyorsunuz ki bit pazarında parmak işaretiyle Ahmet'in yerini gösteren şahıs.
2: Ahmet Minguzzi'yi ölüme götüren olayda 4 kişi yargılanmış, ikisi tutuklanmış, ikisi ise serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılanlardan biri de Müslüm Ayberk Doğan'dı. O da pazarda Ahmet'in yerini eliyle gösteriyordu ve serbest bırakılmıştı. Aile şimdi Yargıtay'a itiraz etti ve yıl sonuna kadar çıkacak kararı bekliyor.
1: Bir değil bin ölüyorum. O yüzden bir an önce Yargıtay'dan bir cevap gelmesini talep ediyorum. Bu paylaşımlar kabul edilir bir şey değil.
3: Adım aldıktan güzel. Daha o sırada böyle yeni mahkumuz. 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle. Şimdi millet görüyor beni, diyor ki lan bu neyden girmiş falan üstüne şöyle böyle. Adamlar merak ediyor, tamam mı? Soruyorlar bana işte neyden geldim. Ben diyorum kader mahkumuyum ben falan.
0: Yüreği yanan Minguzzi ailesi o yayınları izledikten sonra büyük şok yaşadı.
3: Sonra işte baktım 3 kişiyiz o sırada biz. İstanbul Maltepe'den Adana'ya işte ikisini gönderdiler. En sona beni bıraktılar. Baş gardiyan beni sona bıraktı. Dedi bu en son bunu alak dedik. Üstümüzü arıyorlar, tamam mı? Herkesi paket ettiler işte, gönderdiler geçici koğuşa.
0: Bu noktada beliren soru aslında çok net. Bu kişilere engel olan kimse yok mu?
1: Hiçbir şeyden korkuları yok, hala yok. Pişmanlıkları yok. TikTok'ta yayın yapıyorlar.
4: Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada 4 kritik tanık dinlenecek. Eski nişanlıdan aile dostlarına uzanan tanıkların vereceği ifadelerin Güllü'nün ölümünü aydınlatması bekleniyor. Gel canımı da
5: Güllü duruşması yaklaşırken gözler 4 kritik isme çevrildi. Şarkıcı Gültut, geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu adreslerinin Yalova dışında olması nedeniyle Segbis aracılığıyla ifade verecek. Olay gecesinin tek tanığı olan Sultan Nur Ulu hakkında soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un düşerek öldüğünü söylemesi nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin Güllü'nün ölümünün aydınlatılması açısından verdiği ifadelerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Avukat Özgüç, müvekkilinin Tuğyan Ülkem Gülter'den korktuğunu ancak tutuklanmasının ardından gördüklerini anlatabildiğini belirtti. Dosyada aile dostu olarak yer alan şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan'ı yakından tanıyan Bircan Dülger de tanık olarak dinlenecek. Tuğyan ifadesinde annesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından Bircan Dülger'le dertleştiğini anlatmış, Dülger'e gönderdiği bazı mesajlarda öfkeyle kendisi ve annesi hakkında ölüm ifadeleri kullandığını kabul etmişti. İfade verecek isimlerden biri de Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği bir diğer isim ise Çağrı Kutlu oldu. Kutlu'nun Tuğyan'ın kendisine olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gültut dosyasının 1 Ekim'de görülecek duruşmasında davada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor.
6: Usta sanatçı Kadir İnanır mirasını noter huzurunda doktor raporuyla ve iki tanıkla birlikte eşi Julie'de kurala bırakmıştı. Peki buna rağmen mahkeme kararıyla vasiyet iptal edilebilir mi? Birazdan Gece Ajansı'nda.
4: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararının yankıları sürüyor. CHP'li kurmaylar kulislerde Yavaş'ı kızdıracak açıklamalar yaparken belediye meclisinde de 30 partili meclis üyesi istifa etti.

0: Peki yeni parti cephesinde neler oluyor? Son gelişmeler oldukça çarpıcı.
1: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
2: Çok değil, iki hafta önce kurmuştu bu cümleleri. Satır arası eleştirilerle CHP'den istifa etti.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir.
4: Mansur Yavaş da şimdi kendi ipini de kendi çekmiş oldu.
2: İstifası sürpriz olmadığı zaten bekleniyordu. Yeni partiye mi geçecek yorumları yapılırken istifa açıklamasında yola bağımsız devam edeceğim diyerek o kapıyı da kapattı.
5: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün büyük bir haksızlık yapmıştır. 3 kez aday olduğu, 2 kez seçildiği partiyi sudan sebeplerle terk edip gitmiştir.
2: Yavaş'ın istifası CHP'de tepkilere neden oldu. Bazı isimler Yavaş için bizim kamburumuzdu, Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı, Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi ifadelerini kullandı. Aynı isimlerin Ankara'da belediyedeki çalışanlara, genel müdürlere bakınca %95'i CHP'li olmayan insanlar, böyle bir durumda bizim 10 tane büyük şehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder sözleriyle Yavaş'ın parti aidiyeti üzerinden eleştirilerini sürdürdükleri de konuşuluyor.
6: Bu böyle bir şey yok yani, partinin üstünde göreyim, partiden büyük göreyim.
2: Mansur Yavaş'ın istifası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de karıştırdı. 30 meclis üyesi CHP'den istifa kararı alırken meclis aritmetiği de değişti. AK Parti 50 üyeyle meclisin en büyük grubu haline gelirken yeni partinin üye sayısı da CHP'yi geride bıraktı. Ve yeni partide isim krizi.
7: Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin yıpratılmasını istemiyorum.
2: Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 29 Eylül'de bu konuyu görüşmesi beklenen Yüksek Mahkemeden iltibas kararı çıkması halinde yeni parti isim değişikliğine gidecek.
8: Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği kararlar gibi burada da ben bir iltibas görmüyorum kararını vermesini bekleriz. İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi.
2: Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi de yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmadıklarını söyledi. Özel'e CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan jet yalanlama geldi.
6: Ne işbirliği ya? Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
3: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
0: MHP'nin büyük kurultayı 7 Mart 2027'de yapılacak. 77 ilin kongresi tamamlandı. Önümüzdeki hafta tüm kongreler bitmiş olacak. Milliyetçi
9: MHP 954 ilçe 77 il kongresini tamamladı. 36 il başkanı değişti.
10: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart'taki büyük kurultayına hazırlanıyor. 77 ilde kongreler tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları yenilendi.
9: Milliyetçi Hareket Partisi 7 Mart 2027'de 15. olan büyük kurultayını yapacak. Kurultayda genel başkanla parti üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. MYK 75'i asil, 25'i yedek olmak üzere toplam 100 partiliden oluşuyor. Kurultayda 9 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. MYK içinden Genel Başkan Bahçeli 15 kişilik başkanlık divanı üyelerini belirleyecek. Şu ana kadar MHP 954 ilçe kongresini tamamladı. 77 ilde kongre yapıldı. Önümüzdeki hafta 81 ilde yönetimler netleşmiş olacak. Şu ana kadar 36 il başkanı değişti. Kongrelerde ana tema terörsüz Türkiye süreci oldu. Neden terörsüz Türkiye sorusuna yanıt verildi, süreç anlatıldı.
11: Terörsüz Türkiye, bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhıdır. Bölgemizin etrafında kanlı hesaplar yapılırken yine yüce Türk milletinin birliğini, dirayetini ve bin yıllık kardeşliğini zaafa uğratamayız.
0: Sıcak gelişmeyle devam edelim. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı. Manisa Turgutlu

0: 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Usta sanatçı Kadir İnanır, mirasının tamamını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Ancak yeğenleri konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. İnanır, vasiyetini noter huzurunda, doktor raporu ve iki tanığın huzurunda hazırlatmıştı. Peki buna rağmen mahkeme kararıyla vasiyet iptal edilebilir mi? Sürece dair cevabı en çok merak edilen soru bu. Bakın hukukçular ne diyor?
1: Ay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
3: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
4: Herkes bir şey söyledi.
5: İstediğine bırakabilir. Yani ne olacak, istediğine bırakabilir.
6: Kadir amcamın bana bir iğne veya bir kravat ya da bilmem ne muhabbetinden hiçbirimizin böyle bir payelenmeye derdi yok.
4: Bir yanda bırakılan vasiyet, diğer yanda süren miras tartışmaları. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının ardından ortalık karıştı. Yeniden dava açacak mısınız mesela?
7: Tabii açacağız.
4: 27 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi ölmeden önce yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mirası için 3 kez vasiyet hazırlamıştı.
8: Efsane ismi Kadir İnanır, sağlık raporu ve iki tanık eşliğinde hazırladığı vasiyetini notere tasdikletti. 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a maddi ve manevi tüm haklarını miras bıraktı.
4: İlk vasiyetini 2012'de hazırlayan İnanır, diğer vasiyetlerini de arka arkaya 2022 yılında onaylatmıştı. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın ölümü halinde tüm miras 3 vakfa paylaştırılacak ibaresi de o maddeler arasında yer alıyor.
9: Anneniz, babanız, çocuğunuz, eşiniz eğer hayatta değilse o zaman sizin vermiş olduğunuz vasiyetnamedeki saklı paya ilişkin başka bir kişinin dava açma hakkı bulunmamakta.
7: Benim haklarım var. O haklarımı alacağım tabii.
6: Her şeyden önce bıraktığı miras ismi, soy ismi.
10: Tanıklar huzurunda vasiyetname hukuka uygun oluyor, geçerli oluyor.
9: Kendim öldükten sonraki tasarruflarımın kime ait olacağını, bir kişiye, bir kuruma, vakfa açık bir şekilde bunu belirtirsem söz konusu vasiyetnamem artık geçerlidir.
4: Aslında ölen yakınlarının ardından birçok kişinin aklında benzer sorular var.
8: Peki birden fazla vasiyet hazırlanmışsa hangisi geçerli olur ve mirasta hak iddia edenler ya da pay isteyenler dava açabilir mi?
9: Hukuk dünyasına yansıma yaratacak olan şey elimizdeki o mevcut raporla beraber oluşturmuş olan vasiyetname.
10: Kaç tane vasiyet olursa olsun son düzenlenen vasiyetname geçerlidir.
4: Bireysel mal varlıklarında hak iddia edemeyen aile fertleri yakınlarından kalan toprak ve araziler içinde mirastan pay alamazlar. Ancak bir şartla dava açabilir veya kazanabilirler. O da
9: sağlık raporunun veren doktorun gerçekten yetkisiz olduğunu, yani gerçekten herhangi bir şekilde o raporun o tarihte düzenlenmeyeceğini ispat edebiliyorsa ancak böyle bir dava açabilir.
0: Sırada yurttan ve dünyadan hızlı bir haber turu var.
11: Manisa'da 3 ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından 15 yaşındaki faille anne babasının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 4'ü çocuk 10 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
12: 5 milyon. 900 bin liralık çekim var.
13: Karşılıksız çıktı.
12: Karşılıksız çıktı.
14: Çek sağlam dediler.
12: Gale gibi dediler. Böyle bizi kandırdılar.
11: Adana'da Galericiler sitesi esnafından vadeli çeklerle araç satın alan adam, çeklerin vade günü gelmeden iş yerini kapatıp ortadan kayboldu. İddia o ki esnaftan 110 milyon liralık araç alıp piyasa fiyatının altına sattıktan sonra sırra kadem basmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine Adana polisi dolandırıcının peşine düştü.
12: Bizden araba aldı. Çeklerde karşılığı sıkıldı. Mağdurum 4 milyon lira param gitti.
13: Araçlarımızı verdik. Araçlarımızı verdikten sonra kayboldu bu. Mağdur olduk. Benim 5 arabam gitti.
11: Kazı yapıldığı ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu. Sürücü hafif yaralanırken araç halat yardımıyla sudan çıkarıldı. Şimdi nasıl Kocaeli'de dolandırıcılıktan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı böyle yakalandı. Kelepçe takılmasını istemeyen firari zanlı adliyeye sevk edildi. Çorum'da ağlın kapısını kırıp kaçan sürü boş arazide otlarken bulundu. Mahallenin ihbarıyla hayvanlar sahibine teslim edildi. Oyuncu Doğan diye. Hindistan'ın bir eyaleti daha heyelanla sarsıldı. Aşırı yağış toprak kaymasını tetikledi. Himalayaların eteklerinde kurulu bir köy savaş alanına döndü. Birçok bina heyelan altında kaldığı şans eseri can kaybı yaşanmadı. Şiddetli yağış Dominik Cumhuriyeti'ni de vurdu. Nehirler taştı, sel önüne kattığını sürükledi. Sele köprüde yakalananlar büyük panik yaşadı. Hindistan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Filmleri aratmayan kovalamacanın adresi Miami. Polis hastane otoparkına girip sürücüsünü darp ettiği aracı çalan bir hırsızın peşine düştü. Defalarca köşeye sıkıştırılan hırsız her seferinde kaçmayı başardı ama takibe destek ekipler de dahil olunca sonunda kapana kısıldı. Bir haber kanalı nefes kesen kovalamacayı helikopterle takip ederek canlı yayınladı. Meksika'da deyim tam da yerinde, bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı. Görüntü sanal medyada kısa sürede viral oldu.
0: Hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini konuşacağız dedik. Önce Türkiye'nin gündemiyle başlayacağız. Stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim, hukukçu avukat Kadriye Güçlü Sakarya. Kadriye Hocam hoş geldiniz.
14: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yine bir diğer hukukçu avukat Hadi Dündar. Hadi Hocam hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Kenan abi hoş geldin.
16: Hoş bulduk.
0: Kenan abi, ayağının tozuyla seni böyle alayım. Çünkü tamam. Gündem yoğun. Yeni partide yine kavga CHP ile arasında. O görüntüleri arkadaşlarım paylaşacaklar. Tabii. Hem yorumlayalım, birlikte değerlendirelim. Malatya'nın Arapgiri ilçesinde CHP ile CHP İl Başkanı Hakan Satılmış'la Yeni Parti Arapgiri İlçe Teşkilatı arasında parti binası nedeniyle tartışma yaşandı. İşte tartışmanın biraz dinleyelim. Ekrana getirelim önce bir.
17: Ya Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz bak. Lan pavyonda delege satılan biz miydik? Atatürk'ün emanetine ihanet etmek.
18: Doğru.
17: Bak sizin yüzünüzde, eşimi ikizimi bıraktım. Cumhuriyet Halk Partisi'yle uğraşıyorum ya.
18: Ben uğraşıyorum.
17: Lan senin yüzünden, senin. Partinin malını kimseye yedirmez. Bu adam basit. Bu işi çözeceksiniz.

0: Ya Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz bak. Lan pavyonda delegat satın alan bilmedin. Atatürk'ün emanetine ihanet etmek.
1: Doğru doğru.
0: Bak sizin yüzünüzde, eşimi kütüğümle bıraktım. Şuraya tam fazla uğraşıyorum ya.
1: Ben mi uğraşıyorum?
0: Lan senin yüzünden senin.
2: Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kral'la birlikteyiz. Bu tartışmanın fitilini ateşleyen ne oldu hocam?
3: Yani CHP ve Yeni Parti artık ikiye bölündü. Yani CHP ikiye bölündü. Yeni Parti ile CHP bir arada duramıyor. Şimdi az önce muhtemelen CHP'ye yakın Kemal
2: ben
3: Kılıçdaroğlu.
2: Ben söylemeye çekiniyorum burada konuşulanları evet. Ama tabii. İzleyicilerimiz de aslında ama ekrana getirdik.
3: Bunlar duydular. Ankara Cumhuriyet
2: Başsavcısı. Biz diyor ki biz sizin gibi pavyonda delege satın almadık evet, gibi sözler yani, de var içerisinde. O
3: pavyonda işte delege satın aldıklarını bizzat CHP'li delegeler verdikleri ifadelerle ortaya koydular ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kendisi de kullandı. Delegelerimiz pavyonda Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından satın alındı. Onu ifade etti. Ve bu tartışma devam ediyor. İstanbul'da hatırlayın 26 tane ilçe belediyesi vardı. 10 tane ilçe belediyesi CHP'den ayrıldı. 8 AK Parti'ye geçti. Yani bu kavganın sonucu adalar...
2: Bu bir mülk tartışması aslında.
3: Mülk tartışması ama işte bu...
2: CHP İl Başkanı Hakan Satılmış yeni partinin kullandığı binanın CHP'ye ait olduğunu belirtiyor. Ya tartışma da, bu yüzden başlıyor.
3: Onu da çalmışlar muhtemelen. Ya yani CHP Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın CHP'deydi bu işte binalar, ilçe binaları. Yeni partiler bunları işgal ettiler ve muhtemelen bu dediğiniz gibi bunun kavgası. Siz bizim mülkümüze de el attınız, işgal ettiniz kavgası. Bu kavga muhalefet için kötü bir durum. Yani CHP seçmeni için çok kötü bir durum. Yani düşünün, oy vermişsiniz, oyunuzun karşılığında başkanlar seçilmiş, başkanlar yolsuzluk ve rüşvetle anılıyor, tutuklanıyorlar, bir şey diyemiyorsunuz, uyuşturucuyla anılıyorlar, ilçe belediye başkanları tutuklanıyorlar ve en sonunda da seçtikleri belediye başkanları, meclis üyeleri birbiriyle kavga ediyorlar. Siz diyorlar ki parayla satın aldınız parti, delegeleri pavyonda satın aldınız ve bunlar hep Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı, CHP yönelik açtığı davada da ifade olarak yer aldı.
2: Kenan abi bu pavyon meselesi nereden çıkmıştı?
3: İşte Özgür Özel'in aday olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakip olduğu kurultayda. O kurultay 4-5 Kasım 2023'tü yanlış hatırlamıyorsam.
4: Doğrudur.
3: O kurultaya giderken genel başkan adayı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi işte yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu kendisi, CHP'yi ele geçirmek için delegelere rüşvet verdiler, daire verdiler, çocuklarına ilçe belediyelerinde iş buldular.
2: Hep tutanaklarda var.
3: Tutanaklarda var. Yani bakıyoruz en küçük belde teşkilatındaki yolsuzluk soruşturmalarında bile ilçe belediye başkanının iki tane, üç tane yakınını liyakatsiz bir şekilde bankamatik olarak çocuklarını işe yerleştirdikleri ortaya çıktı. Yani delegelerin iradelerine ipotek konulduğu için ve bu davayı da CHP'ye yakın isimler, hatırlayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş gitti. Yani bu kurultayda sıkıntı olduğunu ifade etti. Delegeler kendilerine yapılan, İşte verilen paraları açıkça söylediler. Biz para aldık, oyumuzu Özgür Özel'e verdik. Ve bunun karşılığında çocuklarımız belediyelerde işe yerleştirildi. Ve işte maalesef keşke muhalefet partileri, CHP ilk kez bu kadar başarılı oldu. Halka hizmet etseydi ama maalesef kendilerine bu paraları rüşvet olarak, yolsuzluk soruşturmalarında bu paraları, halkın paralarını çaldıkları ortaya çıktı. Ya Mansur Yavaş'ın geçen bir açıklaması vardı. Çok kısa ona da değineyim.
2: Lütfen.
3: Mesela şu Tekirdağ Belediye Meclisi toplanamıyor. Neden toplanamıyor? 42 tane CHP'nin meclis üyesi var. 28'i yeni partiye geçti. Tekirdağ'da belediye meclisi toplanamıyor. Neden? Yeni parti ile CHP arasındaki kavgadan dolayı.
2: Artık

0: boş koltuklar mı?
1: Boş koltuklar var, evet. Yani düşünün, siz CHP'ye oy veriyorsunuz, ikisi birbirine giriyorlar, kavga ediyorlar ve meclis toplanamıyor. Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi yeni partiyle CHP'nin kavgasından dolayı toplanamıyor, hizmet olmuyor. Adalar'da hatırlayın 7'ye 2 oran vardı, 2 AK Partili, 7 tane CHP'li. Artık CHP'lerin hangisinin yeni partili, hangisinin CHP'li olduğunu da bilmiyoruz. Adalar'da CHP'li meclis üyeleri AK Parti'ye oy verdi, Üsküdar'da verdi. 26 tane ilçe belediye başkanı seçiyorsunuz. Onu şu an 8'i AK Parti'de, ikisi de terörden dolayı kayyum yönetiminde. Ankara'da işte 16 belediye başkanı var. 7-8'i bağımsız oldu.
0: Şimdi muhalefetteki bu derin çatlak, evet, teşkilatlara kadar inmiş durumda.
1: Ya şey
0: şimdi başka görüntüler de arkadaşlar, evet, getirecekler ekranlara. Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili bir cümle sarf etti.
1: Aynı az önceki söylenen söz söylüyor.
0: Ifade. Ekranlara bir getirelim arkadaşlarımdan, rica edeyim, bir dinleyelim.
2: Kararını, bunun siyasi olmadığını savunabiliyor musunuz? Gönül rahatlığı bir siyasi dava olmadığını söyleyebiliyor musunuz?
3: Ben size gazeteci olarak sorayım. Bir parti var, partinin üyeleri var. Partinin üyeleri diyorlar ki şu kişi geldi bize para verdi. O kişi evet verdim diyor. Bunun neresi siyasi? Şimdi parayı veren parayı verdim diyor. Hı hı. Parayı alan parayı aldım diyor. Aldığım için de şuna oy verdim diyor. Bunun neresi siyasi?
2: Bunun bir siyasi dava olmadığını düşünüyorsunuz.
3: Hayır yani. Şimdi siyasi dava siyasi bir görüşten kaynaklanır. Ortada siyasi bir görüş yok. Görüş farklılığı da yok ortada.
2: Türk siyasi tarihinde ilk kez gerçekleşen bir şey mutlak bu. Evet. Hem ilk olması anlamında, evet, hem de CHP bölünüyor mu tartışmaları sürerken gerçekten ortaya çıkan girecek
3: bu. Türkiye'deki bütün hukuk kitaplarına, evet, örnek dava olarak girecek bu. Bu kadar basit. Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Şu kadar dolar mıydı verdim, işte Türk lirası neyse verdim diyor. Evet o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Evet. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim olsanız ne dersiniz?
2: Mutlak.
0: Şimdi Kenan abi lütfen ayrılma. Tabii. Kadri hocama bir sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hukuk kitaplarına girecek bu davası. Girecek mi?
4: Kesinlikle girecek. Hatta bence bu dönemdeki hukuk fakültesindeki öğrencilerin vize final sorularından bir tanesi bu olacak. İyi çalışsınlar. Çünkü niye? Mutlak butlanla alakalı olarak biz tabii meslektaşımda ben de hukuk fakültesindeyken mutlak butlanla alakalı sanki böyle daha çok biz bunu medeni hukukta işte boşanma davalarında ya da işte miras davalarında. Çünkü butlan demek olmamış hükmünde kabul edilen. Mutlak butlan kesin olmamış hükmünde kabul edilen. Yani yok hükmünde, böyle bir işlem yok hükmünde kabul edilen bir şeydi. Hani örneklerini mutlak butlan kelimesini şu an Türkiye'deki en azından iyi kötü bir siyasi atmosferi takip eden, bir gazete açan, bir televizyon açan herkes Türkiye'de hukukçu olsun olmasın öğrenmiş durumda. Tabii ki ders kitaplarına girecek, örnek dava olarak da girecek. Çok da güzel bir örnek dava olarak da girecek. Çünkü burada yok hükmünde kabul edildiği için, bakın o dönemdeki o 2 yıllık dönem, yani Özgür Özel'in yönetimindeki ve arkadaşlarının yönetimindeki dönemin tamamının biz sanki bir hayal görmüşüz, rüya görmüşüz gibi hukukta, tabii ki böyle değil ama hukukta o dönem tamamen sıfırlanmış oldu. Hatta bence nazik ve kibar da davranıldı. Çok daha tam hukukun o da tabii Türkiye'deki siyasi atmosferden duyulan endişeden dolayı olur. Daha da kaotik bir ortama sürüklenmemesi için. Yani alınan, o zaman da ifade ettik, burada sizinle de konuşmuştuk. Alınan bir bardak suya kadar, onun kesilen faturasına kadar iptal edilmiş olduğu manasına gelirdi. Şimdi orada mesela yeni alınan
0: bu hesaplamalar
4: üyeler
0: yapılmadı.
4: Tabii yeni alınan üyelerin iptalleri çok gerçekleşmedi. Evet, görevlendirilen kişiler, o da Kılıçdaroğlu şeyi, atmosferi ve tansiyonu daha da yükseltmemek için gerçekleştirdi. Onu da anlayabiliyoruz. Ama mutlak butlan demek zaten yok hükmünde olduğu için. Şimdi buradaki ifadesini mesela, bunu çok ciddi manada yeni partililerin, yeni partinin özellikle de genç ekibinin kesinlikle dinlemesi lazım. Teşkilatın dinlemesi lazım. Burada çok önemli bir mesaj verdi. Bakın oradaki benim en çok dikkatimi çeken soru, cevap şuydu. Bunu bir AK Partili bu davayı aç.

0: etmiş olsa ya da AK Partili birisinin iddiası bu yönde olsaydı, o zaman belki siyasi dava mı bu acaba diye düşünebilirdik. Ama bizim kendi partililerimiz bu davayı açmış oldu. Tanık olarak da kendileri orada yer aldılar. Yani hani söyledik ya, davacı da CHP'nin içinden, davalı da CHP'nin içinden, tanık da CHP'nin içinden, sanık da CHP'nin içinden, ceza dosyası için söylüyor. Tamamına baktığınızda yani burada ne AK Partili, ne Milliyetçi Hareket Partili, ne İyi Parti, kimse yok ki. Kendi kendilerine yapmış oldukları bir şeydi. Dediği gibi siyasi partide ben isterdim ki, tabii ki bu durumdan son derece rahatsızım ve bu durumdan en çok zarar gören kişinin de maalesef ki saf ve temiz duygularla CHP'ye oy veren vatansever, milletsever seçmeninin olduğunu düşünüyorum. Keşke bu bir siyasi dava olsaydıya kadar işi ilerletip söyleyebilirim. Yani şöyle olmuş olsaydı, bizim parti politikalarımız ve ideolojimiz şuydu, A plandı, biz B planda hareket ettik. O yüzden de hani kendi işlerindeki politika argümanları üzerinden bir kavga dövüş olsaydı, o zaman demokrasiden bahsedebilirdik belki. Çünkü fikirler tartışırdı. Ama burada fikirler tartışmadı ki. Bakın yani söylemekte imtina ettiğim yerlerde, saçma sapan masalarda, saçma sapan yerlerde bir takım pazarlıkların döndüğü, orada biraz önceki vermiş olduğunuz VTR'deki partilinin söylediği şey asıl bence çok yüreklere dokunan bir şey olması lazım. Atatürk'ün partisine siz ihanet ettiniz diyor.
1: Yani, bir daha izleyelim mi o görüntüleri?
0: Evet lütfen. Gerçekten önemli. Çünkü bu konuyla da bir ilgili bir iki cümle etmek istiyorum.
1: Bir virgül koyacağım. Tabii, tekrar döneceğim size. Tabii. Adi Hocam. Şimdi bu görüntüler ekrana geliyor. Burada ağza alınmayacak hakaretler de var. Oraları çok da yayına vermedik. Dinliyoruz bir yandan. Bir taraftan da şu soruyu sorayım. Kimin hakkı var burada?
2: Burası Arapgir ilçesi ve orada uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan bir ilçe binasından bahsediyoruz. Tabii daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti, ayrılmasına rağmen halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin mülkü olan ilçe binasında kendilerinmişçesine kullanmaya çalışıyorlar. Burada oradaki beyaz gömlekli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arapgir ilçe başkanı ise kendilerine bir süre verdiklerini, kendi düzenlerini yeniden koruması için başka yere geçmeleri gerektiğini ifade ediyor yazılı açıklamasında. Fakat ona rağmen orayı terk etmiyorlar. Orayı terk etmeyince de gidip artık anahtarı almaları gerekiyor ki polis eşliğinde gidiyorlar, biliyorsunuz orada. Şu an görüntülerin bazılarında polis memurlarını da görebilirsiniz. Bakıyoruz sadece burası tek değil. Diğer illerde, diğer ilçelerde de aynı durum söz konusuydu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı il ve ilçe teşkilatları yeni partili görevlilerle ilgili suç duyurularında bulundular. Dediler ki buradan giderken bütün malzemeleri de alıp götürdüler. Kendileri çıkıp ekranlarda ne söylediler? Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'yi yağmalayarak gidiyor dediler. Ve bunlarla ilgili artık hukuki işlemleri başlattılar. Bütün illerde ve ilçelerde aynı durum söz konusu oldu. Bu da Türkiye siyasetinde bugüne kadar nadir rastlanılan bir şeydi. Hatta bugüne kadar hiç rastlanılmayan bir konuydu. Çünkü bu ilk baştan itibaren böyle başladı. Sayın Özgür Özel yeni partiyi kurmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinde olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak kararı çıkmasından sonra bu kararı kabul etmediğini ifade ettiler. Başka bir parti kuracak olan şahısla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsünde kendi siyasi parti isimlerini açıkladılar. Bakın burası da çok tuhaf bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsünde yeni parti kurduklarını, halen yakasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşıyan Sayın Özgür Özel ve arkadaşları böyle bir yola başvurdu. Şimdi ya eğer lider bunu yaparsa...
1: Etik olmadığını mı söylüyorsunuz?
2: Tabii ki etik olabilir mi yani? Siz burada normal şartlarda herkes istediği şekilde istediği fikri savunabilir, istediği siyasi partiyi kurabilir, istediği yere gidebilir. Fakat şunu yapamazsınız. Ben başka bir siyasi parti kuracağım, ancak diğer taraftan da içinde bulunduğum siyasi partiyi hem siyaseten hem de siyasi ahlak içerisinde orayı mahvetmeye çalışacağım. Böyle bir durum söz konusu olmaması gerekir diye. Bugüne kadar Türk siyasetinde rastladığımız bir konu değildi. Kenan abi daha iyi bilecektir yani. Bir sürü siyasiler çıktılar, siyasi partilerden ayrıldılar.

0: kendilerine yeni yol çizdiler, yeni partiler kurdular. Hiçbiri o içinde, daha önce içinde bulunduğu siyasi partinin kürsüsünde kendi partisini açıklamadı.
1: Reklamını yapmadı.
0: Reklamını yapmadı, açıklamadı, o kürsüden seslenmedi millete. Yani çok tuhaf bir şeyle karşı karşıyaydık. Fakat bunu şuraya getirmek istiyorum. Eğer lider bir hukuksuz ya da en azından siyasi ahlaka aykırı hareket ederse, o zaman onun peşinden gelecek olan teşkilatın da, yani il başkanı olabilir, ilçe başkanı olabilir, burada parti meclis üyesi olabilir, belediyedeki belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir, bununla siyasi parti liderinden çok daha sert bir şekilde adım atar. Biz tamamen bunu yaşadık zaten. Bakın, o kürsüyü kullanan liderden sonra bu sefer ilçe binasını terk etmeyen şahısları gördük. İl binasını terk etmeyen şahısları gördük. Genel merkezi terk etmeyen şahısları gördük. Terk ederken de abi affedersiniz İstanbul İl Başkanlığı'nda pisliğini yaparak terk ettiler yani. Genel merkeze bakıyorsunuz, genel merkezin duvarlarında hain Kemal yazarak terk ettiler. Diğer tarafta bakıyorsunuz ki Ankara'nın bazı ilçelerinde sıraları, masaları, sandalyeleri, bilgisayarları, bütün oradaki demirbaşları hepsini alıp götürdüler. Bunlar hepsi tek tek kamuoyuna yansıdı. Niye? Çünkü ilk başta siz düğmeyi yanlış iliklediğinizde diye, ondan sonra devam eden bütün her şey yanlış olarak devam edip gidiyor maalesef.
1: Hocam, Kadri Hocam'a döneceğim de şimdi bir kez daha dinleyelim. Tabii. Çünkü CHP ilçe başkanının söyledikleri önemli. Ekranlara getirelim, ondan sonra döneceğim hemen.
2: Ya Atatürk'ün emanetine ihanet ediyorsunuz bak. Lan pavyonda delege satın alan biz miydin? Atatürk'ün emanetine ihanet etme.
3: Doğru.
2: Bak sizin yüzünüzle, eşimi gücümle bıraktım. Şuraya tam başına uğraşıyorum ya. Lan senin yüzünden, senin. Partinin malını kimseye yedirmez. Bu kadar basit. Bu işi çözeceksiniz. Sosyal medyada evcenklik yapmaya benzemez.
1: Kadri Hocam, şimdi partinin hakkını kimseye yedirmem diyor CHP ilçe başkanı. Yeni partiyle bir kriz yaşanıyor. Nasıl yorumlayacaksınız bu görüntü?
4: Bir kere öncelikle şunu söylemekte fayda var. Yeni partinin yapmış olduğu şu an mesela o binaları terk etmemesi, başka türlü işte oradaki kişileri bu şekilde sıkıntıya sokması hem hukuken de yanlış bir durum. Çünkü bizim seçim kanunumuza göre de anayasada tabii ki temel maddeleri düzenlenmekle birlikte şöyle bir şey var. Siz yeni bir siyasi parti kurduğunuzda, o ya da bu sebeple bir yeni siyasi parti kurduğunuzda 6 ay içerisinde genel kurulunuzu yapmak ve teşkilatlanmayı tamamlamak zorundasınız. Buna binalarınız da dahil olmak üzere. Hatta buna ilişkin siyasi partiler kanununda da hangi illerde, kaç adet ilde, kaç adet ilçede teşkilatı kurmanız gerektiği de yazar. Onun için de şimdi şu an itibariyle yeni partinin zaten aksiyon alarak kendisine yeni il binaları, ilçe binaları, yeni teşkilat mensupları, o il ve ilçe binalarına yeni il başkanları, ilçe başkanlarını atatacak kadar kongre hazırlıklarını ilçe ve illerde gerçekleştirmiş. Sonra kendisinin genel kongresini gerçekleştirmiş olması lazım. Yoksa bu prosedürler tamamlanmadan seçime katılamazsınız. Bu birincisi. İkincisi, gerçi ben bunu söylüyorum ama isimlerini bile koyarken, partinin ismini bile koyarken, bu isimle acaba başka bir parti var mı? Bu isme çağrışım yapacak başka bir parti var mı? Bile düşünecek kadar, bunu bile düşünecek kadar bir zaman harcamamış, çok hızlı hareket etmiş. Yoksa şunu bilmiyor mu? Yani partinin içerisinde çok kıymetli hukukçular yok mu? Meslektaşlarım, yeni partinin içinde de CHP'nin içerisinde de. Onlar bakmadılar mı? Çünkü Anayasa Mahkemesi, Yargıtay bunu %100 bozacak. Eğer bir çağrışım yapan başka bir isimde başka bir parti varsa, yenilik partisiyle yeni parti. Şimdi ben daha partinin ismi ilk açıklandığı gün, hatta yayındaydım, dedim ki yani yeni parti diye bir parti kuruyorlar ama yenilik partisi var. Dolayısıyla buna Yargıtay nasıl izin verecek diye de düşündüm. Bu da ikincisi. Şimdi kongreden, pardon, mutlak mutlak kararından sonra parti binasının içerisine girerken ki kavgaları, tartışmaları hep beraber ağzımız açık kalarak izlemedik mi? Orada gücü sadece basın mensuplarına yeten, oradaki basın mensuplarını Tokat

0: yumruklamaya çalışan, yumruk atan, daha önce pirim reisim dedi dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na Allah senin nokta nokta yani belanı versin diye beddualar atan Ali Mahir Başarır'ın oradaki hareketlerini görmedik mi? O genel başkan yardımcısı değil miydi? Yani sadece milletvekili olmanın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak kendisini milletten daha üst bir konumda konumlandıran Ali Mahir'i ve benzerlerini görmedik mi? Onun için de bir parti kurarsınız. Yarın bir parti, başka bir parti daha kurarsınız. Ertesi gün ama bunun sizin siyasi partiler kanununda bir takım prosedürleri var. Siz daha o prosedürleri tamamlamamışsınız. Tamamlamaya çok da niyetiniz yok. Bakın CHP'nin genel merkezinden çıkarken her yere biber gazları attınız. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun pirimiz, işte şeyhimiz bilmem ne, dedemiz, piromuz dediğiniz arkasından bütün kitleyi, teşkilatı harekete getirdiniz. Genel başkanınızın resmini kırıp üstüne bir de zıpladınız mı? Zıpladınız. Oradan biri de diyor ki Deniz Baykal'ı var, onu da indir. Deniz Baykal şu an ne alaka mesela? Yani şimdi böyle saçma sapan hareketlerle bir politika olmaz. Siyasi partinin de millet, bu milletle biraz alay etmek gibi geliyor bana. Ve inanın burada alay ettikleri kişi AK Parti seçmeni ya da Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni değil ki. Kendi kitleleriyle, kendi seçmenleriyle neredeyse alay ediyor hale gelir. Madem siz devlet yönetimi konusunda bu kadar iddialısınız, biz olsaydık ülkeyi şöyle uçururduk, böyle kaçırırdık iddiasında iseniz, o zaman önce kendi teşkilatlanmanızı, kendi düzeninizi gerçekleştirecek, o ciddiyete sahip vakur bir duruşla milletten kendinizi daha üst bir perdeden görmeden hal ve hareketlerinize devam edeceksiniz. Ya. Yoksa böyle birbirinize girersiniz. Bu da sizin seçmeninizle düzer.
1: Yukarıdaki tartışma böyle olunca tabanda da böyle
0: Tam olarak söylemek istediğim o. Yani özetlediniz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşlarım hazırsa verecekler birazdan. Gazeteci Şaban Sevinç'in paylaştığı bir görüntü vardı.
2: İsterseniz
1: hocam sizden dinleyelim.
2: Pavyon diyor ya Kemal Bey de sürekli Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ifade ediyor. Az önce ilçe başkanı da pavyon olayını, pavyonda delege satın alınma olayını söylemişti. Çok kısa. Şimdi CHP Erzurum Uzundere ilçe başkanı ve Erzurum Kurultay delegesi Yusuf Gögerkaya'nın ifadesi. Diyor ki yemek çıkışı ben, Serhat Can eş, CHP Erzurum il başkanı Ertugan Alagus Abdülkadir Bey Ankara'da pavyona gittik diyor. Pavyonda oturup içtik, alkol alıp eğlendik. İlerleyen saatlerde saat 2 civarında Serhat Can eş bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Yani o Kemal Bey'in az önceki ilçe başkanının ifade etti. Pavyonda Erzurum il başkanı, CHP'nin il başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e yakın ilerleyen saatlerde gecenin 2 sıra civarında Serhat Can eş bizi pavyonda dışarıda kapı girişine davet etti. Orada bize hitap ederek benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım diyor ve cebinden para çıkartıyor. Birine 1500 dolar, birine 1000 dolar, birine de 1000 dolar teklif ediyor. Biri kabul etmiyor, ikisi kabul ediyor bu iki kişi ve bu imzaları atıyorlar. Ve Şaban Sevinç diyor ki bakın 3 delege Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçti işte belgesi diye paylaşımda bulunuyor. Ve bu paylaşım bu pavyonda 1500 dolara, 1000 dolara delege satın alan il başkanının bu kağıdı şeye gidiyor. Şaban Sevinç artık Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu ekibi oy veriyor diye paylaşım yapıyor. Bunlar ya kendi ifadeleri 1500 dolara, 1000 dolara delegeleri satın almışlar.
1: Delegelerin iradelerini
2: satın almışlar. Ya kendisi de diyor ki ikimiz aldık, birimiz kabul etmedi. Yusuf Gögerkaya ve bir isim daha açıkça pavyonda para alıp Özgür Özel'e oy vereceklerini deklare ettiler ve bunu imzalayarak gazetecilerle paylaştılar. Ya pavyonda siz para karşılığı Özgür Özel'e oy vermek için iradenizi satın aldırıyorsunuz. Kemal Bey'in ilçe başkanının karşı çıktığı olay da bu. Ve şey diyor ki delege Yusuf Gögerkaya, bu paraları aldıktan sonra evrakları imzaladıktan 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci Twitter hesabından bizim imzalayıp Serhat Can Eş'e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı diyor. Şimdi bu delil değil mi? Ve davayı açan CHP'li delegeler, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, sanık olan CHP'liler, tanık olan CHP'liler ve Kemal Bey diyor ki hukuk fakültelerinde işlenebilecek bir durum. Yani siz bir seçimi parayla delegeleri satın alarak, iradelerini ipotek koyarak kazanıyorsunuz. İlçe başkanlığı feryadı da bu aslında.
1: Belgeler de ortaya çıkıyor.
2: Belgeler açıktan, yani bunu da inkar etmediler diyor. Ben aldım, arkadaşım aldı ve Özgür Özel'e oy verdik diyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederim.
1: Ben sizin yerinize uğurlayayım Kadri Hocam. Sizi davet edeceğim. Tabii CHP'den kopuşun ardından tersine siyasi trafik mi başlıyor? Başlığını da konuşalım. Zira yeni partiden CHP'ye dönüşler ufak ufak başladı. Yeni partiden 9 milletvekilinin CHP'ye dönmek istediği iddia edildi. İddialarda Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül ve Okan Konuralp dahil 9 isim yer aldı. Engin Özkoç'un Kılıçdaroğlu'yla temas kurduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin tamamlanmasını istediği iddia edildi. Henüz gerçekleşmiş bir milletvekili transferi bulunmuyor. Şu anda iddia niteliğinde. O isimleri de paylaşırız ama önce ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
0: Ben bu 8 isimden 9 isimden çok daha fazla kopuşun yeni partiden CHP'ye geçileceğini düşünüyorum. Çünkü yeni parti kurulurken bir kere öncelikle şunu bilmek lazım ki tabii
1: hocam,
0: ki
1: şunu sorayım buyurun, mi? Yeni partinin örgütsel yapılanmasında bir problem mi var da geri dönüşler başlıyor?
0: Evet, tam da öyle. Zannettiler ki birden hemen her şey gerçekleşecek. Birden işte biraz önce bahsettiğim 6 ay içinde bir teşkilatın kurulması, bakın bir ilçenin, yani bırakın İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, büyük şehirlerdeki oradaki sandıkla alakalı olan durumu, kendi küçük bir ilçede bile bu aynı teşkilatlanmayı gerçekleştiremeyip birbirlerine girme hallerini bu milletvekilleri görmüyorlar mı? Tuncay Özkan, Mustafa Sarıgül, Okan Konuralp, bunlar eski siyasetçiler. Çok uzun zamandır siyasetin içinde olan isimler. Bakın bunların tamamına baktığınız zaman bir kere yıllarını siyasete vermiş isimlerden bahsediyoruz. Mustafa Sarıgül herhalde 40 yıldır, 50 yıldır falan siyasetin içindedir. Onun için de tabii ki ilk etapta gerçekleşen durum gereğince oraya geçmenin kendi açılarından da mantıklı olduklarını düşündüler, bu birincisi. İkincisi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini belki de partinin içerisinde kabul etmeme ihtimalleri olduğunu, onun hani biz temizleneceğiz, arınacağız ve saf bir halde karşıya çıkacağız dedikleri zaman, Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman belki ucunun kendilerine dokunacak olduğunu düşünerek milletvekili olarak bu isimlerden içinde vardır yoktur, ondan bahsetmiyorum. Ama geçen milletvekillerin öyle olduklarını düşündüm. Bir de genel merkez anlamında bakın, bir lider olarak baktığınızda Özgür Özel'in en yakın tarihte ilk çıkmış olduğu meclisteki ilk oylamaları neydi? Terörsüz Türkiye oylaması. Ve oradaki Terörsüz Türkiye oylamasında ne yaptı Özgür Özel? Dedi ki biz Terörsüz Türkiye'ye evet diyeceğiz derken yarıdan fazla milletvekilinin onun sözüne kulak asmayarak hayır oyu vermesine sebep olmuş oldu. Dolayısıyla kendisinde 40 küsür tane milletvekili onun gibi evet oyu verirken 50 küsür milletvekilinin vermemiş olduğunu gördük. Bu da siyasi manada bir liderlik kapasitesini gösterir, bu birincisi. Evet, lider ne söylerse söylesin, hurra herkes arkasından gitsin manasında değil. Biraz önce söyledik, demokrasi zaten onu gerektirmez. Tam tersi farklı fikirlere. Ama bu kadar önemli mi? Türkiye'nin geçmiş 50 yılı ve gelecek 50 yılıyla ilgili olan bir politikayla ilgili oy verirken bile siyasi partinin başkanının sözünü dinlemeyen bir kitle var bir taraftan baktığınızda. Bir de buyurun.
1: Yok yok, bitirin hocam.
0: Bir de belki de bazı sözler verildi. Seni genel başkan yardımcısı yapacağım, seni şunun teşkilatın başı yapacağım, seni bunu yapacağım bu tarafa gelirsen diye. Benim bildiğim kadarıyla, yani Ankara'dan duyduğum kadarıyla da verilen sözlerin de henüz gerçekleşmediği ve gerçekleşme ihtimallerinin de zayıf olduğunu düşünen kişiler de var. Bir de halktan, kendi seçmen kitlelerinden, ilgili kişilerin, bölgelerindeki seçmenlerinden duydukları yeni partinin hala bir politikasının, siyasetinin belli olmamasından kaynaklı olarak vatandaşın bunu idrak eden seçmenin de tabii ki bu kişilere uyarıları da olabilir.
1: Şimdi hocam lütfen ayrılmayın. Sohbet havasında konuşalım. Hadi hocam, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu duruma ne der? Siz hop, hayır gelemezsiniz çünkü siz terk edip gittiniz. Bunu mu yapar?

0: yoksa kabullenir mi?
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle bir siyasi çizgisini bugüne kadar benimsediğini görmedik. Yani siz ayrıldınız bir daha geri gelemezsiniz gibi bir politika yürütmüyor kendisi. Kendisi zaten naif bir insan ve gittiler geri döndüklerinde de geri alacaklarını tahmin ediyorum. Fakat burada önemli olan husus şurası. Gidenler niçin gitti? Dönenler niçin dönmek istiyor? Asıl mesele orası. Bakın biz Gaziantep'te neyi gördük? Bir ilçe başkanı bir milletvekilini bıçaklamadı mı? Bıçakladı. Peki bıçaklayan kişi neyi, niçin, hangi saikle bunu gerçekleştirdi? Şunu söyledi: ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben sizin için istifa ettim. Yeni partiye geldim. Yeni partide bile beni ilçe başkanı yapmadınız. İlçe başkanı olmuş olsaydı o vekille birlikte şu an siyaset yapacaklar mıydı?
0: Evet. Yapacaklardı.
1: Peki kendisine koltuk verilmediğinde öldürmeye varabilecek şekilde hareket eden şahıslar olarak karşımıza çıktı.
2: Kan aktı.
1: Yani bu kadar işte koltuk için, bu kadar işte kişisel menfaat için hareket eden bir kitle olduğunu görüyoruz. Burada da aynı durum söz konusu. 90 tane milletvekili, 100 tane milletvekili eğer bir anda bir siyasi partiden yeni kurulmuş bir siyasi partiye geçiyorsa, bu yeni kurulan siyasi partide parti meclisi oluşturulduğu zaman ya da işte partinin yönetim kurulu oluşturulduğu zaman o şahıslara, o 90 milletvekiline kritik görevler verilmezse, işte birinci sıralarda sizleri milletvekili adayı olarak göstereceğiz sözleri verilmiyorsa, o zaman beklentiler karşılanmamış olacak ve geri dönmek zorunda kalacaklardı. Dikkat ederseniz 9 tane vekil ilk başlarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ne yapıldı? İhraç edildi, disipline sevk edildi. Yeni parti o 9 milletvekilini kendi vitrinine koyabildi mi? Hayır, koyamadı. Niye? Çünkü kendileriyle ilgili İmamoğlu soruşturmasında isimleri geçenler var. Diğer belediye soruşturmalarında isimleri geçenler var. Aynı zamanda bu şahıslarla ilgili hazırlanmış olan fezlekeler var. Dikkat ederseniz o 9 tane milletvekilinin ne yeni parti adına konuşacak yüzleri kaldı, ne de yeni parti onları alıp vitrine koyabildi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye gitmeleri ya da işte en azından bağımsız kalmadıklarına çok pişman olduklarını söyleyebilirim.
0: Hocam bir virgül koyacağım, Kenan abiye döneceğim. Bu isimlerden Harun Özgür Yıldızlı bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben CHP'ye geçmem. Ya tabii bu ayyuka çıkınca, söylentileri ayyuka çıkınca bir açıklama geliyor. Hocam nasıl değerlendireceksiniz? Partiye tekrar geri dönüşler olacak mı sizce?
2: Ya bence Hadi Bey de ifade etti, Kemal Bey bu noktada dönüş noktasında, yani CHP dönüş noktasında kapıyı açık bırakacağını düşünüyorum. Ama yani yolsuzluk ve rüşvetle anılan o isimlerin yani ismi genel başkan yardımcısı da olsa yeni partide, yani Özgür Karabat'ı alacağını tahmin etmiyorum. Mahir Ali Başarır'ı alacağını tahmin etmiyorum. Turan Taşkın Özer'i mesela gelmek istese, aklan da gel, biz aranıyoruz zaten, partiye kabul edeceklerini düşünmüyorum. Ama bu
1: onlar isim, ihraç edildi abi
2: tabii,
1: zaten.
2: Tabii yani, ihraç edildiler. Yani gelmek isteseler de biz yeni partide mutlu değiliz, Kemal Bey bizi affeder misin deseler de, Kemal Bey yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri partiye alacağını düşünmüyorum. Ve biz Beşiktaş Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet olayı vardı. Yani Rıza Akpolat'tan önce parti ilçe belediye başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet yapıp yapmadığına ilişkin bir komisyon oluşturdu, inceletti. Şimdi Kemal Bey bu 93 milletvekilinden kaçı gelecek? Seçim zamanı zaten tamamen dağılacaklarını ben tahmin ediyorum ve yeni parti delege bulamıyor. Ya delege işte üye yaptığım dediği kişilerin seçimlere, o toplantılara gelmediklerini görüyoruz. Yani sıkıntı yaşıyorlar. Kemal Bey şu an işte o tartışmalar da gözüküyor. O mahkemenin mutlak kararındaki delegelerin ifadelerini, mahkemenin o delilleri kamuoyuna duyurduklarını, Kemal Bey'in ekibinin bunu başarılı bir şekilde yürüttüklerini görüyoruz. Ve olan aslında Sinan Bey, CHP seçmeni oluyor. Yani siz bir ilçe belediye başkanı seçiyorsunuz, belediye başkanı rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanıyor, savunamıyorsunuz. Evli barklı, belediyenin imkanlarıyla özel hayat yaşıyor, bu CHP seçmeni de rahatsız ediyor. Bakıyorsun.

0: ayrılacak ama yani bu 95 vekilin hepsi mi ihraç edilecek vekillerde? Hepsinin mi çekmecelerde dosyaları vardı, yolsuzluk, usulsüzlük ya da işte bir takım İmamoğlu soruşturmasındaki o diğer isimler gibi soruşturma dosyaları olan 95'i de öyleydi diyebilir miyiz? Elbette ki hayır. Ama orada hem partisi için hem vatandaş için hem kendi seçmeni için daha faydalı olabileceği düşündüğü belki bu isimlerden de milletvekilleri vardı. Ama o anda tabii ki teşkilatı tekrar kurmak acilen bir şekilde sıkıntılı olduğunu düşündüğü kişilerin ihracınla uğraşmaktan Kemal Kılıçdaroğlu aslında içeride tutmasını istediği kişileri yeterince ikna edemediğini düşünüyorum. Onun için bu isimlerin içerisinde de, bu 9 vekilin içinde de ben bunların sayısını çok yakın zamanda 19-29 falan olacağını söyleyecek kadar da iddialı söylüyorum. Öyle görüyorum. Ve bu isimlerden de içeriye tekrar geri dönmek isteyen olursa onlara da Kemal Kılıçdaroğlu ve tabii ki kurmayları bakacaklar. Kendi siyasi partisinin içerisinde ne kadar faydalı olabileceklerini. Sadece bir yolsuzluk soruşturması dosyası olması değil, CHP'nin yeni kimliği açısından ne kadar faydalı olabilecek onlara bakacaklar tabii. Mesela ama kendisine bir takım laflar sözler eden, hiçbir yolsuzluk dosyası olmasa da arkasından kötü konuştu, kötü demeçler verdi ve onun gerçekten neredeyse tırnak içinde aşağılayarak ifade veren bazı isimler yok mu? Bu isimlerin arasında da var. Şimdi direkt söylemeye gerek yok. O kişileri de tabii ki genel başkan sıfatıyla tekrar partinin içine almayacak. Ha mesela Harun Özgür Yıldızlı CHP'ye geri dönmem diyor. CHP'ye geri dönmeyeceği için mi? Yoksa CHP'nin onu tekrardan Harun Bey gelin bizim siyasi partimizde siyasetinize devam edin dememe ihtimaline göre mi? Yani hani vardır ya personeli işten çıkartan, sen kovmadın ben kendim istifa ettim. Şimdi bu içinde, bu milletvekillerin içinde öyle ben işte istifa ediyorum gidiyorum diye böyle hani o andaki delikanlılığı gösterdiğini düşünen isimler de vardı. Onun için de tabii ki yalnız tekrar söylüyorum, yine söylüyorum. Bunların hepsini seçmen izliyor ve seçmen aslında her şeyin farkında. Bu kişiler de tabii ki kendi seçmenlerine karşı, öncelikle genel başkana karşı ya da işte televizyonlara karşı, ona buna karşı ki kendi seçmen sokakta, kahvede, gezerken, esnaf ziyaretinde, bir eve girdiklerinde, bir şehit evine girdiklerinde, öksüz yetim evine girdiklerindeki halktan aldıkları tepkilere nasıl cevap verecekler? Bunlara bakmak lazım. Sadece CHP üzerinde değil, bütün siyasi partiler. Yoksa makamlar, mevkiler gerçekten kıymetlidir. Herkes gelmek ister. Ama siz o makam ve mevkinin yerini ne kadar sağlam doldurabiliyorsunuz? Bunu size veren o milletin hakkını, hukukunu ne kadar eline verebiliyorsunuz? Yoksa kişisel nam ve hesabınıza, kendi kişisel maddi çıkarlarınıza mı çalışıyorsunuz? Bunu da kusura bakmayın, seçmen görür.
1: Virgül koyacağız hocam, uğurlayacağım sizi.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi hocam lütfen bu tarafa buyurun. Yeni bir başlıkla devam edelim arkadaşlarımdan, rica edeyim. CHP ile Yeni Parti'nin işbirliği neden bozuldu? Çok tartışılacak, çok tartışılıyor. CHP Üsküdar'da Yeni Parti ile birlikte hareket edildiğini söylüyor. Müslüm Sarı adalar sürecinin de Yeni Parti yöneticileriyle koordine edildiğini açıkladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, butlanla hiçbir işimiz olmaz dedi. Sarı bu açıklamaya bu neyin kibri sözleriyle tepki gösterdi ki biraz önce ekranlara getirmiştik bültenimizde. CHP cephesi İstanbul'daki belediyelerin AK Parti'ye geçmesini önlemek için ortak hareket istiyor. Şimdi neden bu işbirliği bozuldu?
2: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu mümkün mertebe CHP seçmenini kendi yanında tutmak istiyor. Kendi yanında tutmak için de tabii ki Yeni Parti ile kavgalı olmak istemiyor. Dikkat ederseniz İmamoğlu'nun ihraç edilme konusunu dahi Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süre bekledi. Normal şartlarda işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişini ya da gelişinin üzerine temel olarak üzerine inşa ettiği kısım neydi? O temeli tamamen arınma olarak belirledi ve o arınmanın üzerine bir inşa süreci gerçekleştirdi. Peki o arınmadan kaynaklı İmamoğlu'nu ihraç edebildi mi? Hayır. Niye? Çünkü seçmenin tepkisini almak istemedi kendisi gidene kadar. Mansur Yavaş, Sayın Yavaş kendilerini işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin kendisinden çok rahatsız olduğunu, özellikle 103. yıl kutlamasında Anıtkabir

0: gitmemesi. Hadi diyelim ki orada Cumhurbaşkanı ile görüştü. Akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin resepsiyonuna da katılmadığını ve Sayın Özel'den izin alarak oraya gittiğini açıklaması. Bunlar hepsini birlikte değerlendirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi kendisinden rahatsızdı ve göndermek de istiyorlardı. Fakat seçmenin tepkisini çekmemek adına kendisinin gitmesini bekliyorlardı. Kendisi de gidince zaten biraz daha rahatladılar. Şimdi bakıyoruz, burada da aynı durum söz konusu.
1: Üsküdar süreci var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, bakın, yeni parti ayrıldığında ne söyledi? Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanda bir karşılığı kalmadı dedi.
1: Öyle miymiş?
0: İşte bunun böyle olmadığını göstermek için de Cumhuriyet Halk Partisi oradaki tabanı konsolide etmek, onların yeni partiye gitmesini engellemek ya da yeni partiye giden tabanın tekrar geri gelmesi için daha yumuşak bir geçiş izleme politikasını ortaya koydu. O da Üsküdar'da denemeye çalıştılar. Hatta iki taraftan da açıklama geldi. Her iki ilçe başkanı birlikte hareket ederek bir açıklama gerçekleştirdi. Ama yine de fayda etmedi. Niye? Çünkü oradaki meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin arasındaki o keskin ayrılmayı görüp ona göre de AK Partili olan adaya oy verdiler. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Müslüm Sarı'nın açıklamalarının ne kadar yumuşak olduğunu, fakat işte Zeynel Emre'nin açıklamalarının ne kadar sert olduğunu görüyorsunuz.
1: İşimiz olmaz diyor.
0: Çünkü bir taraf diyor ki, yani yeni parti diyor ki seçmen benim yanımda. Seçmen benim yanımdaysa eğer benim sana ihtiyacım yok diyor. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kimliği varsa da, her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel bir kitlesi varsa da diyor ki biz onları ikna ederiz. Biz kendi yanımıza çekeriz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine ihtiyacımız yok. Birlikte hareket etmemizi gerektiren bir şey de yok. Niye? Çünkü zaten orada hain olarak ilan etmişsiniz. Hain olarak ilan ettiğiniz yönetimle birlikte hareket ederseniz kendinizle çelişirsiniz.
1: Hocam gitmeyin lütfen, ayrılmayın. Kenan abiye bir soru sormam lazım. Lütfen. Üsküdar'da birlikte hareket, adalarda kavga. Neden bu ayrışma?
2: Ya aslında Üsküdar'da da birlikte hareket etmediler. Hatırlayın.
1: Ama öyle gözüktü. Öyle,
2: Üsküdar belediye başkan vekili AK Partili aday seçilirken CHP'nin 6 meclis üyesi AK Partili adaya oy verdi. Yani seçim aslında bitiyordu. Özgür Çelik, yeni partinin İstanbul İl Başkanı, CHP'li meclis üyelerine müdahale etti. Kavga oldu hatırlarsanız. Meclis üyelerine müdahale oldu. Dördüncü turda CHP'nin adayı seçildi. Daha sonra gördük ki özgür iradeler, yani CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye açıktan vermişti. Tekrarlanan seçimde de 6 meclis üyesi AK Parti'ye verdi. Yani orada birlikte hareket ettiler ama meclis üyelerinin hangisinin yeni partili, hangisinin CHP'li olduğunu kim biliyor? Yani o ortak bir durum yok ki. Örnek vereyim. Adalarda 7 CHP meclis üyesi var, 2 AK Partili. 7 üyeden 3'ü AK Parti'ye oy verdi. CHP'li meclis üyeleri mi verdi, yeni parti meclis üyeleri mi verdi, yine bilemiyoruz. Şu an mesela 3 tane büyükşehir belediyesini kazandı CHP. İstanbul'da Nuri Bey var. Nuri Aslan'dı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Doğru.
2: CHP'de kaldı. İzmir bağımsız, CHP'den ayrıldı. Ankara'da CHP'den ayrıldı, bağımsız. Şimdi buradan şunu da görelim. Yani Sinan Bey, İstanbul'da 26 tane ilçe belediye başkanı vardı. Onu ayrıldı CHP'den. Ankara'da 16 tane ilçe belediye başkanı vardı. Hı hı. CHP'den 11'i ayrıldı. Şimdi siz Ankara ve İstanbul'da çoğunluğu kaybettiniz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Alan, Nuri Aslan'dı değil
0: Nuri
2: mi?
0: Aslan,
2: Nuri Aslan.
0: Vekil.
2: CHP'den mi, yeni partiden mi? Bir ortaklık yok. Şimdi yeni partiye geçse CHP'li meclis üyeleri ayrılacak. Yeni parti ayrılacak ve
0: aynı zamanda demin de
2: 17 tane meclis üyesi var.
0: Evet.
2: Şu an mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan yeni partiye geçse CHP'li meclis üyeleri ayrılacak. Yeni parti meclis üyeleri ayrılacak ve HDP'li meclisüyeleri ayrılacak.
1: Şimdi şu soru tabii önemli. Her kritik oylamada bu manzarayı mı göreceğiz artık? CHP

0: ile yeni parti arasındaki kaosu mu izleyeceğiz? Şunu, özellikle belediye meclis.
1: Şunu tekrar hatırlatayım. Sinan Bey, Tekirdağ'da CHP ve yeni parti ikisi de çoğunlukta, 42 meclis üyesi var CHP'nin. 28 ayrıldı yeni partiden. CHP'li meclis üyeleri toplantılara gitmiyor. Şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı yapılmıyor. Kriz aslında çok büyük. Yani CHP ile yeni parti arasında bir ortaklık, ittifak yok. Ve hatırlayın, İzmir'de CHP ile yeni parti anlaşamadılar. AK Partili meclis üyesi
2: suçladılar.
1: Başkan seçildi. Yani şu an CHP, yeni parti ve Mansur Yavaş ekolü tarzında bir yapılanma var. İttifak yok, ortaklık yok. Ortaklık olsa 7 tane CHP'li meclis üyesi var, 2 tane AK Partili meclis üyesi var adalarda, ama AK Partili aday seçiliyor. Hatırlayın, adalarda belediye başkanı 30 tane suçtan yargılandı. Baklava kutularında rüşvetler orada çıktı. Ya adalardaki at sorunu çözemediler. 809 tane at vardı, 220'sini öldürdüler ve atlar kayıp. Atlara sahip çıkamıyorlar, ruhsatlarda sıkıntı var. Yani yeni parti ve CHP arasında olduğu iddia edilen ittifak yok, Sinan Bey. Ben olsaydı İstanbul'da 4 tane ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmezdi. Ankara'da ortaklık olsaydı yeni parti ile CHP arasında 11 tane CHP belediyesi düşmezdi, bağımsız olmazdı, AK Parti'ye geçmezdi.
0: Bir virgül koyacağım Kadri Hocam. CHP yeni parti ayrışmasında İBB hesabı. CHP İstanbul'da iki partinin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Müslüm Sarı İBB'nin AK Parti'ye geçmesi ihtimalini açıkça gündeme getiriyor. Birlikte hareket zeminini hiç kimse sabote etmesin çağrısı yapıyor. CHP siyasi ayrışmaya rağmen belediyelerde ortak hareket istiyor. Yeni partinin butlan itirazı ise işbirliğinin önündeki temel gerilim noktası. Yeni parti hiçbir şekilde temas istemiyor. Ne olacak hocam?
3: Yani yeni parti temas istemiyor ama bir kendi parti politikası da yok. Tamam, biz bunu istemiyoruz ama bunu istememekle birlikte bizim kendi politikamız şu olacak diye bir hem kendi teşkilatını hem de CHP'ye karşı verecekleri bir söz de yok burada. Ben buradaki bu biraz önce okumuş olduğunuz Müslüm Sarı'nın tavır ve davranışlarını çok yapıcı olarak buluyorum. Aslında olması gereken hal gibi buluyorum. Çünkü bunlar kendilerine zaten biz kardeşiz demiyorlar mıydı? Aynı Çınar dedikleri CHP'nin 104 yıllık bir siyasi parti, Atatürk'ün emaneti olarak kabul edilen bir siyasi partinin dallarından birer tanesi olarak görmüyorlar mıydı? Bu kişiler zaten yıllarca birlikte kol kola siyaset yapmadılar mı? Şimdi kendi aralarında bu kavgalar, dövüşler, sözlerle birlikte, bakın belediyelerde farkındaysanız ben bugün akşam sabahtan beri şunu söylüyorum hep. Vatandaş, vatandaş, vatandaş, seçmen, seçmen, seçmen. Bunu söylememdeki bir sebep var. Çünkü bunu görüyoruz. Biz de İstanbul'da yaşadığımız için de bunun farkındayız. Şimdi belediyelerde, CHP belediyeleri olan yerlerde, CHP'de o belediye başkanları eğer tutuklu değillerse, bakın tutuklu olanlarda, başkanları düşenlerdeki problemleri zaten işte konuştunuz, meslektaşım da ifade etti, Kenan Bey de ifade etti, zaten devam eden, süre gelen kendi aralarındaki kavga dövüşü izliyoruz. Biraz önceki o ilçe başkanının ifadelerini zaten yer vermiş oldunuz. Bir de bu işin şey kısmı, yani mesela şu anda cezaevinde tutuklu bulunan, dolayısıyla da yeni belediye başkanı seçmek için olan durumları, mecliste seçmek olan durumların dışında şu an hala CHP belediye başkanı olarak görevde olan ama CHP'den hala yeni partiye geçiş yapmayan fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gözünden düşmüş olan ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çok yanaşamayan fakat yeni partiden de bir hayır göremeyen belediyeler yok mu? İzleyenlerimiz de bunun farkındadır. Türkiye'nin her yerindeki CHP'li belediyelerde hala seçimini tamamlayamamış, hangi partide kalacağına karar verememiş, o ya da bu sebeple belediyeler var, belediye başkanları var, o başkanların yönetimleri var. Hepsi tabii ki değil ama büyük bir kısmı.
1: Örnek vereyim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay.
3: Evet.
1: CHP'de yeni partide.
3: İşte bu yüzden de, tam da bu sebepten ve birçok ilçe başkanları da, Ankara'daki evet, ilçe başkanlarının birçoğu da, inanın İstanbul'daki çok büyük ilçelerin başkanlarından da Bunlar

0: tabii ki ne yapacaklarını karar veremedikleri için hizmet noktasında da şu an itibariyle eksik kalmış durumdalar. Ve bu eksik kalmış olan durumlarda bir ilçede yaşıyorken belediye başkanınız hangi partili olursanız olun bütün ilçedeki bütün vatandaşlara hizmet etmek için var. Yani burada seçmende vatandaştaki sıkıntı hani sadece CHP seçmeninin yaşadığı bir sıkıntının dışına da çıkmış oluyor belediye başkanlar mevzusu olduğu zaman. Onun için de yani bir belediye başkanı olarak o koltuğa oturuyorsanız bir an önce kararınızı verip o disiplinle, siyasi disiplinle birlikte nasıl hareket edeceksiniz? Kimden emir ve talimat alacaksınız? Mesela Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı hem CHP'nin yeni partinin bir sürü kafa karışıklığının bir dönemde yaşanmış olması da bence çok hayra alamet de olmadı. Neden olmadı? Baştan çünkü bir şey seçilmiş olsaydı ona göre hizmetler devam edecekti. Buradaki asıl amaç vatandaşa hizmet değil mi?
1: Tabii.
0: Ama vatandaşa hizmet kendi işlerindeki kavga dövüşten, siyasetten, politikadan kaynaklı olarak gecikiyor mu? Bakın bir kaldırım taşının bile geç yapılıyor olması maalesef ki buna sebep oluyor bir taraftan baktığınızda. Kaldı ki bunlar daha seçime kadar bu çalışmaları yapacak, yetiştirecek, nasıl olacak ben de merakla izliyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Hadi hocam İBB konusuna gelelim. İBB konusunda CHP'de bir uyarı var İBB konusunda. Adalardaki benzer görüntüler İBB'de de yaşanırsa diye CHP bu konuda biraz daha temkinli yaklaşıyor. Yeni parti kapıları kapatmış durumda. Böyle bir şey tekrarlanır mı?
2: Tabii ki tekrarlanma ihtimali yüksek. Az önce Kenan Bey söylediği o matematiksel hesabı unutmamak gerekiyor. Şimdi 17 tane meclis üyesinin demi meclis üyeleri olduğu. Çünkü biliyorsunuz ki
1: yönetim
2: İBB seçiminde
1: dengesi değişebilir İBB'de.
2: Eğer bir geçiş dönemi söz konusu olursa orada emin olabilirsiniz ki çok farklı bir tablo ortaya çıkacak. Nasıl Tekirdağ'daki meclis toplanamıyorsa ve belediye hiçbir hizmet üretemiyorsa İstanbul'da da aynı durum söz konusu olacaktır. Çünkü İBB meclisini toplayabilecek şekilde bir durum ortaya çıkmayacak. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi'ni kabul eden belli bir kitle var. Diğer taraftan yeni partili kitle var. Bir bakıyorsunuz yeni bir üçüncü ekip çıkıyor. İşte demin orada meclis üyeleri var. Bunları hepsini birlikte değerlendirdiğinizde ne olacak? Meclis tamamen işlenemez bir hale gelmiş olacaktır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması gerektiğini söylüyor. Eğer yeni partiye bir geçiş durumu söz konusu olursa tamamen meclisin içerisinde büyük bir kavganın ortaya çıkacağı ve bu kavga ortaya çıktığında da tamamen işte Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasındaki gerilimi de tırmandırabileceği ve daha doğrusu net bir şekilde ortaya çıkartacağını söylememiz mümkün olacak. Bakın biz burada neyi konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin aynı seçmen kitlesine hitap ettiğini ve aynı seçmen kitlesine hitap eden iki siyasi parti liderinin liderliklerini ortaya koymak, lider olduğunu ispatlamak için bazı eylemlerin içerisine girdiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakın. Yeni Parti Sayın Özgür Özel'in açıklamalarına bakın. Her ikisi de birbirlerine cevap olabilecek şekilde açıklamalar yapmıyorlar mı? Peki biz işte az önce KJ'de halen de bulunmakta. Rakip mi yoksa ortak mı Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti? Yeni Parti'nin normal şartlarda ne diye ortaya çıkmıştı? Ana muhalefet olacağız. İşte iktidar partisinin alternatifi olacağız. Hatta öyle bir ileri seviyeye götürdüler. Dediler ki bundan sonra Türkiye'yi yönetebilecek bir kitle olacağız. Bir parti durumu söz konusu.
1: Hocam şunu sorayım mı size?
2: Özür dilerim şunu bitireyim. Gelinen aşamada biz neyi görüyoruz? Yeni partinin sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatifi olduğunu görüyoruz. Bakın bunun ötesine geçen bir yeni parti profili çizemediler bugüne kadar.
1: Şuraya bağlayacaktım ben de. Seçimlerde ittifak yaparlar mı?
2: İşte bu böyle bir durumda siz ittifak yaparsanız kendinizle çelişirsiniz. Şimdi seçmen size nasıl bu konuda güvenecek? Biz siyasi parti dediğimizde siz eğer çıkarlarınız doğrultusunda hareket ederseniz, eğer bir ideolojiniz yoksa, eğer bir ülkünüz yoksa, eğer bir beklentiniz yoksa, eğer bir tavrınız yoksa seçmen bu konuda sizin arkanızda durmaz. Bugüne kadar biz Türk siyasetinde hep bunu gördük. Dik duran liderleri gördük. Kritik anlarda kritik kararlar veren liderlerin peşinden giden insanları gördük. Evet herkesin belli bir kitlesi var. Bakıyorsunuz ki biri çıkıyor.

0: diyor ki ya ben göçmenleri Türkiye'den göndereceğim diyor. Belli bir kitle toplanabiliyor. Ancak burada Cumhurbaşkanlığı için böyle bir kitlenin toplanma durumu söz konusu olmuyor. Ya da hükümeti kurabilecek şekilde bir kitle toplanamıyor orada. Şimdi sizin eğer iddianız ben ülkeyi yönetmek istiyorum iddiasıysa, hı hı, o zaman bu minvalde hareket ettiğinizde bir kitle arkanızda duramaz. Fakat siz şunu söylüyorsanız, ya ben bir siyasi parti kuracağım, %7, %10'a kadar da ben için yeterlidir diyorsanız, evet yeni parti de %10'un belki üzerinde alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi de %10'un üzerinde alacaktır belki. Ve her ikisi de en azından mecliste kendilerini temsil edecek bir potansiyele sahip olacaktır. Fakat iktidar olamayacaklar. Cumhurbaşkanlığı sisteminde %50+1 dediğimiz sistemde Cumhurbaşkanı adayı çıkartamayacaklar. Ya daha doğrusu Cumhurbaşkanlığını kazanamayacaklar. Siz kendiniz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyorsunuz ki ben arınmak için bu şahısları gönderdim. Diğer taraftan arınacağım dediğiniz şahısları eğer tekrar destekleyecekseniz herhangi bir anlamı var mı? Herhangi bir anlamı kalmaz. Yeni partiye bakıyorsunuz. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin hain olduğunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu için. Ve ekibiyle ilgili hiçbir şekilde hareket etmeyeceklerini
1: yani
0: söylüyorlar.
1: Yani diyorsunuz ki arınmadan ittifak da olmaz.
0: Kesinlikle nasıl olacak yani? Siz bunu yaparsanız yapabilirsiniz. Yönetimler istediği şekilde hareket edebilir. Fakat seçmen bunu kabul edecek mi? Halk bunu kabul edecek mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti sadece Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini ikna ederek seçimi kazanabilir mi? Tabii ki hayır. %20, %25'lik orada geleneksel bir kitlesi var. Siz bunun hepsini aldığınızda dahi hükümeti kuramıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sistemini düşündüğünüzde cumhurbaşkanı çıkartamıyorsunuz. Böyle bir ortamda siz ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'deki bütün tabanlardan eşit şekilde bir oy almanız gerekecek. Bununla ilgili bugüne kadar herhangi bir politika görebildiniz mi? Ya terörsüz Türkiye konusunda doğru bir sınav verilemedi. Diğer taraftan bakıyorsunuz ülke ekonomisiyle ilgili herhangi bir alternatif durumu söz konusu değil. İşsizlikle ilgili bir en azından işsizliği çözebilecek bir politikayı ortaya koyan ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var ne de yeni parti yönetimi var. Diğer taraftan bakıyorsunuz işsizlikle ilgili aynı şey. Tarımla ilgili aynı şey var. Bunlarla ilgili hep ne yapıyorsunuz? İtirazlarınız var ancak çözüm önerisi yok. En fazla konuda da itiraz ettikleri konu neydi konu başlarından bir tanesi? Liyakat değil miydi? Peki belediye soruşturmalarında az önce Kenan Bey ifade etti. Şahısların verdiği ifadelerde, belediye başkanlarının verdiği ifadelerde biz neyi gördük? İşte kiminin akrabası, kiminin dostu, kiminin işte mutlak botlanda kimi desteklemesi gerektiğiyle ilgili kurultayda onun akrabası, kendisi, yakınını işe alma ile ilgili vaatleri gördük. İşe alım durumlarını gördük. İsraftan bahsediliyordu. Bir baktık ki işte Manavgat'taki baklava kutularını gördük. İBB'de 143 tane eylem gördük. Milyarlarca TL kamu zararı gördük. Şimdi böyle bir şekilde, böyle bir durumda sizin söylemlerinizle yaptıklarınız birbirini tutmayınca bu sefer seçmen de size rağbet etmiyor. Rağbet etmeyince de belli bir kitle üzerinden bu sefer bir savaş verebiliyorsunuz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel kitlesini kim alacak savaşıdır. Yeni parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatifinin dışına hali hazırda çıkmış değil.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ki dış politikaya gelemedik bile. Düşünün yani.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Uğurlayayım sizi. Kenan abi sizi böyle davet edeyim. Tabii CHP yeni parti gerilimi nereye gidiyor? Tartışıyoruz, konuşuyoruz. CHP ve yeni parti adalardaki başkan vekilliği seçiminde karşı karşıya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sarı, Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. CHP, belediyelerin AK Parti'ye geçmemesi için işbirliği gerektiğini savunuyor. Bunu konuşacağız. Yeni parti ise CHP yönetimiyle kurumsal işbirliği yapmadığını söylüyor. Şu konuyla ilgili arkadaşlarım line açacaklar, hemen konuşalım üzerine. CHP, belediyelerin AK Parti'ye geçmemesi için işbirliği gerektiğini savunuyor. AK Parti'ye geçen başkanlar hangi partilerde? YRP 35, CHP 25, Bağımsız 16, İyi Parti 8, Deva 2, Dem Parti 3, Saadet Partisi 1. Kenan abi, bu işin sonu nereye doğru şimdi gidiyor? Daha çok geçişler olacak gibi.
2: Burada mesela CHP'den AK Parti'ye geçen 25 değil mi? Hı-hı. Ankara'da 5 tane ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti. İstanbul'da 8 tane 4'ü kendi isteğiyle Beykoz Belediye Başkanı, Tuzla Belediye Başkanı, Çekmeköy ve Şile. Diğer 4'ü de meclis üyelerinin iradeleriyle değişti. Yani İstanbul'da 25 meclis üyesinden 8+5, 13'ü İstanbul'da ve Ankara'dan geçti. Yani şu an meclis üyeleri neticede vatandaşı temsil ediyor. Artık meclis üyeleri bile CHP ve yeni partiye inanmıyorlar. Yani CHP seçmeni için hakikaten zor durum. Yani
1: hocam, ben şunu sorayım. CHP yeni parti kavgası belediyeleri kaybettirebilir mi?
2: Kaybettirdi. Bak,
1: devamı gelir mi bunun yani?
2: İstanbul'da Beykoz, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanları kendi özgür iradeleriyle AK Parti'ye geçti. Adalar, Bayrampaşa, Üsküdar, Gazi Osman Paşa belediyeleri meclis üyelerinin oylarıyla, CHP'li meclis üyelerinin Gazi Osman Paşa'da farklıydı. Diğer 3 ilçe belediyesi CHP ve Yeni Parti'deki o üyelerin AK Parti'ye oy vermesiyle AK Parti'ye geçti. Yani kendi içlerinde birliktelik yok. Meclis üyeleri CHP ve Yeni Parti'ye inanmıyorlar. İnansalar, Adalar'da 7 tane CHP meclis üyesi var. Biri HDP'li, 6 olarak düşünelim. 6 üyesinden 3'ü AK Parti'ye oy verdi. Yani 7'ye 2 oranında temsilinde HDP'li meclis üyesi CHP'li adaya verdiğini söyledi. Yani siz bu dengeyi sağlayamadınız. 7'ye 2 dengesini sağlayamadınız. Ama neden sağlayamadılar? Yani Adalar'da Hadi Bey de ifade etti. 30 mesela Adalar büyük Adalar Belediye Başkanı 30 tane eylemden dolayı tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı. Artık vatandaş da meclis üyeleri de biz bu belediye başkanı, bu yönetimle sorunları çözemiyoruz. Artık tıkandık, siyasette yeni bir yol arıyorlar. Benim bildiğim İstanbul'da ilk 2 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye geçme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Ve diyelim ki terörsüz Türkiye sürecinden sonra Özgür Özel yan çizdi. 40'a 50 oranında 50 meclis milletvekili terörsüz Türkiye sürecine destek verdi, 40'ı vermedi. Şimdi İstanbul'daki 17 tane HDP deme yakın meclis üyeleri AK Partili adaya verse, seçim olsa, zaten şu an yeni partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'deki CHP ya da yeni partinin etkinliği kalmadı. Yani meclis üyeleri bile artık CHP'ye, partisine, yeni partiye inanmıyorlar. İnansalar zaten bu meclis üyelerini kendi iradeleriyle meclis üyesi olmadı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bu meclis üyelerini belirledi. Ankara'da Mansur Yavaş belirledi ve karşılıklarını da aldılar. Yani Mansur Yavaş 7 tane ilçe belediye başkanını kendi yanına çekti. İstanbul'da ama Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun yakın isimler Ekrem İmamoğlu'na inanmıyorlar. AK Parti'ye geçiyorlar. Sıkıntı bu. CHP seçmeni için de önümüzdeki seçimlerde düşünün, siz AK Parti'ye karşı bir parti oluşturdunuz. CHP yeni parti. Ben oyumu CHP'ye verdim. Hı hı. Oyumun karşılığı hizmettir. Hizmet göremedim. Uşak Belediye Başkanı gitti. Belediyenin imkanlarıyla evli olmasına rağmen 3 tane sevgilisini belediyeye aldı. Otel odalarında yakalandı. Utanarak söylüyoruz. Rüşvet yediler. Genel başkanını rüşvet almakla suçladı. Şimdi bu durumda meclis üyeleri de rahatsız oldu. Hizmet etmek istiyorlar ve bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalından kurtulmak istiyorlar.
1: Hocam, şimdi bir virgül koyalım, şunu paylaşayım.
2: Evet.
1: İşte İlkay Çiçek'in sevgilisi Gülşah Çetin'in belediyedeki işe alımları. Gülşah Çetin, Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. Annesi Kıymet Çetin. Menderes Belediyesi iştiraki Cuma Ovası AŞ'de SGK kaydı var. Kardeşi Murat Çetin, Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. Eniştesi Ümit Durmaz, Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var.
2: Düşünün, evli bir belediye başkanı.
0: Ben bir arkadaşmış.
2: Evli bir belediye başkanı. Özel hayatı bakın. Yani evli olabilir, özel hayatı olabilir. kimsenin özel hayatına biz karışamayız. Yani eşi kabul

0: ediyorsa, ailesi kabul ediyorsa sıkıntı yok. Ama siz belediyenin imkanlarını, vatandaşın parasını sevgilinize, sevgilisinin annesine, kardeşine, eniştesine aktarırsanız bu olmaz. Yani bunu toplum kaldırmaz.
1: Abi, bakın Fransa'da Le Pen sadece bir tane danışmanının parasını fondan karşıladı diye kendisiyle ilgili siyasi yasak geldi, ceza aldı. Hatta çok konuşuldu, ülkeyi terk edeceği konuşuldu. Evet. Bakın sadece bir tane danışmanının ücreti, aylık ücreti fondan karşılandı diye. E biz şimdi burada bakın şahsın kendisi, annesi, kardeşi, eniştesi bunlar hepsi belediyedeki işte bütün vatandaşın vergisiyle maaşlarının ödendiği var. Dikkat ederseniz arkadaşlar SGK kaydı var diyor. Orada çalışıyor değil. Orada gitmişler, işe girmişler diye bir durum da söz konusu değil. Aktif bir şekilde kendi hakkıyla gidip belediyede çalışırsa herkes çalışabilir. Girersiniz liyakatla. Tabii. Bu işe girersiniz. O işi siz alırsınız. En güzelini de siz yaparsınız. Kimin nesi olduğunuzda bir önemi yok. Yaptığınız işin bir önemi vardır. Fakat diğer taraftan birinin hatırı için, birinin işte affedersin özel hayatından kaynaklı o şahsın bütün ailesini işe alıyorsanız, orada milletin vergisiyle maaş ödüyorsanız...
0: Ve bankamatik bunlar. Bankamatik
1: kesin yani. Ya burada tabii ki bunun çok önemli olduğunu söylememiz gerekir.
0: Sinan Bey düşünün. Hocam, çok kısa ekleme yapacağım.
2: Bir Kadri Hocam'a da şunu sorayım. Şu tabloyu bir sorayım.
0: Çok kısa. Düşünün tamam. Çocuğunuz okuyor. İlkokulu bitiriyor. Ortaokul, lise, üniversite. İşe girecek. İş arıyor. Liyakatı var. İmkanı var. İş aramak için yıllarını bekliyor. Bir CHP'li ilçe belediye başkanı sevgili ediniyor. Sevgilisini, annesini, kardeşini, eniştesini belediyeye koyuyor. Bu vicdansızlık değil mi? Hani liyakat, hani hak hukuk diyordunuz. Yazık yani.
2: Şimdi muhalefet şu tablodan arınabilecek mi?
3: Yani şimdi tabii çok çok kibar anlattılar ve çok güzel söylediler. Özellikle Kenan abinin zaten üslubunu biliyoruz. Ama şimdi buna baktığımızda isterse ilk açacağım 1000 tane sevgilisi olsun. O bizim sorunumuz
0: tabii
3: değil. O eşinin sorunu bir kere. Birinci öncelikli bu. Ama şuraya baktığınız zaman işte osunu busunu yani bütün sevgilisinin sülalesini sanki babasının şirketine alırmış gibi işe almış. Hepsine belediyeden maaşı da bağlamış. Onlar belediyeye gidiyor mu gitmiyor mu bankamatikten sadece memurluk mu yapıyor ne yapıyorlar bunlar. Bu kişilerin çapı ne, fikri ne, zikri ne, yaptığı iş potansiyeli ne? Bunların hiç kimse hiçbir şeyine bakmamış. Bunları şimdi biz konuşuyoruz da bunları onun mesela bağlı olduğu kendi genel başkan yardımcısı ya da genel başkanı bilmiyor muydu? Onların kulaklarına gitmiyor muydu? O yüzden söylediğiniz gibi buradaki bu durum ne bu kavga dövüşte biter, ne birbirlerinin arasındaki bu sen onu dedim, ben bunu dedim, şu ne bu... Sen böyle yapmıştın, şöyle yapmıştın. Ne bu laf kavgası, ne kavga, dövüş, savaş biter. Ne de bunların, inanın daha bu Gülşah Çetin, İlkay Çiçek. Biz hiç bilmediğimiz isimler, duymadığımız isimler. Bizimle hiç, yani bilsek ne olur, bilmesek ne olur. Meseleleri burada çarşaf çarşaf açıyoruz. Ailesine de yazık, günah. Kendi çoluğuna, evet, çocuğuna da yazık, günah. O yüzden de bu laflar, bu sözler hiçbir belediyede, hiçbir belediye başkanının olmaması gereken hal ve davranışlar. Vatandaş biraz önce söylediğim gibi hizmet beklerken belediye başkanları keyiflerine göre kendi bakın zaafınız olabilir. İlkay Çiçek'in çok affedersiniz hanımlara zaafı olabilir. Bu da yine onun kendi problemidir. Ama şahsiyeti, karakteri, kimliği, duruşu belli olan bir kişi bunu yaptığı işle üstelik yaptığı iş bir siyasi partinin oradaki belediye başkanlığı iseniz yine Erdal Beşikçioğlu örneğinde de konuştuk. Geçen haftalarda da konuştuk. Yani doğru düzgün siz eğer bir şeye bağımlı da olabilirsiniz. İnşallah olmazsınız, gidersiniz, tedavisini olursunuz, kurtulursunuz bu illetten de. Ama bütün mesela Keçiören Belediyesi'nde de bir uyuşturucu testi yapılıyor. %60, %70 hepsinin maddeleri çıkıyor. Yani belediyede herkes kafalar uçuşta. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle biz buna mı layıkız? Bizim vatandaşımız, bizim seçmen kitlesi, kendi seçmenleri buna mı layık? Özkan Yalım örneğini zaten gördük. Öbürü diyor ki ben yürüyen parayım bebeğim diye mesaj atmış öbür kıza. Öbürü diyor ki ona bana şu arabayı alır mısın tamam diyor. Sonra diyor ki aslında diyor genel başkan benden araba istemişti. Ben de onu şu rüşvet karşılığında. Bir de bunlarda şöyle bir şey var. Birbirlerini de satıyorlar. Şimdi yani

0: biraz kaba oldu ama hemen mesela eğer İlkay Çiçek'in Özkan Yalım'ın arkasında Özgür Özel artık bir yere kadar durabildi. Yani o kadar aşikar ayyuka çıktı ki yapacak bir şey yok diye Özkan Yalım'da ne var ne yok döktü. Yani bitmez bitmez.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Artık vaktim zamanım daralıyor.
2: Şunu ekleyeyim.
1: Çöp, çukur, çamur siyasetinden.
2: Uyuşturucu, fuş.
1: Rüşvet.
2: Rüşvet. Ve temel ortak noktaları rüşvet.
1: Yani nereden
2: uyuşturucu,
1: nereye?
2: Arkadaşlar fuş,
1: ismi yazdılar.
2: Ve,
1: nereden nereye?
2: Yolsuzluk yani. Yazık.
1: Dedik ya arınma olacak mı?
2: Şimdi meclis üyeleri neden bu belediye başkanı ve ekibinin yanında dursunlar? Ayrılmak istiyorlar, arınmak istiyorlar.
0: İnşallah olur.
1: Hadi hocam, arınma olacak mı?
3: Ya arınmayı Sayın Kılıçdaroğlu yarıda bıraktı. Niye yarıda bıraktı? Dikkat ederseniz arınma kısmında Sayın Kılıçdaroğlu sadece kurultayda, işte o mutlak butlanın çıktığı kurultayda delegelerin iradesinin sakatlanma konusuna karışanlarla ilgili devamlı konuşur. Fakat burada önemli olan husus belediyelerdir. Belediye meclis üyeleridir. Belediye başkan yardımcılarıdır, belediye başkanlarıdır. Sizin bunlarla ilgili herhangi Cumhuriyet Halk Partisi'nin attığı bir adımı gördünüz mü? Maalesef yok. Hali hazırda bir sürü tutuklu belediye başkanı var. Bir sürü ismi herhangi şaibelere karışmış olan belediye başkanları var. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi hali hazırda herhangi bir işlem yapmadı. Sadece kaç kişiyle ilgili yaptı? Örneğin İlkay Çiçek'le ilgili, örneğin Özkan Yalım'la ilgili, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili işlem yaptılar. Fakat diğerleriyle ilgili bir işlem yapmadılar.
1: Hocam müzik gelmeye başladı. Artık noktalayacağız. Teşekkür ediyorum. Avukat Halil Dündar, teşekkür ediyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Artık bölümü noktalama vakti geldi. Gece Ajansı'nı değerli izleyenler, tabii geride bıraktığımız gün önemli bir karşılaşma vardı. Milli takım Fransa'yı konuk etti Kocaeli'de ama maalesef 1-0 kaybettik. Özet görüntüleriyle Gece Ajansı'nı noktalıyor.
5: Takımların sahaya çıkmasını bekliyoruz. Her şey hazır. Tribünler dolu. Yıldızlar birazdan sahaya gelecek. Şu anda koridordalar. Sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor milli oyuncularımız. İki takım sahaya geliyor. Dev maç başlamak üzere. Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli'de çıkıyoruz. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu beyan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
4: Ofsayt.
5: Şimdi bayrak kalktı.
4: Bir bakalım pozisyona. Evet.
5: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Mbappe baskı yaptık orada. Kopino onlarda kaldı şimdi. Şerki sağ tarafta Olise var. Merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı. Olise perde var karşısında. Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
4: Top kaptırdığımız zaman o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
5: Can. Bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda'yla oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upamecano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi ceza alanında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalede kaldı Meyhan.
4: Şahane bir pozisyon.
5: İyi geldik kaleye.
4: Yazık.
5: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyhan'da kaldı. Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'e doğru. Barış cezalandı. Çekti, yerde kaldı.

0: Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı.
1: Olise Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim Ardıkars'ta pasını verdi Şerki. Olise önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalında. Şerki Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Arda ile şimdi serbest vuruşu kullanıyor milli takımımız. Arda defansa çarptı, top dışarıya gitti, korner. Kontur pide kaldı Menyan ama top iki direğin arasında değil. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı, korner arka direği, kafa vuruşu Menyan. İsmail vurdu kafayı. Menyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İspanya'dan. Menyan korner. Bu da bir başka ışığı. Büyük destek tribünlerden.
2: Yazık oldu bu pozisyona.
1: Yine gole yaklaşan taraf olduk. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalandı tehlike. Mbappe. Topalardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor. Dembele. Şerki. Çabuk dönmemiz lazım. Şerki dribbling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Kunde ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden, pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Orada Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Menyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalanda bir vuruş atı dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Röveşata'yla topu ağlarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. Ah, gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada.

0: Yaptığımız biri orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmişti Okan Uçan'ın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Bu aradan izleme tavsiyesi geldi ve Felix Zweier kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra. Koltay kaleye geçti milli takımımızda. Felix Zweier oyuncuları uyardı. Şut atışı kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'den. Türkiye 0, Fransa 1.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı. Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayi işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fonlar aracılığıyla borsada yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Tüm fon sahipleriyle yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Manipülasyon yapılan hisselerle ilgili incelemeler de sürüyor.
1: Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden manipülasyonla ilgili tutuklu sayısı 47'ye çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Aytunç Kumova'nın da arasında olduğu 45 şüpheli tutuklandı. Son olarak soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında bulunan Enis Bulut ve Burak Gökçe de tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. Hakkında adli işlem başlatılanların sayısı da 76'ya ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi fon soruşturmasına ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Gürlek, tüm fon sahiplerinin ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu bildirdi.
2: Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.
1: Ayrıca soruşturma kapsamında sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 5 hakkında daha önce de işlem başlatıldığı belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Öte yandan SPK, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik Emre Tezmen ve Kerem Aykin

0: Kendi arasında olduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulundu.
1: Fonlardaki kayıpları karşılamak için vatandaşlardan belirli bir ücret tahsis edileceği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
2: Tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddiası ortaya atıldı. Gerçek dışı iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Fon kriziyle ilgili soruşturmalar devam ederken sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarla algı yürütülüyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tasfiye edilen fonlar için ücret tahsil edilecek iddialarına yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir denildi. Açıklamada ayrıca asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
1: Mohsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

0: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Çünkü eyleme götüren çok fazla FETÖ ile irtibatlandıran çok fazla olay var.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde FETÖ'nün parmak izi çıkmıştı.
0: Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var.
1: Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geldi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
1: Bakan Gürlek 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
2: Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
1: Adalet Bakanı sorumluların hesap vermesi için hakikatin izini sürmeye devam edeceklerini belirtti.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan basınından Newsweek dergisine röportaj verdi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Savunma Anlaşması, İsrail ile ilişkiler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin etrafındaki terör unsurları vardı. Erdoğan, Türkiye yeni dünya düzeninde Doğu veya Batı arasında bir tercih yapmayacak ifadelerini kullandı.
4: Büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak...
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj verdi. Küresel dengelerden bölgesel denklemlere kadar kritik başlıkları değerlendiren Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
5: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükmetmektedir. Bunların nasıl hayata geçirileceğine ilgili siyasi ve askeri mekanizmalar dayanışmalar yoluyla karar verir. Dolayısıyla Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz.
2: Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik artan saldırgan söylemlerine cevap verdi.
5: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlarıdır.
2: Başkan Erdoğan, Suriye'de İsrail ve adalar

0: Denizi'nde Yunanistan'la artan gerilimlere de cevap verdi. Türkiye dış politikasını savaş senaryoları üzerinden kurmaz dedi. Konuyu Suriye'ye getirdi.
1: Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
0: Adım adım başarıya ilerleyen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkin de kritik mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki fesih sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hedefe ulaşıldığında hem Suriye hem de bölge güvenliğinin güçleneceğini söyledi. Örgütün İran kolu PJK'da ayrı bir parantez açtı.
1: İran'daki gelişmeler sırasında PKK PJK'ın ortaya çıkan şartlardan faydalanma girişimlerini de yakından takip ediyoruz. İran'ın iç meseleleri İran halkı tarafından çözülmelidir. Etnik ve mezhebi fay hatlarının harekete geçirilmesi İran'ı ve bütün bölgemizi uzun süreli bir istikrarsızlığa sürükler. Buna müsaade edilmemelidir.
0: Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin Atina'nın kendi iç siyaseti olduğunu da belirtti Başkan Erdoğan. Gerilimin diplomasiyle dizginlenmesi gerektiğini kaydetti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Irakçı ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile New York'ta bir araya geldi. Türk evinde görüşen ikilinin samimi görüntüleri kameralara işte böyle yansıdı. Husilerin saldırılarının artması üzerine Suudi Arabistan müttefikleri Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu toplantı çağrısında bulundu. O çağrının ardından Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Savunma Anlaşması kapsamındaki üçlü toplantıya katıldı.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın Genelkurmay Başkanları aynı masada buluştu. Yemen'de Husilerin ilerleyişi sürüyor. Artan Husi saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit etmesi üzerine Suudi Arabistan, Mekke İttifakı'nın üyeleri olan Türkiye ve Pakistan'a acil toplantı çağrısında bulundu. Toplantı kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Üçlü görüşmeye ilişkin detayları ise Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad, Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed El Ruvadi ile birlikte katılım sağladığı ifadeleri yer aldı. Görüşmeye ilişkin Pakistan ordusu açıklamada bulundu. Toplantıda 3 ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu Husi tehdidini ele aldığı belirtildi. Mekke-i Mükerreme'de Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırıların şiddetle kınandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca katılımcıların 3 ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele aldığı paylaşıldı. Riyad'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılık ortaya kondu.
2: Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla gündem olan Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın, İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın hastanede tedavi altına alındı.
3: Avrupa'nın göbeğinde çete hesaplaşması yaşandı. Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay İspanya'nın turizm merkezlerinden Malaga'da meydana geldi. Türkiye'de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmaları ile gündem olan Ümit Yalçın, bir restoranda yanındaki iki kişiyle yemek yediği sırada iki saldırgan tarafından yüzünden vuruldu. Ardından failler kayıplara karıştı. Ümit Yalçın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla birlikte

0: da henüz bir bağlantı bulunduğunu açıklamadı. Araştırmalar sürüyor. Soruşturmada 2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da öldürülen Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer dosyasıyla olası bağlantılar da inceleniyor. Koçer'in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y. Ümit Yalçın'a yönelik saldırıdan bir gün önce Malaga'daki Boğa Güreşi Arenası'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine polis paylaşımın yapıldığı bölgedeki otel ve çevresinde araştırma başlattı. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
1: İstanbul merkezli 13 ilde usulsüz vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. Şirket, otel, yat ve banka hesaplarından oluşan devasa bir servete de el konuldu.
2: Usulsüz vatandaşlık çetesi çökertildi. Baskınlarda 33 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların tespitine yönelik soruşturması sürüyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Türk vatandaşlığı için muvazzalı gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla 33'ü tutuklandı. 20 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı ve resmi ile özel belgede sahtecilik suçları kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca operasyonlarda 32 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 2000'den fazla gayrimenkul, 86 motorlu araç, 42 adet banka hesabı, 2 yat ve 1 otele de el konuldu.
1: Zeytindağ Harekatı bölgesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim memleketi Elazığ'da ibadete uğurlandı. İki çocuk babası 48 yaşındaki şehit için İmam-ı Azam Camii'nde tören düzenlendi.

0: askerlerin omuzlarında getirildi tören alanına. Zeytin Dalı şehidi ebediyete uğurlandı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak hastanede şehit olan tankçı uzman çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da tören yapıldı. İmam-ı Azam Camii'nde düzenlenen törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından şehit uzman çavuş Coşkun Sevim'in naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Kahraman asker dualar ve tekbirler eşliğinde Elazığ Garnizon Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.
1: Allahu Ekber!
0: 48 yaşındaki şehit Sevim evli ve iki çocuk babasıydı.

0: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokaklar savaş alanına döndü. Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlardan biri yoldan geçen 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olaya ilişkin iki kişi tutuklandı.
1: Muhammed Emir abiyi 23 yaşındaki Ali Çalışan'la birlikte diş tedavisinden dönüyordu. Araçla ilerleyen abi kardeş sokakta kavga edip silahla birbirlerine ateş eden iki grubun ortasında kaldı. Kurşunlardan biri aracın arka koltuğunda oturan küçük Emir'in başına isabet etti.
2: Yüreğir otogarı içerisinde otobüs yıkan iki kişi iddiaya göre üzerinde bulunduğumuz caddede araç içerisinde yüksek sesle müzik

0: dinleyen kişileri sözlü olarak uyardı. Ancak bu uyarı sonrasında taraflar kısa süre içerisinde önce tartışmaya, ardından da tekme yumrukla kavga etmeye başladı.
1: AB'nin hızla hastaneye yetiştirdiği minik Emir, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Okula başlayacaktı. Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor yani. Yani tek istediğim tek bir şey, şu an kimin evinde silah varsa en ağır cezaya tabi tutulmasını istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum.
1: Olayın ardından harekete geçen polis, silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlılardan ikisi tutuklandı.
3: Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Eyüp Can'ın düşüş şekliyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Çocuğun düşme hızının ancak bedeninin üst kısmından alacağı bir basınçla mümkün olabileceği belirtildi.
4: Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. İtildiği iddiasını o detay kanıtladı. 29 Temmuz 2025'te Mersin'in Anamur ilçesinde kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülen ve bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can'la ilgili davanın 4. duruşması görüldü. Mahkeme Eyüp Can'ın bulunduğu alana müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yeniden incelenmesine karar vermişti. Bilirkişi raporu dosyaya girerken özellikle basınç ve düşme sesi değerlendirmeleri dikkat çekti. Raporda sanığın iş merkezinde Eyüp Can'ı ararken bir tıkırtı duyduğunu söylediği belirtildi. Ancak yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi halinde ortaya çıkacak sesin tıkırtı seviyesinde olmayacağı ifade edildi. Ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda en dikkat çeken detay ise basınç faktörüydü. Eyüp Can'ın 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi. Güner'in tabelaya çarptığı, tabeladaki çivi ve vida uçlarına sürtündükten sonra baş aşağı şekilde beton zemine düştüğü tespit edildi. Duruşma 15 Ekim'e ertelendi.
5: Oğlum Eyüp Can, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
4: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Çocuk yakınlardaki pasajda hareketsiz yatarken bulundu. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
3: Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, ölümü üzerindeki sır perdesi yıllarca aralanamayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdiği o ambulans tam 33 yıl sonra yeniden gündemde. Dönemin yetersiz sağlık sistemini adeta özetleyen ve içindeki donanımsızlığıyla yıllarca tartışılan o araç Ankara'da bir koleksiyonerin garajında çıktı.
4: Gürsev Gür, koleksiyoner. Bu aracı 1999 yılında koleksiyonuna eklemek için satın aldı. Ancak satın aldığında aracın Türkiye'nin kaderini değiştiren o ambulans olduğundan tamamen habersizdi. Gerçek tam 13 yıl sonra 2012 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun kapısını çalmasıyla ortaya çıktı.
6: Geldiler, araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler. Biz o zaman haberdar olduk. Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
4: Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993'te Çankaya Köşkü'nde rahatsızlandı. Köşke çağrılan bu ambulansın içinde ne bir doktor ne de gerekli tıbbi müdahale cihazları vardı.
6: O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
4: Türkiye'nin bir dönemine damga vuran liderin son anlarına tanıklık eden bu donanımsız ambulans, dönemin sağlık sistemini adeta özetler nitelikte. Şimdi ise acil sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlenen ambulanslar Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet veriyor. Kara ambulanslarının yanı sıra ulaşımın zor olduğu bölgelerde hava ve deniz ambulanslarıyla hastalara ulaşılıyor. Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı, 7 adet deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 adet uçak ambulansı yer alıyor. Yerli ve milli helikopter ambulansı Gökbey'in ise yıl sonu envantere katılması bekleniyor.
3: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir'de kütüphaneye dönüştürülen tarihi un fabrikasında incelemelerde bulundu. Projeye yönelik iddialara tepki gösteren İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le ekibini çalışmaları yerinde görmeye ve İzmirlilerden özür dilemeye davet etti. İnan, yıl sonunda açılması planlanan dev projenin maliyetinin 550 milyon lira olduğunu da açıkladı. İşte ayrıntılar.
1: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, restorasyonu devam eden ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan tarihi un fabrikasında incelemelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışmalara yönelik karalama kampanyalarına tepki gösteren İnan, Özel ve ekibini projeyi yerinde görmeye davet etti.
7: Sayın Özgür Özel ve arkadaşları şurada, burada yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, her türlü iftira ve her türlü hezeyanlarla İzmirlileri ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerde bulunarak şahsımızı da hedef alarak, partimizi de hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmuştu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra inşallah eğer şu kadar gram siyasete dair bir sorumlulukları varsa, şu kadar gram yapmış oldukları milletvekili süresince topluma karşı sorumlulukları varsa ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa, bu eserin bu ihyasını gördükten sonra çıkarlar İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler. Çünkü iftiralarında sürekli şuraya verecekler, buraya verecekler, peşkeş çekecekler diye partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada protestolarla bu iftiraları basın önünde gerçekleştirirler.
1: Projenin değerini de açıklayan İnan, açılış için yıl sonunu işaret etti.
7: Ve bugün gelinen noktada tam 550 milyon Türk lirası burada hükümetimiz bu güzel kütüphaneye yatırım yapıyor ve şehrimize kazandırmak için de gün sayıyoruz. İnşallah sene sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eseri yıl sonunda şehrimize açılışını yapacağız ve İzmirli gençlere kazandıracağız.
3: Bir yanda CHP, diğer yanda örgütlenme aşamasında olan Yeni Parti. Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. Mutlak mutlağın sonrası parçalı yapıya muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
8: Yürüyelim arkadaşlar. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: Muhalefette kurultay hazırlıkları hız kazandı. CHP olan kurultayını 2027 ilkbaharında yeni delegelerle yeniden yapacak. Yeni partinin ise 14-15 Kasım'da ilk büyük kurultayını yapması bekleniyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, ilk kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
10: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
4: Aytuğ Atıcı, Oğuz Kağan Salıcı gibi isimlerin de adaylığı konuşulanlar arasında. Yeni Parti tarafında da örgütlenme ve kurultay çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 60 ilde il ve ilçe örgütleri kurulması hedeflendi. Kalan illerde kısa sürede tamamlanacak. Doğu illeri içinde özel heyet oluşturulacak.
11: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Yeni partinin ilk büyük kurultayının 14-15 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü parti meclisi seçilecek. Yaklaşık 1300 delegenin ise oy kullanması bekleniyor. Öncesinde üye ön seçimleri

0: yapılacak. Bu hafta sonu 973 ilçede ilçe başkanlıkları, Ekim'de il başkanlığı, Ekim sonu ise genel başkanlık için sandıklar kurulacak. Üyelerin belirlediği isim kurultayda delegelerin onayına sunulacak. Mutlak putlan sonrası parçalı yapıya bürünen muhalefet şimdi çifte kurultay yarışına sahne olacak.
1: Yeni anayasa yolunda hızla ilerleniyor. AK Parti'nin oluşturduğu komisyon 20'yi aşkın toplantının ardından hazırladığı anayasa siyaset belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Sunumun ardından siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin takvimi de netleşecek.
2: Yeni anayasayı evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.
0: AK Parti yeni anayasa için parti turlarına hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki yeni anayasa komisyonu, gerçekleştirilen 20'yi aşkın toplantının ardından hazırladığı anayasa siyaset belgesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
3: Hazırlıklarımızı biz sürdürüyoruz. En yüksek mutabakatla anayasa çalışmalarının yapılması lazım.
0: Başkan Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin de takvimi netleşecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre siyasi parti turlarının yeni yıldan itibaren başlaması bekleniyor.
4: Birlikte yapacağız, meclis yapacak. Sonra da egemenliği sahibi millet referandumla onaylayacak veya onaylamayacak. Yani böyle bir hedefimiz var. Bu konudaki çalışmalarımızı biz bir metin hazırlayarak diğer partilere götürecek değiliz. Yani bir anayasada nasıl hazırlanması gerekir? Efendim çerçevesi ne olmalı? Bu alanlara ilişkin 19-20 toplantı yaptık.
0: Partiler arasında uzlaşı sağlanması halinde anayasa metni kısa sürede oluşturulabilecek.
5: Kapsayıcı, en yüksek desteği alacağı, tüm siyasi partilerin desteğini alacağı, belki de referandumda %60'ı geçebilecek yeni bir anayasa yapma sürecine öncülük etme vaadiyle girecektir.
1: Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin her şey tıkır tıkır yolunda işliyor dedi. Sürecin nihayete ereceğini söyledi. Kurtulmuş, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
6: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahadaki son durumu bu sözlerle değerlendirdi, devam etti.
6: Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yasama yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı. En önemli başlık terörsüz Türkiye süreciydi. Irak ve Suriye'deki olumlu gelişmelere işaret etti. Sürecin ete kemiğe büründüğünü vurguladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasasında sürecin 3 emniyet sibobu olduğuna işaret etti.
6: Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkinci sigorta süreci yürütecek olan, yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, bu kurulda gerçekten çok üst düzey bir temsille görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak izleme kurulu.
0: Yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler ve seçim yasası değişikliği de Kurtulmuş'un gündemindeydi.
6: Yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur.
0: Önemli gündem maddelerinden biri de fon kriziydi. Kurtulmuş bu konuyu da değerlendirdi.
6: Bu mesele ümit ediyorum ki çok dar bir alanda kalan bir kriminal mesele olarak kalsın ve Türkiye ekonomisine güveni sarsacak bir noktaya gelmesin. Bunun için de vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Meclis Başkanı erken seçim tartışmalarına ilişkinde açıklamalarda bulundu.
6: Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor.
1: Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamaları da soruldu Kurtulmuş'a.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Tüm mazlum milletleri, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin de takdirle izlediği bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Milletimiz adına bu tarihi çıkış, bu tarihi konuşma dolayısıyla şükranlarımızı ifade ediyoruz. Netanyahu'ya gelince yine ben herhalde iki sene oluyor. Bir konuşmamda dedim ki bu soykırımcı Netanyahu ve çetesiyle birlikte bırakın yan yana görünmeyi, aynı binada dahi görünmemek için insanların bir müddet sonra yolunu değiştireceğini göreceğiz. Dünkü Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşması sırasında salonun boşalmış olması da tam da budur. Tehlike çanları Netanyahu ve çetesi için çalıyor.
2: 28. dönem 5.
3: Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
4: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki günlerde katıldığı yayında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
4: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
1: Öte yandan uzaktan çalışma 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre 6 yıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanmasıyla esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
3: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Peki Tayfun projesindeki son durum ne? Ayrıntılarına bakalım.
5: Tayfun ailesi gelişmeye daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
1: Türk savunma sanayinin göz bebeği Tayfun balistik füze ailesinde teslimat ve çalışmalar son hızda devam ediyor.
6: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun blok 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı son olarak muhtelif miktarda Tayfun blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu. Tayfun blok 2 versiyonu ilk kez 20 Mayıs 2026'da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Haziran ve Ağustos aylarında muhtelif miktarlarda Tayfun Blok 2 füzesi daha Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.
6: Tayfun Blok 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda.
1: 500 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Tayfun Blok 2, Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi olarak öne çıkıyor. Roketsan imzalı Tayfun Blok 3 geliştirme çalışmalarındaysa geleneksel balistik füzelerin tasarımının dışına çıkıldı. Tayfun Blok 3'e entegre edilen özel arayıcı başlık teknolojisi sayesinde sistemin taktiksel kullanım alanı deniz harekat alanını da kapsıyor.
6: Tayfun Blok 3 ile birkaç önce biliyorsunuz atış yapılmıştı. Bu atışın en önemli özelliği şu, dünyada çok az sayıda yani bir elin parmakları kadar bile olmayan sayıda ülkede gemi savar balistik füze kabiliyeti var. Artık Türkiye'de bu parmakla sayılamayacak kadar az ülkeden biri.
1: Karadeniz'de gerçekleştirilen testte insansız deniz aracını simüle eden 7 metrelik küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Arayıcı başlığıyla hedefe kilitlenen Tayfun Blok 3 hareketli hedefi vurarak imha etti.
5: Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor.
1: Türkiye bu atışla NATO bünyesinde balistik füze kullanarak su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke oldu.
6: Test çalışmaları devam ediyor. Canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
1: Ailenin en yeni üyesi ise Tayfun Blok 4.
7: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Tayfun Blok 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
6: Tayfun Blok 4'ün çalışmaları devam ediyor. Tayfun Blok 4 biliyorsunuz hipersonik bir füze. Balistik ve hipersonik füzeler biliyorsunuz özellikle son ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaştan sonra oldukça hani kamuoyu nezdinde de popülerlik kazanmış kavramlar.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, New York'ta Fox News'e verdiği röportajda savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. ABD ile uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmaya hazır olduklarını söyleyen Pezeşkian, %60 zenginleştirilmiş uranyum konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda ABD'yi suçladı, Husilerle de temas halinde olduklarını söyledi.
1: Tahran yönetimi Washington'da gerilimin gölgesinde diplomasi kapısını açık tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'ta Fox News'e konuştu. Savaştan nükleer programa, Hürmüz Boğazı'ndan Husilere birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi. Pezeşkian, İran'ın savaşı seçmediğini savundu, savaşın İran'a dayatıldığını söyledi.
8: Biz savaşı seçmedik, savaş bize dayatıldı. Savaş istemiyoruz, ne zaman bize saldırsalar kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz.
1: İran Cumhurbaşkanı ABD ile yeni bir anlaşmaya kapıları kapatmadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma ihtimaline yeşil ışık yaktı.
8: Eğer mevcut Amerikan hükümeti uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak istiyorsa sorun yok. İstemiyorsa seçimlerden önce ya da sonra bizim için ne fark eder ki?
1: Pezeşkian, hayatta olup olmadığı merak edilen İran lideri Müşteba Hamane ile görüştüğünü de söyledi.
8: Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yaklaşık 7 saat boyunca bir araya geldik.
1: En dikkat çeken çıkışlardan biri nükleer programla ilgiliydi. %60 zenginleştirilmiş uranyumu bırakacak mısınız sorusuna Pezeşkian'ın yanıtı net oldu.
8: Evet, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde uymamız gereken ne varsa ona uyacağız.
1: İran Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'ı hedef aldı.
8: Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştık. Boğaz açıktı. Hiçbir hukuki gerekçe veya çerçeve olmaksızın bize saldırdılar. Liderimizi suikastla öldürdüler ve şehit ettiler.
1: Yemen'deki Husiler de başlıkları arasındaydı. Pezeşkian, Husilerle temas halinde olduklarını söyledi.
8: Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almazlar. Bölgede kendilerine dayatılan koşullar nedeniyle direniş gösteren gruplar olarak onlarla temas halindeyiz. Sistematik bir ilişki söz konusu değildir.
3: Netanyahu'nun seçim korkusu devam ediyor. İşgalci başbakan başvuru yaptı. İsrail Merkez Seçim Komitesi çoğunlukla Filistinli İsrail vatandaşlarının oy verdiği 4 Arap Partisi'nin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere katılmasını yasakladı.
1: Savaş çıkarttı, Orta Doğu'yu kaosa sürükledi. İktidarını korumak için yeni bir skandala imza attı. Netanyahu başvurdu, seçim öncesi Arap partilere yasak getirildi. Daha sandıklar kurulmadan ırkçılık başladı.
9: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
1: İsrail'de 27 Ekim'de seçim var. Netanyahu ve muhalifleri arasındaki mücadele kızıştı. Katil başbakana destekse ciddi şekilde düşüyor. Bu tabloda Arap seçmenlerin oyu daha değerli hale geldi. Ancak ırkçı partiler Arap seçmenin oyunu denklemin dışına itmeye yönelik hamle yaptı.
10: Bu insanlar bu sefer Netanyahu'ya oy vermeyeceğim diyorlar. Şu anki savaş yaklaşan seçimlerin sonucunu şekillendirecek en belirleyici unsur olacaktır.
1: Netanyahu'nun Likud Partisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisiyle başvuru yaptı. Arap partilerin seçime katılması yasaklandı.
10: İsrail'in kuzeyindeki seçmenlerin eskiden yaklaşık %66'sının desteğini alan Netanyahu bloğu şu anda çok daha az destek görüyor. Dolayısıyla dramatik bir değişimle karşı karşıyayız.
1: Arap partilerinin mecliste kilit rol oynayabileceği bir seçim tablosu var. Tam da bu süreçte İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden dikkat çeken karar geldi. Gerekçe ise gerçek dışı. Partilerin İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet varlığını reddettiği, ırkçılığı körüklediği ve silahlı mücadeleyi desteklediği iddia edildi. Dosya şimdi Yüksek Mahkeme'nin önünde.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe neden olurken bölgede doğal gaz kesildi.
11: Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ama öyle ateşli falan bir şey değildi. Fakat inanılmaz derecede ses yüksekti.
12: İSKİ'nin çalışmasında doğalgaz borusu delindi. Büyük patlama sesiyle vatandaşlar panik yaşadı.
13: Çok yani yoğun bir koku vardı.
12: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Patlama sesinin ardından çevreye yoğun gaz kokusu sardı.
14: Kazı çalışmasında doğalgazı patlattılar.
12: İhbar üzerine bölgeye İKTAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz akışı kesilirken vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.
11: Kepçe arkadaş sanırım yanlışlıkla patlatma durumu oldu. O da ana artermiş.
12: Doğalgaz borusu onarılmaya çalışılırken esnaf da çalışmalara tepki gösterdi.
13: Doğalgaz borusunu patlattı. Bütün müşterilerimiz dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz, şu anda hala doğalgazımız yok.
12: Vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılmasını istedi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken esnafın da işleri aksadı.
3: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın Fatih Mahallesi'nde yer alan bir plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Tesisin atık ayrıştırma bölümünde başlayan yangının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor. İstanbul Sultan Gazi'de otoyolda arızalanan minibüs için kadın trafik polisi seferber oldu. Trafiğin aksamaması için aracı iten kadın polise yoldan geçen sürücüler de yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.
12: Arızalanan minibüsün şoförüne kadın trafik polisi yardım etti. Görüntüler Sultan Gazi Tem Otoyolu'ndan. Arızalanan bir minibüs yolda kaldı. Trafik yoğunluğunun oluşmasını istemeyen kadın trafik polisi arızalanan minibüsü tek başına itmeye başladı. Polisin çabasını gören diğer sürücüler de araçlarından inerek yardım etti. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. Kadın trafik polisinin arızalanan minibüsü ittiği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Denizli'deki Adıgüzel Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye geldi. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamasıyla bölgenin adeta can damarı olan barajda su doluluk oranı %1'e düştü.
12: Adıgüzel Barajı'nda tehlike çanları çalmaya başladı.
15: Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz sulama, bu etkenler bir araya gelince göller, akarsular ya da barajlar ya kuruyor ya da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
12: Son örneği Denizli'nin güney ilçesi sınırlarında bulunan Adıgüzel Barajı. Barajda suyun doluluk oranı %1 olarak ölçüldü. Adı Güzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1990 yılında inşa edildi. Baraj, enerji üretimi, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla önemli bir rol üstleniyor.
15: Büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynağı olan Adı Güzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali tam kapasiteyle çalıştığında 35 binden fazla konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ancak şu anda barajda su neredeyse tükendi, elektrik üretimi de durdu.
12: Adı Güzel Barajı, Denizli ve Aydın'daki tarım alanlarının sulanmasını sağlayan büyük ölçekli bir proje. Çiftçilerin de adeta can suyu.
15: Adı Güzel Barajı'nın su tutma kapasitesi 1076 hektometre küp. Yani bu baraj 1 milyar 76 milyon ton su tutma kapasitesine sahip. Ama o eski günlerinden artık eser bile kalmamış. Hatta bir zamanlar suyun altında kalan evler bile suyun çekilmesiyle tekrar gün yüzüne çıkmış.
12: Barajın sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarda yeniden dolması bekleniyor.
3: Feribottan indikten sonra başlayan baş dönmesi 21 yaşındaki Şevval Tuana Eskiyurt'un günlük yaşamını adeta durma noktasına getirdi. Görsel vertigo teşhisi konan Eskiyurt, kişiye özel vestibüler rehabilitasyon programıyla yaklaşık 2 hafta içinde günlük yaşamına geri döndü.
1: Feribot yolculuğu sonrası baş dönmesi başladı. Yaşam kalitesi düşen kadına görsel vertigo teşhisi konuldu.
16: Geçenlerde bir buçuk saatlik bir feribot yolculuğum olmuştu. 2 hafta boyunca yoğun bir baş dönmem oldu. Merdivenlere baktığımda, yani aşağı giden merdivenlere baktığımda yoğun bir baş dönmem. Sürekli etrafı tutma isteğim.
1: Baş dönmesi 21 yaşındaki Şevval Tuana Eskiyurt'un hayatında bir anda günlük işlerini bile yapamaz hale gelmesine neden oldu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Çalım, Eskiyurt'un şikayetlerinin nedeninin görsel vertigo olduğunu söyledi.
17: Görsel vertigo oldu, tanısını koyduk. Daha sonra yapılan uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiren vestibüler rehabilitasyon sonrası hastamızın şikayetleri tama yakın düzeldi.
1: Vestibüler rehabilitasyon tedavisiyle yaklaşık 2 hafta içinde belirgin toparlanma yaşayan hasta eski yaşamına yeniden kavuştu.
18: Hastanın yaşı ya da aktif olması, yani sedanter bir yaşamın olmaması önemli bir nokta burada. Hastamızın genç yaşının olması özellikle bizim için önemli bir etken. Ve ayrıca verdiğimiz tüm protokolü uygulaması da avantaj sağladı.
16: Kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet iyiyim. Yani 2 hafta içerisinde çok güzel bir düzelme gördüm ve ben bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim.
3: Dünya fındık üretiminin merkezi Karadeniz'de hasat dönemi tamamlandı. Üreticiler ürünlerini teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yolunu tuttu. Serbest piyasadaki düşük fiyatlara karşı Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktalarında yoğunluk var. Fındıklar tek tek laboratuvarda incelenip randıman testine tutuluyor.
1: Fındık testlerden geçirilerek kabul ediliyor. Karadeniz'de fındıkta zorlu hasat mesaisi tamamlandı. Şimdi sıra üreticinin emeğini değerlendirmeye geldi.
19: Türkiye fındıkta dünyada lider. Fındık denince akla ise Karadeniz bölgeleri geliyor. Karadeniz'de başta Samsun olmak üzere Ordu ve Giresun adeta fındık üstü merkez haline gelmiş durumda. Fındığın hasatı tamamlandı. Sırada fındığı ofislere teslimi var.
1: Tekkeköy'den Çarşamba'ya, Terme'den Ayvacık'a binlerce çiftçi aylarca verdiği alın terinin karşılığını almayı bekliyor.
19: Samsun bölgesinde yaklaşık 50 bin üretici 125 bin hektar alanda ürettikleri fındıkta bu yıl 115 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Tüccarın düşük fiyat teklifleriyle karşılaşan üretici güvenli liman olarak gördükleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yöneldi.
20: 30 dönüm üzeri fındık var işte, 30 dönüm. Yaklaşık işte 9,5-10 ton fındık aldık.
21: Tüccarlar bayağı bir fındığın alış fiyatını çok ucuz almak istediler. Ben dedim ya, devletimiz bize bir şey Fiyat belirledi. Gidip şansımı deneyeyim, orada vereyim dedim.
1: Ancak ofise getirilen her fındık doğrudan depolara girmiyor. Önce titiz bir kalite ve fiziksel analizden geçiriliyor. Rutubet, çürük, iç doluluk ve randıman tek tek kontrol ediliyor.
19: Hasatı yapılan fındıklar toprak mahsulleri ofisine randevu sistemine geldikten sonra bir analiz yapılması gerekiyor. O analizde kırılan fındıkların içerisindeki nem oranı, doluluk oranı ve çürük olup olmadığı teslim ediliyor. Ardından randıman belirleniyor. En düşük randıman 40.
1: Giresun kalite için 255, Levant için 250 ve Sivri için 245 lira fiyat belirlenirken, randevuların Ekim sonuna kadar dolduğu Toprak Mahsulleri Ofisi'nde alım yıl sonuna kadar aralıksız sürecek.
3: İstanbul'da yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarından biri yazmacılık. Kumaşın, boyanın ve ustalığın buluştuğu bu sanatın inceliklerini şimdi ekranlarınıza getireceğiz ve bülteni noktalayacağız.
0: Kumaş, biraz boya ve usta eller İstanbul'un köklü zanaatlerinden olan yazmacılık bugün hala geleneksel yöntemlerle işlenmeye devam ediyor.
2: 57 İstanbul doğumluyum, Emirgan doğumlu. Yaklaşık 42 yıldır bu işi yapıyorum.
22: Nakkaşhane İstanbul, gördüğünüz gibi İstanbul'da nakışlayanım. Mesleğim İstanbul yazma baskı ustacılığı. Ben de bunun ustalarından biriyim. İnsanoğlu tarihin en eski döneminde ürettiği malzemelerden yaptığı giysileri öylece giymemiş. O giysilerin üzerine hayallerini, düşlerini, ileriye dönük emellerini, mitolojisini, masallarını da üzerine yüklemiş. İşte onunla yapanlardan bir tanesi benim.
0: Nasıl yazmacı olmaya karar verdiniz?
22: Aniden olmadı. Yazmacılığı sevdim. Seramikle başladım. Sonra Denizli'ye taşındım. Orada daha farklı nitelikli işler üretme konusunda eşimle beraber başladık. O yazmacıydı. Bedir Ami'nin son dönem öğrencilerinden biriydi. Ardından devam ettim. Sonra 2009'da İstanbul'a geldim. Hala yazmacıyım. Ve bunu insanlara anlatmayı istedim. O gün bugündür yazmacılığa herkese ulaştırmaya çalışıyorum. Özellikle küçük çocuklara kendi desenlerini yaptırırım. Hazır kalıp götürmem onlara. Kendi desenlerini yaparken ki aldıkları zevk, o sevinçleri mum paha biçilemez. Muhteşem bir şey. Sonra bunun tarihini öğrenmeye, artı yurt dışından çok eski çağlardan beri bu coğrafya, biliyorsunuz, bir İpek Yolu coğrafyası. Dolayısıyla giden gelen insanlar çok. İstiklal Caddesi zaten, tarihin İstiklal Caddesi. Şimdi yazmalar ve baskılar aslında en eski duvar resimleri diyebiliriz. Duvara yaptığınız resimleri daha sonra yüzünüze, üstünüze de yapıyorsunuz. Dünyanın değişik yörelerinde görüyorsunuz. Daha sonraki süreçlerde de bunlara elbiseleri aktarıyorsun. Ardından elbiseleri daha fazla desenli hale getirmeye çalışıyorsun ki içinde bulunduğumuz coğrafyanın çok eski tarihlerinde bile Herodot Kafkas kabilelerinin baskılı elbiseler giydiğini yazmış Herodot döneminde. O günden bugüne kadar insanoğlu süslenmeyi ya da mitolojisini içinde taşımayı, geleneğini üstünde taşımayı bırakmamış. Şu anda bile yaptığımız her şey bu. Değişmiyor.
0: Her desenin ayrı bir hikayesi, her baskının ayrı bir emeği var. Yazmacılıkta kullanılan kalıplardan boyaya kadar her aşama büyük bir ustalıkla işleniyor.
2: Şimdi buna boyayı koyduk.
0: Tamam.
2: Sürtmüyoruz. Sürttüğümüzde aralara girer çünkü. Tamam.
0: Bunu direkt böyle bastıracağım.
2: Evet, aynı çizgi.
0: Doğru oldu mu şu an?
2: Az yana geleceksiniz.
0: Geldim.
2: Çünkü ikisinin arka arkaya dikileceğini düşünün.
0: Şu
2: tamam.
0: İyi mi?
2: İyidir. Basın. Basın. Vurun.
0: Vurayım.
2: Kızdığınız birileri vardır, ona göre vurun.
0: Hızlı vuruyor.
2: Gayet hızlı demiyorum. Kestiğiniz bir, kızdığınız birileri
0: size
2: var.
0: Size mikrofonumu takdim edeyim.
2: Tamam, ben.
22: İşte bak şimdi böyle. Sizi inanılmaz relax, yumuşatacak, rahatlatıyor.
0: Çekeyim mi?
2: Tabii. İşte bu.
0: Aa, çok güzel oldu.
2: Ya, işte bu.
0: Efendim, peki buradaki motiflerin bir anlamı vardır illaki. değil mi bu yazmaların üzerindeki? İstanbul'a özgü de motifler var mı?
22: Özellikle İstanbul inanılmaz bir çiçek bolluğu var. Her renk çiçek var. Mutlaka saksıda yetiştirilen çiçekleri düşünmeyin. Vahşi çiçekler de var. Doğadan toplanan. Bunlar bakın İstanbul'un tekniklerinden bir tanesi. İstanbul'un 5 temel tekniği var dedi ki, bunların birincisi kalıpla baskı. Kalıp aklınızdan aldığı alamadığı her şey olabilir. Her şey kalıp olur. Ayakkabınız da olur, eliniz de olur. Eski çağlarda olmuş. İkincisi kalem işi. Kalem işi gördünüz. Kalem işi dediğimiz fırçayla yapılan işe eskiler kalem işi denir. Üçüncüsü kapatırız. Burada gördüğünüz gibi bakın, boyanmasını istemediğimiz yerleri kapatırız. Bunu mumla kapatırız, bunu unla kapatırız. Çok değişik malzemelerle kapatılabilir. Tutkalla vesaire kapatılır. Dördüncüsü sökeriz. Boyalı kumaştan sökeriz. Bakın bu. Boyalı olan kumaştan sökmüşüz. Beşincisi daldırarak boyarız. Kumaşı daldırarak boyarız. Onda da kumaşı daldırırken katlarsınız, başka bir şey çıkar. Bağlarsınız, başka bir şey çıkar. Hem bağlayıp hem naylonla kapatırsınız, bambaşka bir şey çıkar. Bakın mesela harika bir İstanbul renklerinden bir tanesi de bu. Bakın sadece bir tanesi renksiz, beyaz.
0: Neden?
22: Nasıl bir ışık, nasıl bir aydınlatma vermiş. Hı. Ve gördüğünüz kurdelelerde atölye simgesidir.
0: Aa.
22: Bakın deminkinde de kurdele vardı. Hı hı. Bu farklı bir kurdele, bu başka bir kurdele. Farklı atölyelere aittir. Bakın.
0: İstanbul genel olarak beyaz ve mavi olarak mı anılıyor?
22: En güzel renkler, en cart renkler, canlı renkler İstanbul'a aittir. Daima onu kullanmış.

Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Yıl 1968. Dünyanın unutmadığı. Vietnam Savaşı. Martin Luther King ve Robert Kennedy suikastları. Aya seyahat ve Prag'da Sovyet tankı.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
0: Hepsi adeta inadına tek bir yıl hazırladı. O yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara hep birlikte attılar. Bu 20. yüzyılın en kalabalık ve en coşkulu ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgal ve boykotu gördü. Devrim ateşinin işçilere sıçramasıyla hayat felç oldu ve 1968 insanlık tarihine kayıp yıl olarak geçti. Herkes özgürlük istiyordu, ancak kural tanımıyordu. Kuralsız özgürlük anarşi getirdi. Sokaklar karıştı, devletler çözüm aradı.